0: rakama tekabül ediyor. O yüzden Trabzonspor rakamı ne kadar yukarı tutarsa o kadar iyi olacak düşüncesindeydi. Tabii Dünya Kupası'nda biraz daha fazla süre alabilseydi olayı, bana göre rakamlar 35 milyonun üzerine de çıkabilirdi. Ama tabii takımının erkenden elenmesi biraz da bu rakamları
1: ama gene iyi rakamı herhalde verdi, ben sana söyleyeyim.
0: Yani bana göre tabii ki rakam. Yani siz şu anda Türkiye'de baktığınız zaman Trabzonspor son yıllarda
1: satış anlamında,
0: rakamlara satış anlamında inanılmaz derecede kar elde ediyor. İyi para kazanıyor Trabzonspor. Gerçekten geçtiğimiz sezonda 25 maçta oynamıştı. Ben onunla ilgili bir haber hazırlamıştım. 2 gol 4 asisti var. Olay gerçekten çok genç bir oyuncu. Çok daha mesafe, çok daha yol alacak, çok mesafe kat edecek. Ama yani Trabzonspor'un bu kadar kısa sürede bir oyuncudan, işte hemen Felipe Augusto'yu da biliyorsunuz zaten, Felipe Augusto'dan da 15 milyon euro gelir elde etti Trabzonspor. Tabii onun da bonusları var. Yani çok iyi işler yapıyor aslında Trabzonspor. Bana göre bu transfer de beklendiği gibi gerçekleşti. Olayının transferi de uzun zamandır, hatta ben dün akşam bekliyordum ve dün akşam açıklandı. Gittiler, görüşmeleri de yaptılar. Güzel bir transfer oldu Trabzonspor açısından. Şimdi Trabzonspor'da kalan transferlerini biraz daha elini güçlendirmiş şekilde
1: finansal anlamda diyorsun değil mi? Finansal anlamda.
0: Tabii finansal anlamında.
1: Nurgül, squat ekibinde son hafta böyle bir açıklamalar oldu. İşte squat ekibinden biri istifa etti, ayrıldı. Oradan biraz detaylı bilgi verebilir misin? Özellikle hafta sonu bu konuda çok konuşuldu. Neler söylersin sevgili Nurgül?
0: Neler söylerim? Aslında yani gerçekten iyi işler yapıyoruz. Squat ekibi, şimdi Eren Mert, biz de kendisini tanıyoruz. Geçen sezon Erzurum'da da sohbet etme imkanımız olmuştu. Trabzonspor'a çok şeyler katlıyoruz. Ama hani bir isme bağlı bir kulüp hiçbir zaman olamaz. Yani sen çok iyi biliyorsun. Hani Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi kulüpler, Beşiktaş gibi, işte Trabzonspor gibi dört büyük takımın bir kişiye endeksi bugünlere kadar geldiğini hiç kimse söyleyemez. Çok iyi biliyorsun. Fenerbahçe'de bir Alex vakası vardı ki Aziz Yıldırım da zannedersem bir kalemde gönderdi oyuncuyu. Evet. Yani Alex ki heykeli yapılan bir oyuncuydu. Hangi oyuncu ya da hangi kişi, hangi profesyonel kulüpten daha büyüktür ki? Ben Eren Mert olayında Trabzonspor'a, kulübüne haksız yere yüklenildiğini düşünüyorum. Fatih Hoca'ya da ama Ertuğrul Doğan burada çok iyi bir duruş sergiledi. Ben biraz daha detaylarını da biliyorum tabii, ama her şeyi tabii çok açık bize konuşmak düşmüyor. Bildiğim, benim anlatabileceğim kadar burada Ertuğrul Doğan'ın çok doğru bir hamle ile Eren Mert'le yolları ayırdığıdır. Tabii rakip takım taraftarları sosyal medyada ve birkaç özellikle spor muhabiri arkadaşlarımız, işte diyelim hatta onlara spor muhabiri demeyelim de şey diyelim, Fabrizio gibi böyle daha bu işi ticarete döken, belki daha çok para kazanan insanlar nedense Eren Mert'i çok büyük dert edindi kendine. Eren Mert'in Trabzonspor'dan haksız şekilde, tamam haksız şekilde ayrıldıysa siz de alırsınız, kucak açarsınız. Ki Trabzonspor kulübü dediğim gibi çok doğru bir hamleyle Eren Mert'le yollarına ayrıldı. Hiç kimse, hiçbir profesyonel ya da hiçbir çalışan ya da hiçbir isim Trabzonspor'dan büyük değildir. Bunu da gösterdi. Evet, çok güzel işlere de imza attılar ama bakın dün sanıyorum Ümit Özat attı sosyal medyada.
1: Ümit Özat attı galiba. Başkan
0: evet, evet. Başkan söylemiş yani, orada açık açık anlattı. Yani Abdullah Avcı zamanındaki transferlerde, Şenol Güneş zamanında da biliyorsun, sene de çok çok konuştuk yayınlarda, o kadar kötü transferler. 13 transfer yapıldı şampiyonluk kadrosunun üzerine. Yine o zaman da aynı isimlerle çalışıldı. Neden o zaman başarısızlıkta ismi çok ön plana çıkmadı da işte şimdi olayda, Augusto'da, işte Pina'da, Çivuke'de sadece onun adı geçiyor. Yani evet, emekleri çok, teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi bu bir ekip işi. Arkada çok değerli bir ekip var ve Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi o kadar çok oyuncu izletmek için scoutları var ki, yani bireysel anlamda da çok oyuncu takip etmek için görevlendirdiği isimler var. Fatih Tekke'nin kendi ekibi var. Yani bu bir takım işidir. Hani siz bugün Trabzonspor işte Türkiye Kupası'nı aldı, sadece Onana'yla aldı diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz tabii.
0: Yani sence?
1: Tabii Onana'nın da yani, bu katkısı oldu ama işidir. Takım işi, doğru söylüyorsun.
0: Yani Eren Mert bu scout şefiydi. İsmi başta geçen, hani başroldeki isimdi, başta scout şefi olarak geçiyordu. Ve bütün başarının ona mal edilmesi, sadece

0: Yani ondan ibaret görülmesi bana göre çok büyük yanlıştı, hataydı. Ve kulüp burada dediğim gibi çok güzel bir duruş sergiledi. Olması gerek. Hangi kulüp olsa bence aynısını yapardı. Fenerbahçe'de olsa aynısını yapardı. Galatasaray'da bilmiyorum. Galatasaray konusunda biraz şüpheliyim ama yani Beşiktaş'ta yapardı diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor'da bu konuda yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor çok kısa sürede burada gereken hamleleri de yaptı. Gereken cevapları da verdi. Arkadan emin olun çok daha iyi isimler de gelecek. Çünkü dediğim gibi bu iş takım işi, ekip işi, arkadaki isimler de bunu çok rahatlıkla sürdürecek diye tahmin ediyorum.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra Futbol Aradan Nurgül Günaydın'la devam edeceğiz sohbetimize. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Futbol Aradan Nurgül Günay'da sohbetimiz devam ediyor. Bu finansal anlamda mı bir sıkıntı yaşandı, yoksa bu Eren kardeşimiz herhangi bir kulüple mi anlaştı? Yani yurt dışına mı gidecek? Nasıl bir plan programı var? Onu da öğrenebildin mi sevgili Nurgül?
0: Yani ben öyle bir şey olduğunu çok detaylarla bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim ben. Aygün Özüpek için az önce de hatta sizi araya girince onu ifade etmek istedim. Yani Trabzonspor artık bu işi sadece kişilerle konuşmak istemiyor. Bir sistem oturtmak istiyor. Nedir işte Trabzonspor, işte bir Eren Mert'in bu kadar ön plana çıkması gerçekten bir rahatsızlık
1: yarattı.
0: Uyandırdı. Evet. Çünkü yönetim artık şunu söylemek istiyor. Kulüpten başka büyük kimse yok. Kulüp scouting sistemine, kişilere bağlı değil. Kurumsal bir yapıya bağlamak istiyor. Bunu hatta ben kulüpten bir yöneticiyle de konuştum. Biz dedi artık kişilere bağlı değil. Yani kurumsal bir sistemle bu işi yürütmek istiyoruz dedi. Ama Eren Mert'in de burada şu tabii ki bizim de edindiğimiz bilgiler fiyat olarak neredeyse iki katından fazla bir ücret istediği yönünde tabii iddialar bunlar. Yönetiminde bu anlamda kesinlikle taviz vermediği, dediğin gibi belki başka bir kulüple anlaşma yolunda olduğu, bu anlamda kulübün nabzını yokladığı, işte belki de istediği buydu da diyebiliriz. Tabii tırnak içinde söylüyorum bunları. Yani bunlar hepsi bir
1: bilmediğimiz söylüyorsun.
0: Bilmediğimiz şeyler ama tabii olası ihtimaller. Şimdi Eren Mert'le dediğim gibi Trabzon'daki basın, gazeteci arkadaşlar da hepsi tanışıyor. Hepimiz kendisiyle tanışıyoruz, görüşüyoruz zaman zaman ama yani hiçbir zaman bir transferle alakalı kendisiyle bir temasımız olmadı. Bu kulübü de zora

0: sokmamak, kendisini de zor duruma sokmamak adına. Ama malum bir isim nedense yani Trabzonspor'un kulübünün içindeymiş gibi bütün transferleri, her şeyi detaylarıyla her gün paylaşan o isim en çok da Eren Mert'e sahip çıkan kişi oldu. Hatta yani Eren Mert'in ayrıldığı gün başka bir kulüpten, Premier Lig'inden bir kulüpten teklif aldığında ilk yazan kişi, çok enteresan şeyler. Bence bunlar tamamen bir planla, bu benim kendi görüşüm, bir planlamanın doğrultusunda hareket etti. Belki birileri ona tırnak içinde söyleyeyim, daha iyi akıl verdi. Daha iyi yön çizmesi konusunda daha çok para kazanacağı şeklinde belki telkinde bulundu.
1: Menajerler olabilir. Menajerler geldiğinde çalış diyebilir. Elindeki şey, bilgiler akışta çok yani da bilgi var elinde.
0: Ben çok doğru bulmuyorum. Dün konuşuldu. Bugün artık yok, konuşulmuyor bile Trabzonspor kulübünde, camiada. Taraftar da çok önemli bir duruş sergiledi. Çok ufak tefek cılız seslerin dışında herkes kulübün yanında, hocasının yanında yer aldı. Burada sağlam bir duruş gösterdi Trabzonspor camiası. Ve dün dediğim gibi, dün Eren Mert ismi unutulmuştur. Bitti yani, o defteri kapattı Trabzonspor kulübü, önüne bakıyor. Şu anda da neler yapabileceğini planlamasını yapıyor.
1: Peki Trabzonspor neyin planlamasını yapıyor sevgili Nurgül, günaydın. Daha transferler gelecek mi? Ayrılacaklar var mı? Neler söylersin?
0: Tabii yani Trabzonspor'da ayrılacaklar var. Biliyorsunuz şu anda Trabzon'daki kamp süreci başladı. 2 haftayı da geride bıraktık neredeyse. Kiralıktan dönen oyuncular var, en az 3-4 tane isim var benim fotoğraflardan da gördüm. Lundstrand var, Draguş var, Mendy var, Cihan Çanak var. O yüzden epey kadro da şişkin şu anda. Trabzonspor en başta tabii iskelet kadroyu da koruyarak önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro hazırlamaya çalışıyor. Ama bir yandan da tabii kadrodaki fazlalıkları, işte yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak azaltmayı, onlarla da bir an evvel yollara ayırmayı düşünüyor. Çünkü çarşamba, perşembe günü kampı, ikinci etap kamp başlayacak. Avusturya'ya gidecek Trabzonspor. Biliyorsun 23 Temmuz'da başlayacak kamp. O yüzden o kampa kadar en azından ben birkaç ayrılığın daha yaşanabileceğini düşünüyorum. Hani kiralıktan dönenlerle alakalı konuşuyorum. Burada belki Mendy konusunda sadece bir soru işareti var. Mendy'nin de kampta göstereceği performans çok önemli. İlk geldiği zaman işte tabii fotoğraflara bakarak konuşuyoruz. Çok oldukça da böyle hani somurtkandı. Fotoğraflarda taraftarlar da bunu fark etmişti. Şimdi son dönemlerde biraz daha yüzünün güldüğünü görüyoruz. Şöyle, Fatih Tekke'nin de çok önemli bir 6 numara isteği vardı yönetimden. 2 yıldır hemen hemen bunu hep dile getiriyordu. Mendy de orada iyi bir oyuncu aslında, belki biraz daha fazla şans bulsa kendini daha iyi gösterebilecek. Belki Fatih Tekke kamptaki performansını beğenirse, onun raporuna göre Mendy'nin kalma ihtimali biraz olumlu yönde görüyorum ben. Onun dışında Lundstrand, işte Cihan Çanak, Draguş gibi isimlerle de kendilerine kulüp bulmaları yönünde sanıyorum ifadelerde bulundular. Onun dışında Trabzonspor şu anda olayının satılmasıyla özellikle hücum hattına bana göre bir iki isim daha transfer yapmak istiyor. Tabii biliyorsunuz sağ kanat en önemli sorunu Trabzonspor'un, sağ kanat. İşte Fatih Tekke orada çok hani biraz da ceza sahası içinde bitirici rolü olabilen, pres de yapan oyuncu istiyor. Çünkü oyun anlayışına çok uyan bir oyuncu profili pres yapan futbolcular. Ancak tabii golcü piyasası şu anda çok pahalı, biliyorsun. Hem onu açıyor da yardımcı olacak bir golcü de arıyor o anlamda. Afrika Kupası var biliyorsun. 3 kulvarda yarışacak Trabzonspor. Türkiye Kupası girecek. Avrupa'ya başlayacak şimdi ligle birlikte. Santrafor'un yanında bir de stoper tabii. Batakov'un dönüşü ne yazık ki biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. Savic'in sakatlık geçmişi var.
1: Evet, o var.
0: O anlamda orada Çubuke henüz netleşmedi. Çubuke'nin ayrılma durumu var ki bu da Fatih Tekke'nin oldukça moralini bozan bir gelişme. Tabii ama Trabzonspor'da isimler de var. İşte Adil Demirbağ ismi halen daha
1: Adil Demirbağ hala konuşuluyor değil mi? Adil,
0: evet, o da konuşuluyor. Yani Ahmetcan Kaplan da var.
1: Ahmet Kutucu'yu isimli gördüm galiba bir yerde.
0: O Rize Spor'la anlaştığı yönünde ben dün akşam. Tamam. Evet. Yani dediğim gibi isimler var. Ama biraz bu hafta içinde, hatta çarşamba gününe kadar çok şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Perşembe günü Trabzonspor Avusturya'da ikinci etap hazırlık kampına gidecek ve orada da hazırlık maçları oynayacak. 2 ya da 3, ben 2 olduğunu net olarak biliyorum ama belki bir

0: tane daha eklenebilir üzerine. Şimdilik 2 maç gözüküyor. Zorlu da maçlar olacaklar. Ama Trabzonspor şunu söylemek çok doğru olur diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor artık günü kurtaran değil. İşte biraz daha sürdürülebilir bir kadro yapılanması hayata geçirmek istiyor. İşte olaydan gelecek olan parayı da tek bir futbolcu yerine değil. Yani 3-4 kritik noktaya dağıtmayı amaçlıyor. Çünkü iyi bir para tek bir futbolcuyla bunu. Tabii. Yani önce sağ kanat, sonra santrafor ve stoper. Ya bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii eğer bütçe ve yabancı kontenjanı da orada eğer elverişli olursa da dediğim gibi Mendy giderse 6 numara bakılacak. Mendy kalırsa da 6 numara bakılmayacak. Fatih'teki yeni sezonda da tempolu bir futbol oynatmayı amaçlıyor. O yüzden de çok net olarak hem çok koşan, pres yapan, işte atletik hani diyoruz ya, işte ileride tıpkı bugün olayının, Augusto'nun olduğu gibi ileriki dönemde de satış potansiyeli yüksek olan oyuncular kadrosuna katmak istiyor. Bu anlamda da isimden çok daha çok Trabzonspor profile yatırım yapıyor. Yani oyuncu profiline göre yatırım yapmayı hedefliyor.
1: Nurgül, Onaçu'yu sana sorayım. Hatta Trabzonspor'a bir yöneticinin işte eğer istediğimiz rakamlar olabilirse satışına da onay verebilirse, işte Türkiye'den iki takım istiyor, Arabistan'dan isteyen tarzı bir açıklamada bulundu. Onaçu'yla da Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde de sosyal medyada çok var. Hatta bazı isimler Oğuz Aydın gibi, Cengiz Ünder gibi, ne bileyim, bazı isimlerin takasta kullanılacağı da konuşuluyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Var mı böyle bir şey? Onaçu'yla
0: yani
1: ilgili
0: bu, evet, As Başkan basın toplantısında böyle bir şey ifade etmişti. Al Ahli'nin de ciddi bir talipli olduğunu biliyoruz. 20 milyon euroluk bir teklifi reddetmişti Trabzonspor o süreçte. Fenerbahçe'de en çok konuşulan kulüplerden bir tanesi. Ama Trabzonspor Fenerbahçe'den iki teklifi geri çevirdiği yönünde de duyumlar var. Çünkü pazarlığa yüksek rakamlardan başlamak istiyor Trabzonspor belki. Beşiktaş da oyuncuyu takip ediyor. Bu da gelen bilgiler arasında. Ama resmi teklif yok Beşiktaş'tan henüz. Sadece bir oyuncuyu takip ettiği yönde bilgi geldi. Ama Trabzonspor'un burada aslında hocanın da isteği doğrultusunda tavrı net. Nedir? Kadroyu, yani iskelet kadro dediğimiz o kadroyu bozmak istemiyor. Çünkü biliyorsun Çibuke inanılmaz derecede takım uyum sağladı ve inanılmaz bir performans gösterdi. Şu anda takımın ana iskelet kadrosundaki say deseniz ilk iki isimden bir tanesi olur. Diğer de tabii Onaçu, ama Onaçu tabii yaş itibariyle belki önümüzdeki yıllar için çok fazla cazip gelmediği için Trabzonspor'a belki hani o anlamda satışına biraz daha sıcak bakılıyor. Bu yılda belki daha iyi bir performans gösterir. 32 yaşında biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Önümüzdeki sezon için biraz daha zayıf ihtimal olarak görülüyor. Ben Çibuke'den çok Onaçu'nun belki daha sıcak baktığını düşünüyorum yönetimin. Çünkü Fatih Hoca da Çibuke'nin hani transferi gündeme geldiği zaman oldukça moralin bozulduğu konuşuldu. Yani Onaçu'ya ilgi her gün neredeyse yazılıp çiziliyor. Dediğim gibi Al Ahli, Fenerbahçe en kuvvetli buradaki isimler geçiyor talipli olarak. Trabzonspor ise ne yapıyor? İşte biraz rakam yüksek tutuyor. Belki yani vermek istemiyorum ama yani bu rakamda olabilir. Nedir? 30 milyonlu, 25 milyon üzerinde bir rakam var. Zannedersem kapıyı açmak istiyor.
1: Evet, o civarda rakamlar.
0: 2028'e kadar da sözleşmesi var. Pazarlık gücü şu anda gerçekten tamamen Trabzonspor'a ait.
1: Satışlarda Trabzonspor iyi.
0: Yani.
1: Onu da söyleyelim yani. Uğurcan 36, olay aynı rakamlara yakın 30. Evet. Olursa şimdi Onaçu 30. Oğuz Aydın'da son durum ne?
0: Yani Oğuz Aydın ismi de gündeme geldi ama yani şu anda dediğim gibi neyle geldi? İşte Fenerbahçe'nin takas olarak geldi. Ama şu anda çok sıcak değil. Yani ben Oğuz Aydın'la ilgili hani birebir sadece oyuncunun tek başına transferiyle ilgili Trabzon basınında da hani bize gelen duyumlarda da çok önemli bir şey yok. Spesifik bilgi yok. Sadece Onaçu'nun, Fenerbahçe'nin bir büyük miktar para ve Oğuz Aydın'la birlikte hani Trabzonspor verilmesi yönündeki o konuşulan rakamlı şeyler var. Onun dışında da çok sıcak, hani net bir şey yok. Sadece o konuda gündeme geldi.
1: Evet, çarşamba günü kamp başlıyor. Doğru anlıyorum değil mi? İki tane hazırlık maçı, ciddi anlamda iki hazırlık maçı var. Transfer çalışmaları devam ediyor dedin. Belki bir iki hamle daha olabilir dedin ki Fatih Hoca da zaten bununla ilgili bir iki hamle olabileceğini söyledi. Olayın durumuna göre belki farklı hamleler de olabileceğini söylemişti.
0: 3-4
1: olabilir diye. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili Nurgül, günaydın?
0: Evet, dedim gibi.

0: Biz de Allah nasip ederse çarşamba günü kampa gideceğiz. Takımdan bir gün önce gideceğiz. Takımı orada sağlıklıkla karşılamak için. Güzel bir kamp dönemi olur umarım. Fenerbahçe'de o civardaydı hatta kampta. Evet. Semih'e de yazdım, bizim foto muhabiri Fenerbahçe'de. Havalar nasıl falan diye böyle. Semih'e de buradan çok selam gönderiyorum. Çok seviyorum Semih kardeşimi. Semih'dir. Semih çok iyidir.
1: Çok iyidir.
0: Semih benim bu camiada en değer verdiğim kardeşlerimden bir tanesidir. Fenerbahçe'de o civardaydı, onlar döndü. Şimdi Trabzonspor perşembe günü. Biz de gazeteciler arkadaşlarla çarşamba günü bir gün önceden gideceğiz. İnşallah güzel, oralarda güzel, iyi bir kamp dönemi olacak. Hazırlık maçları Fatih Hoca'nın istediği gibi olur umarım. Çünkü geçen sezon Erzurum'da iyi bir kamp süreci geçirdi ama hazırlık maçı yapabilmek için takım konusunda sıkıntı yaşadı. İşte daha çok alt lig takımlarıyla hazırlık maçı yapmak zorunda kaldı Trabzonspor. Belki burada Avrupa'nın güçlü takımlarıyla, işte Frankfurt'ta Udinese ile şu anda benim bildiğim hazırlık maçı oynanacak. Belki bir takım daha eklenebilir buna. Çünkü Avrupa Ligi de başlıyor hemen, biliyorsunuz. Hemen ligle birlikte Trabzonspor deplasmanda da başlayacak. Fikstür de çekildi bu arada. İlk haftaların iyi başlaması çok önemli. Hem oyuncuların motivasyonu hem de sezona moralli başlamak. Her açıdan iyi olacak, olumlu olacak, iyi bir kamp süreci olur diye temenni ediyoruz.
1: Peki. Nurgül, çok teşekkürler Yemiz'e bağlandığın ve değerli bilgilerini paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda futbol aranadan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1970 Dünya Kupası. Daha kupa başlamadı. Bogota'dayız, Kolombiya'da. İngiltere orada kampta. İki önemli isim Bobby Charlton, Bobby Moore otelde geziyorlar. Ve otelin içinde bir mücevher dükkanı var. Oraya giriyorlar, sonra çıkıyorlar. Derken polis geliyor, diyor ki Bobby Moore'a sen bir bilezik var onu çalmışsın. Ya diyor nasıl çalarım? Yanımda Bobby Charlton var. Nasıl böyle bir olay olabilir? 4 gün gözaltında tutuyorlar. Büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Neyse Bobby Moore'u bırakıyorlar. Onun gibi centilmen bir kaptan. Yanında da bir efsane Bobby Charlton var. Ve 1970 Dünya Kupası'nda yine en başarılı futbolunu sergiliyor ama bu Kolombiya olayını ne kendisi unutuyor ne de İngiliz futbol tarihi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor!
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
1: Radyo Spor.
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bugün Devirli Elazığ koçları var.

İkinci bölümde, bu yayınımızın ikinci bölümünde Serkan Çömez'e bağlanacağız ve Elazığ yarışlarını, çarşambadan devirli Elazığ yarışlarını ondan öğreneceğiz ama ben hemen başta Bursa'yı sizler için kısa kısa yorumlayayım, sonra Serkan'a bağlanalım ki Bursa'da 10 koşulu bir yarış programı var sizlere. Yorumlamaya çalışacağımız 2 yaşlı İngilizlerin 1200 cimdeki yarışıyla başlayacağız. Bir maiden yarışla, dişlere ait bir yarışla başlayacağız. Ve burada da Bomboloni Halis Karataş'la ön plana çıkan isim, hayatının ilk yarışında ikincilik elde etti. Yarış içinde tecrübesizliğine rağmen sonlara kadar mücadeleden kopmadı. Çok iyi koştu. Safkan bugün kazanabilir. Düzenli hazırlıkları var. Ama rakipleri de var. Hani böyle safkanlar, ilk yarışında ikinci olan safkanlar yine ikincilikle devam edebiliyorlar. İşte onun için iki tane de rakip çıkardım. Bir tanesi iki numaralı Victory Maria. Çok iyi koşacak ve bugün için, o da son iki yarışında ikincilikler almıştı Kocaeli ve Bursa'da. Bugün için Victoria Maria çok iyi koşmasını beklediğim bir isim ve aşağılardan 11 numaralı Perhaps Nevzat Avcı'yla ilk yarışında Bursa'da şartlı bir de dördüncü olan isimdi. Bomboloni'nin rakibi olacak isimler. O 7 başta Bomboloni yazarsak 2 ve 11 rakipleri dedik. İkinci koşuya geçtik. İkinci koşu şartlı 3 koşu. 1400 şimdi 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı yarışta 11 safkan var. 11 safkan içinde Vadron son yarışında kazanırken dikkat çeken başarısıyla kendini göstermiş bir isimdi. Şartlı 4 yarışı 1500 metrede çimde kazanmıştı. Bugün 1400'de koşacak ve Onur Yıldız üzerinde. Onur'la da daha önce koşmuş ve kazanmıştı olan bir isim. 62 AGF gibi bir oran görüyorum şu anda ki çok yüksek bence. 62 AGF hani çok güvenilmiş, çok önerilmiş, çok oynanmış ama bir numaralı Organization özellikle ciddi rakibi, sürekli güçlü gruplarda mücadele etti safkan. En ciddi rakip durumunda favoriye ve 5 numaralı Sosan ile 6 numaralı Sirena'da yazılabilecek isimler. 3, 1, 5, 6 benim buradaki 4 safkanım. 4'ünü de kuponuma yazacağım. Vadron'a ben AGF'deki oranına kadar güvenemedim açıkçası. 3. koşu handikap 15 yarış 1800 çimde koşulacak. Ekürlerden Akustik Song Alican İnci ile 3 yarış koştular. İkisini kazandılar ve Kemal Kurt Ekürsün'ün safkanı Şevçenko ile de ekür olarak bugün yarışa katılacak. Son yarışında aynı pist ve mesafede kazanırken özellikle çok etkili ataklarıyla formunu zirveye çıkardığını göstermişti. Bugün de kazanır diyorum. Akustik Song ekürlerden. Akustik Song 53,5 kilo uygun kilosuyla banko olarak değerlendirdim Bursa 1. altılda. 4. koşuda şartlı 5 yarışta 3 yay şaraplar 1400 şimdi start alacaklar. Burası da zor bir yarış. Başarılı isimler, iyi koşmuş isimler var ve özellikle 1'den 6'ya kadar hepsini yazmak lazım. Özellikle 1 numaralı Devri Zaman, 3 numaralı Server Bey'im, 5 numaralı Şarka Yazı. 1-3-5 öncelikle yazacağım isimler olacak. Daha sonra 2 numaralı Kabal Bey'i, 4 numaralı Şahin Yürekli ve 6 numaralı Baş Fırtına. Burası zor. 7'li Plase, 7'li Gayen Aya zor geldi bana. Altısında yazmak istiyorum. Çıkanat var mı diye hemen bakalım. Gelen mesajlarda evet, birinci koştaki 7 numaralı Bomboloni'nin çıkmış. Çıkınca da ortalık birazcık daha bizim yazdığımız isimlere şans doğdu. 2 numaralı Victoria Maria ve 11 numaralı Perhaps özellikle şans bulacak bugün orada. 7 numaralı Bomboloni büyük favoriydi. Alis Karataş'la koşacaktı. O koşmayınca 2 ve 11 çok şanslı olacak. 3. koşuyu da Akustik Song tek dedik. 4. koşu 1'den 6'ya kadar yazdık. 5. koşuya geldik. Maiden'a. Dişlere ait Maiden'ın 2 yaş İngilizler. 1200 çimde koşacaklar. 1200 çimde koşacakları yarışta da Kır Bumerang, 4 numaralı safkan. Öncelikle yazılması gereken isim. İlk yarışında İstanbul'da şartlı 1'de 1000 metrede 5. kalmış. Sonra arkasında yine İstanbul'da bir çim, 1100 metre çim yarışından ikincilikle ayrılmıştı. Hişman Çizik ikisinde de binmişti bu finesse temsilcisinde. Bugün 3. yarışında birincilik almaya aday ama aması var. Rakipleri de var. Ciddi rakipleri var. Hold On To Life 3 numaralı safkan. Yine Ali Can İnci biniyor. Ali Can İnci
Son yarış 5 şart koşmuştu.

Safkan son yarışında. Bursa'da 5 yard koşmuştu. Ali Canici üzerindeydi. Çok büyük sürprizdi. 30 lira Ganyan'la gelmiş. İkinci olmuştu. Dum Sprospero'yu geçmişti. Yani o ekürüsü kazanmıştı Dum Sprospero'nun ama bu Safkan'ın sondaki atakları başarılıydı. Bu genel kuartısı yavrusu. Sonlarda kendini göstermişti. 3 numaralı Kirby Merang'ın en ciddi rakibi Hold On To Life. Sakın Hold On To Life'siz oynamayın diyorum. Sonra 2 numaralı Azakop. Bu Safkan'da Görkem Özçelik ilk defa binecek Çile Kürsü'nün Safkan'ı Pazartesi Bursa'da 1300 meydanında bir Kocaeli yarışlarından sonra üçüncülük elde etmişti. Çim'e çıkınca farklı koşmuştu. Çim'de bugün deneniyor, devam ediyor ve 4-3-2 özellikle 3 Safkan öncelikle yazılacak 3 Safkan. Sonra 1 numaralı La Perla. Rare. La Perla Rare yazacağız ki ve 12 numaralı Wish You Were Here de kuponlarda denenebilecek, çok sürprize denenebilecek isim. Ama 4-3-2 başta yazalım, sonra 1-12 deneyelim. İlk altılı bitireceğimiz 6. koşu El Cuimico'nun 2 numaralı Safkan'ın çok ön plana çıktığı bir yarış. Nevzat Avcı ile koşacak. Nevzat Avcı ile 3 kere koştu, 1 kere kazandı. Son yarışını Yiğitcan Gökçe ile start almış. Dördüncü olmuştu Bursa'da şartlı 4 yarışta. Orada da buradaki Sugüeme'yi geçilmişti. O üçüncü El Cuimico dördüncü olmuştu. El Cuimico o gün baya bir favoriydi. Bugün Sugüeme ekür olarak koşuyor. Gülizar Yanık Ekürsün Safkan'ı Desesperados ile ekürü ve en ciddi rakip. 2-1 öncelikli kuponlarda olsun. Ama yerimiz varsa yazacağımız bir isim daha var. O da 9 numaralı Daydream Boy. Onun da 2 hafta önceki Elazığ'da Maiden kazanıp geldiğini hatırlatayım ki Elazığ yarışlarından sonra buraya geldi. Bursa'da bir çalışma yaptı. Pistteki arkadaşlar, seyreden arkadaşlar piste çok uyum sağladığını söylüyorlar. 2-1 öncelikli kuponlara yazılsın, sonra 9 numaralı Daydream Boy kuponlarda olsun. Mahmut Turan'la ters bir yarış koşabilir, ilk altılı için cazip bir sonuç çıkartabilir. 1 numaralı Azimli'nin favori olduğu günün 7. koşusu kısa vade 7 bir yarış ki 1200 çimde koşulacak. Azimli çok istikrarlı, yalnızca kilosu ağır bugün için. Tuncer bir türlü kendi formunu birincilikle taşlandıramıyor. İyi koşuyor. Hep üçüncülüklerde kalıyor. Yine 2 numaralı Hızlı Çocuk ve 3 numaralı Atılım Bey de kuponlara yazılacak isimler olabilir. 1-6-2-3 dedik. Burayı da 4 Safkan'la geçtik. Touch of Thunder günün 8. koşusunda kısa vade 8 koşuda 2. altılı için banko adayımız Halis Karataş, Kemal Kurt birlikteliği. Son yarışında Bursa'da kazanmıştı Touch the Wolf. Halis bugün, o gün Yiğitcan Gökçe vardı. Bugün Halis Karataş var. 1500'den sonra 1800'e çıkıyor ki uzun mesafelerde de iyi koşan bir Safkan. Kısa vade 8, 2000 metrede koşmuş. Ayhan Kurşun'la üçüncülük almıştı Bursa'da. Hem pisti hem mesafeyi seviyor. Touch of Thunder bugün ikinci altılı için banko adayımız olacak. Dokuzuncu koşu Golden Apple'ın ön plana çıktığı bir yarış ki son yarışlarında beklenen yarışları yapamamış gibi görünse de bugün Onur Atmaca'yla kendini birinciliğe atabilir. Son yarışına göre bugün bir tık daha iyi koşacak. Nurettin Şenli iki yarış koştu üst üste. Bu sefer uzun mesafeye çıkıyor. Uzun da daha iyi koşmasını bekliyorum ki Çim'de de sentetikte de kazanmışlığı var birer kere. Bugün Golden Apple çok gerilerde çıkmış ama kuponlarda mutlaka olsun. Sonra 6 numaralı Erik Dalı son yarışını kazanırken beğenmiştik. Bugün yine iyi koşacak. 9 numaralı Cookie ve 12 numaralı Boreal da kuponlara yazılacak isimler olsun. 5-6-9-12 günün 9. koşusundaki benim 4 Safkan'ım. Son koşuya geldik. Handikap 16'ya geldik. 4 yukarı Arapların 1300 kumdaki yarışında özellikle bugün Bursa'daki arkadaşlar bir Safkan'ı çok önerdiler, çok söylediler. 12 numaralı 2 Gay. Nurettin Şen biniyor. Son iki yarışında Çim'de ikinci ve üçüncü olmuştu Bursa'da. Bugün kumda 2 Gay Ali Ruhiye temsilcisi. Kumda zaten daha iyi koşulan ve çoğu yarışını kumda yapan bir isim. 5 kere yarış kazandı. 4'ünü kumda kazandı. 2 Gay çok önde. Kazanabilir dediler. Dün sonda 12'yi tek vermiştik. Kazandı İstanbul'da Tay yarışında. Bugün de sonda 12 Bursa'da kapanışı yapabilir. Özellikle kuponlara yazalım. Sonra 1 numaralı Avcıoğlum, 11 numaralı Şif Nefesi ve 17 numaralı ilk
Ben

0: Erkan diyeceğim. Yani burayı da 12 önde sonra 1-11-17 şeklinde 4 safkanla geçebiliriz diye düşünüyorum ama günün ikinci altısında Touch of Thunder günün kazanan ismi olacaktır. En güvendiğim isim olacak. Halis Karataş'la bugün burayı kazanacak diye düşünüyorum ki Bursa'da zorlu yarışlar var, tehlikeli yarışlar var. 10 koşu var. 10 koşu içinde de hepsini yayınlamaya çalıştık. Şimdi Elazığ için Serkan Çömez'i bağlayıp programın ikinci yarısını devirli Elazığ altılısı konuşacağız. Serkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi haftalar diliyorum. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Elazığ'da devirli program var. İkinci altılı Ganyan'da bir ata sığındık yine.
0: Sonacağız. Elimiz mahkum. Bir tane bankomuz olacak evet, ki abi. Kuponu güzel kurabilelim. Elazığ'da 8 koşu var. 8 koşulu yarış gününde. Birinci koşuda yine biz bir ilk altılı için de tahminlerimizi tabii ki aktaracağız. Birinci altılı için bu maiden koşu için ne diyorsun? Bir 10 dakikamız var. 10 dakikada 8 koşuyu yorumlayalım.
1: 18 koşu yine aktarız abi. İlk isim Independence olacak. Çünkü Independence arşiye gittikten sonra yani yasaklı madde çıktıktan sonra uzun araya gitti. 6 aylık aradan sonra 2 yarış gördü. Bugün ilk kez Remzi Doğan'la bir araya geliyor. Eğer onun sıkıntısını yaşamazsa kazanan taraf olabilir. Rakiphanesinde 4 numara Kick General diyeceğim ki bu ismin maiden kalması inanılmaz şekilde yani değişik bir şey. Ben bu kadar maiden kalacağını düşünmüyorum. Çünkü ekibi böyle hani maiden'e döndürmez böyle atları. Bugün uzayan mesafe yine lehin olacaktır. İkinci sayı yazdım. Üçüncü safta Keşahut diyeceğim. Keşahut ilk kez bu pitte koşacak. Mehmet Aşkaray'la galopunu izledim. Gayet akışlı bir ölçüsü vardı. Daha sonra 2 numara Roxy Baran iki tane yarış koştu. Buradaki özellikle son yarışı fena değildi. Bugün Ferit Yardımcı ilk kez bir araya geliyor. 5 numaralı Barakan deyip burayı. 3-4-9-2-5 küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş kurgularda son Diyarbakır yarışını ölçü almanın Magoka ve bugün artık bir çıkış yarışına geçeceğini düşündüm. Uzun mesafe yapacak olan Life to Victory diyeceğim. 3-4-9-2-5 çizgi 10-11.
0: 3-4-9-2-5 başta sonra 10-11 dedik ve geldik ikinci koşuya. İkinci koşu bir şartlı 4 yarış. King of Lingo çok favori çıkmış. %41 AGF almış. Ne diyorsun? Ekürüler mi? King of Lingo mu? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ben aslında başka bir isimle başladım ama bu sabah yaptığım görüşmede biraz fikrimi değiştirdim. Burada Goşa'yla başlayacağım. Özellikle Goşa'yla başladım. Hayatın ilk startını yine burada start almıştı. Daha sonraki yarışında dil bağlanınca kazanmayı başardı ki burada birçok ismi geride bırakmıştı Goşa. Daha sonra Adana Çimine falan gittiler. Aslında son iki yarışı kötü ama genel manada tekrar buraya gelmiş. Özellikle İgman Pistin'deki akışlı görüntüsü. Bakla birlikte ilk metrelerde yer ki Lady Stark'ın dışından çıkıyor olması ona üstünlük sağlayabilirse bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir. Yine ayağına diğer bir çabuk isim 52 kilo sikleti iç kul var. Lady Stark diyeceğim özellikle son iki yarışında ön tarafta giden isimler olduğu için mecbur ikiye yatmak zorunda kalmış. O da beklentilerin gerisinde kaldı. Bugün Çelik Star'ı daha önce geçmeyi başarmıştı yani burada start alan. Bugün eğer akıllık yaparsa Çetin Can Polat ön tarafta tempo yükseklere çıkartırsa kazanan taraf o da olabilir. Ya da yarış çok sürate biner. Sonlarda King of Lingo gelip bu ikisini avlar diye düşünüyorum. Ben özellikle 3'ün çok iyi koşacağı duyumunu aldım. Rakip hanesine 4-1 şeklinde geçeceğim abi.
0: 3 başta sonra 4-1 dedik ve geldik 2. Altılgayan'a. Devirli 2. Altılgayan'ın ilk ayağına maiden koşuya 3 yaş İngilizler 1600 kumda koşacaklar. Andromeda Star 9 numara ve 14 numaralı Vasilisa ekül olarak koşacak. 14 safkan var. Serkan Çömez burada kimleri tutuyor?
1: Yunus Çelikbaş'ın inmesiyle ben bugün önde tempo yapmasını beklediğim Andromeda Star'ı ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Sword of Gold diyeceğim ki bugün göz koruyucu takısı ilavesiyle geliyor. Ondan da etkili bir yarış bekliyorum. 2 numara iMac Drollers. Son yarışında buradaki ikinciliği gayet tatminkardı. Bugün 3. sıraya almamdaki sebep 1600 metre ve end start. Yani start verildikten hemen sonra viraja girilecek olması. Onun için 3. sıraya aldım. Daha sonra 13 numaralı Moneyala. Eğer ki startı normal alması halinde ki son yarışında startı ağır almıştı. Sonralarda gelip ikinciliği kurtardı. Onu da yazalım derim. Daha sonra 3 numaralı Alves Kaneko bugün kapalı gözlük ilavesiyle geliyor. Sahanın sinyalli isimlerinden ilerleyen dakikalarda zaten AGF'si yükselecektir. 10 numaralı Elokati bir yarış gördü burada ve 11 numara İsmerya diyeceğim. 9-8-2-13-3-10-11 ben burada ayrımsız bu ismi her iki altıdan yanında yazacağım.
0: Evet,

0: Kalabalık tuttuk. 9, 8, 2, 13. 3, 10 ve 11 dedik. 7 safkanı 2 altılı kuponla da değerlendirdik ve geçtik 4. koşuya. 4. koşu Barbarosoğlu ve Can Yakup Ekül'ü koşacaklar. Ve Mestan Bey'in favori olduğu bir şartlı 3 koşu. 1700 kumda nasıl bir sıralama yaptın Serkan?
1: Önlerde erken yerini alacak Efruz kızını ilk sıraya yazdım. Yine aynı keza 4 numara Büyük Poyraz ön tarafa da gidiyor. Sonlarda da etkili geliyor. İshak Yavuz'un tercihini ikinci sıraya koydum. 3 numaralı Barbarosoğlu ve bir koşup ama bir türlü kazanamayan bir Mestan Bey de var. Onu da yazdım. Son olarak da Berra Nur diyeceğim. Bugün özellikle ondan da bu iki Necmi altının altından da iyi duyumlar var. Berra Nur da mutlaka kuponlarda olsun dedi. Önde tempo çok yükseklere çıkarsa Berra Nur da geriden gelecek. 8-4-3-2-6. Buradaki sıralamamız.
0: 8-4-3-2-6 8 numaralı Efruz kızı çok cazip. %4 AGF'de şu anda gelirse zaten bayağı bir kupon bırakmaz. Cazip olur dedik ve geldik 5. koşuya. 4 ve yukarı Araplar 1900 kumda koşuyorlar. Lavista Kaya ve Fısıltı Kaya ekül koşacaklar. AGF sıralamasında Meymene. Necmi Altın'la 2'de 2 yapan Meymene favori. Sende kim? Nasıl bir sıralama var?
1: Ya Meymene benim çok yakın bir arkadaşımın aldığı at sorunlarını çözdü. Özellikle Necmi Altın bana bırakın dedikten sonra 2'de 2 yaptı kapalı gözlük taksi çıktıktan sonra. Öndeki tempoyu çok umursamadan gerilerde bekliyor. Atın gücünü düzlüğe saklıyor ve bu şekilde 2 yarıştır başarılı oldu. Bugün de baktığımız zaman Zeynep Duran kızının ön tarafı tempo yapacağı yarışta Özrü Bağ ve Kızıl Doru onların hemen arkasında Rodinia olacak. Tempo bir yerden sonra yükselecek. Ben geriden kuvvetli gelecek olan Meymene'nin bu koşuyu bir kez daha kazanmasını bekliyorum ben de net şekilde. 6 numara Meymene, Banko. İkili Vais denemek isteyenler iki rakip vereceğim. Biri Rodinia, biri de kilo düşen Gözde Çarpan diyeceğim. 6 arkası 7-8'de denenebilir.
0: 6 Meymene ama altılımızda, ikinci Banko. Altılımızda Banko. İlk altılımızda da Banko. İki kuponda
1: evet, her iki
0: denk yani. Geliyor. Güzel bir Banko her iki kupon içinde. Kuponu ufaltan teklerden biri oldu. 2000 metre kuma geçtik. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadeye yarışına geldik. Günün 6. koşusunda 9 safkan var. 9 safkan içinde Secret Royal birazcık ön plana çıkan isim olarak görünüyor. Ki Mehmet Taşkay ile de iyi anlaşıyor safkan. Ne diyorsun bu koşta kimleri tutuyorsun?
1: %50'yi bulur abi ilerleyen saatlerde. Ben yarışın gidişi aslına baktığımda Captivating'in Korkmaz kardeşlerin ön tarafta tempo yapacağı yarışta bunları 3 takip edecek. Royal Guard'ın kazandığı jokeyine geri dönmesi sebebiyle düzlükte yapacağı ataklarla kazanmasını bekliyorum. Süratle gidecek yarışta sonlarda Van Kalesi etkili görecektir. Yine inanılmaz form yakalayan Secret Royal'da bu ayağın sigortası alır. 5-1-6 buradaki sıralama.
0: 5-1-6 dedik Royal Guard'la başladık. Ferit Yardımcı ile başladık. Sonra Van Kalesi ve Secret Royal'le de kuponu sağlam aldık. Geçtik 7. koşuya. Daha önce yarış kazanmamış isimler 15 safkan Atlas'ın Lady'si Valley of Honor Ecury 11-15 numaralı safkanlar AGF'de Ecury'ler favori çıkmış. İlk sırada çıkmış ama 1 numaralı Wars ve 2 numaralı Bandit de hemen peşinde onları takip ediyor. Son yarışlarıyla ikincilikleriyle dikkat çeken isimler olmuşlar. Ne diyorsun? Nasıl bir sıralama yapalım burada?
1: Küçük bir operasyon geçirdikten sonra bir yarış gören bugün kapalı gözlük ilavesiyle start alacak. Ve idman pistinde birlikte çalıştığı jockey ile Kikizaru ilk sıradan yazdım çok cazip. Ön tarafı yakın takip edecek 1 numaralı Wars. 11 numaralı Atlas'ın Lady'si hayatın ilk yarışı tatminkardı. Yine aynı şekilde Kürüs'ün de çok şansı var. Daha sonra 4 numaralı Drave Man diyeceğim. Burayı 8-1-11-4 şeklinde geçeceğim.
0: 8-1-11-4 2 safkan, evet. 4 safkan yazdık. 8-1-11-4 dedik. Ekülü ile birlikte 5 safkan yazmış olduk. Kikizaru dediğim başta %3 de şu anda. %3 ile başladı.
1: Yumurtalıklarını aldılar abi at.
0: Maşallah.
1: Sıkıntı yaratıyordu.
0: Evet. Abi. Şimdi inşallah gayet ters bir yarış koşar. Bizde varken kimse görmemişken içeri atarız. Geldik 8. koşu handicap 16'ya 1600 kumda koşulacak bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler kapanışta 16 safkanla karşımızda görünüyor ve bu 16 safkan içinde Reese 11 numara safkan AGF'nin ilk sırasını almış ama diğerlerinde öyle bir Bayçura var %17'de diğerleri hep %10'un altında kalmışlar. Ters bir safkanın var mı? Ne diyorsun bu koşuya?
1: İsmetimle başladım abi. Son idman görüntüsü. İki idmanı da çok iyi olduğunu öğrendim. Şanlıurfa'da hazırlanıyor. Bu yarışa gelecek. Bugün eğer önlerdeki rakiplerin elinden kaçırmazsa İsmet'im kazanan taraf olabilir. Yine bu pistin deneyimli atlarından Garanor ilk çiftli rakip olacaktır. 5 numara

0: önde tempolar çok yükseklere çıkarsa inanılmaz bir kanatına sahip. Bir türlü gerçek gücünü izleyemedik ama sonlarda etkili gelecektir. 6 numara My Iron aradan sonra gördüğü yarışlarla iyi duruma geldi. 11 numara Riz Azak Demir'le 2'de 2 yaptı. Kuvvetle muhtemelen sorunu çözdüler. Yine 10 numara Sydney Show ve 14 numaralı Baycura Jockey ile olan uyumunu bildiğimiz için onu da yazalım. 7-8, 5-6, 11-10, 14 benim son koştaki sıralama.
1: Evet, kalabalık tuttuk sonaya. 7-8, 5-6, 11-10, 14 dedik. Son koştan Elazığ'dan buraya kadar kuponu getirelim, burada yatmayalım diye düşündük. Serkan, ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum Devirli Altılı da sana da.
0: Hepinize bol şanslar abi, iyi haftalar.
1: İyi haftalar olsun, sağ olasın. Evet, Serkan Çömez'le Elazığ, Devirli Elazığ yarışlarını konuştuk ve sondüzlük.com'un sunduğu foto finish'in sonuna geldik. Ama son foto finish bitiyor ama son düzlükte kampanyalar bitmiyor diyelim. 250 bin lira hediyeniz, oynadıkça kazan kampanyası devam. Yine altılı ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç tamam. İkili sıralı ikili ve çifte bayisler'de 500 lira ekstra kazanç sizleri bekliyor. Yeni üyelere de 2500 lira hediye sondüzlük.com'da. Her yeni üyeye ilk defa kupon yapacakları özel, sizler için güzel bir kampanya. Yine altılı ganyanlarda da 5'te kaldığınızda 500 lira iadesi var. Unutmayın, hepinizi sondüzlük.com'da bekliyoruz. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz ile birlikte Mardin Spor'un transferdeki son durumunu konuşacağız sevgili Radyo Spor.

0: Nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Kamp çalışmaları devam ediyor. Siz de hazırlık maçları oynuyorsunuz. Bu süreçte kamp çalışmaları devam ederken hazırlık maçları yapıyorsunuz. Şu
0: Evet.
1: anda da bir hazırlık maçını izliyorsunuz hocam.
0: Aynen, evet doğru.
1: Yanlışım varsa düzeltin. Iğdır FK
0: Evet.
1: İran
0: İran
1: U21
0: U20
1: takımıyla
0: İran 20
1: karşılaşıyor.
0: evet, o maçtayım. Bu denk geldi, aradım, yayına katıldım.
1: Evet. Peki hocam nasıl gidiyor çalışmalar orada? Bolu'da bizim Türk takımlarımız dışında ben geldiğimde görmüştüm. Gürcistan'dan, İran'dan takımlar da var. Farklı ülkelerden gelen takımlar da var. Sizin adınıza nasıl geçiyor kamp çalışmaları?
0: Biz tabii çok farklı yerlerden takımların da katılmasıyla gerçekten bu bölgede büyük bir yoğunluk var. İyi de bir kamp dönemi geçiyor, sezonu geçiyor diyebilirim. Birçok takım için de iyi geçtiğini düşünüyorum da bizim için geçiyor. Şöyle iyi geçiyor. Fiziksel ve mental anlamda doğru hazırlandığımızı düşünüyorum. Altyapı ve denemeye aldığımız genç kardeşlerimizi burada görme adına ilk etapta özellikle iyi oldu. Ama tabii ki de artık maçlara ligin boyu öncesindeki boyu kısaldı. Artık ilk maçımıza hazırlanma, lige hazırlanma anlamında daha böyle oturmuş bir kadroyu belirlemek istiyoruz. Kadro yapılanması anlamında da işte transferlerimizle ilgili duyuyorsunuz zaten. Medyacısınız, siz de takip ediyorsunuz. Biraz ağırdan gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten de daha önce de kadro yapılanmalarında bulundum. Ama ilk defa bu kadar zorlandığım bir dönem yaşıyorum. Çünkü iyi oyuncuya gidiyoruz. İyi oyuncunun da seçenekleri oluyor. Seçeneklerden biri Mardin oluyor. İşte Mardin olunca da biraz farklı oluyor. Ya ekonomik anlamda daha uç bir şeylerle oyuncuya gitmen gerekiyor. Ya da oyuncu sana gelebilecek herhangi bir oyuncuyu alman gerekiyor. Bu anlamda biraz seçici oluyoruz. Zorlanıyoruz diyebilirim ama iyi bir takım Allah'ın izniyle inşallah yapacağız.
1: Hocam kadronuza son olarak Kayode katıldı. Kayode de ülkemizde önemli kulüplerde oynadı.
0: Evet.
1: Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Sivasspor gibi önemli kulüplerde oynadı. Kayode geldi hücum hattına transfer olarak. Peki hocam
0: Aha.
1: tamamlanan transfer var mı? Bu süreçte Mustafa'nın da bonservisini aldınız. Mustafa Şengül'ün.
0: Evet. Mustafa Şengül geçen sezon kiralıktı bizde Rize'de. Bu
1: Evet.
0: sezon bonservisini aldık. Çok verimli oldu geçen sene. Çok faydalı. Hem karakter anlamında hem futbolcu kalitesi anlamında gerçekten de çok faydalı oldu. Biz de kulüp olarak ben de teknik adam olarak ve kulüp yönetimi olarak da Mustafa gibi bir oyuncuyu kesinlikle Mardinspor camiasını kalıcı olarak kazandırmak istedik. Onunla da ilgili yöneticilerimiz gerekeni yaptı. Ve kulübe kazandırdı. Şimdi yeni gelen bazı transferlerimiz var tabii ki de. Dimitro'yu aldık. Deniç var. Yabancı oyuncu anlamında. Kayode ile anlaştık. Anlaştığımız iki tane daha oyuncumuz var. Ama tabii daha imza aşamasındalar. Hani anlaştık, her şey bitti ama sonuçta imzayı atana kadar bizim olmuş olmuyor. O yüzden onları bekliyoruz. Kayode'den az önce bahsettin. Gerçekten de az önce söylediğim gibi yurt dışından oyuncu getirmek zor oluyor. 4-5 tane çok üst düzey oyunculara gitmiştik. Yani onlar gelse de Kayode'yi takımımızda görmek istiyorduk biz. Onları getiremedik. Çünkü oyuncular gerçekten daha büyük rakamlara, farklı ülkelere gittiler. Anlaştığımız oyunculardı. Kayode çok verimli olacağını düşünüyorum. Geçen sene 17 tane gol attı. Hani sadece 17 gol sayısına göre oyuncu almıyoruz tabii ki. Saha içerisinde neler yaptı, oyun sistemimize göre uyum sağlayabilecek mi? Onlara bakıyoruz. Oyuncu karakterine bakıyoruz. Bu camiayı hak ediyor olması gerekiyor. Ona bakıyoruz. Her yönüyle baktığımız zaman Kayode gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Anlaştığımız için de ben bir teknik adam olarak mutluyum. İnşallah çok katkı sunacaktır Mardinspor'a.
1: Hocam bahsettiğiniz iki transfer var. İmza aşamasına geldik dediniz.
0: Hı.
1: Bu oyuncular yerli mi yabancı mı ve bir de bu oyunculardan sonra da devam edecek mi transferler?
0: Yabancı oyuncular tabii de devam edecek. Yerli ve yabancı yine oyuncular alacağız. Dediğim gibi yani her istediğimizi alamıyoruz Salimcim. Yani bir oyuncu belirliyorum. Tamam, bu benim oyun formatıma uygun bir oyuncu diyorum. Çok katkı sunacağına inanıyoruz. Ama iyi

0: İşte iyi oyuncuya gittiğin zaman iyi oyuncuyu başka kulüplerde istemiş oluyor. Seçeneklerden biri oluyorsun. O bir süreç gerekiyor. İşte 10-15 gün sürüyor belki de. Ona umutlanıyorsun. Sonra oyuncu başka yere imza atıyor. Doğal şeyler bunlar. Transfer dönemlerinde sürekli yaşanan şeyler. Yani transferlerimiz devam edecek. Zor geçiyor tabi ama Allah'ın izniyle iyi işler yapıyoruz. Bu zamana kadar da çok kıymetli oyuncular aldık. Yerli ve yabancı. Bu arkadaşlarımızın da 6-7 tane daha transferle artık transferi kapatmış olacağız. O 6-7 transferinde hemen işte dedik boyu azaldı hemen alalım alelacele alalıma gitmek istemiyoruz. O hatayı yapmak istemiyoruz. İnşallah biliyorsunuz bu işte sonuçta insan üzerine insan ruh taşıyan bir varlık. Onun üzerine projeler yapıyorsun. Yanılmamak için de çok irdeliyoruz. İnşallah doğru kararlar veririz bugünlerde. Lige doğru bir şekilde gireriz.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam bu sezon Mardin Spor'da hedefler nelerdir? Çünkü Mardin Spor bölgesel amatör ligden 1. lige seri bir şekilde şampiyon olarak geldi. Bu sezonda şimdi, uzun yıllar aradan sonra Mardin'den bir takım 1. ligde hocam.
0: Şimdi hedefler derken burada hayal satmak istemem. Dikkatli evet. Konuşmak isterim ama içimizde de çok farklı fırtınalar olacak tabii ki de. Hayatım boyunca hiçbir zaman aşağıya bakmadım. Hep yukarıya baktım. Yukarıya nasıl ulaşırım diye de olağanüstü çaba gösterdim. Şunu söyleyebilirim. Heyecanı çok tap durumda bir camia Mardin. Hem halk olarak hem yönetim başkanlar olarak heyecanlı tap durumda yaşıyorlar. Futbolu müthiş şekilde yaşıyorlar. Ben de zaten yapı olarak öyle biriyim. Her zaman en yukarıya bakarım. Onun için de müthiş şekilde çaba gösteririm. O formatta da, o modda da oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Daha da alacaklarımız da o modda olacak. En yukarı nereyse onun için savaş vereceğiz. Ama Rabbim sonradan neyi bize muvaffak kılar onu göreceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Zaman ayırdınız, yayınımıza bağlandınız. Son olarak taraftara mesajınız ne olur hocam?
0: Taraftarlarımız rahat olsun. İyi transferler yaptığımızı görüyorlar. Biraz ağır gidiyoruz belki ama sonucunda buraya kendilerini hak edecek oyuncuların buraya geleceklerinden emin olsunlar. Onların coşkularına uyum sağlayabilecek bir oyun formatına uyum sağlayacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey iyi olacak.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim.
1: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingözlü. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

0: ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Taner Karaman bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şu anda bağlantı sağlandı. Sağlanmadı mı? Gelen soruları okuyorum. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Derfin Yunusnane'ye ve Batıkan'a selamlar olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast geçirsin demiş. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Değerli mesajın için. Çok teşekkür ederim. Birazdan kendisiyle bağlantı sağlarız o zaman Batıkan. Şimdi sıramızdan devam edelim. Yayınımıza bağlanacak olan isimler var. Bu isimlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süha Gürsoy'u arayabilirsin. Süha abi de bizlerden telefon bekliyor. Hayırlı günler Salim abi. Manchester United neden kendi futbolcusundan kurtulmak istiyor? Barcelona satın alma hakkını kullanmadı. Rashford Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Gaziantep'ten Ali yazmış. Rashford'ın Süper Lig'de her takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Düşüncem bu. Rashford önemli bir oyuncu. Manchester United'la Fenerbahçe zaten kulüp kulübe anlaşma olmuştu. Kiralık satın alma şartıyla bir anlaşma olmuştu. Burada olay oyuncuda bitiyor. Rashford'da bitiyor. Bendeki bilgi bu şekilde. Birazdan müsait olursa Süha Gürsoy bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Bursa Spor'un transfer gündemini konuşacağız. Gelen mesajlar var. Bunları da yanıtlayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Hattımızda konuğumuz, Bursa Spor'u yakından takip eden isim Süha Gürsoy. Süha abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim sevgili Salim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Süha abi. Bursa Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro planlaması devam ediyor. Bu süreçte de Bursa Spor takımı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Genel anlamda transferde uzun yıllardır Bursa Spor'u takip eden birisi olarak öngörülerin nelerdir yapılan transferlerden yola çıkarak?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Bursa Spor iyi iş başarıyor. Burada yani bunu bir gazeteci olarak net söyleyebilirim. Niye iyi iş başarıyor? Getirdiği oyuncuları Süper Lig seviyesinde getirdiği oyuncuları Süper Lig'in bir alt kategorisinde oynamaya ikna etmek önemli bir meziyet. Bunu öncelikle koyalım. Burada Enes Çelik Başkanlığındaki Bursa Spor yönetimini kutlamak gerekiyor. Şu ana kadar 8 transfer yaptı Bursa Spor. En son teknik direktör Mustafa Er'in açıklamalarına göre 1 ya da 2 bilemediğiniz 3 transfer daha yapılacak. Şu anda da takım Bolu'da Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin tesislerinde 3. etap çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda da yeni transferlerde takıma katıldılar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hafta sonu pazar günü ayın yanılmıyorsam 26'sı oluyor. 26'sında Bursa Spor Arda Turan'ın takımı teknik direktörlüğünü yaptı. Shakhtar Donetsk'te Bursa'da karşılaşacak. Bu da Bursa Spor'un hem kendini sınaması hem de Avrupa'da mücadele eden ve herkesin bildiği, saydığı önemli bir takımla kendini karşı karşıya getirecek ve bu anlamda da bilinirlik demeyeyim de ben

0: geliyorum mesajını bu hazırlık maçıyla herkese ilan edecek. Niye ben geliyorum mesajı? Bursaspor 3 yıldır gerçekten Enes Şirin başkanlığa gelmesiyle beraber çok önemli bir mesafe kaydetti. Üçüncülük, ikincilik ve birincilik bu sene de şampiyonluğu hedefliyor ki alınan oyuncular da bunu gösteriyor. Yani en son İnanço'yu aldı Bursaspor. Yani İnanço dediğiniz zaman bir durmanız gerekiyor. O oyuncunun Bursaspor'a gelmesini demiyorum. Süper Lig'in bir alt ligine gelmesini işte Celtic'de başarılar kazanmış, Premier Lig tecrübesini olan ve bakıyorum kariyerine şu anda notlarımdan Sevilla'da oynamış, Middlesbrough'da oynamış, ondan sonra Leicester'da oynamış, City'de oynamış, ondan sonra Manchester City'nin altyapısında forma giymiş ve gerçekten Premier Lig'de 42 golü var, 27 asisti var ve 196 maça çıkmış. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, La Liga tecrübesi var, Konferans Ligi tecrübesi var. Var da var. Benzetmek gerekirse Bursaspor İnanço transferiyle birlikte Galatasaray'ın Osimhen transferi neyse Bursaspor'un İnanço transferi de aynı eş değerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu ligin çok çok üstünde bir golcüyü aldı. Sakatlığını atlattı. Geçen sene küçük bir sakatlığı vardı. Bu nedenle bir dönem forma giyemedi. Ama bizim kariyerine baktığımızda önemli bir transfer yaptı. Bunun dışında da Bursaspor kadrosunu birçok oyuncuyla güçlendirdi. Bakıyorum diğer oyunculara. Butra sol kanada geldi. Elitin, Louis Baker, futbol severlerin çok yakından bildiği. Esas Lincoln geldi. Yani Lincoln Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu anda Bursaspor'un 10 numara pozisyonunda. Hazırlık maçlarında gerçekten çok rahat oynuyor. Kendini çok fazla sıkmadan gerçekten bilinçli bir şekilde mücadele ediyor ve iyi bir profesyonel. Bazı detaylar aldım bunu. İlerleyen dönemde onu hem sizlerle dinleyenlerle hem de televizyon programlarında da paylaşacağım. Lincoln'un böyle kariyerinin dışında özel hayatı ve profesyonelliği ile ilgili çok enteresan bilgiler var. Bunları da hem ilerleyen dönemde dinleyenlerimizle hem de televizyon kanallarında izleyenlerle bunları paylaşacağım. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Hafta sonu dediğim gibi bir hazırlık maçı söz konusu. Ona hazırlıklar sürüyor. Herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil. Tayfun Aydoğan'ın bir geriye dönüşü söz konusu. O geçen sene biliyorsunuz sezon başında bir çapraz bağlarından ameliyat oldu. Çapraz bağı kopmuştu. Onun da bir geriye dönüşü söz konusu. Bursaspor güçlü kadrosuyla ligin en önemli takımı olmaya aday ve Süper Lig'e de doğrudan çıkmaya en güçlü aday pozisyonda şu anda. Elbette maçlar oynanmadan kazanılmaz ama kağıt üstünde şu anda Bursaspor bu ligin favorisi pozisyonunda.
1: Benim merak ettiğim bir isim var. O da Salih Kavrazlı. Adana Demirspor'daki performansı son dönemde yükselişteydi. Forma şansı buldu. Ardından Bursaspor'a geldi. Altınordu'dan Trabzonspor'a gidişinde Salih'le ilgili önemli bir yetenek olduğuna dair yurt içinden haberler yapıldı yurt içi basınında. Bu noktada Salih'in gelişimiyle ilgili neler söylersin Süha abi?
0: Salih Bursaspor'da kendisini fazlasıyla gösterdi. Yani Bursaspor'da sonradan kadroya dahil oldu. Ve bir maçta yanılmıyorsam da hat-trick yaptı diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Şu anda bir maçta hat-trick'i de söz konusu. Salih Kavrazlı Bursaspor'un önemli oyuncularından biri. Ve şöyle de bir detay vereyim. Bursaspor'un kadrosunda gol yollarındaki en önemli isimlerden biri. Tabii ki elbette şu anda birinci forvet ya da birinci oyuncu olarak söylemek yanlış olur ama kadroyu zorlayacak önemli alternatiflerden biri. Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ve başkan Enes Çelik baktığınızda geniş bir kadro düşünüyor ve alternatifli bir kadro düşünüyor. Çünkü bu oyuncuların bazıları ileriye dönmek yatırım, bazıları takımı Süper Lig'e taşıyacak meziyetlere sahip. Kavrazlı da bunlardan biri. Kavrazlı Bursaspor'da geçen yıl kritik anlarda sahneye çıktı. Bu yıl da keza aynı şekilde gene kritik anlarda kritik gollerin

0: ismi olacaktır kanaatindeyim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Süha Gürsoy. Süha abi, Can Armando Güner iddiası gerçeği yansıtıyor mu?
0: Pardon, sesiniz kesildi.
1: Galatasaray'dan Can Armando Güner iddiası gerçeği yansıtıyor mu?
0: Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Bursaspor'da o kadar enteresan değil, alışık olmadık şekilde gidiyor ki transfer. Şimdi ben bunu dinleyenlerim için, evet bu transfer vardır, Bursaspor bununla ilgileniyor dersen yanıltabilirim, demezsen de yanıltabilirim. Çünkü başkan Enes Çelik o kadar gizli yürütüyor ki bu transferleri ya da arayışları. Mesela son transferi, yani Bursaspor'un en son yaptığı transfer İnaçu, baktığımızda kimsenin gündeminde yoktu. Şöyle söyleyeyim, Emre Kurtbay bir hafta öncesinden Bursaspor'un böyle bir transferle ilgilendiğini, böyle bir oyuncuyla ilgilendiğini yazmıştı genç meslektaşlarımızdan Bursa'da. Herkes ya olur mu vesaire falan filan, işte bir hafta sonra getirdi. Yani sizin söylediğiniz oyuncuyla da evet Bursaspor ilgileniyordur ama kulüpten herhangi bir resmi bir bilgi çıkmadan bunu dinleyenlerimizle paylaşmak bence çok şey değil. Çünkü söylediğimizin alınması lazım Bursaspor'da. Şu anda biraz gizli yürütülüyor. Mesela İnançı transferinde şöyle bir durum var. Bursaspor'lu bir yönetici Furkan Bey gitti Fransa'ya, aldı geldi. Yani bir günde bitti iş. Bir günde bitti. Diğerleri neden olmasın. Ama dediğim gibi şu anda 2 ya da 3 oyuncu daha kadroya katılabilir. Bunu son basın toplantısında, maç sonu yapılan basın toplantısında teknik direktör Mustafa Er gündeme getirmişti. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bursaspor'da bir saat sonra bir transfer de açıklanabilir. Şu anda maddi yönden güçlü, prestij yönünden güçlü, yönetim anlamında güçlü, taraftar anlamında çok güçlü bir kulüpten bahsediyoruz. Her oyuncuyu da bu lig için ikna edebilir ve Bursaspor transfer edebilir.
1: Peki Kerem Matışlı için en son konuştuğumuzda birinci kaleci olacak demiştin Süha abi.
0: Tabii, kesinlikle, kesinlikle.
1: İstenilen bonservisle ilgili o dönem gündeme geldi. 5 milyon euro bandında bir ücret telaffuz edildi. Bunlar gerçeği yansıtıyor muydu peki? Galatasaray'ın ilgilendiği iddiası doğru muydu?
0: Galatasaray ilk günden beri ilgileniyor. Galatasaray geçen sezonun Kerem Matışlı'nın böyle ön plana çıkmasından sonra ilgisini biliyoruz. Galatasaray Kerem Matışlı'yla çok fazla ilgileniyor. İlgilenmesi de gayet normal. Sadece Galatasaray değil, birçok kulüp ilgileniyor. Yabancı kulüplerden, yurt dışından kulüpler de Kerem Matışlı'yla ilgileniyor. Ancak ben daha önce de bunu sizinle paylaştım. Enes Çelik şu anda onu bırakma niyetinde değil. Ha, 5 milyonları biz de duyduk. 5 milyonları biz de duyduk. 7'yi de duyduk ona bakarsanız. Ama dedik ya, o görüşmelerde olmadığımızdan bunların hepsi havada kalan ifadeler.
1: Evet.
0: Başkan, Sayın Başkan şu anda satma niyetinde değil. Ama İbrahim Yazıcı'nın, geçen hafta da bunu söyledim, İbrahim Yazıcı'nın ülke futboluna kazandırdığı bir deyim var. Değerini bulan her futbolcu satılır demişti rahmetli başkan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şu anda eğer Matış'ın değerini bulursa elbette Enes Çelik de onun satışına onay verir. Ama gene de söylüyorum, Bursaspor önce Matışlı'dan faydalanacak. Onu Süper Lig seviyesinde eğer çıkartacaksa elinden, o zaman çıkartacak. Ben Türkiye'den daha çok Matışlı'nın yurt dışına gidip daha sansasyonel bir transfere imza atmasını bekliyorum. Yani Türkiye'de değil de yurt dışından bir takıma Bursaspor'un iyi bir bonservis bedeli elde ederek bu seneki performansı onu belirleyecektir. O şekilde bir transfer stratejisi yürüteceğine inanıyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Süha Gürsoy sohbetimiz devam ediyor. Peki Süha abi, Bursa Spor taraftarının yoğun bir ilgisi var. Bursa Spor taraftarı takımını her ligde destekleyen bir taraftar. Üçüncü ligde, ikinci ligde, şu anda birinci ligde kapalı gişe oynayan bir takım. Bu sezon nasıl beklentiler taraftardan

0: taraftarın beklentisi neler? Camiada hava nasıl? Sen kamp çalışmalarını takip ediyorsun. Shakhtar Donetsk maçında da olacaksın. Neler söylersin bu anlamda?
1: Şimdi bu sporun kombinini çıktıktan yaklaşık bir saat içerisinde, bir saat demeyeyim de bir gün içerisinde bitti. İşte evet. 39 bin kombineyi sattı Bursa Spor Kulübü. Bu 39 bin kombinenin yanı sıra küçük şekilde maç günü biletleri satılacak. Hafta içerisinde zaten, pardon, hafta sonu da Shakhtar Donetsk maçı var. Burada zaten taraftar ilk kez yeni sezon takımını görme fırsatını bulacak. Bir, Bursa Spor bu sezon yine maçlarını kapalı gişe oynayacak. Bir, 39 bin kombine sattı. İki, geçen sezon son maç, şöyle bir detay vereyim. Stadın kapasitesi 43 bin, açıklanan rakam 45 bin.
0: Evet.
1: İçerideki rakam, yani arada bir 2 bin kişilik bir fark var. Ben size şöyle bir detay daha vereyim. O 2 bin kişi az. 5-6 bin kişi dolayında tribünde taraftar vardı. Bursa Spor taraftarı artık stada sığmıyor. Bu bilinen bir gerçek. Takımını çok güzel bir şekilde destekliyor. Bir de yeni bir imajı var Bursa Spor taraftarının. Yani ülkede sadece Bursa Spor değil, diğer takımlara da örnek olacak şekilde, diğer kulüplere, diğer takım taraftarlarına örnek olacak şekilde bir mücadele ediyor. Selim Kurtulan tribün lideri mesela baktığınızda bugün Bursa Spor'un maçında oluyor. Ertesi gün milli takımın maçında oluyor. Gidiyor Amerika'da Dünya Kupası'nın maçında da tribünleri hareketlendiriyor. Yani Bursa Spor taraftarı sadece Bursa Spor için değil, artık ülke futbolu için önemli bir taraftar topluluğu haline geldi. Mesela şöyle bir detay var. Beşiktaş taraftarının yaşadığı bir sorunda Bursa Spor taraftarı yıllardır, bakın, aralarında bir husumet gösterilmesine rağmen taraftarlar bir yerde birbirlerini her zaman desteklerler. Onların sıkıntısına da destek veriyor, mesaj veriyor. Yani bu şekilde bir taraftar topluluğu var. Ben bu sene gene baktığımızda dolu tribünler önünde tribün şovlarıyla yine adlarından söz ettirecek bir taraftar topluluğu izleyeceğimizi hep beraber göreceğiz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim sizlere.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy, sohbetimiz devam ediyor. Süha abi, milli maçta dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bursa'da oynanacak olan milli maç da var yakında.
1: İtalya maçı. Evet.
0: İtalya maçı. Fransa maçı da Kocaeli'de.
1: Eylül 28 mi yanılmıyorsam? Yanlış mı biliyorum?
0: Evet. Eylül ayında oynanacak abi maçlar. Fransa ve İtalya ile oynayacağız. Fransa maçı da dinleyenlerimizle paylaşalım. Kocaeli'de oynanacak.
1: Evet.
0: Böyle bir
1: bu maçta görecek, böyle bir İtalya maçında tribünleri zaten görecekler. Zaten bu sezon maçlar hem beIN Sports hem TRT'de yayınlanacak. Evet. Bu sporun maçları. Orada tribün şovlar zaten futbol severlerin karşısına gelecek, ekranlarına gelecek. Ayrıca milli maçta da yine dünya Bursa Spor taraftarını bu karşılaşmada görme fırsatını elde edecek.
0: Çok teşekkür ederim Süha abi, değerli yorumların için. Çok çok sağ ol, yayınımıza bağlandın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Saygılar. Sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy'du, kendisiyle Bursa Spor'u konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın.

0: Mantıklı telefonun adresi GetMobil. Akıl var, mantık var, GetMobil var.
1: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarım saatlik bölümde konuklarımız Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Çingöz ve Bursa Spor'u yakından takip eden gazeteci Süha Gürsoy'du. Birazdan Taner Karaman bizlerle birlikte olacak. Taner Karaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası sahibini buldu. Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya karşılaştı. Arjantin-İspanya maçının 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. İspanya uzatma dakikasında attığı golle kupayı kazandı. Müzesine kupayı götürdü sevgili dinleyenler. İspanya Dünya Kupası'nda sadece bir gol yedi. Bunun da altını çizmiş olalım. Önemli bir performans ortaya koydular. İspanya'yı kutluyorum. Hak ettikleri bir şampiyonluk oldu diyebilirim. Özellikle dünkü maçta da uzatma dakikalarında Arjantin'in sadece atakları vardı. İspanya oynamış olduğu maçlarda da net bir şekilde ön plana çıktı. Yarı finalde Fransa'yı geçtiler. Finalde de Arjantin'i saf dışı bıraktılar. Kupayı müzesine götürdü İspanya takımı sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz gazeteci Taner Karaman. Taner abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Taner abi, katılır mısın? Hak ederek şampiyon olduklarını düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani Arjantin eğer kupayı bir şekilde almayı başarsaydı bu oyundan sonra uzatmalar vesaire penaltı diye Dünya Kupası tarihinin belki de en adaletsiz de demeyeyim ama en futbol adaletinin yanında olmadığı bir kupa kazanma serüveni ya da kaybetme serüveni İspanya'dan tarafta olurdu. Oyunu bu kadar domine eden tarihteki ilk takım, öyle söyleyeyim. Sadece bir gol yediler turnuva boyunca ve bu Dünya Kupası tarihinde kupa kazanmış bir takım tarafından yapılmış en büyük başarı. Arjantin'in ise 90 dakikalar boyunda sadece değil hatta hiç şut atamamış olması da tarihte bir ilk. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman işte zaten futbolda hak edenin İspanya olduğunu gösteriyordu. Beklentimiz bu yöndeydi zaten. Öngörülerimiz de biraz daha İspanya'dan yanaydı. Arjantin o ağacın o kadar şatafatlı ve rahat gözüken tarafında olmasaydı muhtemelen diğer taraflardan İngiltere'ye, Fransa'ya, hatta Fas'a bu tarz bir ülkeye çoktan elenir ve finale doğru gelmez diye düşünüyorum.
0: Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü İspanya milli takımı. Bunun da altını çizmiş olalım. Dün maçtan sonra sevinç görüntüsü vardı. 10 yıl önceki efsane kadroda tüm kadro maç takip edenler arasındaydı. İspanya dünya şampiyonu oldu. İkinci kez kupayı müzesine götürdü. Özellikle de bu Dünya Kupası'ndan yola çıkarak futbol anlamında belirleyici değişim unsurları olur mu Süper Lig'de görebileceğimiz?
1: Tabii kurallar değişiyor Salim. Yani sevgili Salim, bugün kuralları değişecek. Onunla ilgili özel bir bilgi de paylaşmış olayım. Önümüzdeki günlerde UEFA Hakem Komitesi UEFA ülkelerinin federasyonlardaki hakem komitelerini bir davetle toplayacak. Ve bu toplantı Türkiye'de tabii ki doğal olarak bu toplantıda bulunacak. Ve bu toplantıda önümüzdeki sezon hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı kısmı %100 netlik kazanmış olacak. Ve o toplantıda

0: herkese sorulacak, anketler düzenlenecek. Demokratik bir ortam altında UEFA hakem komitelerine, yani ülkelerin merkez hakem kurullarına sorarak önümüzdeki UEFA ülkelerinde hangi kurallar uygulansını soracaklar ve ona göre bir karar verilecek diyebilirim.
1: Yani burada 3 dakikalık su molası kafalarda soru işaretiydi. Ben o durumun da Amerika'daki iklim durumundan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Şöyle, su molası kısmı biraz yayıncı kuruluş durumu da var tabii sevgili Salim. Yani ben olmaz diyemiyorum UEFA'da. UEFA şu anda buna biraz karşı duruyor. Fakat işin sonunda para birçok anahtarı kilidi açıyor. Evet. Bu yüzden de yayıncı kuruluşların isteği üstünden, yayıncı kuruluşlar bir şekilde bunu talep ederse işin rengi değişebilir Salim'e. Bir anda bir bakmışsınız su molası gelmiş. Ama dediğim gibi henüz net değil nelerin uygulanacağı, ama finalinde bütün kurallar varmışçasına da şu an kulüplere eğitimler veriliyor. Çünkü UEFA geçtiğimiz ay içerisinde bir kitapçık gönderdi federasyonlara. Ve bu federasyonlara gönderilen kitapçıkta kulüplerinizi bu oyun kurallarına göre eğitin. Onlara yeni kuralları öğretin. Yarın ben hangisini uygularsam uygulayıp en azından onlar bütün hepsine hakim olsun derdinde UEFA. Ve Türkiye'ye de bu kitapçık geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na da. Ve Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda kulüplere bu kitapçık üstünden eğitimler veriliyor sevgili Salih.
1: Peki Taner abi, özellikle de geçtiğimiz sezonda hep gündeme geliyor sezonlar içerisinde. Yerli yabancı hakem konusu. Gelecek sezon bakış açısı nedir Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya?
0: Tamamen yerli hakem üstünden gidecek Salim. Yabancı hakem gündemi şu anda yok. Hiç de olmadı. Bunu söyleyebilirim. Federasyon şu anda biliyorsun Yeditepe Üniversitesi ile bir işbirliği çalışması yürütüldü. Yeditepe Üniversitesi'nde hakemlere önemli bir eğitim serisi başlayacak. Evet. Bu eğitim serisinde hakemlerin iletişimleri, davranışları, bir şekilde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ve birçok anlamda kendilerini donanımlı kılacakları ve eğitim serisi başlıyor. 24'ünde bildiğim kadarıyla yakında bu anonslanacaktır federasyon kaynaklarından. 24'ünde 24 Temmuz'da 40 üst klasman hakemi ilk olarak üst klasmanla 40 hakem ilk etapta eğitim alınacak ve bu eğitimler süreç içerisinde devam edecek. Buna ek olarak yeni hakemler de eklenecek. Alttan hakemler de gelecek. Farklı isimler de gelecek. Yeni sezonda Merkez Hakem Kurulu, ki unutmayalım Paraguay karşılaşmasındaki çıkan kırmızı kart. Evet. Burada Mert Müldür'ün hakemi uyarması kısmında Merkez Hakem Kurulu'nun verdiği Riva'daki eğitimin bir faydası oldu. Bu çok kıymetliydi. Çünkü birçok federasyon FIFA eğitmenleriyle eğitimler alıp hakemler dahi bunu alıp o pozisyonu kaçırırken, hakem de kaçırdı, Paraguaylı oyuncular da kaçırdı. Biz kendi Merkez Hakem Kurulumuz tarafından verdiğimiz eğitimler sayesinde o pozisyonu yakaladık ve kırmızı kart çıktı. O yüzden içeride şu anda federasyon içerisinde hakem kurulu ve yine buna benzer paydaşlar konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki sezon yabancı hakem gündemi yok. Aksine kendini yenileyen, güncelleyen, geliştiren bir Merkez Hakem Kurulu parolası olduğunu söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Savaş Bey yazmış. Galatasaray transferde geç kalmadı mı? Bana göre çok geç kaldı diyor. Yorumun nedir?
0: Ben kaldığını düşünmüyorum Salim. Sebebi de şu, Galatasaray rahat. Yani Avrupa'da maça çıkmasına bir aydan fazla bir vakit var. O yüzden Fenerbahçe yarın Avrupa maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin transfer harekatının süresiyle kadrosunda hocasını, sportif direktörünü, futbol aklını değiştirmiş Beşiktaş'ın transfer harekatı süresiyle 1,5 ay sonra Avrupa'da maça çıkacak olan, futbol aklı değişmemiş olan, yönetimi değişmemiş olan bir Galatasaray'ın transfer harekatının zamanlamasını bir tutmamak lazım. Bu yüzden Galatasaray çıtasını biraz daha Dünya Kupası seviyesinden oyunculara çevirdiği için mecburen kupanın bitmesini beklemek zorunda kaldı. Ama 24'ünde bildiğim kadarıyla Avusturya kampı başlayacak sevgili Salim. Galatasaray bu kampa bir transfer yetiştirmeye çalışıyor. Muhtemelen ayrılıklar daha erken olacak. Gelenler de bu ayrılıklardan sonra açıklanacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Taner Karaman. Sohbetimiz sürüyor. Taner abi, gündemdeki konu, Türkiye'deki gündemdeki konu, transfer gündeminde Muhammed Salah. Muhammed Salah'ın transfer olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? Dün Başkan Serdal Bey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamalardan yola çıkarak menajerinin %35 komisyon istediği, normal şartlarda menajerlik komisyonu %5 ve %10 seviyesinde.
0: Oradaki durum şu sevgili Salim, %35'lere kadar çıkan bir menajer var. Taraftan ilgisini kullanmaya çalışan bir menajer var. Ve doğal olarak da şu anda Beşiktaş yönetimi Salah üstünden ikna çabasına başlayacak. Salah'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Salah üstünden rakamı düşürmeye çalışacaklar. Finalinde önemli olan tabii ki de şudur, çok net bir şekilde. Beşiktaş'ın menfaatleri, eğer menfaatleri dışında bir menajer buradan çıkar elde etmeye çalışıyorsa doğal olarak bu süreci lehine çevirmek adına da gerekiyorsa Beşiktaş transferden çekilecek, başka bir yıldızına dönecek.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, Muhammed Salah ismi gündeme geldiğinden itibaren özellikle de sosyal medyada Beşiktaş'ın takipçi sayısı da arttı. Orta Doğu'da en çok sevilen futbolculardan birisi, İngiltere'de en çok sevilen futbolculardan birisi, çok çok önemli bir oyuncu. 34 yaşında, yaşı itibariyle Süper Lig'in temposunu da düşündüğünde katkı sağlar mı? Ve Vincenzo Italiano'nun son adam olarak oynatma gibi bir düşüncesi de var. Görüşmelerde bu da geçmiş. Vincenzo Italiano ve Önder Özen Muhammed Salah'la bir görüşme gerçekleştirmiş.
0: Ben şöyle fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ama sadece Salah'la bitmez bu iş. Mutlaka bir santifor hamlesi gelecek Beşiktaş'tan. Sadece Salah'ı santifora koyacağım ben diye değil. Finalinde önemli olan şu anda mevcutta o denklemi iyi sağlamak. Bir tarafta Trossard, diğer tarafta Salah, ileride bir santifor hamlesi görmemiz çok mümkün.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman, sohbetimiz devam ediyor. Taner abi, ifade ettiğin gibi Muhammed Salah önemli bir isim. Çok çok önemli bir isim. Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferler de var. Önemli isimler kadroya dahil oldu. Bu transferlerle ilgili Beşiktaş taraftarının içinde ukde kalan, iyi kadrolar kurulsa da şampiyonluk yarışına Ekim ve Kasım ayında havlu atılması olmuştu. Bu sezon Beşiktaş'ın kadro planlamasına göz attığında, teknik direktör tercihine göz attığında, Beşiktaş'ta bu yarış içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la yarışabilir mi?
0: Eğer savunması toparlarsa vesaire. Yani önemli bir kaleci transferinin üstüne bir de savunma gediklerinde Beşiktaş çözerse dahil olur. Ama sadece hücum transferleriyle bu iş olmaz. O yüzden rotada transferler savunmaya da var. Bunun için de bir çaba harcanıyor. Eğer savunmayı da toparlarsa oyunun içinde olur. Şampiyonluk kovalaması için de Beşiktaş olacaktır.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, şu ana kadar yapılan transferlere göz attığında hangi takımın planlaması seni mutlu etti?
0: Ben açıkçası Galatasaray'ı yanlış bulmuyorum. Galatasaray'ın zaten mevcut yapısı çok yeterli. Beşiktaş çok iyi geliyor. Trabzonspor zaten çizgisini bozmadı hiç. Arada bir sıralama yapacaksam eğer biraz Trabzonspor'u ilk sıraya koyarım. Çok erken yapılandılar yine. Sonra Beşiktaş, sonra Galatasaray, sonra Fenerbahçe diye gidebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman. Taner abi, çok çok sağ ol, kırmadın yayınımıza bağlandın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal abi.
0: Saygılar, sevgiler, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman'da, Taner Karaman'la birlikte transfer gündemini konuştuk. Sizlerden gelen sorular var, onları da paylaşacağım. Salim abi, ön eleme maçında bizim şansımızı yüzde kaç görüyorsun? Yani ben Beşiktaşlı olmama rağmen şansımızı çok düşük görüyorum. Karşımızda hazır bir takım var. Hazırlık maçlarında bütün maçları da kazandılar. Kaybedince playoff turunda konferansta çok zor ekipler gelecek. Yani ondan da elendiğimizde bu sefer hocaya da sabır gösteremeyeceğiz. Yeni transferlere de sabır gösteremeyeceğiz demiş. Ben Oğuzhan Bey yazmış. Öncelikle hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a bu hafta içerisinde oynayacaklar maçta başarılar diliyorum. Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyebilirim. Elde ettiğim bilgiler takım hazır değil.

0: Yeni transferler. Trossard henüz katılmadı çünkü takımıyla birlikte, Belçika milli takımıyla birlikte Dünya Kupası geçirmişti. Ve Dünya Kupası'nda Belçika çeyrek final oynadı. Bu noktada yoğun bir maç trafiği geçti oyuncu adına. Oyuncunun dinlenmesi, izin alması gayet normal. Yapılan transferler doğru ancak hazır değil takım. Midland karşısında zor bir maç bekliyorum ama gönlüm, yüreğim Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yana. Sabretmek gerekiyor. Konferans Ligi noktasında da Beşiktaş hazır bir kadroyla mücadele ederse Konferans Ligi'nde de iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de 45-47 arasında yanılmıyorsam futbolcu var. Bu kadar futbolcu da ellerindeki nasıl gönderecek? Sizce yorumlarınız neler? Ben birçok oyuncunun oyuncudan çıkacağını düşünüyorum. Evet, kadrosu Fenerbahçe'nin bu yönüyle kalabalık. Bu noktada çıkılacağını düşünüyorum. İlla ki alıcılar olacaktır futbolcuların. Hemen kontrol ediyorum. Teşekkür ederim Nuri Bey. Çok çok sağ olun öneriniz için. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Gözümden kaçan mesaj olmasın. Selamünaleyküm Salim Bey. Senden önemli bir ricam var. Kayseri Spor Tahtayı ne zaman açacak? Öğrenip haber verir misin? Ya bu durum, hemen söyleyeyim, sıklıkla yayınlarımızda ifade ediyorum. 2 dönem transfer yasağı güncel borçlarla alakalı bir yasak. Örneğin Salim Manav'ın bir kulübü var. Batıkan Kantarcı'ya borcu var. Bu borcu ödediği zaman bu yasak kaldırılıyor 2 dönemse. Yalnız 3 dönemse, 3 dönem düzeltiyorum, 3 dönemse bu yasak kaldırılıyor. 3 dönemlik yasaklarda parayı ödediğiniz andan itibaren yasak kaldırılıyor. Fakat 2 dönemlik transfer yasağı cezası sportif bir ceza. Sportif ceza olduğu için de sadece o ceza için yürütmeyi durdurma kararı alıyorsunuz. Şöyle düşünelim. Sizin hakkınızda bir karar verildi. Bu kararla alakalı istinaf mahkemesine, Yargıtay'a gidiyormuş gibi düşünün. Direkt hukuksal anlamda bağladığımda siz ne yapıyorsunuz? 2 dönemlik sportif ceza aldınız 2 dönem. Bu ceza için yürütmeyi durdurma kararı alabilirsiniz sadece. Bunu da sadece başaran ülkemizde son dönemlerde Samsun Spor oldu. Onun dışında da bir dosya hatırlamıyorum. Samsun Spor takımı da Novi Kovas dosyasında sadece yürütmeyi durdurma kararı almış. Devre arasında transfer yasağını açmış. Devre arasında transfer yasağını açmasının ardından sonrasında yaz transfer dönemi ve bir sonraki sezonun devre arası transfer döneminde çalışmalarını transfer yasağı vardı. O dönemde transfer yapamamıştı. Mevcut kadrosundaki oyuncularla devam etmişti. Durum bu şekilde. Zaman zaman yanılgı oluyor. 3 dönemlik transfer yasağı aldığında takımlar direkt bu konuyla ilgili haber yapılıyor. Çok çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili haber yapılıyor. Haber yapıldığında takipçiler şunu düşünüyor. Transfer yasağı 3 dönem kapalı. Hayır. Borcu ödediğiniz zaman açılabilen bir yasak. Bendeki bilgi de Kayserispor'la alakalı. Transfer yasağı açılacak. Zaten mevcut da hali hazırda kamp çalışmalarını sürdürüyor Kayserispor Atilla Gerin yönetiminde. Yapılan transferler de kampa katılıyor. Eğer zaten böyle bir düşünce olmasa, transfer yasağının kaldırılması gibi bir düşünce olmasa transferler yapılmaz. Eldeki mevcut kadro korunur. Korunduktan sonra altyapıdan oyunculara şans verilir. Bu kadroyla mücadele edilir. Kontrol ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sizce Galatasaray transferde doğru mu yapıyor? Ne öngörüyorsunuz? Ben yanlış bir yolda olduklarını düşünmüyorum ama sanki biraz da gecikiyormuş gibi geliyor. Galatasaray'ın avantajı rakiplerine göre Galatasaray mevcut kadrosunu korudu. Mevcut kadrodan Mauro Icardi ayrıldı. Mauro Icardi dışında kiralıktan dönen oyuncular oldu. Kiralık olarak gelen oyuncuların sözleşmesi bitti, ayrıldılar. Noah Lang ayrıldı. Noah Lang dışında Yasser Espiril ayrıldı. Şu anda Lemina konusu var. Lemina ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Lemina konusunda da olumlu olumsuz bir sonuç yok. Galatasaray adına ben şunu söyleyebilirim. Galatasaray'da Mauro Icardi sürecinin çok çok uzadığı düşüncesindeyim. Nuri Bey, ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Savaş abi, iyi yaşa kardeşim demiş. Teşekkür ederim Savaş Bey. Salim abi, Samsun Spor Van Drongelen'i niye sattı? Biz onu Samsunlu yapmıştık. Yerine kim gelecek? Üzgünüm demiş Zafer Bey. Van Drongelen Panathinaikos takımına gitti. Dün de transfer resmen açıklandı. Panathinaikos takımına gitti. Bunun da altını çizmiş olalım. Samsun Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içerisinde de Samsun Spor adına bir transferin açıklanmasını bekliyorum. Van Drongelen Samsun Spor'da ortaya koymuş olduğu performansla taraftarın gönlünde, yüreğinde taht kurmuştu. Fakat bu noktada benim futbolda bakış açım şu, yanlış anlaşılmasın. Van Drongelen'in geçtiğimiz günlerde geldiği ücrete baktım. 200 bin euro bonservis bedeliyle gelmiş Van Drongelen. Ve Samsun Spor Van Drongelen'in satışından bonuslarla birlikte, kolay bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro ücret kazandı. Bir sonraki satışından da %20 payı var Samsun Spor Kulübü'nün. Bunun da altını çizmiş olalım. 2023 yazında Union Berlin'den 200 bin euroya gelmişti. 200 bin euroya gelen bir isim 6,5 milyon euroya transfer oldu. Musaba Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe Musaba'nın serbest kalma bedelini kullanmıştı. 5,5 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli vardı. Totalde 6 milyon euroluk bir ücret kazandı. Samsun Spor şirket yapısında ancak şunu da düşünmek gerekiyor. Anadolu kulüplerinin bence en önemli sürdürülebilir gelir kaynağı net bir şekilde oyuncu satışları. Bunu da Süper Lig'de Samsun Spor, Göztepe çok doğru bir şekilde yapıyor. Trabzonspor'un planlamasını beğeniyorum. Şimdi kısa bir virgül koyalım. Birazdan ikinci saat diliminde birlikte olacağız. Ara diyelim, aranın ardından buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor!
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor!
6: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
7: Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle kazanan İspanyollar tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya'ya kupasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte takdim etti. Kalesinde sadece bir gol gören İspanya, en az gol yiyen şampiyon olarak Dünya Kupası tarihine geçti. İspanya'nın kaptanı Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Kylian Mbappe 10 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Fransız yıldız, Dünya Kupası tarihinde altın ayakkabıyı 2 kez kazanan ilk isim oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi İspanya'dan Unai Simon, en iyi genç oyuncusu Pau Gubbers seçildi. FIFA Fair Play ödülü ise Hollanda milli takımına gitti.

0: TürkNet. At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu haftalar değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden pazartesi, Bursa'da tam 10 koşu var. İkinci altılı ganyanı sizler için analiz edeceğiz. İkinci altılı ganyanda 3 numaralı Hold on the Life. Ben bu safkanın ikinciliğine bayıldım. Pedigrisini de takip ediyorum. Bugün sıralama içerisinde ilk şansı o safkana veriyorum. Daha sonra 11 numaralı Today is the Gift. Bu safkanın da ilk yarışındaki performansı gayet iyiydi. Bugün daha iyi bir yarış içerisinde bulunacağını düşünüyorum. 4 numaralı Kırbumerang. 2 numaralı Azakop yine enteresan pedigrisi ve çime yatkın orijiniyle iyi yarışlar yapacağını düşünüyorum. Tecrübe önemli benim için. 1 numaralı La Perla Rare. Yine 5 numaralı Kraliçe Nonika. Hatta 6 numaralı Munaş'ta. Bakın Dilba ilavesi var. Bu safkanın da ilk yarışı ve görüntüsü eşkali mükemmeldi Munaş için. Bu safkandan da iyi bir yarış gelebilir. Hatta 12 numaralı Wish You Were Here startta kaldı. Buna rağmen mücadele etti. Biraz zorlu geçeceğini düşündüğüm ilk ayak. 3-11-4-2-1-5-6-12. İkinci ayakta 1 numaralı ve 2 numaralı safkanların performansına olumlu bakıyorum. Gidişat yönünde de birbirlerini idare edeceklerdir. 1 ve 2 yazıyorum. Üçüncü ayakta ise bu mesafede 1 numaralı Azimli ve 2 numaralı Hızlı Çocuk. Ama çok formda bir 3 numaralı Atılım Bey var. Yine 6 numaralı Tuncer'den ben vazgeçemiyorum. 1-2-3-6 şeklinde de değerlendirdiğim bir koşu ama 1-2-3 daha öncelikli. Dördüncü ayakta 4 numaralı Touch of Thunder tercihim olacak. Prandello ile arasında çok gittim geldim ama sanki biraz daha Touch of Thunder'ın bugün bu mesafede daha etkili olacağını düşünüyorum. Rakip noktasında da 1 numaralı Prandello diyorum. Beşinci ayak zorlu geçecek. 5 numaralı Golden Apple geçen yarışındaki beşinciliği harika bu mesafeye gideceğini düşünüyorum. 4 numaralı Zuatanayo, 3 numaralı Erkoç'um, 12 numaralı Boreal ve 9 numaralı Cookie. Bu mesafe uzun. Safkanların da uzun süredir yarış kazanmamaları çoğunun veya Maiden'dan yeni çıkmalarından dolayı sürprize açık. 5, 4, 3, 12 ve 9. Son ayakta ise 5 numaralı Garipler Bey'i ve 12 numaralı 2 Gaye arasında bir mücadele bekliyorum. 5 ve 12 yazarak son ayağı da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri açıkçası keyifli, zorlu bir mücadele. Biz genel olarak 2 atlı geçmeye gayret gösterdik. Özellikle 2. ayakta 2 at önerdik. 4. ayakta Banco alternatif olarak 2 isimle yine tercih etmenizi sağladık. Son ayağı ise yine 2 isim yeterli olarak görüyoruz ki son ayakta da tam 18 isim koşuyor. Bunlar arasında 2 isim ön planda. Bu şekilde Bursa programını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Radyo Spor.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Selam, iyi yayınlar. Galatasaray kadrosunu koruduğu için avantajlı deniliyor. Peki Fenerbahçe kadrosunu korumadı mı? Üstelik yaptığı net transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. İyi bir santrafor transferi ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne geçer demiş. Dinleyenimiz yurt dışından yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayhan Bey'e teşekkür ederim mesajı için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler. Trabzonspor'u yakından takip eden Sabah Gazetesi muhabiri, A Spor yorumcusu Yunus Emre Sel. Yunus abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Yunus abi. Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Az önce de Fiorentina resmen açıkladı olayı. Fiorentina'da Trabzonspor 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Çok karlı bir kazanım elde etti. Bu transfer süreciyle ilgili neler söylersin? Agusto'dan sonra bonservisiyle birlikte ayrılan ikinci oyuncu oldu.
1: Evet, bu satış aynı zamanda Türk futbol tarihinin de satış rekoru, 30 milyon 61 dolar Türk futbol tarihinde satış rekoru olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar bu çok fazla konuşulmak istenmese de şu an itibariyle Türk futbol tarihinin bir oyuncu bazlı satış rekoru Trabzonspor kulübüne ait. Bu oldukça önemli bir başarı. Zaten çok da uzun bir süre önce transfer edilmemişti Cristola'yı. Yaklaşık bir yıl önce kadroya katılmıştı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde hem performansı hem sempatik tavırlarıyla Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti. Şu an itibariyle de bu transfer gerçekleşmiş durumda. Trabzonspor onun olduğu pozisyona zaten daha öncesinde de bir transfer gerçekleştirmişti. Malinowski'yi kadrosuna katmıştı Bordo Maviler. Şimdi Felipe Augusto, Cristolai ve ikinci bir transfer gerçekleşecek mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. O ihtimalde özellikle Kibuke Bivu konusunda oldukça güçlü gözüküyor.
0: Özellikle de sen o transfer gelişmesini de yakından takip ediyorsun. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Fulham'ın teklifi var. Fulham'la ilgili gelişmeler oldu mu Fulham noktasında?
1: Bugün itibariyle diğer stoperi İsa Diop'u 10 milyon avroya Ipswich Town'a satmış durumda. Dolayısıyla stoper boşluğunda bir yer açtı şu an itibariyle ve oraya transfer etmek istediği isim tabii ki Chibuke Vivu. Trabzonspor kulübüyle çok uzun zamandır pazarlık halindeler. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Trabzonspor 30 milyon avroyu net bonservis olarak istiyor ve bunun altında bir rakamı kabul etmiyor. Fulham'da bonuslarla bu seviyeye çıkmıştı. Buradaki ödeme planı ve pazarlıklar konusunda görüşmeler, yazışmalar şu an itibariyle devam ediyor. Trabzonspor'un Chibuke Vivu'yu illa satalım gibi bir düşüncesi yok ama eğer bu transfer gerçekleşirse de Trabzonspor'un bu sezon yaptığı satışlardan kasasına toplamda 90 milyon avro civarında bir para girmiş olacak.
0: Yani gerçekten çok önemli bir miktar Yunus abi.
1: Çok büyük bir rakam. Yani daha önce hiçbir Türk kulübü bir sezonda 90 milyon avroluk satışa yaklaşmadı dahi.
0: Peki altyapı noktasında bir değişim oldu. Altyapıda dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bir değişim oldu. Fatih Hoca'nın ekibinden Hamit Cihan altyapıda görevlendirildi. Bu noktada Eren Mert'in ayrılığı var. Eren Mert'in pozisyonuna düşünülen isim var mı?
1: Eren Mert'in pozisyonu için bir gelişme yapılmayacağını zaten Trabzonspor Kulübü Başkanı, As Başkanı Zeyhat Kafkas açıkladı. Orada evet. Mevcut scout ekibinden Uğur Uzunali scout şefi olarak göreve devam edecek ama herhangi bir ekleme o scout bölümüne yapılmayacak şu an itibariyle. Önümüzdeki günlerde de bu konuda bir gelişme yaşanmayacak doğal olarak. Şimdi Fatih Hoca'nın kendi scout ekibi, başkanına bağlı bağımsız scout ekipleri ve Uğur Uzunali'nin de yer aldığı ekip birlikte oyuncu tespitlerine, oyuncu analizlerine devam edecek.
0: Peki olay ayrıldı. Vivo'nun ayrılığı bekleniyor. Vivo'nun ayrılığı da kapıda diyebiliriz. Bu noktada seninle daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde ayrılıklara göre transferlerin de artabileceğini söylemiştin. Trabzonspor 6 numara transferi yapacak mı? Ve bir

0: De merak ettiğim bir olay Mendy'nin durumu.
1: Pakistan Mendy ile ilgili Trabzonspor farklı kulüplerle şu an itibariyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Tabii henüz bir anlaşma aşaması yok ama ayrılık ihtimali çok yüksek. Çünkü yabancı kuralına göre Trabzonspor kulübünün bu bölgede bir boşluk açması gerekiyor. Ama bir acelecilikle davranmayacak. Özellikle Pakistan Mendy konusunda ama Dragos ve Lundstram konusunda eğer bir anlaşma olmazsa bir fetih olacağını söyleyebiliriz. Diğer noktada yani Trabzonspor için tabii ki transferler bir yandan devam edecek ama farklı ayrılıklar bekliyor muyuz dersen ben çok da fazla bir ayrılık beklemiyorum. Sağ kanat pozisyonuna bir transfer bekliyorum. Forvet hattına bir takviye bekliyorum ve yine Sibuke bir Wilder'sa sağ stoper pozisyonuna da bir transfer bekleniyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım Yunus Emre Sel. Peki Yunus abi, bu noktada özellikle de stoper takviyesi bekliyorsun ayrılığa göre. Listede olan oyuncular var mı? Ve basında birçok haber yer alıyor.
1: Ayrılma ihtimali olanlarla ilgili.
0: Hayır, yapılacak olan transferlerle alakalı.
1: Şikankov şu anda sağ kanat pozisyonu için görüşülen isim. Cristiani sağ kanat pozisyonu için görüşülen bir diğer isim ve o soruyor yine bir pozisyon için görüşülen isim. Bu üç isimden birini Avusturya kampına kadar Trabzonspor tamamlamak istiyor. Bugün itibariyle Trabzon etabı tamamlandı kamp çalışmalarının ve Avusturya kampına kadar biz en azından sağ kanat takviyesini gerçekleştirmek istiyor Trabzonspor. Ama forvet pozisyonu için çok net bir isim şu an itibariyle yok. Şu isim olacak denilen bir isim. En azından bizde böyle bir şey yok. Stoper pozisyonunda Vivu henüz netlik kazanmadığı için orada bir acele etmiyor Trabzonspor. Tabii belli isimler belirlendi ama önce ayrılık gerçekleşirse ona göre hareket edilecek.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yunus Emre Sel sohbetimiz sürüyor. Yunus abi, Trabzonspor'un planlamasıyla ilgili neler söylersin? Çünkü Vivo'nun da satışı gerçekleşirse az önce telaffuz ettiğim miktar Türk futbol tarihinin en önemli miktarı olacak. Toplamda 90 milyon euroluk bir satış.
1: Yani şöyle, transferde Trabzonspor gerçekten elini biraz hızlı tutmuş durumda. Diğer takımlara oranla en azından evet. Daha hızlı hareket etmiş gibi gözüküyor. Bunu sahaya yansıması asıl esas önemli olan. Çünkü evet, katkı aldığınız belli ki belli bir planlamaya da bayağı önce başladınız ama bunun sağ performansı olmadıktan sonra çok da fazla bir önemi olmuyor. Şimdi bunu burada esas yük Fatih Hoca'ya binecek. Tabii ki sağ kanat transferi de gerçekleştikten sonra bütün ibre Fatih Hoca'nın bütün gözler aslında Fatih Hoca'nın üstüne dönmüş olacak. Şöyle söyleyeyim, bugün Fatih Hoca gelecek sezon biraz daha ofansif, agresif bir takım oluşturmak istiyor. Tabii bunun için çok yoğun bir çalışma gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un zaman zaman maçlarındaki en önemli eleştiri maç içerisinde yavaş oyundu. Bunu atmak istiyor Trabzonspor üzerinden. Tabii Fatih Hoca'ya bayağı bir mesai düşüyor zaten.
0: Daha önce gündeme gelmişti, Vakayeme, Viska takımdan ayrıldı. Vakayeme'ye kulüpte görev verilmesi bekleniyor mu teknik ekipte vesaire?
1: Hayır, Vakayeme futbol hayatına devam etmek istiyor. Futbol oynamak istiyor. Hala en azından bir veya iki yıl daha futbol oynayabileceğini düşünüyor. Şu an itibariyle Dubai, Katar'da geliştiği takımlar var. Bizdeki süreçte muhtemelen onun transferiyle ilgili de kendisiyle alakalı bir gelişme yaşanacak.
0: Peki Yunus abi, Onarçı konusu var. El Hilal'in bir ilgisi oldu. Sen ilk kez haberleştirmiştin. Fenerbahçe'nin de listesinde olan bir oyuncu. Onarçı noktasında, konusunda var mı bir gelişme?
1: Onarçı ile ilgili Trabzonspor'un beklentisi oldukça yüksek. Bu beklentilere yaklaşan herhangi bir takım şu an itibariyle söz konusu değil. Dolayısıyla Onarçı gelecek sezonun planlamasında Trabzonspor için önemli isimlerden bir tanesi şu an itibariyle. Ama süreç içerisinde zaten kulüp as başkanı Zeyat Kafkas da bunu çok net bir şekilde açıkladı. Reddedilemeyecek teklifler oluşursa bu o zaman değerlendirmeye alınacak. Geçtiğimiz sezonun gol kralı isimlerinden bir tanesi. Gelecek sezon için de kendisinden beklenti aynı oranda yüksek. Şu anda da Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor. Ama tekrar söyleyeyim, çok uçuk bir transfer teklifi şu an itibariyle kendisine gelmedi hiç kulüpten.
0: Sağ kanat transfer için yazılan isimler var medyada. Midland forması giyen Osorio, Girona'nın Ukrayna'da yıldızı Taskankov.
1: Taskankov.
0: Evet, bu iki isimle ilgili var mı bir gelişme abi?
1: Dediğim gibi Taskankov'la ilgili Trabzonspor uzun süredir temas halinde. Burada oyuncunun kendisi bir karar vermekte zorlanıyordu ama aradan geçen süre içerisinde de bir transfer teklifi alamadı açıkçası. O yüzden Trabzonspor'a bir geri dönüş yaptı. Burada kararı Trabzonspor verecek şu an itibariyle. O soruya gelecek olursak, o soruyonun kendisi önce bir Avrupa'dan teklif bekliyor. Avrupa'dan bir hamle bekliyor. Ama şu ana kadar o da çok istediği aşamada ilerleyemedi. Ama eğer Trabzonspor bu süre içerisinde Şikankov veya Presiani transferini bitirirse, o soruyor zaten bu süreçte gerçekleşmemiş olacak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yunus Emre Sel sohbetimiz sürüyor. Yunus abi, Leon Bailey gündeme geldi mi? Jamaikalı sağ kanat oyuncusu.
1: Ben açıkçası duymadım sanırım. Sosyal medyada.
0: Yani bugün ben haber de gördüm. Trabzonspor'u reddetti, Hull City'ye gidiyor şeklinde. Ben de senin haberlerini yakından takip ederim Yunus abi. Senle birlikte Hasan'ın haberlerine çok önem veririm, değer veririm, takip ederim. Ben senin yazdığını görmedim.
1: Yok, ben bu ismi doğrulatamadım. Hani yalandır konusunda bir şey diyemem aslında ama şu an itibariyle çok doğrulatabildiğim isimlerden bir tanesi değil. Zaten uzun zamandır görüşme halinde olunan 3 isim var orada. Presiani, Şikankov ve Osorio. Bu üçünden biriyle ilgili biz sonuç bekliyoruz açıkçası sağ kanat pozisyonu için.
0: Efe Boyraz, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Poyraz Efe Yıldırım Muğla Spor'a transfer oldu. Ayrılık bekliyor musun genç oyuncu bazında?
1: Tabii ki mevcut takımda bulunan genç oyuncular var şu an itibariyle. Bu oyuncuların gelecek sezon planlamasında forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük. O yüzden muhtemelen kadroda derinlik oluşturma veya bu oyuncuların daha fazla forma bulacağı takımlara gitmesi için ayrılıklar yaşanacak. Burada kiralık formülü ağırlıklı olacak. Gökten Gürbüz, Cihan Çanak, hatta belki genç kaleci Onur Akçevikkan buradaki isimlerden bazıları olacak gibi duruyor.
0: Onur Akçevikkan için de dinleyenlerimizle paylaşalım. Gençler Birliği'nin bir ilgisi vardı. Teknik direktör Metin Diyadin'in istediğini biliyoruz. Tekrardan bir gelişme yaşanabilir mi Gençler Birliği konusunda?
1: Kamptan sonra yaşanırsa yaşanır gibi gözüküyor. Yani kamp öncesinde şu an itibariyle bir hamle olmayacaktır. Çünkü Onur Akçevikkan Ahmet Doğan Yıldırım'la birlikte Trabzonspor'un şu anda ikinci kaleci pozisyonu için yarışıyor Onana'nın ardından. Dolayısıyla orada bir takviye veya değişim olmadan onun ayrılığına izin verileceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yunus Emre Sel'di. Yunus abi, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın, bağlandın. Trabzon'a selamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yunus Emre Sel'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor!
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transfer gelişmelerini de aktaralım. Az önce özel haberini de yapmıştım. Ajans Spor'dan detaylarını da okuyabilirsiniz. Iğdır FK, Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru'yla prensipte anlaştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Iğdır FK, Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru'yla prensipte anlaştı. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Zeki Yavru'nun adresi Iğdır FK oldu. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ı yakından takip eden Emre Tanrıver. Emre, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim abi, iyi yayınlar, teşekkürler, seni sormalı.
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim, çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
3: Ne demek?
2: Gündemdeki en önemli konulardan birisi, ilk bölümde de konuşmuştuk, Muhammed Salah. Hı hı. Neler söylersin bu transfer gelişmesiyle ilgili? Sen de yakından takip ediyorsun süreci.
3: Evet. Tabii Salah transferi şu an medyada belki zora düşmüş gibi gözüküyor olabilir ama ben şu anki sürecin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Salah gibi bir ismi öyle 2-3 günde transfer etmek çok zor. Zor bir transfer süreci. Şu ana kadar olan her şeyin ben normal akışında ilerlediğini düşünüyorum. Tabii ki sözlü anlaşmadan sonra biraz tipik bir menajer oyunu devreye girdi gibi geliyor bana. Hani sözlü anlaşma yapıldı. Zaten Serdar Aralı bunu Arap basında söyledi. Sözlü anlaşmaya rağmen menajerin bir fiyat yükseltmesi oldu o noktada. Bu da bence tipik bir menajer oyunu ki Salah'ın menajeri Remy Abbas biraz transfer süreçlerinde kötü polis rolü oynaması da bilinen bir isim. Yani işi biraz yokuşa sürebiliyor her şey bitti gibi gözüktükten sonra. Yine aynısını yapıyor. Bence bu noktada Serdar Adalı'nın özellikle Arap basınına röportaj vermesi önemliydi. Burada bir satranç hamlesi gibi görüyorum ben Serdar Adalı'nın verdiği bu röportajı. Salah'ın haberin olduğunu düşünmüyorum dedi bu taleplerden. Bunlar bizim karşılayabileceğimiz talepler değil dedi. %35 menajer komisyonu için.
2: Evet.
3: Dolayısıyla Arap basında bu röportajı vererek Serdar Adalı bence bir şekilde Salah'ın da haberinin olmasını sağlamış olabilir. Zaten Salah'la da bu hafta içi bir görüşme planlanıyor. Bu görüşmede tıpkı Trossard transferinde olduğu gibi menajerin isteklerinin biraz daha geriye çekilmesi istenecektir ki imza aşamasına gelin, artık ıslak imza atılsın. Ben bu noktadan sonra transferin her türlü zorluğa rağmen biteceğini düşünüyorum. Yani Serdar Adalı'nın bu transferi buradan vermeyeceğini, etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu yaz gerçekten Beşiktaş transferlerde iyi bir hava yakaladı. Camiada iyi bir hava oluştu. Salah transferi buradan dönerse o hava bir anda sönebilir. Serdar Adalı bence buna izin vermeyecektir ve bir şekilde yine sıkı pazarlıklar yaparak Beşiktaş'ın istediği şartlarda bu transfer bitecektir diye düşünüyorum.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, bendeki bilgi 11 milyon euro civarında yıllık ücret, imza parası, 1+1 yıllık sözleşme. Sendeki bilgiler nedir bu noktada?
3: Evet, bende benzer bilgiler var aslında. Ben de hani yıllık bonuslarla birlikte yıllık 12 milyon euro civarında maaş alacağı yönünde Muhammed Salah'ın. Bendeki bilgi de bu şekilde. Zaten bu noktada bir sözlü anlaşma yapılmıştı ama işte az önce bahsettiğimiz gibi Salah'ın menajeri tipik menajer oyunu, işte ne koparsam kar gözüyle baktı biraz. Her transfer sürecinde zaten İngiltere'de Liverpool'la sözleşme uzatırken de zorluklar yaşadı Liverpool ekibi Salah'la, Salah'ın menajeriyle. Yani Liverpool'un kendi efsanesiyle bu tür sorunlar yaşıyorsa Liverpool kulübü, Beşiktaş'ın da Salah'a transfer ederken böyle zorluklar yaşaması normal. Çünkü dünyanın en iyi futbolcularından biri bence Muhammed Salah. Afrika kıtasının özellikle çok saygı duyduğu bir isim. Tüm insanların çok saygı duyduğu bir isim. Kolay bir transfer değil ama bir şekilde Serdar Adalı bunu çözecektir diye düşünüyorum.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Emre Tanrıver sohbetimiz sürüyor. Emre,
3: evet.
2: Hafta içerisinde çok önemli bir maç var. Rakip Midtjylland. Bu maçla alakalı neler söylersin?
3: Ya şöyle, Beşiktaş şu an için asla hazır değil Salim Mara, bunu söyleyeyim. Yani çünkü Dünya Kupası'ndan geç dönen oyuncular oldu. Transferlerin hepsi takımda çok fazla çalışma fırsatı bulmadı. Nübel bile daha 2 gün önce katıldı yani kampa, onu söyleyelim. Yani kağıt üstünde ilk 11 gözüken futbolcuların birlikte çok fazla antrenman yapmadığını, İtalyano'nun sistemine henüz adapte olacak süreyi bulamadığını söyleyelim. Bu nedenle Mijinat maçı zor bir maç olacak ki Kuzey Avrupa takımları zaten çok katı, genelde katı bir sistemle oynarlar, disiplinli oynarlar. Bu noktada bizim Türk takımlarımız Kuzey Avrupa takımlarına karşı genelde zorlanırlar. Ben zor bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Yine bir avantajı var Beşiktaş'ın. Midtjylland'ın en önemli oyuncusu Aral'dı. Aral en azından Trabzonspor'a transfer olarak biraz Midtjylland'ın güç kaybetmesini sağladı. Bu noktada Midtjylland'ın güç kaybetmesi Beşiktaş için bir avantaj olabilir. Ama işte Beşiktaş'ın henüz ilk 11 oyuncuların birlikte çok fazla antrenmana çıkmaması, İtalyano'nun sistemine adapte olabilecek süreyi henüz bulamaması büyük bir dezavantaj. Bu dezavantajı Beşiktaş oyuncu kalitesiyle çözmeye çalışacaktır. Bu noktada bireysel performansların ben ilk eşleşmede, ilk maçta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Orkun'un performansı, Ohun performansı, sağ bekte Mourinho'nun bence performansı ve Çerni'nin performansı çok önemli olacaktır. Beşiktaş bu eşleşmeyi takım oyunundan ve İtalyano'nun sisteminden ziyade biraz bireysel kalitelere bağlı olarak geçebilir diye düşünüyorum.
2: Bugün İtalyan basınında Kabal iddiası yer aldı Juventus'tan. Doğrulatabildin mi?
3: Ben bunu teyit edemedim çünkü Solbeck'e zaten Beşiktaş Otara'ya transfer etti. 8-9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek. Rıdvan da takımda, tekrar bir Solbeck transferi. Ben şu aşamada Beşiktaş'ın Solbeck planı olmadığını biliyorum. Öncelik farklı noktalar. İşte stoper için adaylar var. Onlarla görüşülüyor. Orta sahaya takviye yapılacak. Santrofor'a takviye yapılacak. Bir yandan Salah için tüm imkanlar zorlanıyor. Yani Solbeck transferi şu an için ben gündemde yok diye biliyorum.
2: Yani o bölgeye Ottara geldi ifade ettiğin gibi. Bendeki bilgiler de Beşiktaş'ın stoper, orta saha, santrafor takviyesi yapacağı yönünde.
3: Aynen öyle. Sağ açıkta Salah zorlanıyor ve Salah transfer edilse dahi oraya bir 23 yaş altı kontenjandan futbolcu bakıyor Beşiktaş. Bunu biliyorum. Yani 23 yaş altı kontenjanında boşluk var Beşiktaş'ın. O 10 yabancı dolduktan sonra biraz 23 yaş altı transferleri de öncelik verilecek.
2: Peki ayrılacak olan oyuncular kimler?
3: Onana, Ami Hatzahmetovic, El Musrati, bunlar kesin olarak ayrılacaklar. Zaten kampa da götürülmediler. Amir'i Konya Spor takip ediyor, bunu biliyorum. Yani evet. Amir'in sürecini takip ediyorlar. Amir'in ayrılık noktasında Konya Spor devreye girebilir. Tabii evet. Beşiktaş Konya'dan transfer ederken yaklaşık 3,5 milyon euro civarı bir bonservis ödemişti Beşiktaş Konya'ya. Bu transfer bonservisle gerçekleşse dahi Konya Spor'un oralara çıkma imkanı yok. Cüzi bir bonservisle ya da kiralık olarak Amir Konyaspor'un yolunu tutabilir. Bunu söyleyelim ki Konyaspor Amir'in Türkiye'deki ilk takımıydı. Ülkesinden sonraki ilk takımıydı. Hatta daha 18 yaşında Konya'ya gelmişti Amir. Ve uzun yıllar forma giydi. Hatta Amir'in imza töreninde ben de o sıralara Konya'da görev yapıyordum. Yani hatırlıyorum. Konya'da çok önemli bir performans gösterdi. Aykut Kocaman önderliğinde özellikle. Konyaspor'un ligde 3. bitirdiği dönem, kupayı kazandığı dönem Amir takımdaydı. Önemli bir oyuncu Konyaspor için, Konyaspor tarihi ve Konyaspor camiası için. Amir'in olası bir ayrılığında Konyaspor devreye girecek. Bunu söyleyebilirim. El Musrati ve Onan'ın ayrılığı biraz Beşiktaş'ı zorlayabilir. Çünkü talipleri neredeyse yok bu futbolcuların. Çünkü gittikleri takımlarda da maalesef varlık göstermediler. Bu noktada Beşiktaş bu iki futbolcudan çıkmak için belki para ödeyerek bu futbolculardan çıkabilir. Daha önce olduğu gibi. Ama şu anda ayrılığı net, yani gündemde olan 3 isim bunlar diyebilirim Salim Araf.
2: Geçtiğimiz sezon Amir Hatzahmetovic toplamda 41 maçta görev almış. 3 asisti var. Süre aldığı dakika ise 2357.
3: Ve Hull City'de Premier Lig'e çıktı aynı zamanda.
2: Evet. Bence gayet iyi bir süre.
3: Evet, 2357. Bence İngiltere'de kötü bir süre geçirmedi Amir. Bu noktada Amir'in takım bulması Onana ve El Musrati'ye göre daha kolay olacaktır. Sadece belki Konyaspor onun aklını çelebilir. Yani Amir Süper Lig'de kalırsa adresi Konyaspor olacaktır diye düşünüyorum. Ama Avrupa'dan da tabii talipleri olacaktır.
2: Ben de Konyaspor cephesiyle görüştüğümde unutulmaz oyuncular arasında yer aldığını paylaşalım.
3: Evet.
2: Şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından Midland maçının kadrosuyla ilgili de birkaç sorum olacak. Hatta tabii beklersen ki. Teşekkürler Emre. Çok teşekkürler. Kısa bir ara sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens'i mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
0: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emre Tanrı var. Emre, peki hemen şunu sormak istiyorum. Midland maçındaki kadro planlaması nasıl olacak ilk 11 bazında değerlendirdiğinde?
3: Evet, hani şimdi ilk 11 seviyesini konuşacağım. Birbiriyle çok fazla antrenman yapmadığını İtalyan yönetiminde. İtalyan'ın sistemine çok fazla adapte olma şansını bulmadığını belirttim ama yine de Vincenzo Italiano kamp döneminde çok fazla kullanamadığı futbolcuları burada sahaya sıcak işte. Orkun'u çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Nuriye'yi çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Ohu çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Buna rağmen bu futbolcuları Midland maçında ilk 11'i göreceğimizi düşünüyorum. Hatta Nübel daha 2 gün önce kampa katılmasına rağmen, 18'inde kampa katıldı Nübel. Nübel de kaleye devralacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş Midland karşısında kağıt üstünde en iyi şekilde, en iyi 11'iyle çıkacaktır. Kalede Nübel'i bekliyorum. Sağ bekte Mourinho, stoperde Akbadu, Jalo olabilir. Jalo mu Emirhan mı diye biraz tereddütlerim var ama Jalo'nun kamp performansını ben beğenmiştim şahsen. Jalo burada öne çıkabilir. Emirhan da sakatlık riski sebebiyle az süre bulmuştu bazı maçlarda. Burada stoperde Akbadu, Jalo ikilisini görebiliriz. Sol bekte Otara ne kadar hazır tam bilmiyorum. Çünkü Monaco'da sakatlık yaşamıştı Otara. Bu sebeple belki 90 dakika forma giyebilecek seviyede olmayabilir. Bunu artık Italiano karar verecek. Sol bekte Rıdvan'ı görebiliriz. Önlerinde Endiri, Salih, Özcan ikilisini bekliyorum. 10 numarada Orkun, sağda Çerni'yi bekliyorum. Solda belki Semih Kılıçsoy'u görebiliriz ya da İlhan Fakılı da kampın yıldızlarından biri de yeni transfer. İlhan Fakılı da olabilir solda ve uç bölgede şu anda tek isim gibi gözüküyor.
2: Yani 4-2-3-1 devam ediyor.
3: 4-2-3-1 bekliyorum ben dizilmiş olarak. Öndeki ön libero ikilisi Salih Endidi. Salih burada biraz geriden oyun kurucu rolünü üstlenecek. Endidi de özellikle toprakteyken 8-10 numara gibi konumlanıp hücum pres yapacak orada Orkun'la birlikte. Yani Endidi'yi bu sezon topun rakipte olduğu dakikalarda çok daha önde pres yaparken görebiliriz. Bunu söyleyeyim. Midland maçında da bence bunu göreceğiz.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver. Emre, Endidi için Suudi Arabistan iddiası var. Doğrulatabildin mi?
3: Şöyle, ilgiyi doğrulattım. İlgi olduğu doğru fakat henüz direkt resmi bir teklif yok diyebiliyorum. Bu noktada Beşiktaş'ın beklentisi, ilgi de şöyle, hani 8 milyon civarında bir bonservis verebiliriz şeklinde bir ilgi var. Fakat Beşiktaş'ın bu noktadaki tasarrufu şöyle. Birincisi, Endidi'nin bir alternatifini bulmadan göndermek istemiyorlar. İkincisi de Endidi'yi aldıklarından daha yüksek bir fiyata satmak istiyor Beşiktaş. Zaten 9 milyon euroydu bonservisi Endidi'nin. Dolayısıyla en aşağı bir 10 milyon euro beklentisi var Beşiktaş'ın.

0: Şimdi Ndidi'den, çünkü Ndidi yani Premier Lig'de iyi bir geçmişi olan başarılı bir futbolcu. İtalyano da özellikle hücum pres noktasında Ndidi'nin kendi işine yarayacağını düşünüyor. Hani Ndidi'yi satmak gibi bir gündem şu anda yok ama hani olursa da iyi bir bonservis ücreti kazanmak istiyor Beşiktaş. Çünkü İtalyano'nun sisteminde Ndidi önemli yer alabilecek futbolculardan birisi.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver. Emre, peki Van Dijk iddiası?
0: Van Dijk, ben bunu hiç doğrulatamadım açıkçası. Çünkü biraz da ütopik geliyor. Beşiktaş'ın hedefleri transfer planlaması doğrultusunda da biraz ütopik geliyor. Çünkü Beşiktaş birincisi bir sol stoper arıyor. Sağ stoperde Akpadu'ya devre arasında 20 milyon euro verildi. Şimdi Van Dijk'ı almak için Akpadu'dan çıkması gerekiyor ki 20 milyon euro verilen bir futbolcudan çıkmak o kadar da kolay değil. Yani Beşiktaş bugün Akpadu'dan çıkmak istese yarısını kazanamayacak belki de bu 20 milyon euronun. Van Dijk bonservisi elinde olan bir futbolcu değil. Hala Liverpool'un sözleşmeli futbolcusu. Evet. Burada devreye bir bonservis bedeli giriyor. Yıllık maaşı da ekleyince Beşiktaş'ın ben şu an için stoper bölgesinde böyle bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Salah transfer ediliyor zaten. Yani transfer gündeminde var. Beşiktaş'ın o bölgede eksiği var ve Salah'ın aynı zamanda bonservis bedeli yok. Yani Salah transferi Van Dijk transferine göre bence daha kolay. Öyle söyleyebilirim.
1: Yani sen daha kolay mı görüyorsun Van Dijk transferini?
0: Hayır, Salah transferi
1: Van Dijk'e. Salah transferi daha kolay, evet, yani.
0: Yani. Salah transferinin zor olmasına rağmen bunu söyledim. Yani Van Dijk'ın ne kadar zor olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bonservis bedeli olmasa Van Dijk'ın belki bir girişim yapılabilir ama ben şu aşamada doğrultamadım bunu açıkçası. Yani Van Dijk'ın hem bonservis bedelinin olması hem de Beşiktaş'ın zaten daha devre arasında o bölgeye, sağ stoper bölgesine bir 20 milyon euroluk yatırım yapması bonservis bedeli olarak bu transferi zorlaştırıyor.
1: Udokai konusunda var mı bir gelişme?
0: Udokai'ye Bundesliga'dan teklifler var. İlgi var daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Schalke'nin bir ilgisi var. Udokai de Beşiktaş'ın planlarında ilk sırada yer almadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu Bundesliga'dan gelen ilgi resmiyete döküldüğü takdirde ve Beşiktaş'ın beklentisine yakın bir bonservis olduğu takdirde Udokai ayrılığı gerçekleşecektir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Emre Tanrıver. Emre, bir son dakika gelişmesi var, hemen onu da paylaşalım. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. en eleme turu fikstürü belli oldu. İlk maç Kadıköy'de oynanacak 4-5 Ağustos tarihinde. İkinci maç Romanş karşılaşması deplasmanda oynanacak. Rakip ise Sturm Graz Hertas maçının kazananı olacak. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Oradan muhtemelen Sturm Graz gelir gibi duruyor. Fenerbahçe hem bu turu hem de sonraki turu gayet rahat geçebilecek bir takım.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de ben yayınlarımda şunu ifade ettim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında olması camia adına motivasyon kaynağı oluşturacaktır.
0: Kesinlikle. Türk futbolu için de çok önemli. Artık yani ya en büyük arenada en son ne zaman iki takım herhalde 2007 miydi? 2006 mıydı bilmiyorum. İki takım da hiç temsil edilmedik. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında, grup aşamasında vesaire. Burada Galatasaray zaten direkt katılıyor. Fenerbahçe'nin de elemeleri geçip önce ikinci ön eleme, sonra üçüncü ön eleme, daha sonra playoff. Bu elemeleri geçip lig aşamasına katılması Türk futbolu açısından, ülke puan açısından da çok önemli.
1: Evet, böyle bir durumda söz konusu.
0: Evet.
1: Emre, maçı takip edeceksin, karşılaşmayı, evet. Midland karşılaşmasını. Yarın da Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile karşılaşması,
0: evet,
1: var.
0: Evet, yarın da oradayım inşallah.
1: Ben de gitmeyi düşünüyorum her iki maça da. İki maçın da güzel olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Emre, vakit ayırdın, yayınımıza bağlandın. Eklemek
0: ediyorum.
1: İstediklerim var mı son olarak?
0: Şöyle, Salah transferine küçük bir değinmek istiyorum.
1: Tabii
0: hani, transfer zora girdi gibi gözüküyor dedik ama Serdal Dalı bunu çözmeye uğraşacaktır, çözecektir diye düşünüyorum derim. Şu açıdan da çok önemli Salah transferi. Beşiktaş açısından, ülke futbolu için zaten çok önemli, çok büyük bir marka ama Beşiktaş açısından şöyle bir önemi var bu transferin. Beşiktaş son 5 yıldır büyük bir imaj kaybı yaşadı. Bunu biliyoruz. Ben bu noktada bu transferi biraz Galatasaray'ın Icardi transferiyle bağdaştırıyorum. Şimdi Icardi Galatasaray'a geldi. Evet, sahada attığı goller bir yana, kazandırdığı şampiyonluklar bir yana.

0: Icardi bir nesli Galatasaraylı yaptı Salim bana. Bu çok büyük bir etki. Yani 5-6 yıldır belki yeni doğan çocukların birçoğu Galatasaraylı oldu. Artık sınıflarda, okullarda birçok kişi, birçok öğrenci. Ya Icardi sevinci yapıyor. Galatasaraylı oldu birçoğu. Muhammed Salah Beşiktaş'ta bu etkiyi yapabilir ki bundan çok daha fazlasını da yapabilir. Çünkü daha önce yaptı zaten. İngiltere'de bunu yaptı Muhammed Salah. Şimdi İngiltere'de insanların sonradan Müslüman olma sebeplerinden biri. Muhammed Salah'ın o İngiltere'de Liverpool'da prime yaptığı dönemler, zirvede olduğu dönemler. Liverpool taraftarı Salah'la ilgili tezahürat yapıyor. İşte birkaç gol daha atarsan biz de Müslüman oluruz diye. Son yapılan araştırma İngiltere'de 2025 yılında İngiltere'de yeni doğan çocuklara en çok verilen isim Muhammed. Bunların da bunlara başrol sebeplerden biri Muhammed Salah. Yani Muhammed Salah sadece saha içinde değil, saha dışında da çok büyük bir etkiye sahip ve bu etkiyle Beşiktaş'ın imajını eskisinden çok daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Ben biraz da buna güvenerek ve bunları da Serdar Adal'ın düşündüğünü düşünerek bu transferin mutlaka bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum diye bitirebilirim artık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Emre. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver'de. Emre Tanrıver'le birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuştuk. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler avukat Taner Ünlü olacak. Taner Ünlü ile birlikte gündemde yer alan haberleri konuşacağız. Özellikle de Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bir operasyon var. Bunlarla alakalı konuşacağız. Yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü önemli bir çalışma var. Bu çalışma noktasında siz de takip etmişsinizdir. Dün İspanya-Arjantin final maç öncesinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından birçok yasa dışı bahis sitesinin çökertildiğini, gözaltı kararlarının olduğunu, operasyonlarının olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Cuma günü yapılan bir operasyon vardı. Kulüplerde yer alan birçok isim, eski yöneticiler, mevcut yöneticilerden de olanlar vardı. Direkt gözaltına alındı. Bu süreci de takip ediyoruz. Birazdan Taner Bey hattımızda konuğumuz olacak. Bağlantı sağlanırsa sevgili dinleyenler. Iğdır FK ile ilgili transfer gelişmesini aktarmıştım. Iğdır FK Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru ile prensipte anlaştı. Muğla Spor, Iğdır FK'dan Ali Kaan Güneren ile prensipte anlaştı. Bunu da paylaşmış olalım. Douglas Tanke de Iğdır FK'ya transfer oldu sevgili dinleyenler. Normal şartlarda Antalya Spor, Bandırma Spor'la büyük ölçüde anlaşmıştı. Iğdır FK transferde devreye girdi. Iğdır FK, Douglas Tanke'nin transferi için hem kulübü Bandırma Spor hem de Tanke ile anlaştı. Tanke ile yapılan anlaşma da 2 yıllık. Hattımızda bu bölümde sevgili dinleyenler konuğumuz avukat Taner Ünlü. Kendisi daha önce tahkim kurulunda da yer aldı. Taner Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Siz de süreci yakından takip ediyorsunuz. Bir evet. Hukukçu olarak. Cuma evet. Günü gözaltı kararları verildi.
2: Evet.
1: Süreç devam ediyor. Süreçle ilgili hukuki boyutta neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii basına yansıyan, medyaya yansıyanlarla bilgimiz var. Soruşturma evet. Dosyası hakkında hala gizli karar olduğu
1: gizli
2: için
1: dışarı karar devam ediyor.
2: Devam ettiği için bir bilgimiz yok. Ancak şundan bahsetmek isterim. Yasa dışı bahis ve şike operasyonu operasyonun adı ve bu bağlamda da kulüp yöneticilerinin bahis oynadıkları ve bunu kendi kulüpleri için oynadıkları şeklinde. Tabii bunun iki ayağı var. Birincisi 6222 ve 7258 bahisle ilgili yasa var. Sporda şiddetin önlenmesine dair yasa var. Şu an mevcut devam eden soruşturma bu. Ayrıca bunun ikinci bir boyutu da Türkiye Futbol Federasyonu yargısının disiplin yargılaması olacak. O da futbol disiplin talimatı 6 ve 57. maddeler çerçevesinde olacak. Şimdi burada şunu bahsetmek

0: isterim. Bir yönetici eğer kendi kulübünün maçına bahis oynamış ise, bu yasa dışı olsun ya da Türkiye'de lisans almış bahis şirketlerinden olsun, özellikle yasak. Bu bahis oynaması sadece ve sadece futbol disiplin talimatının 57. maddesine göre ise, yani sadece bahis oynamış, buradan bir menfaat elde etmemişse, takımı için, mensup olduğu kulüp için bir ayrıca menfaat temini elde etmemişse, o takdirde para cezaları öngörmüş 57. madde. İşte birinci ihtar için, birinci tekrar için, ikinci tekrar için, üçüncü tekrar için ve üçten sonrası ise -3 puan var. Böyle bir cezalandırma var. Ancak eğer işin içine, bu bahis işine, müsabaka sonucunu etkileme eylemi de girmişse, yani aslında şöyle bahsetmek lazım, şike dediğimiz müsabaka sonucunu etkilemede müsabakanın sonucu konusunda bir garanti vermiyorsunuz. Müsabaka şöyle biterse, böyle biterse, yani bir skor mimi yok. Ya da işte şu gol atarsa, şu kırmızı görürse gibi subjektif değerlendirmeler içermiyor. Taraflar anlaşıyorlar, bu maçı böyle bitirelim diyorlar. Berabere bitmek de, bitirmek de şike sayılıyor. Yenilmek de, eğer yenilmesi gerekiyorsa şike sayılıyor, ya da galibiyet içinde. Ancak bahis varsa, bahiste müsabaka sonucuna ilişkin özel bir düzenleme var. İşte şu gol atar, şu kırmızı kart görür, ya da müsabaka sonucu 2-1 biter ya da 2-0'dan 3-2 biter gibi somut olaylar var. Eğer bunlar var ise, o zaman buna bahis şikesi diyoruz ki, bahis şikesi devreye girdiğinde de 6222 sayılı yasanın 11.4c maddesi aslında basit şikeyi 1 ile 3 yıl arasında cezalandırmış ama yarı oranda 14c yarı oranda arttırılır diyor. Eğer kulüp yöneticileri kendi takımları için bahis oynamışlar ve bundan ayrıca da müsabakanın sonucunu da etki edecek şekilde oynamışlar ise, müsabaka sonucuna etkileyecek şekilde oynamışlarsa, o zaman ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.
1: Peki bugün kararlar verilecek diye biliyorum. Tutuklama.
0: Evet evet, bugün
1: tutuklama kararı bekliyor musunuz?
0: Ben şöyle, 6222 çerçevesinde eğer suç işlediği tespit edilirse bu katalog suçlardan sayılıyor 6222'de şike. Dolayısıyla tutuklama kararı verilir diye düşünüyorum. Aslında sınırı çok az, hapis cezası sınırı, ama katalog suçlardan sayıldığı için tutuklama kararı da verebilirler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sohbetimiz devam ediyor. Avukat Taner Ünlü. Taner Bey, bu devam ediyor. Süreç devam ediyor. Süreçle alakalı kulüplere sıçrar mı?
0: Kulüplere şöyle sıçrar. Yine çok ilginç düzenleme var. Aslında şikeyi düzenleyen, yani müsabaka sonucunu etkilemeyi düzenleyen 56. maddenin ikinci fıkrası diyor ki, teşebbüs halinde diyor. Yani aslında şikeye teşebbüs edilmiş ise bu da cezalandırılıyor. Ancak bunun ağır ihlal hali düzenlenmiş burada teşebbüste. Biliyorsunuz şikeyi yapan ömür boyu men alır diyor. Müsabaka sonucu etkileyen kişi için. Ancak teşebbüs halinde 1 yılla 3 yıl alır. Ama eğer ağır ihlal var ise demiş, bu ağır ihlal ne biliyor musunuz? Bahis oynamak. Eğer bahis oynadıysa o takdirde mensup olduğu kulübe -12 puan ceza verilir diyor.
1: Ama küme düşme gibi bir söz konusu olmaz.
0: Yok, küme düşme yok.
1: Çünkü geçtiğimiz sezon, dinleyenlerimizle de paylaşalım, geçtiğimiz sezon tescil edildi.
0: Evet.
1: Peki Taner Bey, bu operasyonların devam etmesini bekliyor musunuz? Özellikle de yönetici bazlı devam ediyor. İlk başta futbolcu ve antrenör bazında gündeme gelmişti isimler, listeler yayınlanmıştı.
0: Evet, evet. Talim Bey, ben avukat olarak değil ama bir futbol sever olarak söylemek istiyorum. Benim canım acıtan, hukukçuluktan ziyade canım acıtan bir şey var ve kamuoyun da dikkatinden kaçıyor. Bakın, bu tespitlerin hepsi 2025'in Nisan ayında yapıldı. Futbol Federasyonu'nun elinde ya da savcılığın elinde var. Ne demek bu? Futbol müsabaka sonucunu etkileyen yasa dışı bahis oynayan kişilerin bir yıl oynamasına neden müsaade ettik? Ya da yöneticilerin bir yıl o tarafta yine yöneticilik yapmasına neden müsaade

0: ettik. Benim vicdanımı sızlatan bu. Suçun failleri tespit ettiysem bu soruşturma o zaman başlaman gerekiyordu. Bakın daha lig başlamamıştı. 2026-27 sezon başlamamıştı ve biz basından öğrendiğimiz kadarıyla futbol sayısının elinde vardı. Ama çok garip bir şekilde önce futbolcular, sonra hakemlere geçti, sonra tekrar yeniden bahis açıklandı ve geldik şimdi yöneticilere. Burada bir gariplik yok mu sizce de? Yani bu lig 2025-26 ligi bana göre sahibeli diyeceğim çok ağır olacak ama şike yaptığı ya da bahis oynadığını tespit ettiğiniz kişilerle oynandı bu lig. Neden izin verdi TFF buna ya da yargı? Bunları en başta yapmalıydı. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. 20 bin kişiden bahsedildi. Hani toplarsak şu an 2000-2500 kişi var. Kalan kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bu evet. Kamu vicdanını hani adalet herkes için olmalı, tarafsız olmalı, birilerini kayırmamalı. İçinde milli futbolcular vardı dendi. Bakın onlar hala açıklanmadı. Ben bu futboldan uzaklaşıyor. Bizim tek zevkimiz, eğlencemiz futbol ve futboldan uzaklaşıyor. Bu ligin, bu yarışma ortamının çok sağlıklı olmadığını düşündürüyor bunlar bize. Ama hukuki olarak söylüyorum, eğer failler kesilirse mutlaka ayrım gözetilmeden kime gidiyorsa gitsin yapılmalı. Çünkü Türk halkının en büyük zevki futbol. Bununla böyle oynamamak gerekir. Şahsi menfaatlerle hareket etmemek gerekir.
1: Çok teşekkür ederim Taner Bey. Eklemek istedikleriniz var mıydı?
0: Çok teşekkür ederim. Severek dinliyoruz. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Saygılar, sevgiler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Avukat Taner Ünlü'ydü. Gelen mesajlar var. Bu mesajları okuyup yayınımı noktalayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Selamun aleyküm abi, Ankara'dan Sadullah. Ben Ankara Gücü hakkında düşüncelerini ve gidişat hakkında bilgiler verebilir misin demiş. Ankara Gücü kamp çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere Ankara Gücü'nün transfer yasağı var. Mevcut kadro korundu. Mevcut kadroya altyapıdan gelen oyuncular dahil edildi. Teknik direktör Recep Karatepe ile devam ediyorlar. Altyapı koordinatörlüğü görevine eski hakem Ali Palabıyık geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlerleyen günlerde Ankara Gücü cephesiyle de telefon bağlantısı yaparız. Ankara'ya selamlarımı gönderiyorum. Fenerbahçe'nin bir sonraki turda rakibini yazmışsın ama zaten dinleyenlerimizle paylaştık. Teşekkür ederim mesajın için. Dinleyenimiz yazmış, Nedim Bey. Nedim abi, anons yaptım. Belki o bölümde kaçırdın ama anons yaptım. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibini, Sturm Graz Hertas maçının galibi oldu. İlk maç Kadıköy'de oynanacak, ikinci maç deplasmanda oynanacak. Bunun duyurusunu yapmıştım. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba, kolay gelsin. Fenerbahçeli olarak Salah'ı ülkemizde görmek isterim. Fakat Fenerbahçe Kante'de de aynı sorunu yaşadı. Çok yüksek maliyetli oyuncular. Bu oyuncular takımı yorar. Bence Beşiktaş'ın almaması onlar için hayırlısı demiş. İmaj hakları dediği formadan pay almak gibi bir şey mi? Çünkü aynısı Kante'de de yaşandı. Bizim başımıza geldi diyor. İmaj haklarına neler giriyor? Oyuncunun oynayacağı reklamlar, oyuncunun sponsorlukları, sponsorluk ve reklamlarla birlikte, reklam filmleriyle birlikte, sponsorluklarla birlikte satılan formanın forma satışından yüzdelik bir pay. Forma satışından yüzdelik pay. Bunların hepsini düşündüğümüzde yıllık ücret noktasında, imza ücreti noktasında anlaşsanız da imaj hakları dediğimiz olay özellikle de yıldız oyuncular için, Salah gibi süperstar için sözleşmedeki en önemli maddelerden birisi. Yani biz anlaştık, bu transfer oldu değil, imaj hakkı kelime anlamıyla kısa sürse de, yani kelime anlamıyla basite indirgense de, öyle hadi gel anlaşalım, anlaşma yapalım, hadi anlaştık şeklinde olmuyor. Yıldız bir oyuncu varsa karşınızda, imaj hakları sözleşmede anlaşılması en zor maddelerden birisi. Kaçırdığım soru var mı?

0: kontrol ediyorum. Van Drongelen evet, Panathinaikos'a transfer oldu. Bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro kazandı Samsun Spor Kulübü. Gelen soruları kontrol ettim. Hemen hemen tüm soruyu cevaplamaya çalıştım. Sorusunu kaçırdığım dinleyenlerimizden özür dilerim. Saatlerimiz 13.55. Benden hemen sonra Ali Erim, Gence Boran ve Mert Elam Hattrick programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası finalinden herhalde ağırlıklı olarak bahsederiz. Dün herhalde sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen herkesin gözü kulağı İspanya-Arjantin karşılaşmasındaydı. 22'de başladı Türkiye saatiyle. Fena bir saat değil. Tabii maçın geç başlaması, devre arası şovunun uzun sürmesi, uzatmalara gidilmesiyle birlikte biri geçiyordu en son. Geç bir saate kadar sarktı. Penaltılar kalmadı. Ferran Torres'in golüyle de İspanya maçı kazandı ve Dünya Kupası'nda ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Maça dair hani biz sabah 2 saati aşkın Ali abiyle vakit ayırdık. Çok da mesaj geldi. Eminim bugün öğlen dinleyen dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj gelecektir. WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Onları da program içerisinde okuruz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, dün çok tek taraflı bir karşılaşma oldu. İspanya'nın baştan sona ağırlığını koydu. Arjantin'in herhalde 115'e kadar falan şut çekemediği bir mücadele. Tarihte zaten, de ilk kez oluyor böyle.
1: 90 dakika içerisinde bir Dünya Kupası finalinde rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım olmuş Arjantin. Evet,
0: toplamda da benim okuduğum 3. takım Arjantin. Bir maç boyunca rakip kaleye şut dahi gönderemeyen, ki bunun tabii finalde olması ve Arjantin gibi bir takımın bunu yapıyor olması çok akıl alır bir şey değil. Arjantin için tabii büyük fiyasko dün akşamki final karşılaşması. Hani elle tutulur tarafı gol yemeden maçı uzatmaya kadar taşıması Arjantin'in. Herhalde o söylenebilir ama kırmızı kartla birlikte iyice şansları kalmamıştı zaten.
1: Yani evet, kırmızı kartla bence de şansları kalmadı. Maçın zaten uzatmalara gitmesi de kendileri açısından bir başarı ve bir şanstı bence. Yani özellikle 75. dakikadan sonra İspanya öyle bir ağırlığını hissettirmeye başladı ki ben gol gelecek dedim. Yani aynı Portekiz maçındaki gibi, aynı Belçika maçındaki gibi bir gol gelecek. Yapmaya da alışıklar bunu dedim zaten.
0: Merino da oyuna girdi tam o dakikalarda,
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet. O gol gelmedi. Yani Arjantin büyük bir ihtimalle, Arjantin'in planı buydu. Savunmaya çekilip. Ya bu arada çok da Arjantin'i ben suçlamıyorum. Yani burada ben İspanya'nın hakkını vermemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki turda İspanya Fransa karşısında da neredeyse böyle bir şey gerçekleştirdi. Yani neredeyse, bu kadar değil ama hani şimdi Arjantin'in hücum hattıyla Fransa'nın hücum hattını karşılaştıramayız. Yani Fransa'nın hücum hattı çok daha inanılmaz. Hatta birçok futbol severe göre Fransa İspanya'yı geçecek falan deniyorken İspanya aynı tarifeyi neredeyse Fransa'ya da yaptı. Ama Arjantin-İspanya maçında, yani hani ben bazen söylüyorum City için özellikle konuşurken ya da işte yine Pep zamanındaki Barcelona için konuşurken, yani bu hani günümüz o modern rakibe top göstermeyen, orta dahi yapmayan, topu kaptırma ihtimali olacağından dolayı orta dahi yapmayan, yani sadece illa kalenin içine kadar paslaşarak giren, herkesin bulunduğu yerin top sendeyken, top sende değilken, top rakipteyken, şuradayken, hani bütün o ezbere kulüp seviyesinde artık futbolu güzelleştiriyor mu

0: topluluğu karşısında ona karşı gelmeyi başarmak ya imkansız. Avengers gibi bir şey oluyorlar yani. Hani yenilmezler gibi bir şey oluyorlar.
1: Vallahi Yamal biraz daha formda olsa
0: evet.
1: Bu İspanya çok daha farklı bir noktada olabilirdi ki bu haliyle bile zaten Fransa ve Arjantin karşısında acayip tek taraflı maçlar oynadılar. Nico Williams Avrupa Şampiyonası'nda sola çıktı. Onun yerine Baena bu turnuvada oynadı. Williams'ın sakatlık problemleri sebebiyle. Sabah saydım hani Pedri normalde bu takımın orta sahanın değişilmezi yedek kulübesine çekildi 3 maçtır. Hani form grafiği yüksek değil diye Fabian Ruiz geldi. Santrfor Oyarzabal. Kalecisi Unai Simon çok iyi bir sezon geçirmedi kulüp takımında. Ondan daha iyi oynayan Raya ve Garcia'ydı diğer kaleci herhalde. Juan
0: Evet.
1: Garcia, Barcelona'nın kalecisi. Çok daha iyi sezonlar geçirdi. Ama hoca De La Fuente istikrardan yana milli takımda tercihini
0: Bir de
1: kullandı.
0: Oyarzabal'ı ve Simon'u hoca U19'dan beri çalıştırıyor. Yani çok eskiden beri çalıştırıyor.
1: Evet, bu takımdaki birçok oyuncuyla geçmişten bu yana bir şeyi var. 2013'te başlamış U19 milli takım teknik direktörlük kariyeri ve 13 yıldır İspanya'nın çeşitli kategorilerinde U21 dahil teknik direktörlük yapıyor. Bu da enteresan. Böyle bir CV'nin A takım seviyesinde 11 maçı var Alaves'le. Hayal kırıklığıyla biten bir dönem. Ama İspanya milli takımının da şu an hani oyuncu grubuna bakarsan en iyi futbolu oynatmış olabilir. Sabah Uğur Meleke'nin bir yazısına denk geldim. Finalden sonra yazmış. Hani 2010'daki kazanan kadroyla kıyaslarsan bu kadrodan o kadroya kimseyi almam demiş. Hani Xavi'si, Iniesta'sı, Puyol'lu,
0: Yani bence de
1: Piqué'si,
0: öyle.
1: David Villa'lar, işte Fernando Torres'ler,
0: Ya hiçbir
1: kim
0: mevkiden.
1: Xabi Alonso'lar, yani kimseyi bu takımdan o takıma almam diyor. Hani
0: Şimdi bir
1: 2010'daki takım
0: hatırlayamadım.
1: çok daha iyi.
0: 2010'un sağ kanadı kimdi? Belki onun yerine Yamal'ı alır mıyım ama.
1: David Silva oynuyordu galiba.
0: Yani.
1: Yanlış
0: Evet, onu o
1: hatırlamıyorsam.
0: farklı bir tarzda bir
1: Tabii Yamal'ı alırsın da
0: sağ çıktı
1: belki.
0: ama
1: Bu Yamal'ı da
0: bak
1: almazsın bu arada. Bu turnuvadaki
0: tabii
1: Yamal'ı da
0: bak
1: almazsın.
0: forveti almam. Orta sahayı almam. Savunmayı almam.
1: Pique Puyol.
0: Pique Puyol'u almam. Yani hakikaten almam. Ama bu takım o takımdan daha iyi oynuyor.
1: Evet. İşte bunu da De La Fuente'ye yormuş. Hani De La Fuente'nin oynattığı oyun, onun yaptığı teknik direktörlükle açıklamış. Tabii ki yani onsuz bunu düşünmek mümkün değil. Onun böyle geçmişten getirdiği avantaj ve İspanya futbolunun da kültürün olması da De La Fuente'nin
0: Çok
1: kurtarıcısı
0: eskiden
1: oldu.
0: beri o
1: Tabii.
0: takımla birlikte olması, hani şu anda birlikte gibi gözüküyor da az önce senin de saydığın gibi yani 7-8 yıldır U18, 17, 19, 21 olmak üzere hani bazıları elden geçti gitti çoktan milli takıma giremedi ama az önce benim saydığım bu sabah gördüm çünkü haberini Unai Simon, Oyarzabal, Mikel dediğim Merino yani işte ve 3-4 kişi daha yine U19'larda, 18'lerde bulup şu anda buraya getirdiği çok eskiden beri bildiği bir takım. Oyuncu takımı.
1: Burada bir avantajı da tabii Barcelona ekolünün milli takıma da bence hakim olması.
0: Doğru.
1: Lucescu zamanında eleştirmişti çok fazla takımdan oyuncu gelmesi işte Dinamo Kiev gibi ne bileyim Shakhtar gibi onlar hani milli takımın ana iskeletini oluşturuyorlardı. Bizde hani Galatasaray'dan var, Fenerbahçe'den var, yurt dışında çok oyuncu var. Yani böyle bir takımın da bulunması bence bir milli
0: Doğru.
1: takım için çok büyük avantaj. Diğer
0: Doğru.
1: oyuncular da buna adapte oldular bu oyuna.
0: Ya yani biz Mert bunu en yakından bilen futbol kültürüne sahip olan, futbol geçmişine sahip olan ülkeyiz.
1: Galatasaray'ın o
0: Galatasaray'ın
1: dönemki.
0: 2002 Dünya Kupası kadrosunun iskeletini oluşturması, Galatasaray'ın 96-2000 yıl arasındaki Türkiye şampiyonluğu, işte Şampiyonlar Ligi'nde sürekli bir ileriye gitmeye çalışması, hep elenmesi, en sonunda UEFA Kupası'nı kazanması ve o iskeletin 3 ya da 4 oyuncu haricinde tamamının Dünya Kupası'nda milli takım formasını giymesi. Ya bu tabii ki çok büyük bir avantaj. Yani orada Türk milli takımı da bir milli takım gibi değildi. Oradaki oyuncular birbirini çok iyi biliyordu. O iskeletteki 7-8 oyuncu işte hep sayıyoruz. Taffarel yerine Rüştü, Popescu yerine Alpay, Hacı yerine Yıldıray, bitti. Gerisi Galatasaraylı. Hepsi Galatasaraylı. Yedekler de Galatasaraylı yani çoğu. İşte İlhan Mansız'ı saymazsan. Dolayısıyla

0: Hem De La Fuente'nin geçmişten bu ekibi bilmesi, hem Barcelona'nın ağırlığı ve işte De La Fuente'nin oynattığı oyunla Barcelona'nın oynadığı oyun, işte Pep'in oynattığı oyun. Yani bunlar birbirine, o hani işte o son dönem modern futbol, artık öyle mi deniyor? Modern futbol buna mı deniyor? Ya Mert, benim hoşuma gitmiyor. Açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Ve bu oyunu durdurabileceğine en inandığım takım Arjantin'di. Çünkü ben sadece futbol olarak değil, futbol dışında da, hani ben bazen şey derim, bazen değil derim, futbol dışı faaliyetleri de, ki bunu Latin Amerika takımları çok iyi yapar, işte Paraguay dikkat falan filan. Bu da böyle oyunun içerisindedir, sana kart göstermeye çalışmak, seni sinirlendirmek falan. Arjantin orada işin dozajını çok kaçırdı ve çok antipatikleşti. Yani ben onları Yeşil Burnadaları maçında da artık hiç desteklemiyordum. Mısır maçında da hiç desteklemiyordum. Açıkçası dün de sen de söyledin, hani kıl payı falan kaybetseydi Arjantin belki Messi'ye üzülürdüm dedin. Aynen, ben de öyle, ama yani hiç üzülmedim. Artık yani Enzo Fernandez bir dakika içinde iki kere kırmızı kart görmeli. Şey, kırmızı kart görecek hareket yaptı. İkinci sarı kartı görmedi.
1: Alkışladığı için.
0: O alkışladığı için zaten anladı, alkışlayınca hata yaptın, hemen alkışı kesti. Yaptığı faulde hiçbir şey yapmadım falan, yani artık siz kimi kandırıyorsunuz ya? Siz artık fazla inanmışsınız yani bu 2022'deki gelen o hakem üstünlüğü olayı, bu ki burada da vardı gerçekten. Ama yani hani mesela 2022 Hollanda maçını bir futbol sever TRT arşivinden bulsun. Açıp izlesin. Hollanda Arjantin maçında, Arjantin maçı 9 kişi tamamlamalıydı. Messi kırmızı kart görmeliydi. Messi'nin sarı kartı varken Ake ile girdiği ikili mücadelede topu eliyle önüne alıyor. Hakem aldatmaya yönelik bariz eliyle topu rakibi geçmek uğruna eliyle alıyor. Yani orada bir görüntü var zaten. Virgil van Dijk'ı çekiyor bir kamera. Virgil van Dijk, sarı kart vermeyecek misin diyor. Hayır diyor hakem. Virgil van Dijk'ın bir gülüşü var. Orada şey yazıyorlar böyle internet mimlerinde. Virgil van Dijk'ın Messi'nin kollandığını en bariz anladığı an. Yani hakeme bir bakışı var van Dijk'ın. Orada o kırmızı kart nasıl gelmez? Paredes dünkü rezaletin baş aktörlerinden biriydi. Maç bittikten sonra 2-3 kişiye saldırdı aynı anda. Maça girdikten sonra da bence direkt kırmızı kart görebilecek çok net hareketler yaptı. Aynı Paredes Hollanda milli takımı yedek kulübesine saatte 100 kilometreyle topu vuran adamdı. Ve bir de mağduru oynadı sonra. Yere düşüp "Aa, bana vurdu Van Dijk, kırmızı kart vermeyecek misin?" dedi hakeme. Yani tamam, futbol dışı şeyleri yapmayı seviyor Latin Amerika ülkeleri. Ben de buna karşı değilim, ama ya bunlar, çok özür dilerim, dünkü ekip artık soytarılık seviyesindeydi. Ya gerçekten dünkü ekip çok kötüydü. Bir de teknik direktör çıktı ağladı. Ben böyle bir ekibi bir daha bir araya getiremem diye. 2002'de belki anlarım o istekleri şeyleri, ama artık siz futbolun dışına öyle çıktınız ki, ya ben bilmiyorum Ali ne dedi. Ali de Arjantin, Messi falan, ama ya ben Yeşil Burnadaları ve Mısır maçından sonra, ya Arjantin'den hakikaten, ben şeyden dolayı da değil ha. Yok işte Arjantin Cumhurbaşkanı, işte İsrail bilmem ne kabul etmiş. Umurumda değil benim öyle politik şeyler. Birçok insan da öyle tweetler attı falan filan, gördüm. Benim umurumda değil. Arjantin düzgün futbol oynasaydı ben ölümünü Arjantin desteklerdim. Ama Arjantin iğrenç futbol oynadı. İğrenç bir futbol etiğine sahip bir ekip vardı orada. Ve hala neleri savundular, neleri yaptılar. Ya buraya kadar gelmeleri bile çok büyük bir şaibeydi.
1: Bir ara vakti, aradan sonra devam ediyoruz.
2: Mertel Am ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman.
5: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mertel Am ve Genco Boran'la Hat-Trick devam.

0: 14-18 saatlerimiz sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Yaklaşık bir saat önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ye 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olmuştu. Az önce de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ye 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Midtjylland'ı elerse eğer siyah beyazlı ekip Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Tabii Midtjylland bu iki takıma göre çok daha güçlü bir
1: evet, bu arada.
0: Ekip. Yani o yüzden bu turu geçerse playoff turuna kalması işten bile değil. Tromsø bir Norveç takımı. Hradec Kralove de Çekya takımıymış. Ben adını ilk defa duydum bu takımın.
1: Ben de. Tromsø'yu Galatasaray'la çok iyi bilirim. Tromsø'yu biz de, bayağı iyi biliriz.
0: Aynen, bilinen bir takım. İddiacılar da yakından bilir. Ama önce Midtjylland eşleşmesini Beşiktaş'ın geçmesi gerekiyor. Perşembe günü o karşılaşmada ilk maç oynanacak. Fenerbahçe'nin ikinci eleme turunu geçmesi halinde, üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri de Sturm Graz ve Hearts oldu. Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe'yle umarız bir sonraki turda eşleşir. Görece Fenerbahçe'nin yine rahat geçmesi gereken bir eşleşme olarak değerlendirebiliriz herhalde.
1: İlk eşleşme değil mi?
0: Yok, ilk, ikincisi de. Yani ilk eşleşme Górnik Zabrze, zaten onu geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Üçüncü eleme turunda da Sturm Graz Hearts'ı.
1: Yani Hearts'ı sonuçta ilk kez İskoçya'da yıllar yıllar sonra şampiyonluğu son maçta kaybeden bir performans sergiledi ki o da son dakikalarda yediği gollerle. Yani 1-1 gitti bayağı bir uzun süre maç. Hatta burada yayındaydım ama son 5 dakika kala mı yedi golü? Tam hatırlamıyorum. Bir de uzatmalarda yedi. Hiçbir kale boşken bir de uzatmalarda yedi. Hani ya işte hep konuşuyoruz ya. Şimdi bizim ön eleme oynayan takımlarımızın oynadığı şu rakipler, isimler, Midtjylland olsun, bak Midtjylland bile dahil, Tromsø olsun, Temmuz'da, Ağustos'ta değil de Ekim'de, Eylül sonunda, Ekim'de, yani bizim takımlarımızın oynadığı oyun, transferler, oyuncular tam böyle ritmini yakaladığında oynasa aslında çok da fazla rakip olabilecek takımlar değiller ama şu dönemde biz o takımlara karşı oynamayı sevmiyoruz çünkü yapı değişiyor, transferler geliyor, büyük isimler kampa geç katılıyor, onların varlığı, yokluğu, işte genç oyuncuların ne kadar kendine güvenip işte o maçlarda sazı eline alıp öyle potansiyelleri var mı yok mu, buralarda çok biz puan kaybediyoruz maalesef.
0: Evet, bizim için zorlu dönemler ama
1: bunlar, evet.
0: Bakalım inşallah bu sezon daha farklı maçlar izleriz diyelim ve dönelim dinleyici mesajlarına. 61 yaşında bir dinleyicimiz, 74'ten beri Dünya Kupalarını izlemeye çalışıyorum. Arjantin kadar hakemler tarafından kollanan hiçbir takım görmedim demiş, böyle yorumlamış. Helal olsun Genco, içimdeki duyguları dışarı çıkardın adamsın diye yorum gelmiş. Hanifi Kaçar Ankara'dan, Güney Amerika ülkelerindeki ve özellikle Arjantin'deki futbolcunun fair play dışı davranışları o kadar soğutuyor ki maçı izlemek dahi istemiyorum. Sadece bireysel yeteneklerden kaynaklanan hayranlıkları anlamakla birlikte bütünüyle birçok futbolcusunun bu şekilde olduğu bir ülkeyi desteklemek birbirinden farklı diye düşünüyorum. Arjantin şımarıklığı yetmişti, hak eden kazandı demişler. Bakıyorum Yusuf Yel, Genco tercüman oldu bize. Bu Arjantin takımını hiç sevmedim demiş. Herhalde ilk Dünya Kupası şampiyonluğunda Messi'nin de ilk Dünya Kupası olduğu için insanlar daha sempatik bakıyordu bu Arjantin takımına.
1: Ya sempatik bakıyordu Mert, bir de bak dedim ya sana, Dünya Kupası'nı Arjantin Fransa karşısında kazandıktan haftalar sonra, belki aylar sonra, işte Messi'nin attığı penaltıda top sabit ayağına değdiği, dolayısıyla o penaltının geçersiz sayılması gerektiği falan, yani bunu var görmüyor, bize de göstermiyor. Haftalar sonra Dünya Kupası'nı Arjantin aldıktan sonra, yani o zaman insan diyor ki ya olmaz yani, hani bu nasıl şimdi acaba yayınlandı, bu nasıl şimdi servis edildi, daha önce çıkmadı. Şimdi Dünya Kupası'nda olmaması gereken şeyler bunlar ki ya bu Dünya Kupası'nda artık Arjantin takımlarının, ya takımında oynayan oyuncuların artık yaptıkları ve kazandıkları lehteki düdüklerden, hakem kararlarından dolayı artık dediğim gibi şımarıklık en tepeye çıktı. Artık en tepeye çıktı. Ya ben diyorum, ben Son Tango, hadi Messi bir tane daha kazanabilir misin sempatisi duyuyordum. Ya vallahi tiksindim. Ya, bu kadar ağır yani. Tiksindim yani. Yeşilburnu Adaları'nda da öyle. Mısır maçında da öyle. Ve yani şu maçta hani non-stop mesela, bak şey dikkatini çekti mi? Hakem de çok kötüydü.
0: Beğenmedim ben de.
1: Arjantinli oyuncular İspanyol oyunculara ceza sahası etrafında sürekli elleriyle itiyorlar. Hani topa vuracak olan oyuncuya, vurmak üzere, pas vermek üzere olan oyuncuya. Yani hakem de final çok karışmayayım diyor ama artık şimdi o ittirmelerdeki foul çalınmadığını gördükçe artık yani dozajı arttırıp çift elle şut çeken oyuncu tam şut çekmeden önce ittirip bir de yere düşen oyuncuya arkadan da kalk kalk ne kendini yere atıyorsun diyor. Vinç işte devam deyip duruyor. Artık yani resmen hani futbol dışı saçma sapan bir oyun oynanmaya başladı. Non stop ittiriyor Arjantinler İspanyollar. Bir de bu olay çok sık kendini tekrar ediyor. Çünkü maç Arjantin ceza sahasının etrafında oynanmaya başladı son 20 dakika. O itiş kakışları, ya ben bir arkadaşıma söylemeye başladım, izliyoruz. O da baktıkça ya gene ittirdi gene vermedi. Böyle bir sinir katsayımız artık çok arttı gerçekten. Hani hiç olmadı ya bu. Hiç olmadı ama bunun sorumlusu da yani ben bu takımları en tepeye çıkaracağım. Maçlarını oynatacağım. Yani şimdi şu izlenen finali Allah aşkına kaç tane futbol sever beğendi? Kaç tane futbol severin aklında şu Dünya Kupası finali kalacak? Kalırsa da Arjantin'in çirkinliklerinden dolayı kalacak. İspanya'nın ne kadar hak edip işte 1-0 kazandığı, hani şey de değil bu. Çok korakor bir mücadele olur. Arjantinler hani böyle Pep Guardiola'nın Barcelona'sını Jose Mourinho'nun Chelsea durdurmuştu ya. Böyle inanılmaz bir mücadele, aslanlar gibi dövüştüler, son anda mağlup oldular diyebileceğim bir destansı, öykü de yazılmadı. Çirkinlikti bu. Yani ah Arjantin şöyle son anda kaybetti denecek değil, Arjantin'in çirkinliğiyle hatırlanacak, hiç daha doğrusu hiç hatırlanmayacak bir final. Ama bundan önceki finallerde yani ne finaller oynandı? İşte ya mesela Almanya Arjantin 90 Dünya Kupası'ndaki final yine Almanya'nın çok iyi oynadığı bir finaldi. Ya onda bile daha böyle Arjantin iyi akılda kalır bir mücadele etmişti. Yani futbol anlamında daha çok konuşulacak finaller hepsi bundan daha fazlaydı.
0: O maçta da Arjantin iki kırmızı kart görmüş. 90'daki kaybı.
1: Penaltıdan sonra evet. Öyle ben mi? Zaten aklıma o geldi. Gördüm mü bilmiyorum. Tweet attım yani. İspanya öne geçtiğinde büyük bir ihtimalle kıyamet kopacak Arjantin tarafından dedim ama işte tuttular kendilerini, maçtan sonra o kıyamet koptu.
0: Bir son dakika daha var. UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu 3. eleme turunda. Beşiktaş'ın muhtemelen rakiplerinden bahsettik. Fenerbahçe'de eğer Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye elenirse Avrupa Ligi 3. eleme turuna geçecek. Orada da Twente Ferencváros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecekmiş. Tabii bu Fenerbahçe için istenen bir senaryo değil ama bu kuranla çekilmesi gerekiyor. Fenerbahçe eğer elenirse Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Orada da 3. eleme turunda Twente Ferencváros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bunu da aktarmış olalım dinleyicilerimize. Şimdi İspanya ile ilgili yine önümdeki akışta birçok tweet düşüyor. Bir mesela gazeteci Colin Miller demiş ki 2001'den bu yana, Mayıs 2001'den bu yana İspanyol takımlarının İspanyol olmayan takımlarla oynadığı 23 final, ki bunlar arasında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası, 23 finalin tamamını İspanyol takımları kazanmış. 23'te 23. Bu bahsettiğim 4 turnuvada Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Yani kulüp bazında ve milli takım bazında en büyük turnuvalar. Arada tabii istisnalar şu. Mesela Konferans Ligi'nde 2 final kaybetmiş İspanyollar İngilizlere. Bir de Uluslar Ligi'nde Portekiz'e kaybettiler. Hiç yenilmiyor değiller ama bu bahsettiğimiz 4 kategoride 23 final 23 galibiyet. 2001 Mayıs'tan bu yana. Bence olağanüstü bir istatistik.
1: Öyle.
0: Müthiş yakalamış gazeteci.
1: Hakikaten öyle. Yani işte dediğim gibi şimdi bu artık o oyun sistemini de geliştirdikçe, hatta bunu dediğim gibi işte milli takıma adapte ettikçe, ya ben mesela diyorum ya çok sevdiğimi söyleyemem böyle futbolu izlemeyi. Yani Fransa maçı da böyleydi ki Fransa olup olabilecek İspanya'ya karşı en mücadele etmesini beklediğimiz güç anlamındaki takımdı. Sağ dışındaki gücüyle ve orta sahadaki baskısıyla birbirini çok iyi bilen bir ekibin bir arada olmasından dolayı Arjantin'in de bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum ama ya iki takım da Mert yanına yaklaşamadı. Hı hı. Yani nasıl olacak bu işin sonu bilmiyorum. Yani sistem, sporda düzen, sistem hakikaten kazanıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hayır, korkum ne biliyor musun? Avrupa'daki sistemle, düzenle insanların acele etmemesi, sabırlı olmasıyla Almanya'dan da böyle sistem çıkabilir, milli takım çıkabilir. İngiltere'den de çıkabilir. Bizden çıkmaz, olan bize olur. Biz mahvoluruz yani. Ya biz zaten böyle anlık saman alevi gibi parlamayla bir yerlere geliyoruz, gidiyoruz, ediyoruz. Ama bu sistemin Avrupa'daki futbola hem kulüp seviyesinde hem de milli takım seviyesinde İspanya'nın yaptığını milli takımlarda yapmaya falan başlarsa biz bayağı geride kalırız yine yani.
0: Ya biz de kendi iyi özelliklerimizi ön plana çıkarmamız lazım. Hani Paraguay iyi özelliklerini tırnak içinde ön plana çıkarıp nasıl zorladı rakiplerini. Biz de kaosla, duygularla.
1: Arjantin olalım diyorsun yani.
0: Yani Arjantin gibi. Arjantin bir muadili yani çok evet. Çirkefleşelim demiyorum ama kendimizce işte daha spontan oyun, ne bileyim doğaçlama, yetenek üzerinden. Ki kolay değil böyle bir rakibi yenmek.
1: Ama işte böyle bir rakibi yenemiyorsun gerçekten.
0: Ama
1: işte.
0: Yok abi, Fransa da bir başa çıkamıyor şimdi yani.
1: İşte onu diyorum ya. Onu
0: çıkamayamamız çok normal.
1: Onu diyorum ya, yani Fransa bile hiç başa çıkamıyor, bırak hiçbir şey yapamadı yani.
0: İspanya turnuva boyunca kalesinde 2.3 XG görmüş pozisyon olarak, çok düşük. Çünkü
1: total değil mi bu?
0: Total. Bütün ortalama değil yani. Da toplam İnanılmaz. 8 maç mı oynandı finale kadar?
1: Arjantin 3, maçında yoktu galiba.
0: 16 çeyrek. Tabii 8 maç.
1: 110'da falan ilk geldiyse gelmiştir.
0: 0.3'le falan bitirdi galiba işte. Arjantin. Bu Dünya Kupaları tarihindeki herhalde 66'dan sonraki dönem için en düşük XG. Bundan sonraki Brezilya'nın 94'teki şampiyonluğunda 3.6. Ki İspanya bir maç daha fazla oynuyor Brezilya'nın o dönemki maç sayısına
1: ama
0: göre.
1: Ama Mert bak, orada ya sen söyledin ya da pazar günü bana Ulaş söyledi. Ve hangini söylediyse şimdi hatırlamıyorum, hak veriyorum ona. Dünya Kupası'nın eski oynanan versiyonuyla şu anki oynanan versiyonu arasında istatistikleri bence ayırmak lazım. İspanya bir maç fazla yaptı ama Brezilya 94 Dünya Kupası'nda yani kimleri eledi? İşte yarı finalde İsveç'i eledi. 1-1 uzatmalarda mı? Penaltılarda galiba geçti İsveç'i, öyle hatırlıyorum. Çeyrek finalde Hollanda'yı 3-2 yendi. Muhteşem bir maçtı. 2-0'dan 2-2 oldu. 3-2 oldu. Yani hani orada boşu yok. Takımların oynadığı o Dünya Kupası'nda boşu yok. Sen burada mesela Arjantin'sin en basitinden. Yani iki tane eleme turunda Yeşilburun Adaları ve Mısır'la oynayabiliyorsun.
0: Ama İspanya zorluydu.
1: Bu takımları da güçsüz demiyorum bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın ama evet, İspanya zorluydu.
0: İspanya
1: doğru.
0: İspanya çünkü Avusturya'yla oynadı. Portekiz'le oynadı. Fransa'yla zaten oynadı. Belçika'yla oynadı. Finalde de Arjantin'le oynadı. Yani yolunda Avrupa takımlarıyla sona kadar geldi.
1: Hayır, mesela şimdi bireysel mesela başarılar. Mbappe golcü yürüyüp gidecek ya da bir Dünya Kupası'nda işte 10 gol atmak, 8 gol atmak leblebi gibi oldu. Yani Fransa gibi bir takımda oynuyorsun. Kimlerle oynuyorsun? 10 gol mu 10 gol tabii atarsın. Yani ben onu söylüyorum. Mesela benim için Romario'nun 94 Dünya Kupası'ndaki 4 ya da 5 golü ya da 98-2002'de R9'un yani Brezilyalı Ronaldo'nun attığı Dünya Kupası'ndaki 5 golün Mbappe'nin bu Dünya Kupası'ndaki 10 golüne ya da Messi'nin 8 golüne tercih ederim ben. Benim için daha zordur o.
0: Hı hı. Bir mesaj okuyayım. Tayfun Karaman, Arjantin çirkeflik yaparak futbolu çirkinleştirerek Dünya Kupası kazanacağını zannetti. Buna onları inandıran ne oldu acaba demiş. Valla burada İspanya ile İspanya gibi oynayarak bence baş etmeniz mümkün değil. İspanya'yı farklı bir şekilde oynayarak yenebilirsiniz. Arjantin'de biraz işin içine sertlik katarak tıpkı İngiltere maçında olduğu gibi ya da Genco abinin bahsettiği diğer maçlarda olduğu gibi Arjantin'de kendi özelliğini ön plana çıkarmaya çalıştı. Bence mantık olarak İspanya gibi oynamamaları bence anlaşılır. Çünkü başka türlü İspanya'yı yenemezsin. Biz İspanya'ya önde basmaya çalıştık. 6-0 kaybettiğimiz maçta.
1: Evet.
0: İşte 6-0 kaybettik karşılaşmada. Yani İspanya'ya onlar gibi oynayayım dersen onlar seni
1: faturalandırır.
0: Çok zor şeyler gösterirler, yaşatırlar. O yüzden Arjantin'in mesela sertleşmesi, çok faal yapması ya da geride oyunu kabul etmesi bence çok anormal değildi karşılaşmada.
1: Bence de.
0: İspanya ancak bu şekilde yenebilirsin. Yani öbür
1: hatta maçın ilk 10-15 dakikasında acayip bir gol kaçırdılar. Messi'ye
0: karşı karşıya
1: kalacağı pozisyonda ben orada bir pas diye bağırdım. O esnada vermedi. 2 ya da 3 adım sonra verdiğinde, bu arada kaleciye de helal olsun, oyunu ne kadar iyi okuyor, takip ediyor ki aynı Manuel Neuer gibi kendi yarı sahasının ortasında çapraza doğru hatta bekliyordu ve Messi'ye atılan o pasta Unai Simon çıkıp pozisyonun büyümesini engelledi ama orada pası zamanında atamayan oyuncuya fatura kesilmeli. Çünkü o pası atsaydı Messi'ye kaleciyi geçerken kırmızı kart gösterttirecek bir pozisyon hazırlardı. Onun öyle bir zekası ve yeteneği her zaman var. İsterse 45 olsun. Hı. Öyle bir şey gerçekleşirdi. Rakibi 10 kişi bıraktırırdı. Ya da golü atardı. Arjantin %110 ile oynuyorken, o maçı uzatmalara götürmüşken, o gol attıktan sonra %130 ile oynarlardı ve belki kazanabilirlerdi.
0: Evet, o pozisyonun tekrarı arka açıdan geldi. Gördün mü onu?
1: Görmedim.
0: Unai Simon yine libero gibi duruyor zaten orada. Önce bir öne gideyim diyor. Sonra vazgeçiyor. Geri gidiyor. En son pas geldiğinde tekrar kendini öne atıp topu kazanıyor. Aslında bayağı kararsız kalmış.
1: Ama işte bak, ama yine neden de biliyor musun? Uygulamayı. Bence büyük bir ihtimalle ilk pası atmasını o da beklemiş. Ben de çünkü evet, ilk beklemiş. Pası atmasını orada pas diye bağırdım ben. Orada muhtemelen Unai Simon'du. Hele ki Messi o depara atan oyuncu. Pası atarsa çıkayım şansımı deneyeyim demiş ama o pası atmayınca demek ki pası atmazsa da kaleyi boşaltırsa orta sahadan atar yani Arjantin her türlü yapar onu.
0: Orada geri gitti. Sonra pas gelince çıkınca tekrar öne gitti ve hamleyi yaptı Unai Simon. Yarı finalde de bu arada hem ilk yarıda hem ikinci yarıda birer yine açıldığı ve atağın tehlikeye dönüşmeden engellediği pozisyon var. Hatta ikincisini belki hatırlarsınız, uzaklaştırdı. Due'nin önüne düştü top. Due aşırtma denedi ama yerden gitti. Savunmacı çıkarmıştı İspanya'da. Simon hani kurtarışlarıyla değil, benim aklımda daha çok bu kaleyi terk edişleriyle zamanlı evet. şekilde aklımda kaldı. O da turnuvada tek gol gördü kalesinde ve Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımlar arasında tek golle bitiren ilk takım İspanya oldu. Daha önce minimum 2 gol yemiş şampiyon ki bir maç fazla yapıp tek gol yediğini de hatırlatayım.
1: Mesela İspanya en uzun süre gol yemeyen galiba yine İspanya mı oldu?
0: Tabii Simon kırdı rekoru. Walter Zenga'nın rekoru.
1: Ama işte orada da mesela benim için Walter Zenga'nın rekoru daha önemlidir. Çünkü yarı finalde yedi Walter Zenga ilk golü Arjantin'den. Hı-hı. Kanica'dan yedi diye hatırlıyorum. Yani o çok daha önemliydi bence mesela. Ama tabii bu da önemli. Zaten orada daha az maç yapıyorsun. Yani burada daha Hı-hı. fazla maç yapıyorsun. Hani bu bir zorluk mudur, kolaylık mıdır, rekoru geliştirmek için daha kolaylıktır bu. O ayrı da. Öbür türlü çünkü finale kadar gol yememen lazım. Yani dediğim gibi, bilmiyorum, genelde izlediğin Dünya Kupası'ndan memnun muydun sen?
0: Yok, sona kadar o kadar değildim ya. Çok keyifli.
1: Bazı sürprizler oldu. Güzellikler oldu.
0: Güzel hikayeler çıktı.
1: Her zamanki
0: ama
1: gibi.
0: Ama bizim milli takımı tabii kötü turnuva ya geçirmesi, tadı kaçırdı en başta.
1: Tabii o hiç yani.
0: O yüzden çok iyi aklımda kalmayacak bu turnuva ne olursa olsun yani. Bizim milli takımdan kaynaklı. Ama hani Yeşilburnu Adaları hikayesi, kalecilerin hikayeleri, işte Vozinha'nın çıkmış olması,
1: evet,
0: işte Cabral'ın golü, Arjantin'e attığı, böyle tanımadığımız oyuncular çıktı, transferler olacak. Norveç hikayesi güzel. Yaşanan skandallar mı demek lazım? Maç içindeki tartışmalı kararlar. Yok Cabral'a değdi mi, değmedi mi?
1: Tabii.
0: İşte
1: saçına değdi mi, değmedi mi?
0: Evet. İşte oradaki teknolojiler falan, hani su molalarıdır. Devre arası şovudur. Devre arası şovunun yayınlanmamasıdır TRT'de gibi gibi.
1: Ya o da yani
0: çok şey konuşulur.
1: Ben yani şunu söyleyeyim. Ya hadi şov yayınlanmadı. Ya milyonları bari insan yerine koyup da şovun yayınlanmayacağını söyle. Ya milyonlarca insan bekliyor. Yani bununla ilgili hala ben Twitter'a baktım. Yayından önce hala bir açıklama görmedim ben.
0: Yoktu.
1: Yani ya milyonlarca insan bunun yayınlanmasını bekledi. Aylarca bu devre arası gösterisinden bahsedildi. Yani biz sebebini de söyleme. Ya anlaşmamızda, paketimizde bu yoktu de, bir şey de, ama bir şey de. Yani milyonlarca insanı insan yerine koymayıp bir açıklama yapmamak bence en büyük ayıp bu. Yayınlamamaktan daha büyük bir ayıp bu. Bir açıklama ya, bir açıklama. Ama tabii bunu hani birisi de çıkıp kendi kafasına göre, bir spiker arkadaşımız, bir yorumcu söyleyemez. Üstten bu açıklamayı yapın diyecekler
0: zaten
1: ki.
0: Yönetim kurulu gelecek kararı gibi bir şey yani.
1: Tabii yani onlardan da gelmiyor. Yani bu bence en ayıbı buydu. En ayıbı buydu.
0: Katılıyorum, orada ne olursa olsun hani yalandan da olsa bir açıklama. Hani detay vermese de bir açıklama olması şu anki halinden daha iyi olurdu.
1: Yaptığımız anlaşmada bu yok mesela. Halftime şovunu satın almadık. Ha yine eleştirilirse.
0: İnandırıcı gelmezdi o da ama.
1: Ya bir şey ya, bir şey. Yalandan da şey dedin ya, o yüzden.
0: Yani öyle olacaktı. Genç abi hani çok gerçekçi bir sebep sunamazlardı. Yani gerçekçi olarak biz sabah konuştuk. Hani herhalde müsteşlendikten kaynaklı bir endişe vardı. O yüzden yayınlamadılar dedik. Genelde dinleyicilerden de öyle gelmiş.
1: İlginç bir şekilde herkes mesela tweette belli bir kitle var. Ben de o kitleyi gerçekten anlamadım. Biz onları izlemek istemiyoruz gibi. Yani sırf illa o şeye sahip olacaksın. Daha doğrusu o düşünce yapısını savunacaksın ya. Ya bir şey de yoktu ortada. Ben izledim.
0: Yok, izlemeyen izlemesin, değiştirsin.
1: Ayrıca da yani izlemek istemiyorsan izleme. Yani niye izlemek isteyenin önüne geçiyorsun ama. Yani ben işte gördüm Madonna. 2 dakika bir şey söyledi Ronaldo ve Ronaldinho'yla çıktı. Sonra Justin Bieber gitar çaldı çocukcağız 2 dakika. Sonra kim çıktı?
0: Güney Koreli bir grup çıkmış herhalde.
1: Aynen, bir K-pop grubu mu ne çıktı? Hiç tanımıyorum etmiyorum ama dünyayı sarsıp savuruyorlar. O da farklı bir şey mesela. Ha mesela onu mesela ben izlemeyebilirdim canım istemiyorsa. Sırf ben onu millet izlemiş diye. Bana ne ya, ben bunu izlemiyorum niye diyeyim yani. İşte sonra da Shakira çıktı. En çok korkulan demek ki herhalde giyeceği kıyafetlerle ondan korkuluyordu. Gayet yüzlerce dansçıyla, hatta çok da güzel bir hikayesi var onun. Shakira provalarını Instagram'dan yayınlıyor Mert. Bütün dünyadaki işte ne bileyim çoluk çocuk 3 kişi 5 kişi Shakira'nın dansını duyuyor ve kendi koreografilerini Shakira'yı taklit ederek işte Instagram'a koyuyorlar. Ugandalı, bak Uganda diyorum sana, 10-15 tane yaşı en fazla 7-8 olan, bak yaşı en fazla 7-8 olan, bilemedin 9 olan 15 tane çocuk. Bunlar bir çalışmışlar Mert, Shakira'nın koreografisini bir çalışmışlar. Deliler gibi böyle işte öyle adım, böyle adım, şöyle adım falan filan. Ve bunu Shakira'ya izletiyorlar. Dünya Kupası'ndan 1,5-2 ay önce. O danslarını izletiyorlar. Shakira ağlıyor. Diyorlar ki bunlar Ugandalı çocuklar ama yani hani şimdi yayındayız. Laflarımı dikkatli seçeyim. Ya üzerlerinde kıyafet yok diyeyim neredeyse. Hani öyle fakirlikten gelen bir çocuk ekibi topraklar içerisinde, çamur içerisinde ve muhteşem yapıyorlar. Shakira ağlıyor ve video çekiyor. Diyor ki bana geliyorsunuz ve Dünya Kupası'nda beraber dans ediyoruz diyor. O 10 tane Ugandalı çocukla direkt kamerada sadece onlar vardı. Hani belki de yüzlerce insan dans etti fakat o Ugandalı çocuklarla, o 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklarla dans etti. Mesela o da muhteşem bir andı bilen biri için.
0: Bilmiyordum, senden duyunca hoşuma gitti. Güzel
1: yani
0: al
1: ya şimdi ya TRT bunu mesela vermedi. Yani hani orada TRT spiker arkadaşımız çok güzel anlatıyor. Yamal işte şey yaptı, yıkandı, ay ne büyük hikaye falan filan diye. Yani bunu birisi anlatsa çok daha fazla insanın hoşuna gideceği inanılmaz bir hikayeydi sana.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor!
3: Umran Oto Ekspertiz. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.45 saatlerimiz. Reklam arasında da Twitter'a bir gireyim dedim neler paylaşılmış diye. Arjantinli futbolcuların yaptığı yeni skandallara dediğim, çirkef kelimesini çok sevmiyorum ama.
1: Gördüm. Sırtların dönmesi değil mi?
0: Onu o da var. O da var. Hepsi o konuşmadık. Molina maç bitiş düdüğünden sonra koşan İspanyollardan birine yumruk atmış bayağı.
1: Evet.
0: Ayala, Scaloni'nin yardımcılarından bir tanesi. O Dani Olmo'nun boğazına doğru bir yumruk atıyor.
1: İşte ben onların hepsini gördüm uydudan
0: baktığım için. Ben mesela yeni yeni görüyorum. Yani saymakla bitmeyecek gibi.
1: Sürekli en sonunda da sırtlarına dönüyorlar hepsi.
0: Evet. O da olmuş. Sonra altta diğer bir video. Unai Simon, İspanya'nın kalecisi, tek tek yerde oturan Arjantinli futbolcuları teselli ediyor, tebrik ediyor belki mücadelelerinden dolayı. Mesela bunca yaşanandan sonra Unai Simon belki tabii farkında değil, bilemiyorum ama ben herhalde tek tek gidip elini sıkmazdım ya da sıksaydım bile doğru olmazmış yani. Değil mi? İspanyol bir oyuncunun hani kendilerine böyle davranan birine hani büyüklük bende kalsın falan, tamam bu da bir bakış açısı.
1: Ya anlık hani çok büyük bir ızdırap çekiyorlar gerçekten. Ama yani o sahadaki ekip hala maç bittikten sonra biri yumruk atıyor, öbürü yumruk atıyor, yerdeki Gavi'ye de vuruyor. Hele bir de artık kupayı kaldırırken hala hepsi sırtın dönüyorsa, ya kimse kusura bakmasın, bence de hak etmiyor. Yani bak ben ki bunu söylemem. Benim için futbol çok birleştirici bir unsurdur. Ha bir tavır da almam. Yapmam bir tavır da almam. Ya o ekibi öyle mimlerim. Bundan sonra onlara da...
0: Ne halleri varsa görsünler bunu.
1: Ona göre davranırsın tabii. Yani hani dünyada işte neler var ya, neler yaşandı. Ne üzüntülerde, ne hikayeler doğdu. Ne arkadaşlıklar büyüdü bu üzüntülerden. Bu değil yani, burada kaybetmeyi asla hak edememişler ve ben burada bir şey diyeyim mi? Ben burada biraz bunu Messi'ye bağlıyorum. Mesela Maradona'nın Pele ile 2016'da bir açılışta yaptığı konuşma çok Twitter'da, Avrupa sayfalarında tekrar gösterilmeye başlandı. 2016 mı 2000 6'mış mı hatırlamıyorum. 2016 olamaz. 2016'da Messi 29'du. 2006'ydı belki. Pele Maradona'ya diyor ki, ya diyor genç bir çocuk çıktı sizde diyor. Nasıl bir çocuk, bilgin var mı diyor. Maradona da diyor ki müthiş bir oyuncu. Fantastik bir oyuncu. Fakat asla sağ iç lideri olamaz diyor. Yani böyle bir liderlik vasfı yok diyor. Herkes de onun altına da işte bak ne kadar yanılıyor Maradona. İşte tam bir lider, takımı onun için ölüyor ediyor bilmem ne. Bak nasıl mücadele ediyor, iki dünya kupasıdır. Ama bence Maradona haklı çıktı. Maradona ya bak, Messi'nin Arjantin oynadığı oyunla ilgili bir sağ iç isyanı, bak yani sen kabul eder misin sağ içerisinde takımının böyle oynamasına? Bir birine bir kız, bir şey yap. Devre arasında yani o toplanmalarda bir takımını alevlendirecek, bir sağ içi liderliğini konuşturacak bir şey yap. Hiçbir şey yapmadı Messi. Yani hiçbir şey yapmadı. Tamam, Messi etliye sütlüye dokunmayan bir karakter. Doğru ama...
0: Kendi de yapmıyor bu şeyleri, olaylara evet. Girmiyor yani.
1: Aynen ama yani şu maçta bence 39 yaşındaki Messi'sen, 2022'de Dünya Kupası'nı kazandıysan, bu ekibin abiysen bir şeyler yapmalıydı Mert. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok şık olurdu. Katılıyorum sana.
1: Ya bunu engellemek açısından
0: tabii
1: aynen.
0: Çok şık olurdu. Messi'nin lider karakterli olup olmamasında da ben de çok lider karakterli olduğunu düşünmüyorum. Onun kariyerine belki de insani olarak ilişkilerde seviyor oyuncular. O yüzden onun liderliğini kabul ettiler ama öyle hani kaptan gibi kaptan değil. Yani evet. Hani John Terry'leri, ne bileyim Puyol'ları, böyle bazı oyuncular vardı. Kaptan doğarlar. Tabii. Messi öyle bir oyuncu değil. Messi çok büyük bir yıldız, yetenek ama liderlik başka bir şey. Onun yaptığı da hani bence de liderlik değil. Yani ona saygıdan etrafında birleştiler.
1: Aynen öyle.
0: O görüntülerde özleyeceğim. Yani bu Dünya Kupası'ndan aklımda ısınmaya çıkmadan önce soyunma odası tünelinde bir arada olup sonra Messi koşmaya başladığında hepsinin arkasından ekip olarak koşması çok güzel görüntüler bence. Yine finalde de olmuş.
1: Aynen.
0: TRT'de onu servis etti. Onlar güzel tabii ki jestler Messi'ye ama genel liderlikle ilgili bence de bir problemi var. az önceki hani Arjantin'i desteklerim için siyasi tarafı bir kenara falan dedin. Hı hı. Bir dinleyicimiz de mazlumun yanında olanın yanında olurum de. Korkma demiş sana. Burada ben hani devreye gireyim. Burada biz hani Arjantin'i destekliyorsak, sempatik buluyorsak, İsrail'le Arjantin işte devlet başkanı arasındaki sıcak ilişkiden dolayı ben niye İspanya tutayım ki?
1: Yani ben
0: ona bakılırsa kulüp takımlarında da terör örgütüne mensup ya da lideri insanların da tuttuğu takımlar var. O zaman onları da tutmayalım. Bu şekilde bakarsak takım kalmaz zaten.
1: Yani.
0: Burada bunlardan bağımsız. Ben Arjantin'i destekledim. Bu kimin neyi tuttu da benim için önemsiz. Filistin'de yanındayım. Arjantin'e destekliyorum. Bu kadar.
1: Aynen öyle.
0: Yani ikisini illa futbolda da Filistin'in yanında olanı tutacağım diye bir kaydı yok. Tutan da saygı duyarım ha bu arada. Ona karışmam. Burada sadece benim söylemeye çalıştığım şey bu, böylesi de var. Ben de Arjantin tuttum dünkü karşılaşmada her şeyi bilerek. Çünkü ben Messi'yi seviyorum.
1: Evet.
0: Bu yüzden dolayı Messi'yi. Onun kazanmasını istedim. Olmadı.
1: Maç esnasında ben de yani Arjantin işte belki o ilk golü atsaydı, oyunun gittiği yön biraz daha belki değişseydi bir şeyler olurdu ama yani artık hiçbir şey yapmadan, gol atmadan, gole yaklaşmadan, şut çekmeden, rakip kaleyi değil bulan bulmayan bile şutun yokken, orta sahayı bile zar zor geçtiğim bir maçta, maç ilerledikçe tabii ki ben de İspanya'nın kazanmasını çok istedim yani.
0: Diğer bir mesaj, Dünya Kupası'nın bir özeti gibi olmuş. TRT ve milli takım sınıfta kaldı demiş. Su molaları gereksiz uzundu. ABD'li oyuncunun kırmızı kartın iptali futbol tarihinin en büyük skandalıydı.
1: Çok büyük skandaldı.
0: Arjantin çok antipati topladı. Messi sonrası kadrosunu acil revize etmezse bu seviyeleri zor görür. İspanya'nın bu genç kadrosu en az bir Dünya Kupası daha kaldırır. Montella'nın hala görevde olması kabul edilebilir bir durum değildir demiş dinleyicimizin aklında Dünya Kupası bu şekilde kalmış.
1: Vallahi güzel bir özet. Bence de güzel bir özet.
0: Evet. Tuchel de az daha yarı final performansından sonra gidiyordu ama o da üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek herhalde görevde kalmayı sağlamlaştırdı.
1: Ya ama acaba yani İngiltere'de Arjantin maçında hatta Fransa maçının ikinci yarısında yine skoru korumak açısından ne kadar beceriksiz olduğunu aslında gösterdiği o Fransa ikinci yarı, maçının ikinci yarısındaki performansı bayağı ciddi soru işareti yaratıyor İngilizlerin kafasında.
0: O da mı? Olabilir. 4-4'e geliyordu az daha Ulisse kaçırmasa.
1: Tabii.
0: Yani oradan 5-4 bile olabilirdi. Şanslıydı ama ilk yarıdan 4 atmak da yine hani nereden bakmak istediğine bağlı.
1: Ya doğru ama işte o da çok ilginç bir maçtı Mert. Yani bir hazırlık maçı. Yani İngiltere ile Almanya Dünya Kupası oynamasın. Ligler bitsin. Bunlar desinler ki ya biz kendi aramızda şöyle güzel bir maç yapalım. Gel işte Wembley'de gelirini de işte şu yararına yapalım. Hani hiçbir manası yok. Öyle bir maçta bile ancak bu kadar oynanırdı. Hiçbir şey yoktu yani sahada futbol adına. Düzen, disiplin adına, çalışılmışlık adına. Hiçbir şey yoktu. Çok acayip bir maçtı.
0: Fransa'da özellikle Cherki bayağı bir sıkıntı yaratacak galiba milli takımda. Deschamps'la zaten pek yıldızı barışmadı.
1: Zaten gitti Deschamps'ta.
0: Deschamps gitti ama Zidane'ın da yönetmesi kolay olmaz bu takımda. Çünkü yedek kalmayı çok kolay kabul edecek bir oyuncu değil. Sonuçta ilk 11'de Doué'yi, Dembele'yi, Olise'yi ve Mbappe'yi tercih ediyor ağırlıkla. Barcola'yı ediyor. Cherki'ye pek bakmadı Deschamps. Zidane da herhalde bu form grafikleri değişmezse hani Dembele'nin, Olise'nin, Mbappe'nin yeri garanti.
1: Evet.
0: Doué, Barcola diğer tarafta sol kanat. Cherki'den ziyade onları tercih eder. Zidane'ın da yapması gereken şeyler var ve ilk maçı da bizimle olacak değil mi?
1: Evet.
0: O da enteresan.
1: Eylül.
0: Eylül ayında ilginç bir milli ara olacak. Son birkaç mesaj şöyle bitiriyoruz. Filistin meselesinden tamamen bağımsız Arjantin kupa boyunca çok antipatikti demiş. Eylül'de Fransa Montella'yı gönderir diye düşünüyorum demiş Mustafa Dürüst. O maçtaki mağlubiyetle ya da üst üste kötü sonuçlarla Belçika ve İtalya'da var grubumuzda. İlk 3 maç kötü geçerse olabilir. Yani Montella'nın kredisi bayağı azaldı.
1: Ya tabii azaldı. Yani şimdi ya bu başka bir günün konusu oldu. Çünkü uzun bir konu. Yani
0: evet, sonuna geldik.
1: Ben Montella'yı ilk geldiğinde de savundum. Eleştirildiğinde de savundum ama şimdi yani milli takım öyle bir şey ki bir hata varsa zaten uzun zamandır da birlikte olmuşsun. Bir şey de başarmışsın. Onu yani hatanın seviyesine ve derinliğine göre devam edip etmeme konusu konuşulabilir ama ben de açıkçası yani Montella'nın şu kadroyla şu Dünya Kupası'ndaki aldığı, almadığı, başarı, başarısızlık ne olarak adlandırıyorsanız işte katılması ve katıldıktan sonraki hali bir yana ben de açıkçası gönderilebilir diyenlerdenim.
0: Hı hı. Son mesaj İzmir'den Bülent Gürcüoğlu, o da Messi Maradona kıyasında dünyanın yanıt aldığını tahmin ediyorum demiş.
1: Aslında benziyor. Bak ben tweet attım. 86'yı Maradona kazandı. 90'ı finalde kaybetti. Messi de aynısını yaşayacak dedim. Hı hı. Yani aynısını yaşayacak dedim.
0: Dinleyicimiz hani Maradonacı, hani özetle onu söyleyeyim. Messi gibi hiçbir maçta ne durdu ne de bekledi ne de gezdi demiş. Ama ben hani kıyasın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O dönem farklı. Mesela Maradona 90'da 30 yaşında. Messi 39 yaşında. Şimdi Maradona 39 yaşında Dünya Kupası oynasa yürüyor muydu, yürümüyor muydu? Diyebilirsiniz ki o dönem çok sertti futbol. O da Maradona'nın aleyhine bir durum. Messi bu dönem daha çok kollandı hakemler tarafından şey olarak sertliğe daha az prim verildi. Hani dönemler farklı. O yüzden hani kıyas yapanlara saygım var ama ben kendi içine değerlendirilmesi gerektiğini, bu dönemin tartışmasının en büyüğünün Messi olduğunu düşünüyorum. Maradona ile kıyasla da izlemediğim için de çok bir yorumum yok açıkçası. 14.56 programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: nasılsın?
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Niye basıyor ki?
3: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
13: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
12: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
13: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
12: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor.
12: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
8: İnternet TürkNet.
14: Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle kazanan İspanyollar tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya'ya kupasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte takdim etti. Kalesinde sadece bir gol gören İspanya, en az gol yiyen şampiyon olarak Dünya Kupası tarihine geçti. İspanya'nın kaptanı Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Kylian Mbappe 10 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Fransız yıldız, Dünya Kupası tarihinde altın ayakkabıyı 2 kez kazanan ilk isim oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi İspanya'dan Unai Simon, en iyi genç oyuncusu Pau Barsi seçildi. FIFA Fair Play ödülü ise Hollanda milli takımına gitti.

0: Radyospor. Radyospor. Sporun tek adresi.
1: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle.
0: Radyospor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
3: Herkese iyi günler, iyi haftalar. Ben Mehmet Sevinç. Spor kazanının başladığını sizlere duyuruyorum. Bugün Ercan Taner yok. Sevgili Ahmet Özölçer'le birlikteyiz. Ahmet hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra tekrar dinleyenlerle birlikteyiz.
3: Bayağı özlemişsindir.
4: Özledim tabii ki. 2 aya yakın bir süre oldu. Ciddi sağlık problemlerim nedeniyle biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama gayet iyiyim. Tekrardan yayınlara başladık.
3: Çok şükür aramızdasın. Birlikteyiz. Devam
4: şükür
3: ediyoruz.
4: Şükür kavuşurana diyelim. Aynen öyle.
3: Ercan abi yıllık izinde. Dolayısıyla bugün ikimiz birlikteyiz. Konuşacağımız çok fazla tabii ki konu var. Dinleyicilerimizle beraber ufkumuz da açılacaktır diye düşünüyorum. WhatsApp hattımız devrede her zaman olduğu gibi, numarayı da hatırlatalım: 538-052-1487. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, soru, görüş, öneri, yorum, hepsini bekliyoruz sizlerden. Tabii Dünya Kupası finali, hatta bir gün öncesinde üçüncülük maçı, oralardan başlayalım ama kronolojik gidelim. Yani dünden geriye gidelim istiyorum. Finalle başlayalım, sonra o halı saha maçı tadındaki üçüncülük maçına da değiniriz. 1-0 uzatmalar, İspanya galibiyeti. Nasıl gördün maçı?
4: Önce ben de sana sormak başlayalım. İstiyorum. Maç, yani futbol anlamında maç nasıl bir finaldi? Final miydi? finale yakışır bir final mi oldu? Zaten turnuvayı da konuşacağız. Turnuvayı biraz takip ettim. Biraz seçici de davrandım turnuvayı
3: hepimiz
4: takip ederken.
3: Hepimiz gibi.
4: Saatlerden de dolayı seçici davranmak durumundaydım. Gördüğüm yani kötü turnuvalardan bir tanesiydi. Konuşuruz tabii ki. Final olarak futbol anlamında İspanya, evet, Arjantin'e karşı çok büyük bir üstünlük sağladı. Arjantin'in şutu yok. Finalde şutu olmayan bir final izledik yani. Böyle bir final Dünya Kupası'nda ben 90'dan beri takip ediyorum. Hatırlamıyorum. Ya ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Ama olacak mı? Ama işte olur mu? İşte Arjantin toparlanır mı ki? Arjantin'in son bu turnuvadaki bütün golleri hep son dakikalarda geldi. Uzatmalarda geldi biliyorsun. Uzatmalarda çok galibiyette sonuçlandırdılar karşılaşmaları. Hep bir beklenti vardı ama o beklenti gerçekleşmedi. İspanya'da kompakt oyunuyla gerçekten çok başarıya imza attı. Bir gol yedi turnuvada. Çok önemli bir başarı bu. Sadece bir golle şampiyon oldular. Çok önemli bir başarıya imza attılar ve çoğu oyuncu da yerlerinde oynamadı bu arada. Kendi orijinal yerlerinde oynamayarak da bunu sağladılar. Rodri haricinde tutuyorum ki Rodri de turnuvanın oyuncusu seçildi. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Pep Guardiola söyledi, turnuvada, Dünya Kupası'nda görün onu dedi. Asıl formuna o zaman kavuşacak demişti. Gerçekten öyle. Çok önemli bir Rodri gördük ama ben final maçında hayal kırıklığına uğradım.
3: Şimdi önce Dünya Kupası'nı beğenmedim dedin. Neden beğenmedin? Mesela Dünya Kupası hangi açılardan seni hayal kırıklığına uğrattı?
4: Yani hep konuşulurdu. Hep siyasetin dahil olması konuşulurdu. Hep işte bazı takımların Dünya

0: Özellikle işte çok itiraz gördüm. Hakemlere çok itiraz gördüm. İşte, bazı takımların haklarının yenildiği konusunda bu kadar itirazın olmaması gerekiyordu. Ve aynı zamanda bir de şu var, şuna alışamadık. Gündüz çok maç oynandı. Avrupa saatlerine uygun olsun diye. Gündüz maçında konsantrasyon ciddi sıkıntıydı. Finalde de bunu gördük. Yani final maçı gibi olmamasının insanlardaki etkisi biraz da bu. Yani gündüz maçlarına biz biraz alışmamız gerekiyor. Kopmuşuz. Avrupa olarak kopmuşuz gündüz maçlarından. Evet, belki İngiltere gündüz maçlarını yaşıyor. Almanya yaşıyor ama biz mesela kopmuşuz onlardan.
1: Avrupa olarak değil de Türkiye olarak bence koptuk. Yani Avrupa'da 12'de bile İtalya'da maç oynanıyor.
0: Ama yine de önemli maçların tamamı akşam oynanıyor.
1: Evet.
0: Yani bu akşam o karanlığı.
1: 12'deki maçı izlemem diyorsun.
0: O ışığı görmemiz lazım yani. Gece saat 4'te 5'te maç oynanması, hele bir de grup aşamasında ciddi Avrupa'daki takımlar ve biz için sıkıntıydı. Ve
1: ama şu da var ya, Avrupa tamam ama dünyanın merkezi de Avrupa değil. Herkes eşit sonuçta. Japon da izliyor Dünya Kupası'nı. Güney Amerika'da da izliyor. Kuzey Amerika'da da izliyor. Yani Avrupa'ya göre de dizayn edilemezdi diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi baktığımda Güney Amerika'yı ayrı tutuyorum. Güney Amerika'daki takımları ayrı tutuyorum. Futbola yön veren takımlar olarak. Bu turnuva için özelinde Afrika'yı biraz ayrı tutuyorum. Ama futbolun lokomotifi Avrupa.
1: Yani futbolun beşiği Avrupa diyorsun.
0: Futbolun beşiği, futbol Avrupa'da doğdu. Avrupa'da gelişti. Avrupa'da dünyaya yayıldı. Ve baktığında Avrupa futbolunun ne kadar ön plana çıktığını hem kulüp bazında hem milli takım bazında görebiliyoruz. Evet, Dünya Kupası biraz farklı. Dünya Kupası adı üzerinde. Ama durum biraz daha farklıydı. Çünkü insanları izlemediler.
1: Herkes eşit, Avrupalı daha eşit mi olsun diyorsun.
0: Avrupalının daha yani Avrupa'dan mesela daha çok daha fazla takımın girmesi taraftarıyım. Güney Amerika takımlarını gördükten sonra açıkçası bunu biraz daha istemeye başladım. Ya da Asya'yı biraz daha fazla takımla koyabilirler. Zaten biliyorsun, onu da konuşalım. 64 takıma çıkarma düşünceleri var. O nasıl olacak? 48 takımla zorlanıldı. 64 takımla nasıl olacak? O da ayrı bir konu. Organizasyon konusundaki dinleyicilerimiz neler söylerler bilmiyorum bu konuda. Çok sayıda maç, evet, futbol severler için güzel ama bir o kadar da kalitesiz çok fazla maç vardı. Yani onu da kabul etmemiz lazım. Kalitesiz
1: futbolun
0: konusunda
1: gelişimi açısından ve temsiliyet açısından FIFA böyle bir uygulamayı uygun gördü. Yani ne kadar çok ülke Dünya Kupası'na katılırsa futbolun o ülkelerdeki gelişim açısından faydalı olur diye düşündüler. Mantıksız bulmuyorum bu bakış açısını. Evet, zorluyor. Oyuncuları da zorluyor. 1,5 ay tarihin en uzun Dünya Kupası oldu. 64 olursa daha da uzayacak belki. Ama FIFA'nın yaklaşımı da yanlıştır demiyorum.
0: Yani 64 takım, evet, ama yani işte bazı takımlar, mesela Güney Amerika'da 9 tane takımın birden katılma ihtimali var şu anda. Bir sonraki Dünya Kupası'na eğer FIFA kabul ederse, 64 olursa. Zaten 10 tane ülke var. Yani Güney Amerika'da ya bir tanesi haricinde hepsi gelecek. Şimdi Güney Amerika takımlarına bakıyorsun, Paraguay'ı gördükten sonra açıkçası gelmesinler diyorum ya. Gelmesinler yani. Arjantin'in dünkü oyununu gördükten sonra açıkçası bir soru işaretlerim doğdu. Niye doğdu? Futbol anlamında ne yaptı? Arjantin, evet, son maçlarda biraz daha toparladı, iyiydi. Son bölümde süperstarı Messi gözümüzün pasını aldı, evet, ama baktığında işte bir Paraguay'a bakıyorsun, bir Uruguay ne yaptı bu turnuvada? Brezilya diyorsun, yılların Brezilyası, efsane Brezilya'yı görebildik mi? Hayır. Bir Japonya maçının ikinci yarısı belki, yani bir ihtimal diyebilirim. Onun haricinde gördük mü? Hayır.
1: Şimdi Güney Amerika'yı beğenmiyorsun, Paraguay'ı beğenmiyorsun da Avrupa'dan da Türkiye diye bir takım vardı. Hiçbir şey yapamadan ikinci maçta elendi.
0: Yapamadık.
1: O yüzden o zaman Avrupalıları da eleyelim o zaman. Yani bu bakış açısından ben katılmadım. Senin ama görüşüne saygı duyuyorum.
0: Ama Avrupa'da mesela, Avrupa takımlarında bazı takımları gelemediler. Onlar gelemedi mesela bazı ülkeler.
1: İtalya gelemedi.
0: İtalya mesela. Yılların İtalyası. Kaç tane Dünya Kupası var? 3 tane vardı değil mi İtalya'nın?
1: Evet.
0: Azuriler gelemediler. İşte baktığında bazı takımlar, Hollanda, Almanya geldi de ne yaptılar? Şimdi onu da konuşmamız lazım. Geldiler, ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. Hollanda bu arada yılların Hollanda'sı, sert futbolu da ön planda tutan, hatta bazı maçlar vardı Dünya Kupası ile alakalı. Hollanda sertliği konusunda o anılarda yer alır. En centilmen takım seçilmiş Hollanda.
1: Bu Dünya Kupası'nda bir şey yapmadılar ama.
0: Ya yapmadılar, evet. En centilmen takım seçildi. Hollanda ki Avrupa, en son Avrupa Şampiyonası'nda da.
1: İyi ki Arjantin.

0: Seçilmemiş.
1: Yani yani kartların havada uçuştuğu turnuvalardan bahsediyoruz. O turnuvaların hiçbirisi olmadı Hollanda açısından. Bir mesela başarılı diyebileceğim Avrupa takımı İsviçre oldu. Murat Yakın'ı tebrik etmemiz lazım. Hı-hı. Önemli bir başarıya imza attılar. Yani sonuna kadar gelemediler ama
0: çok ya fark yaratan Avrupa takımı diye.
1: Evet, yani baktığında şimdi ilk 8'de 7 tane Avrupa takımı vardı. Bu bazı şeyleri anlatıyor bence.
0: Ama işte adı Dünya Kupası olunca ya ben o kadar da Avrupa'nın öne çıkarılması gerektiğini düşünmüyorum şahsen.
1: Bu turnuvayla
0: alakalı. Curaçao geldi mesela, renk kattı. Yeşil burun adaları evet, geldi, renk kattı. Bizden Afrika, iyi oynadılar.
1: Işte, zaten onun ayrımını yaptım. Bu turnuvada evet. Afrika takımları. Yani Kongo diye bir demokratik Kongo. Gerçekten demokratik Kongo ülkemizde sosyal medyada dahil olmak üzere bir popüler oldu, bir patladılar. Hı hı. Yani Kongo'nun oyuncuları olsun, işte Kongo'nun durumu olsun, biliyorsun siyaset olarak da Kongo çok farklı noktada Afrika'da.
0: Evet.
1: Ve bunun protestosunu da yapanlar var. Onları da gördük, yani onlar da Dünya Kupası'na dahil oldular. Baktığında çok önemli işlere imza attılar. Yeşil Burun Adası dediğimiz kısım çok çok önemli işe imza attı. Yani baktığında Afrika takımları
0: İspanya'ya da Arjantin'e de yenilmediler
1: yani,
0: değil
1: Mısır,
0: mi?
1: Mısır ve işte Fas'ı ayrı tutuyorum, onlar zaten mesela Fas geçtiğimiz Dünya Kupası'nın üçüncüsü. Yani hı hı. Fas zaten belli bir noktaya geldi ama Fas'ın bu noktaya gelmesi biraz Avrupa. Fas oyuncuların çoğu Avrupa'da.
0: İspanya'ya yakınlık.
1: İspanya'ya yakınlık. Fas'taki çoğu tesis Avrupa'yı tesisler. En son Afrika Kupası düzenlendiğinde bunu bütün Afrika takımları söylediler. Yani onlar öyle bir yatırım yaptılar ve karşılığını alıyorlar bir şekilde. Mısır dediğin ülke Afrika Kupası'nın çok önemli takımlarından bir tanesi. Onların Dünya Kupası hemen hemen geliyorlar Dünya Kupası'na. Yani Afrika takımları biraz daha iyi oldu. Özellikle işte Kongo dediğimiz, işte Yeşilburun dediğimiz takımlar bayağı işe imza attılar. Senegaller, yani biz mesela 90'da Kamerun, yani bizim için evet. Çok önemli takımdı. 90 İtalya, Kamerun diye bir kulüp çıktı biliyorsun. Yani ve bütün futbol severler için çok önemliydi.
0: Hı hı.
1: O yüzden de Afrika takımlarına okey veriyorum. Japonya beni çok şaşırtıyor.
0: Çok iyiler.
1: Çok iyiler ama işte şunu, bu Dünya Kupası çok güzel bir ders oldu. Bunu da söylemem lazım. Şu ders oldu. 1-0'ın üzerine yatmayacaksın. Özellikle karşında gerçekten güçlü bir takım varsa 1-0 üzerine defansa çekilmeyeceksin. Onu en son İngiltere yaşadı. Yani
0: Tühere selam olsun.
1: 1-0'ı koruma içgüdüsü, evet anlıyorum, koruma içgüdüsü önemli ama 1-0 değil, yani 0-0 ya da 1-0 geride düşünerek oynayacaksın ki o zaman sonuç alabilesin. Karşında mesela çok önemli takımlar var. Senden daha kuvvetliler. Onlara sanki 1-0 gerideymişsin gibi oynaman gerekiyor. Yoksa seni gerçekten yeniyorlar. Sen ne kadar 1-0 korumaya çalışsan da çok daha ikinci yarı iyi oynuyorlar ve yeniyorlar. Arjantin çok iyi örnek. Hep 1-0 geride ya da 0-0.
0: 2-0.
1: Bir anda kazanıyorlar. Bir anda kazanıyorlar. Çünkü niye?
0: Yetenekleri var.
1: Süperstarları var. Yani Messi gerçekten bir süperstar. Süperstar hatta. Messi'nin oyununu gördüğümüz zaman farklı. Ama finalde yapamadı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz işimiz, Umran
9: Oto Ekspertiz. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
10: Sağlam bank gücülük.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sen bayağı güzel özetledin. Mesela Balogun'un kırmızı kartının iptali en büyük skandallardan biriydi.
1: Çok büyük skandal.
0: Messi'nin
1: ilk maçtaki kırmızı kartı.
0: Kırmızı kartı büyük skandaldı bence. VAR'ın müdahale etmemesi. Birkaç tane böyle pozisyon vardı. Açıkçası hakemlerin performansını çok iyi bulmadım.
1: Kuralları çok beğendim bu arada. Su molaları hariç ve devre arası şovları hariç kuralları çok beğendim. Sakatlanan oyuncunun hemen ayağa kalkması çok büyük bir durum. Bütün liglerde uygulanması gereken bir durum. Artık böyle bir zamanı oynayalım düşüncesini atmamız gerekiyor. Futbolun bence zevkini öldüren noktalardan bir tanesi oydu. O zaman geçirme hikayesi. O yüzden bu kuralları bayağı iyi uyguladılar. Destekliyorum. Ağız kapama olayı tartışılabilir.
0: Ama o uygulanmayacakmış UEFA'da.
1: Evet, uygulanmayacak artık o.
0: Evet.
1: Bizim ligde uygulanır mı bilmiyorum. Çünkü bütün kurallar uygulanacak diye, sadece su molası hariç bütün kurallar uygulanacak dendi. Ama biz de biliyorsun. Her şey değişebilir.
0: O yüzden.
1: Bu arada bütün dinleyicilerimize de teşekkürler. Aradayken baktım, güzel dileklerini iletmişler bana. Çok teşekkürler tüm dinleyenlerimize. Bir dinleyicimiz de yazmış, artık sıkıldım Messi, Ronaldo muhabbetlerinden sıkıldım diye. Şöyle anlatayım onu da. Artık dönem kapandı. Eğer 43 yaşında tekrardan Dünya Kupası'nda oynamak istemiyorsa bence kapandı artık.
0: Bence oynamaz.
1: Çünkü ayakkabısını, finalde giydiği ayakkabı son tango, yani son dans olarak Messi'nin ayağında vardı. Ronaldo'nun da artık bu saatten sonra Dünya Kupası kadrosunda
0: 45 yaşında
1: 4 sene sonra olacağını inanmıyorum.
0: Ben de.
1: İşte Uluslararası Spor Yazarları Birliği AIPS'te bir başlık vardı. Messi'nin işte dönemi bitiyor. Yeni bir dönem, yeni jenerasyon, İspanya dönemi başlıyor diye. Hmm. Bu arada İspanya'yı her anlamda tebrik etmemiz lazım. Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar.
0: Hmm.
1: Bir Uluslar Ligi'ni kaybettiler Portekiz'e.
0: Finalde.
1: Finalde. Dünya Kupası'nı kazandılar. Baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadrolarda hep İspanyollar var. İspanyol teknik direktörler var ya da Katalan teknik direktörler var. Basketbolda çok iyiler, handbolda çok iyiler. Yani Amerika'yı bile basketbolda geçtiler. Ki spor
0: ülkesi oldu 92 Barcelona'dan sonra.
1: Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Spor anlattığın için İspanyollar gerçekten spor ülkesi oldular.
0: Evet, her alanda varlar. Her bisikletten tenisine,
1: yaptılar.
0: Futbolundan şimdi, basketboluna her yerde
1: her varlar. Yerde varlar ve her yerde başarılı işlere imza atıyorlar. Kulüp bazında da, milli takım bazında da, bireysel spor bazında da. Bir örnek almamız gerekiyorsa, yani bir spor ülkesi nasıl olunur? Amerika'yı ayrı tutuyorum. Onlar başka bir dünya
0: bir
1: onlar. Gerçekten başka bir dünya. Ki bu Dünya Kupası'nda da gördük. Statlarının durumundan işte yerleşim noktalarına ve ulaşıma kadar neler olduğunu gördük Amerika'da. O yüzden ayrı tutuyorum. Ama bir spor ülkesi, Avrupa'da bir spor ülkesi olmak istiyorsanız İspanya'yı direkt örnek alın derim ben. ve örnek alınması da gerekiyor. Nasıl yatırım yaptılar, neler yaptılar, nasıl bir başarıyı imza attılar. Tabii ki bu biraz ekonomik de özgürlükle de kaynaklı bir durum. Ama çok başarılı işlere imza attıklarını düşünüyorum. O yüzden de tebriği hak ediyorlar. Futbol anlamında da Dünya Kupaları eksikti. 1960'larda mı 50'lerde mi en son Dünya Kupası'nı kazanmışlardı. Onun haricinde Dünya Kupası uzun süredir kazanamıyorlardı. En evet. sonunda Dünya Kupası'nda kazandılar. Çok önemli bir jenerasyona sahipler. Gerçekten bunu kabul etmemiz lazım. Yani kesinlikle. Forvetsiz diyoruz. Oyarzabal çok önemli işe imza atıyor. Ben bağlantı oyununda ve pres oyununda bu kadar başarılı olabileceğini düşünmüyordum Oyarzabal'ın. O Oyarzabal bile çok önemli ki süperstarları var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsa Yamal biz ne yapacağız? Ya onu da bir konuşalım Mehmet istersen. Her şeyi kazanmış bir Yamal'dan bahsediyoruz. Bir eksik
0: 19 yaşında.
1: Şampiyonlar Ligi yok. Yani Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsa
0: evet.
1: önümüzdeki sezon bambaşka bir durumu ortaya çıkartacak.
0: Kesinlikle.
1: Her şeyi kazanmış bir Yamal'dan bahsediyoruz. İşte Mbappe diyorduk. Her şeyi kazanmış bir Mbappe'den bahsediyoruz diyorduk. Şimdi her şeyi kazanmış bir Yamal'dan bahsedeceğiz. Belki Dünya Kupası'nda çok çok işte ben buradayım dedirten bir performansa imza atmadı ama zaten takım öyle bir takım değil. İspanya. İspanya'da herkes çabalıyor. Herkes mücadele ediyor. Rodri mesela. Bambaşka bir oyuncu.
0: Gol asist katkısı yapmadan MVP seçildi. Gol asist katkısı
1: her,
0: yok.
1: Her pozisyon,
0: ama muazzam futbol
1: her, oynadı. Her topa atladı. Her topa atladı. Dünkü finalde her topta Rodri'nin atlamasını gördük.
0: Takımın yani. Beyniydi. Yani her türlü hem hücumda hem defansta organizasyonlarda. Şimdi İspanya dedik spor ülkesi. Olimpiyat oyunlarından sonra Türkiye'de de adette hep bir çalıştay yapılır. İşte sporun önde gelen insanları gider konuşur, rapor yazar, hazırlar. İşte ben de çok katıldım bunlara. İşte anlattım ben de dilim döndüğünce vesaire. Şimdi örnek alınması gereken ülke İspanya. %100 katıldığım bir konu. Çünkü 92'ye kadar 1900 ve 1988 yılları arasında o 90 yıllık dönemde İspanya'nın olimpiyat oyunlarındaki altın madalya sayısı toplam 90 yılda 5. Sadece Barcelona'da 13. Ve devamında zaten her spor dalında, tenisinden bisikletine, işte voleybolundan basketboluna, her yerde İspanyolları gördük. Şimdi o sadece bir olimpiyatla nasıl bu kadar büyük ivme kazandı, bunun araştırılması lazım. Bunun da Türkiye'yi bence adapte edilmesi lazım, adapte edebiliyorsak. Niye edemeyiz?
1: Olimpiyatları düzenlemeyi istiyoruz ülke olarak.
0: Evet, bir numaralı örnek İspanya.
1: O yüzden de bizim mesela işte olimpiyat sporlarında da ön plana çıkmamız lazım. Bazı dallarda çıkıyoruz işte.
0: Yavaş yavaş.
1: Güreş daha önce, halter, işte şimdi atıcılıklarda okçuluk. Ön plana, okçulukta ön plana çıkmış durumdayız. Ama daha da artık bütün sporlarda bir şekilde öne çıkmamız lazım. Ve bizdeki sıkıntı bir de şu, bir anda yelkenleri suya indirmememiz lazım başarısız olduğumuzda. Devamın üstüne koya koya gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok.
0: Bir de her sporda başarılı olmak zorunda da değiliz. Kendimize bazı branşlar belirleyebiliriz. Bizim fiziğimize uygun. Bizim yapımıza uygun. Kültürümüze uygun. Onlardan devam edebiliriz. Yani her sporda olmak zorunda da değiliz. Bir Amerika olmak zorunda değiliz. Bir İspanya, bir Rusya olmak zorunda da değiliz. Yani 4-5 branş, hadi 10 branş kendimize belirleyip oralarda uzmanlaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu altyapımızda bence var. Yani tesisleşme konusunda da bir problemimiz
1: yok.
0: Yok. Bu başka bir konu, başka bir programda belki bunları ayrıntılı konuşuruz. Parayı verimli kullanmamız lazım. Çok para harcıyoruz ama verimsiz harcıyoruz. Yani bunu buraya gelen koçlarla bazen konuşuyorum. Geçen 2-3 yıl önce bir Avrupalı antrenör gelmişti. Yemek yemiştik. Kızı da atletti. Burada İstanbul'da Avrupa şampiyonası vardı kapalı salonda. Ya dedi, Türkiye'yi görüyorum. Çok para harcıyor ama mantıklı harcamıyor diye düşünüyorum demişti. Mesela işte stadyum yapıyorsunuz. Tribünlü yapıyorsunuz. Mesela biz tribünlü yapmıyoruz. Halk gelsin koşsun. Mesela tartan pist yapıp bırakıyoruz demişti. Çünkü herkese açılsın. Şimdi siz mesela 1'e mal edeceğiniz şeyi tribün yaparak 3'e mal ediyorsunuz. Çok fazla para harcamış oluyorsunuz. Bunlara gerek yok demişti mesela. Her kasabada biz mümkün olduğunca tartan pist koymaya çalışıyoruz. İşte bir Fransa örneğini vermişti. Almanya örneğini vermişti. Bir fark olarak bunu göstermişti. Mesela Türkiye çok para harcıyor ama verimsiz kullanıyor bu parayı. Daha verimli kullanmanın yolları var. Bunları tabii ki konuşabiliriz, tartışabiliriz ama başka yayınlardan. Şimdi Arjantin şut atamadan 90 dakikayı bitirdi. Daha önce de Arjantin iki kez Dünya Kupası finalinde isabetli şut atamadan final oynamış sevgili Ahmet. Bunlar 1990

0: 90 Batı Almanya Arjantin finali. Hı hı. Orada Batı Almanya kazanıyor 1-0. Arjantin isabeti şut atamıyor.
1: Ki 90 mı dedin?
0: 90.
1: 90. İtalya.
0: Evet, 2014 Arjantin Almanya yine isabetli şut yok. Bu finalin farkı toplam şut yok. Hiç yok.
1: Yok.
0: Yani o iki finalde isabetli şut yok. Burada şut atamadan, yani hani derler
1: İyi,
0: ya
1: uzatmada bir
0: namusumuzu
1: var.
0: Kurtaralım orta sahadan bir tane vuralım da bari istatistiğe geçsin, o da yok.
1: Bak bir durum anlatacağım. Dakika 8. Messi şu hareketi yaptı. Gel. Orta saha oyuncularına şunu yapıyor. Gel diyor, gel.
0: Gelemiyorlar ki.
1: Gel. Ya gel ki pres yapalım. Yani İspanya'ya i̇şte pres yapalım. Ama İspanya'da al gülüm ver gülüm. Al ver al ver. Çok iyi oynuyorlar ya. Pas oyununu çok iyi oynuyor İspanya. Hı hı. İspanya hem defansif anlamda çok iyiler. Mesela ben işte defansında genç oyuncuyu oynattıkları için bir sıkıntı olabilir mi? Evet, Barcelona oyuncusu ama Kubarsi'den bahsediyorum. Ki çok hata yapan bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonda kulüp bazında konuştuğumuzda.
0: Ama 16 yaşında formayı aldı.
1: Aldı. 16'da. Ama yani bir baktığında sanki yıllardır İspanya milli takımının stoperi olarak oynuyor gibi oynadı. Çok da tecrübeli oynadı. Yani Puyol gibi oynadı diyebilirim hatta. Yani böyle bir defansif anlayış var. Zaten Rodri'nin oynattığı bir oyunda daha başka bir şey de bekleyemezsin. Her türlü topu alıp verip işte ileriye gönderip doğru pres zamanı, doğru bağlantı oyunları çok başarılı. Yanlarda da iyi çıkan oyuncuların varsa kanatlarda başarılı oluyorsun. Yani forvete gerek yok. Yani şimdi baktığında bir İngiltere'de Harry Kane çok üstün performans gösterdi bence bu Dünya Kupası'nda Bellingham'la beraber. Bellingham da evet ben Bellingham'ım dedirtti Dünya Kupası'nda ki geçen sezon Real Madrid'de hiç yoktu. Yani yokları oynayan bir Bellingham'dan bahsediyorduk ama İngiltere ile beraber geri döndü. Harry Kane muhteşem bir forvet. Şimdi işte Dünya Kupası'nda dersler var dedik ya. Hücum hattı nasıl olacak? Şimdi Fransa'nın bir hücum hattı vardı. Hemen sayayım. İşte Doué ile başlayan ve diğer kanatta işte baktığında Dembele olan, ortalarında Mbappe olan ve arkalarında Olise olan bir hücum hattından bahsediyoruz ki muhteşem bir hücum hattı ama yapamadılar. Yapamadılar yani. Onlar da finale kadar gelemediler. Yarı finalde elendiler. Hı hı. İşte Harry Kane'e baktığında işte ya da ne bileyim Haaland çok önemli forvet oyuncuları olan takımlar da gelemediler. Bir gelen kim vardı? Süperstar Messi ve Arjantin geldi ve takım oyunu oynayan İspanya geldi. Gerçek anlamda takım oyunu oynayan İspanya geldi. Çok büyük bir ders var. Hücum anlamında çok büyük bir ders var. Yani süperstarın varsa evet bir yere kadar gelebiliyorsun ama bir yerden sonra gidemiyorsun. Süper bir forvetin varsa bir yere kadar gelebiliyorsun ama bir noktadan sonra gidemiyorsun. Ya bunları da gösterdi futbol anlamında. Bunlar da futbol severlere bence gösterildi diye düşünüyorum. Artık şu tartışmalarında çıkmamız gerekiyor işte. Türk milli takımında forvet yok. Tartışmasından bir çıkalım yani.
0: İşte İspanya'da kim var?
1: İspanya'da kim var?
0: PSG'de kim var?
1: Yani İspanya'da Oyarzabal. Hadi bir Oyarzabal diyorsun ama Oyarzabal da tam forvet gibi oynamıyor yani.
0: Tam bir santrafor değil.
1: Santrafor değil ya. Yok yani hedef santraforun yok yani. İşte çok eleştirildi.
0: Topa hakimsen oynuyorsun futbolu.
1: Futbolda artık evet takımsan oynayabiliyorsun. Hı-hı. Takımsan. Takım oyunu oynayabiliyorsun. Eskiden forvet at gol atsın. İşte yıldızın at bir şeyler yapsın. Eski futbol buydu. Artık böyle bir futbol yok. Yok, değişti. Savunmalar da değişti artık. İşte orta saha çizgisine basan stoperler görüyoruz. Boğazımız bir şey değil.
0: Evet, bir yarış aramız var, devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
5: 10 numaralı Tatlı Akyüz yarışın liderliğini aldı dış kulvarda. Kır Bumerang, onun dışından da önlere doğru Kuntum Cat gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Tatlı Akyüz yarıştaki lider Park Bir Boy. İkincilikte 4 numaralı Kır Bumerang iç kulvarda. 8 numaralı Queen Erinöz, 2 bu kadar geriden dışarıdan. 3 numaralı Oldon, 12 numaralı Wish You Were Here önlere gelmeye çalışıyor. Yine 11 numaralı Today Is A Gift ve 6 numaralı Moon Ash ile birlikte. 600'e girdi Taylor, 10 numaralı Tatlı Akyüz önde, dışında 8 numaralı Queen Erinöz, 2 boy geride 6 numaralı Moon Ash, daha sonra Today Is A Gift,

0: lirasıyla viraj dönüldü. Tatlı Akyüz düzeye de lider çıkmayı başardı. Dışından Queen Arenozo'nun dışından 6 numaralı Muneş'in daha geriden 1 numaralı. Lapelle Rare'nin de atakları var içeriden. Tudeyiz'e girip enişten de Azakop gelmeye çalışıyor. Queen Arenozo geldi dıştan da. Lapelle Rare geliyor şimdi 1 numaralı. Lapelle Rare yarıştaki liderliği alıyor. Queen Arenozo'nun Tatlı Akyüz'ün atakları var. Lapelle Rare önde, Tatlı Akyüz tekrar geliyor. İki tay beraber geçiyor fotoyu. 8 numaralı Queen Arenozo 3. Dördüncülük için 2 numaralı Azakop ve 3 numaralı Hold On To Life Tiny'yi beraber geçti. 1 numaralı Lapelle Rare ve 10 numaralı Tatlı Akyüz birincilik için foto finişte buluştular.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1970 Dünya Kupası. Daha kupa başlamadı. Bogota'dayız, Kolombiya'da. İngiltere orada kampta. İki önemli isim, Bobby Charlton, Bobby Moore otelde geziyorlar. Ve otelin içinde bir mücevher dükkanı var. Oraya giriyorlar, sonra çıkıyorlar. Derken polis geliyor, diyor ki Bobby Moore'a, sen bir bilezik var, onu çalmışsın. Ya diyor, nasıl çalarım? Yanımda Bobby Charlton var. Nasıl böyle bir olay olabilir? 4 gün gözaltında tutuyorlar. Büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Neyse, Bobby Moore'u bırakıyorlar. Onun gibi centilmen bir kaptan, yanında da bir efsane Bobby Charlton var. Ve 1970 Dünya Kupası'nda yine en başarılı futbolunu sergiliyor ama bu Kolombiya olayını ne kendisi unutuyor ne de İngiliz futbol tarihi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
5: Reklam.
4: Radyo Spor.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada Opta Dünya Kupası'nın altın 11'ini açıkladı. İstatistiklere göre altın 11. Kalede Kobel var. Pedro Porro, Lisandro Martinez, Kubarsi Kukureya, Rodri Bellingham, Trossard, Messi, Mbappe, Haaland. Katıldım ben.
11: Ben de katılırım buna.
10: Yani bir gol yiyen belki Unai Simon olabilirdi.
11: Unai Simon, evet yani, ama kalede. İsviçre kalecisi de
10: ama
11: güzel.
10: Top da gelmedi ki Unai Simon'a. O yüzden...
11: Final maçı öncesi işte spiker söyledi. %90'lardaydı.
10: Evet, kurtarış yüzdesi.
11: Şeyin Arjantin kalecisi %50-56 civarıydı. Ama o da 11 top çıkardı.
10: İşte yani. 10 top geldi, 9'unu kurtardı. Birini yedi.
11: Birini yedi.
10: Unai Simon. Dünkü finalde Martinez 11 kurtarış yaptı. Sadri finalde İspanya'ya karşı. Unai Simon turnuva boyunca 10. Kurtarış yani, yaptı.
11: Zaten final maçının nasıl bir maç olduğunu özetleyen bir istatistik olmuş bu da.
10: Evet. Opta Kobel'i koymuş. Daha iyi yüzdesi vardı demek, bilemiyorum. Ama orada Unai Simon da olabilirdi. Pedro Porro'yu çok beğendim. Lisandro Martinez, Kubarsi, Kukureya, Rodri, Bellingham, Trossard, Messi, Mbappe, Haaland. Bence tamam.
11: Yani hücum hattı, evet. Hücum hattı konusunda çok büyük bir değişim olmaz.
10: Ve Beşiktaşlılar için de Trossard.
11: Tabii.
10: Güzel. Güzel bir turnuva geçirdi. En çok kilit pas atan, en çok şut pası veren oyuncu.
11: Takımını oynatan oyuncu. Beşiktaş oldu. Çok iyi transfer yaptı. Çok. Bu arada Beşiktaş biliyorsun Salah, Muhammed Salah transferi konusunda da çok bastırıyor.
10: Mesafe aldığı gibi.
11: Baktığında yani Arsenal'in sol kanadıyla Liverpool'un sağ kanadını transfer edecek. Yani lig önümüzdeki dönem çok değişik bir ligye doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Transferlerle işte Greenwood geldi Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan ben çok ciddi atak bekliyorum. Şu anda sessizlerdi ama zaten söylediler.
10: Ben beklemiyorum.
11: Ben bekliyorum. Dünya Kupası sonrası zaten bir atak yapacağız dediler.
10: 10 numaraya bir iyi transfer yani bekliyorum. Başka bir beklentim yok.
11: İyi transferler, özellikle defans hattına Sanchez'i gönderdikten sonra da ciddi isimler konuşuluyor. Yani önemli isimler yine transferi yapacak. Şampiyonlar Ligi için yapmak durumunda Galatasaray. Bunu da söylememiz lazım. Şimdi baktığında değişik bir lig. Trabzonspor çok, onu da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde konuşacağız. Önemli işler yapıyorlar. Ligimiz biliyorsun yarın itibariyle Türk futbolunda yeni sezon açılıyor. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme. Sonrasında çarşamba günü Başakşehir'in karşılaşması var. Konferans Ligi ikinci öneleme. Inter Turku ile oynayacak Başakşehir. Beşiktaş'ta Perşembe günü Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme ile başlıyor Beşiktaş'ta. Yani 3 takımımız için başlıyor artık. Türk futbolu için başlıyor yeni sezon diyebiliriz.
10: Hayırlı resmi olsun. Olarak.
11: Resmi olarak hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Ağustos'un ikinci haftası itibariyle de ligimiz başlayacak. Çok bir şey de kalmadı baktığında.
10: Bir ay kaldı yaklaşık.
11: Yani bir aydan daha az bir süre kaldı. Böyle bir durum var. Artık tekrardan ligimize geri dönüyoruz yeni sezonla beraber. Umarım sakatlık olmadan, tartışmaların çok olmadığı, ki çok zannetmiyorum.
10: Olacak, olur.
11: Sezon başından itibaren, hatta geçen sezonun sonundan itibaren devam eden tartışmalar var. Dünya Kupası arası ve veremedik. Veremedik ki milli takımımız başarılı olsaydı belki verebilirdik ama başarısız oldukları için Dünya Kupası'nda o arayı da veremedik. Çok fazla tartışmanın olduğu yeni bir sezon başlangıcı var. Umarım kavga gürültünün olmadığı harika bir sezon. Futbolu konuştuğumuz harika bir sezon. Biz konuşuruz da işte ahali konuşur mu?
10: Ahali.
11: Ahali konuşur mu? O soru
10: mahallede konuşulur mu?
11: Mahallede işte. O yüzden ahali dedim. Yani biraz abiyane tabir kullandım.
10: Tabii, güzel.
11: Ama öyle yani. Durum bu. Umarım kavgasız gürültüsüz harika bir lig olur. Çok önemli oyuncular geliyor, geldi, gelecek. Konuşulan isimler var. Umarım tartışmasız harika bir lig olur. Şimdiden de 3 takımımıza Avrupa kupalarında başarılar dileklerimizi iletelim. Lütfen katılın. Avrupa liglerine, işte Avrupa'daki kupa karşılaşmalarına kazanarak lütfen katılın. Şampiyonlar Ligi gördük Galatasaray'la beraber. Harika bir platform. Yani yeni işte lig usulü çok güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum.
10: Evet evet, kesinlikle katılıyorum. Daha zor oldu ama
11: harika oldu yani baktığında. Avrupa Ligi keza öyle. Konferans Ligi keza öyle. Yani bu tarz liglere katılmamız gerekiyor. Takımlarımızın yer alması gerekiyor. Bütün takımlarımızın bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Eleme turlarından elenmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
10: Şimdi transferlere geliriz. Arjantin bayağı tepki topladı. Özellikle dinleyicilerimizden de mesajlar var. Ya diyorlar ki hiç centilmen bir takım değilmiş Arjantin. Hayal kırıklığına uğradık. Yenilgiyi hazmedemediler. Maç sonundaki kavga görüntüleri de herkesin gündeminde tabii ki. Hatta dinleyicimiz demiş ki Arjantinli oyuncuların dünkü yaptıkları bence futbolda fair play'e karşı hakarettir demiş.
11: Şimdi ama bir parantez açmak istiyorum. Biraz da siyasi bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Yani dünyada siyasi bakıyor mu, bakmıyor mu?
10: Bakmış dinleyicimiz mesela. Yani. Devam edeyim, sen oradan gir. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere ev sahipliği yaptılar diyor. Politik yapısına da düşünürsek dikkat edilmesi gereken bir ülke. Gözüm üzerinde Arjantin.
11: Çünkü yani şimdi biraz geçmişi olanlar benim ne dediğimi anlayacaklar. Ya bir Maradona biz Maradona'nın, ben son dönemine denk geldim ama geldim. Maradona'nın ne olduğunu biliyorum.
10: İzledik Dünya Kupası'nda.
11: İzledik biz. Yani Maradona kimdir, nedir, nasıl bir oyuncudur, Maradona'nın neler yaptığını biliyoruz ki siyasi olarak nerede durduğunu da biliyoruz Maradona'nın. Şimdi bu kadar Maradona ile beraber övgü almış ve çok sayıda taraftar edinmiş bir ülkenin Messi ile beraber coşması gerekirken şu anda yaşadıkları açıkçası bu tartışılması gereken bir konu. Biraz işte siyaset, o yüzden sordum. Yani siyasi mi bakıyoruz? Evet, siyasi baktığımız zaman dünya nereye gidiyor onu da düşünmemiz gerekiyor. Biraz fazla Güney Amerika ülkelerinin bir kısmının fazla İşte sağ ve ırkçılığa kaydığını gözlemledim ben kendi adıma söyleyeyim. Ki Paraguay mesela, Paraguay'ın bir senatörü Mbappe'ye ettiği lafları, bir kadın senatörün Mbappe'ye ettiği lafları duyduktan sonra bir şaşırdım ya. Paraguay gibi bir ülkenin bu hale gelmesi de enteresan geldi bana. O yüzden de biraz araştırdım durumu. Onu diyorum yani, futbol haricinde baktığımızda evet Arjantin bize çok kötü gelebilir. Yani futbol harici baktığımızda, ama futbola baktığımızda Güney Amerika takımları böyle. İşte Paraguay örneği var. Oynatmadılar. Hiçbir şekilde oynatmadılar.
5: Ama şöyle
11: ya,
5: şimdi...
11: Ya bir futbolun kötü yüzü dediğimiz kısım bu. Kazandılar mı? Onlara göre kazandılar. Onlara göre çok başarılı bir şey imza attı. Mesela Paraguay örneğini veriyorum. Ya da Arjantin. Arjantin'de Messi'yi şöyle konuşuluyordu. İşte Messi çetesi. Messi ve 10 kişi.
10: Hı hı.
11: Yani 10 kişi Messi'yi koruyor, kolluyor arkasında. Yani şöyle bir örnek vereyim. Belki yanlış olmaz bu örnek. İşte kraliçe arı ve işçi arılar örneği. Kraliçe arı Messi ve işçi arılar. Diğer 10 tane Arjantinli futbolcu ya da yedeklerle beraber. Hep Messi'nin çevresinde, hep Messi'nin. Başarı getirdi mi? Geçen Dünya Kupası'nı aldırttı bu durum. Bu Dünya Kupası'nda da final oynattı. Yani futbol anlamında baktığında başarılı bir iş. Evet, futbolun kötü yüzü. Göze hoş gelmeyen durum. Bunları da
10: oynadıkları ben. Oyun olarak değil, saha içinde yaptıkları hareketler olarak antipatik.
11: Güney
10: geldi.
11: Amerika takımları hemen hemen böyleler.
10: Ama yani. Brezilya 7-7 kendi evinde Almanya'dan, dünkü Arjantin'in yaptıklarını yapmadı.
11: Yapmadılar. Ama Brezilya biraz daha farklı, çoğu Güney Amerika ülkesine göre de farklı takılıyorlar. Yani
10: ki onlar çok şimdi inanılmaz.
11: Baktığında yani dilleri bile farklı yani, mesela Brezilya Portekizce konuşuyor, diğer ülkeler İspanyolca konuşuyorlar. İşte farklılar. Arjantin mesela bambaşka. Ne diyorlar Arjantin için? Güney Amerika'nın İtalya'sı deniyor mesela. İtalyan kökenlilerin olduğu, işte İtalya sıklıkla işte İtalyan kökeninin daha ağır bastığı, İspanyol kökenine göre daha ağır bastığı bir yer olarak lanse ediliyor, söyleniyor. İşte Messi'nin kütüğünü çıkarmışlar. İtalya çıkmış. Bir örnek veriyorum yani. Ve böyle bir sürü oyuncu var. Baktığında işte nasıl bak ya, olaya nasıl baktığınla da alakalı. Yani olaya bu tarz işte siyasi gözlerle de baktığında, ki Dünya Kupası'nda bu var, hep vardı, hep de olacak. 90'da da bu böyleydi, işte daha önce de böyleydi, işte Hitler Almanya'sında da böyleydi, hep olacak. Yani siyaset hep bu işin içerisinde olacak. Dünya Kupası'nda eleştiriyoruz yani mesela Amerikalı forvetin kırmızı kartı nasıl iptal edilir diye. Var. Geçmiş tarihte var bunlar. Yani Dünya Kupası'nda siyasetin dahil olması.
10: Garinçan'ın iptal edilmesi.
11: Var yani, var bunlar hep.
10: Finalde oynasın.
11: Finalde diye. Oynasın diye. Var bunlar yani. Siyaset müdahale ediyor. Dünya Kupalarını ediyor.
10: Siyasete müdahale etmediği bir yer var mı?
11: Yok. Yok. Durum bu. Avrupa'da biz daha farklı bakıyoruz olaya. İşte Avrupa'da daha kurallar var. İşte kural bütünlüğü var.
10: Avrupa'da var, bizde değil.
11: Bizde değil de Avrupa'da, dediğin doğru. Ama yani bir şekilde bir durum var yani. Bir yol var. Dünya Kupası bütün dünyanın katıldığı bir organizasyon olduğu için herkes müdahale ediyor. Arjantinler etmiyor mu? Ettiler. Daha önce de işte Arjantin tırnak içerisinde söylüyorum, bu lafım yanlış anlaşılmasın. Arjantin mafyası müdahale etti diye kaç tane gazete başlığı vardı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da. Bu Dünya Hı-hı. Kupası'nda da. Ya mesela Fas Afrika Kupası'nı kaybetti finalde. Geçen Afrika Kupası. Ve sonra kasla, Afrika'nın kasıyla geri aldılar kupayı.
10: Hı hı.
11: Senegal'den.
10: Evet.
11: Yani
10: her siyaset, yerde siyaset var.
11: Var. Yani siyaset olarak baktığında evet çok yanlış gelebilir bazı durumlar. Ama futbol anlamında baktığında Güney Amerika ülkeleri böyle. Yani Paraguay sana oynatmadı. Mesela Türk maçı, Türkiye maçına söyleyelim. Oynattı mı bizi?
10: Oynatmadı.
11: Hiç oynatmadılar. Sıfır. Hatta sinirlerimizle oynadılar. Oynadılar. Çünkü amaçları buydu zaten.
10: Fransa ile de oynamaya çalıştılar. Onlar bu tuzağa düşmedi.
11: Ya, Mbappe süperstar, hop golünü attı. Yoluna baktı Fransa. Ama ondan önce Almanya oynayabildi mi? Yok. Yok yani adamların oyun kültürü buydu. Hı-hı. Evet, bana çok yanlış gelebilir. Sana çok yanlış gelebilir. Dinleyenlerimize çok yanlış gelebilir. Ama adamların böyle bir amacı vardı ve bu amacı bence başardılar. Hı hı. Güney Amerika ülkeleri, yani Güney Amerika maçlarına baktığında çok sert maçlar oynanıyor. Çok sert maçlar oynanıyor. Öyle böyle değil. Yani bir Ekvator maçına bakıyorsun. Ekvator'da kan gövdeyi götürüyor neredeyse maçta. Hı hı. Kemik sesleri duyuluyor. Hı. Ya da işte ne bileyim bir Uruguay maçına bakıyorsun. Kemik sesleri duyulabiliyor. Hep böyle yani. Hep böyle geldi ve böyle de devam ediyor. Onların futbol anlayışı biraz böyle.
10: İspanya bu arada ülkesine vardı. Ülkeye döndüğü İspanya, Dünya Kupası Rodri'nin elinde. Havalimanından görüntüler var şu anda bizim önümüzdeki ekranda.
11: Onlar bu arada içinde, teknik direktörlerin de...
10: De La Fuente değil mi?
11: De La Fuente'yi de övmemiz lazım. En yaşlı teknik direktör o ünvanını aldı, Dünya Kupası kazanan. Avrupa Şampiyonası'nın üzerine Dünya Kupası kazandı. Yani ve alt yapılardan, işte milli takım alt yapılarından itibaren geliyor. Başarılı. Hı hı. Ve yoluna devam ediyor.
10: Yani bir yere futbola küsüyor 18 ay. Bir inzivaya çekiliyor. Sonrasında İspanya Futbol Federasyonu bir ilan çıkıyor gazeteye. Diyor ki bizim altyapıda çalışacak birine ihtiyacımız var. Başvuruyor. Yeniden futbola bu şekilde dönmüş oluyor altyapılarla. De La Fuente ve devamında bugün A takımda olan birçok oyuncuyu yetiştiren teknik direktör aslında. Baktığımızda De La Fuente A takımda da başarılı.
11: Çok başarılı.
10: Ha, Türkiye'ye getir bir takımı başına koy, başarısız olur.
11: Kulüp takımı çalıştıracağını çok düşünmüyorum. Ben bazı de. Hocalar vardır biliyorsun, milli takımlarda çok başarılıdır. Bazı hocalar vardır milli takımda başarısızdır ama kulüp takımlarında çok başarılıdır.
10: Bizde düzensizlik hakim olduğu için yani bir düzen içinden gelen adamın başarılı olma ihtimali bizde yok.
11: Yani şimdi öyle diyoruz da bizde de bir düzen var aslında. Yani bir düzen tutturduk, aynı isimle devam ediyoruz biliyorsun. Montella. Hala başarısız
10: tepki
11: olan
10: var.
11: Başarısız olan bütün teknik direktörler istifa ettiler ya da görevden alındılar. Montella devam ediyor bizde. Hı-hı. Ama şimdi Montella'yı da başarısız atletmek ne kadar doğru, o konuda da soru işaretlerim var. Neden diyeceksin? Biz uzun süredir, 24 senedir Dünya Kupası'na katılamıyorduk. Bizi Dünya Kupası'na götürdü mü? Götürdü. Götürdü. Ha, başarılı olduk mu? Hayır. O ayrı konu. Çok başarısızlık. Ayrı konu. Avrupa Şampiyonası'nda bizde derece yaptırdı mı? Yaptırdı. Çeyrek final gördük yani baktığında.
10: Ya şöyle bakıyorum ben olaya.
11: Şimdi... Yani Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden aldı, bizi A Ligi'ne getirtti etti. Böyle durumlar var. Başarısız mı? Başarısız diyemem. Yani turnuva özelinde evet başarısız. Dünya Kupası'nda başarısız. Turnuva özelinde. Ama uzunca bir süreye baktığında başarısız diyemem. Yani bu olayın bir de bu tarafı var yani. Madalyonun diğer yüzü var. Evet, değişsin. Ben de çok eleştirdim. Bu mikrofonlarda dinleyicilerimiz bilirler. Çok eleştirdim. Forvetsiz oynuyoruz diye çok eleştirdim. Ama yani baktığınızda böyle de bir durum var. Başarısız mı? Turnuva özelinde evet ama geri kalan durumda başarılı.
10: Şimdi ben forvetsiz oynuyor diye eleştirmedim. Örnekleri var işte. İspanya var, Paris Saint Germain var. Kazandıkları da ortada. Yani forvetsiz de bir oyun oynayabiliriz. Biz buraya kadar da forvetsiz geldik. O konuda benim bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım şu. Ben iki noktadan bakıyorum. Bu yüzden net konuşamıyorum. Yani gitmeli mi kalmalı mı konusunda. Birinci konu, eğer Dünya Kupası'nda basının ortaya attığı iddialar doğruysa, yani kadro belirlenirken Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın etkisi altında kalıyorsa, onlar kadroyu belirliyorlarsa, hı hı, ve adaletsizlik varsa kadro seçiminde, ki bunu benim bilmem mümkün değil, federasyon yetkilileri ancak bunu analiz edip ortaya çıkarabilir, o zaman görevine son verilmeli.
11: Bu arada araya giriyorum, kusura bakma. Montella nereli? İtalyan. Evet. Bahsettiğin iki isim kim? Bir tanesi Inter takım kaptanı. Evet. Hakan Çalhanoğlu. Yıllardır İtalya'da ve İtalyanca konuşabiliyor. Hı-hı. Diğeri Meri, Juventus'ta oynadı. Hı-hı. Daha önce yine İtalya tecrübesi var. Başka Napoli'de yok. Evet. Bir takımda daha oynadı. İtalyanca biliyor. Yani en iyi anlaştığı kimler bence takımda? Bu iki oyuncu. Niye İtalyanca biliyorlar?
10: Hakan.
11: Mert Müller'le de iyi anlaştı. O da
10: Zeki Çelik'le.
11: Evet, yani İtalya kökeni olan bütün oyuncularla anlaştı. Şimdi şunu da söyleyelim. İtalyanlar başarılı oldu mu bu Dünya Kupası'nda?
10: Olmadı. Hayır.
11: İtalyan teknik direktörler başarılı oldu mu? Hayır. Ya yani en büyük örneği Brezilya. Brezilya gibi bir takım sıralama bir takım hüviyetindeydi. Çok şaşırdım.

0: Yani Brezilya'yı izlerken çok şaşırdım. Bizim bildiğimiz Brezilya değildi yani. Hiçbir peki, şekilde.
1: Devam edeyim. Başarısız diye göndermem. Ama bunlar doğruysa gönderirim. Şimdi ben orada içeriği bilemediğim için iddialar var. İddiaları doğrulayacak federasyon. Ben federasyon başkanıyım. İddialar doğruysa gönderirim. İddialar doğru değilse başarısız oldu diye göndermem. Montella'ya. Benim Montella görüşüm şu. Brezilya için de şunu söyleyeyim. Brezilya milli takımı işte biz işte 90'dan beri belki de işte 86'dan beri izliyoruz değil mi? Dünya kupalarını yaşımız itibariyle. Ne görüyoruz? Brezilya takımı her zaman yıldızlar topluluğu bir takımdır yani. Şimdi ben Brezilya milli takımını izlerken tribünü gösteriyor. Tribünde yıldızlar var. Ronaldinho'su var, Ronaldo'su var.
0: Daha büyük yıldızlar var.
1: Bebeto'su var. Daha büyük. Ya diyorum ki sahayı gösterme. Sahada bir şey yok. Tribünü göster. Ben bir
0: Bebeto
1: geçmişe gideyim.
0: Bebeto çok yaşlanmış bu arada.
1: Evet, Bebeto biraz çökmüş. Ama tribündekileri görünce sahaya bakıyorum. Sahadakiler onların yarısı değil. Yıldızlık konusunda. Şimdi o yüzden Brezilya'da bir de böyle de bir eksiklik var. Bir jenerasyon kaybı da var Brezilya milli
0: takımında. Çok büyük kayıp var ve doğru düzgün işte Almanya'dan 7 yemeleri bence çok büyük bir yıkım olmuş. Hala evet. Onun yıkımın etkisi var. Toparlayamadılar hiçbir şekilde. Kendi evet kıtalarında belki kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalarda başarılı olabilirler ama Dünya Kupası'na baktığında çok başarısızlar ve başarısız olmaya da devam ediyorlar. Yıldız dediğin kim var? Kim var yani yıldız sayabileceğin?
1: Brezilya'da işte Neymar var en fazla. O da sakat.
0: Ya Neymar'ın artık yıldızlığı kalmadı.
1: Kalmamış.
0: Arabistan'da,
1: sönmüş yıldız.
0: Arabistan'dan milli takıma gittiği anda, o sakatlığı geçirdiği anda bitti artık. Neymar,
1: başka da yok.
0: Yani toplum baskısıyla tekrar milli takıma davet edildi. Keşke oynasaydı. Gözümüzün pasını silseydi ama bitti yani. Bitti tabii artık. Yani Neymar diye bir yıldız yok artık. Yani bunu kabul etmeleri lazım.
1: Bu arada 15.30'daki Bursa 5. koşusunun kazananı 1 numaralı La Perle Rare. Bursa 5. koşuyu 1 numaralı La Perle Rare kazandı. Bir kez daha hatırlatalım ve araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
2: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Montella bizi götürmedi. Kural değişti. 48 takıma çıkınca gittik. Yoksa gidemiyorduk Dünya Kupası'na demiş dinleyicimiz.
0: Yani o kadar da ya ezmeyelim, yok etmeyelim. Var yani bizi her şeyden önce bir kere Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık. Rakiplerimiz biliyorsun Fransa rakibimiz oldu artık. İspanya'ya 6 tane yedik. İspanya'daki ikinci karşılaşmada biraz daha özellikle ikinci yarı çok umutluydum ben. Oynadığımız futbolu görünce Dünya Kupası için de çok umutluydum. Ama olmadı. İşte Avustralya'ya fiziksel anlamda hadi ilk maç diyelim çok diş geçiremedik. Paraguay bizi ezdi yani fiziksel anlamda ezdi bizi. Ya, öyle oynayacaksın. Güney Amerika takımlarında biraz çirkef oynayacaksın. Biraz sert oynayacaksın. Çünkü zaten öyleler. Hı-hı. Karşılık vermek durumundasın. Futbol sporun hemen hemen işte rakipli sporların, takım sporlarının kuralı budur. Oynayanlar bilirler. Daha önce de oynamışlar bilirler. Diş göstermen gerekiyor. Karşındaki sert oynuyorsa senin de o sertliğe karşılık vermen gerekiyor ki karşılık veremezsen ezilirsin. Ya bu böyledir. Kural budur.
1: O fizikselliği biz gösteremedik. Yani her takım gösterdi. Müthiş bir fiziksel mücadele vardı gerçekten. Tatlı sert dediğimiz çok kırmızı kartlık mücadeleler değil ama tatlı sert topa yakın rakibe baskıyı yapan ikili üçlü sıkıştırmayı yapan.
0: Kuralı sündüren diyelim yani.
1: Evet ama biz onu maalesef gösteremedik. Bir orada bir eksiklik vardı. Bunda
0: bir iki maçta çıtkırıldımdık yani.
1: Evet, tecrübeye mi bağlamak lazım yoksa yeterince iyi mi hazırlanamadık psikolojik olarak bilemiyorum.
0: Konsantrasyon yoktu yani.
1: Bayağı sindirdiler bizi.
0: Maçın başında gol yeme hikayesi zaten belli yani. Konsantrasyonumuzun düşük olduğunu net belirtiyordu. Bazı açıklamalar vardı işte jet lag çok geç geldik kendimize gibi açıklamalar gibi.
1: Ona katılmıyorum.
0: Yani bir sürü tartışma vardı. Yok sıcak herkes sıcak
1: ona
0: oynadı.
1: Ona da katılmıyorum.
0: Herkes aynı şartlarda oynadı. Evet, bazı takımlar farklı oyun olmuş olabilir. Kanada daha soğuk olabilir. Ama işte Amerika'nın çoğu yerinde ve Meksika'da bayağı sıcaklık vardı. Bir kere Meksika'da çok yüksek bir rakımda oynandı. Nefes almakta zorlandı oyuncular. Yani böyle durumlar da vardı. Biz onları da yaşamadık.
1: Evet. Yani.
0: Ya, bence kötü bir turnuva geçirdik. İşte, turnuva üzerinde çok kötü bir turnuvaydı. Ama onun haricinde işte Montella konusu başarısız diyebilirim. Yani başarısız turnuva özelinde diyebiliriz. Onun haricinde ben çok başarısız diyemem. Çünkü yani bizi gönderdiği yerler Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları işte Uluslar Ligi'nde biz Stefan Kuntz zamanında itibaren girdik ama
1: İrfan Can Kahveci'nin bir açıklaması var Rıza Bize maçı öncesinde. Dinleyelim.
11: Maç aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
12: Selen Can Saksoy Spor Arena. Öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemleri geçmişti. Onun için ne ifade ediyor?
11: Beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
13: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İrfan Can, hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirdiler. Taraftar için söylemek istediğin bir şeyler var mı bu yeni merhaba için?
11: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
14: Bak kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol 10 asist yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
11: Şöyle gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
15: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
11: Teşekkürler.
16: Kolay gelsin.
17: Eyvallah.
15: Hocam maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
18: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili. Onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi önemli maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımıza iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
19: Beril Hanım. Beril Böke, Play Spor. Öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
18: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun. Yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyunu aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendilerini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
20: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yeni sezonda hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncularla yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
18: Listeyi biliyorsunuz galiba.
20: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
18: Liste bu akşam belli olacak ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbut oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbut daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
21: Samet Çevre, Fanatik.com.tr.
17: Öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplam 3 maçta 96 dakika

0: tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
1: Selin Koca, Türk Spor Seçtiler, öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyon tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı gişeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
0: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
2: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yaylası kampında futbolcularımdan talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan ve taktiksel açıdan da o süre kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: 70.
2: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
0: 70'e kadar gidebiliriz.
2: Evet. Yani. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolunda 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Burak'ın yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımla normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
3: Süleyman Anadolu Ajansı. Hocam başarılar diliyorum. Daha çok analizleriyle ön plana çıkan bir teknik adamsınız ki zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
4: Serkan Özcan, Türkiye Mecra Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa

0: Avrupa kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
1: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimizlere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final, artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerinin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. İçeri, orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattık. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken. Sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra oynatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. Bugünkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarımızı atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış? Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
2: Son soru olsun.
3: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3-3 planı var mı?
1: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
3: Şu savunma planınız var mı hocam?
1: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
1: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: İntens bir konu var, bekliyorum.
10: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
11: kızlar.
12: Bizi özlemişim.
13: Bizim intense mi?
12: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 16.18. 16'daki Bursa 6. koşuyu sizlere ulaştıramamıştık. Bursa'daki 6. koşunun kazananı 2 numara El Kimiko. El Kimiko Bursa'daki 6. koşuyu kazandı. Kendisini tebrik edelim. Az önce İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Önemli açıklamalarda bulundu. Gornik Zabze mücadelesi öncesinde verdiği en önemli bilgi galiba kadro ile ilgiliydi. Ahmet, ne dersin?
7: Greenwood kadroda olacak dedi. Ake kadroda olacak dedi. Ama 11 konusunda Greenwood hazır değil dedi. Bireysel olarak çalıştırıyoruz dedi. Hı hı. Ake daha hazır durumda dedi. Yani Ake'nin 11 olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Ama ikisi de 11 olmayabilir. Asensio sorusu, ki bence Fenerbahçeliler Asensio konusunda merak ediyorlardı. Hazırlık maçlarında hep ikinci yarılar oyuna dahil oldu. 3 hazırlık maçında toplam 96 dakika süre aldı. Ki o da soruldu. Geçen sezondan yaşadığı sakatlık dolayısıyla tam hazır değil. %100 hazır olmadığı için oynatmıyoruz. Yarın da 11'de olmayacak açıklamasını yaptı İsmail Kartal. Bu kadro konusunda önemli açıklamalardı. Bir başka önemli açıklama Avrupa kupalarındaki başarı durumu. Ki Fenerbahçe 99 puanlı sezonda Avrupa kupalarında istenilen noktaya gelemedi. Ya da işte daha önce de Avrupa kupalarında istenilen, İsmail Kartallı dönemlerde istenilen noktaya gelemedi. Bu tarz bir eleştiri var diye basın mensubu arkadaşlar soru sordular. İsmail Hoca da biraz özgüvenli davrandı orada. Özgüvenli bir cevap verdi. Ve dedi ki ben başarısız değilim, başarılıyım dedi. Ben de en çok puan getiren ülkedeki takımın teknik direktörüyüm dedi o dönem için. Hı hı. Ve ilk maçı da kazandık. Olympiakos maçı, ilk maçı kazandık dedi, 1-0 dedi. Sonraki karşılaşmada orada dedi 5 tane oyuncum yoktu dedi. Ya da işte oyuncu eksikliğim vardı dedi. İşte bu tarz bir açıklamada bulundu. Ben dedi başarılıyım mı getirdi. Hı hı. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şampiyonlar Ligi çok önemli Fenerbahçe için. Bu kadro için çok önemli. Çünkü bu kadro, açık konuşalım, Şampiyonlar Ligi kadrosu değil.
6: Geçen değil, sezondan değil. Itibaren. Bence Şampiyonlar Ligi kadrosu ya.
7: Hayır, düzeltiyorum. Avrupa Ligi kadrosu değil. Ben yanlış söyledim. Çok özür diliyorum. Avrupa Ligi kadrosu değil. Şampiyonlar Ligi kadrosu.
6: Evet.
7: Yani baktığın zaman şimdi kalede iki tane kalecisi var şu anda. Fenerbahçe'nin bir tanesi Ederson, diğeri Livakovic. Türklere baktığında Mert, Tarık. İrfan Can, ki Gençler Birliği'ne transferi konuşuluyor İrfan Can'ın.
6: Ya Tarık en kötü ikinci kaleci olur burada.
7: Baktığında yani en kötü üçüncü kaleci olur hatta yani.
6: Livakovic gider, Ederson ardından işte, olması gereken bence yani benim düşüncem.
7: Kaleci rotasyonu şu anda iyi. Bahsediyorum şu an için. Çünkü
6: 4-5 evet, tane kalecisi var diyorsun.
7: Gideceğini biliyoruz yani. Hı-hı. Ki Ederson'un da soru işareti var. Ben kalacağını düşünüyorum Ederson'un.
6: Kalacak.
7: Ederson'un harcanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bu da benim fikrim. Hı hı. Yani değişik bakılabilir. Geçen sezonda yaşanılanlar, ki taraftarla bayağı bir bağ koptu. Hak verebilirim. Gitmesi konusunda da hak verebilirim. Hı hı. Ama sonuçta Ederson'dur. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Bazı maçları kurtarır, bazı maçları verir diyebiliriz. Ama yani Ederson çok önemli bir kaleci. Dünya sıralamasında çok önemli bir kaleci. Haliyle Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin de Ederson'a devam etmesini düşündüğünü düşünüyorum. Yani benim de fikrim o yönde. Ama her an her şey olabilir kaleci konusunda. Başka takımlar da istiyor. Arabistan'dan da istenen çok kulüp var. Arabistan'dan da isteniyor Ederson. Ciddi bir bonservis.

0: getirisi de olabilir. Ki Fenerbahçe'nin şu anda bence transfer oyuncu almaktan çok asıl transfer başarısı oyuncu göndermekle alakalı olacak. 17 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: 17. Bunu 10'a düşürecek. Yani 7 oyuncuyla yollarını ayıracak.
1: Nasıl yapacak bunu?
0: Artı 4'ü saymıyorum yani. Gençleri saymıyorum. Orada da bir sıkıntı var. Bu arada yeni bazı genç oyuncular da var. Konuşulan bazı genç oyuncular var. U23 denilen oyuncular var. Yani nasıl olacak? Çok ciddi bir çalışma gerektiriyor bence Fenerbahçe'nin durumu. Evet, şu anda 10+4 kuralıyla alakalı en ciddi sıkıntıyı yaşayan kulüp Fenerbahçe. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu söylememiz lazım. Galatasaray çok daha iyi durumda. Kiralık oyuncular da gittiği için Galatasaray'da çok daha iyi durumda.
1: Onlarda Beşiktaş, da problem var.
0: Beşiktaş zaten göndereceğini gönderdi, göndermeye de devam ediyor. Beşiktaş senelerdir bir yapılanma içerisinde ve özellikle geçen sezon çok ciddi oyuncu gönderdi. Devre arası çok ciddi oyuncu gönderdi Beşiktaş. Gelen kiralıklar, gönderdiği kiralıklar geri geldi. Geri gönderecek onları da. Trabzonspor çok daha rahat bu konuda baktığında. Yani Trabzonspor hatta bu kural Trabzonspor'a yaradı da diyebiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Ha, bunu da konuşuruz ilerleyen bölümde Trabzonspor'la alakalı. Yani en ciddi sıkıntı bu 16-4 kuralında Fenerbahçe gözüküyor. 17 tane yabancısı olduğu için. Şimdi kaleciyi geçtik. Defans hattına baktığımızda defans hattında yani şimdi Milan Škriniar var. Şimdi Ake alındı. Osterwold'e kalıyor mu kalmıyor mu? Kalacak deniyor. Osterwold'e de. Baktığında işte Milli Dünya Kupası'na gitti. Çok eleştiriliyor. Çağlar var. Baktığında işte diğer genç oyuncular var. Yiğit Efeler geçen sezon oynadılar. Hı-hı. Geçen sezon 11'lerde gördük. Yani defans hattında genç oyuncuları da var. Gelecek vadeden işte dediğimiz oyuncular da var. Tecrübeli oyuncular da var. Ama şimdi bazı soru işaretlerim var Fenerbahçe'nin defansıyla alakalı. Bilmem dinleyicilerimiz ne der, sen ne dersin? Şimdi Fenerbahçe'de hep şu konuşuldu. İsmail Kartal, yeni yönetim ve İsmail Kartal'ın istediği şu denildi. 30 metrede oynanacak. Rakip ceza sahasının çevresi, yani rakip sahada oynanacak. Hemen toplar kapılacak ve hücuma yönelik bir Fenerbahçe izleyeceğiz ki İsmail Kartal'ın oynattığı oyun genelde hep hücum futboludur. Hep 99 puanlı sezonda da hücum futbolu oynatmıştır. Bunu kabul edebiliyorum. Ne olacak bu sefer? Arka defans hattı orta sahaya yaklaşacak. Çünkü takım boyunu kısaltman gerekiyor. Uzun olmaması gerekiyor takım boyu. Sen kendi ceza sahasının çevresinde stoperlerin var ve hücum oyuncular rakip ceza sahasının çevresindeyse takım boyu çok uzundur. Ve rakip istediği gibi top oynar. Yani çok kapatman gerekiyor. Hele bir 30 metrelik oyun oynayacağım, hücum oyunu oynayacağım dediğin anda senin takım boyunu iyice kısaltman gerekiyor. Ne olacak? Bu sefer stoperleri orta sahaya yaklaştıracaksın. Bunu en çok kim yapıyor dünya futbolunda? Pep Guardiola yaptı. City'nin defans oyuncuları orta sahaya basıyordu.
1: Hı hı.
0: Şimdi evet, City'den sen defans oyuncusunu aldın Ake. Ama Ake geçen sezon çok maç kaçırdı, oynamadı. Ve Guardiola'nın orta saha çizgisine bastırdığı defans oyuncuları çok hızlı oyunculardı. Şimdi Milan Škriniar çok başarılı bir defans oyuncusu. Ama geriye adam kaçırma konusunda artık yavaş. Škriniar yavaş bir oyuncu. Yani o konuda.
1: Fizik olarak ağır bir
0: geriye koşma konusunda.
1: İri bir oyuncu.
0: Evet, yani takım savunması kendi oturduğu anda, topun arkasına geçtiğin anda Milan Škriniar çok başarılı bir, hala çok başarılı. Sezgileri çok kuvvetli, çok başarılı bir defans oyuncusu. Hiç ona laf yok. Ama sen 30 metrede oynayacağım dediğin anda, orta sahaya doğru yaklaştırdığın anda geriye top. Ki bunu yeni tartışma bu arada. Bunda Cannavaro da bu tartışmanın içerisinde. Geçmişteki bütün defans oyuncuları bu tartışmanın içerisinde. Yeni tartışma şu. Yeni futbol düzeninde stoperler geriye çok adam kaçırıyorlar. Hemen hemen bütün takımların stoperleri geriye adam kaçırıyor. Çünkü hücumu düşündüğü için, takım boyu kısaltmak için sen ileriye çıkıyorsun, orta sahaya kadar çıkıyorsun ve geriye çok adam kaçırıyorsun. 4-3-3 mesela sistemde, üçler hızlı kanatlarsa çok ciddi problemim var. Çok ciddi problemim var eğer ağır defans oyuncusuysan. İşte Fenerbahçe'de Ake bu sıkıntıları karşılayacak mı? Artı bir de Fenerbahçe'nin geçen sezonki en büyük sıkıntılarından bir tanesi ortalar. Yanlardan ortalardan çok gol yedi Fenerbahçe. Bunları Ake çözebilecek mi? Škriniar, Osterwold'e defans attı, çözemedi. Yediği gollerde baktığında çok sayıda gol var. Hep kanat ortalarından, yanlardan gelen. Yani taçtan gol yedi geçen sezon.

0: Trabzon, Fenerbahçe. Hı hı. Ya bunlara önlem, evet Ake tecrübesiyle bunlara bir kısmını kontrol edebilir ama işte takım boyunu kısalttığında ona göre bir oyun oynamak zorundasın. Bunu yapabilecek mi Fenerbahçe? Şikrinyar bu konuda soru işareti. Ake bende soru işareti. Bunları eğer çözebilirse çok daha bambaşka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Orta saha kurgusu şimdi Kante konuşuluyor. Yani Kante Gendouzi orta sahası var. Yani Fransa milli takımı İspanya karşısında yenildi. İspanya karşısında Kante oynasaydı yenilmeme ihtimali vardı Fransa'nın. Bak onu da ben açık açık söylüyorum. Kante hiç oynatmadı. Hiç.
1: Ama süre almadı.
0: Süre almadı. İspanya maçında oynatsaydı orta sahada ben görmek isterdim. Çünkü Kante o açığı kapatabilirdi. Rodri tek başına Fransa orta sahasını yani yıktı. Tek başına yıktı. Tamam Rodri turnuvanın oyuncusu. Kabul. Ama yani bir Kante'yi görmedik karşısında. Ya Gendouzi dediğin oyuncu ya Fransa milli takımının havuzunda bulunan bir oyuncu. İsteseler çağırabilirler rahatlıkla. Böyle bir orta sahan var. Bu orta sahanın Türklere baktığında işte İsmail girmekte zorlanıyor. Bizim milli takımımızın orta sahası. Girmekte zorlanıyor bu orta sahaya. Ya Fenerbahçe'nin orta saha üstünlüğü var. Ha satar mı satmaz mı Kante'yi bilemem. Yeni yönetim ne yapar onları bilemem. E baktığında şimdi sıkıntı neydi? Sağ tarafta doğru düzgün adam yoktu Fenerbahçe'de hücumda. Şu anda Greenwood var. Marsilya'daki gol ortalamaları ve asist ortalamalarını söylememe gerek yok artık yani. Nasıl bir oyuncu olduğunu ki yaşadığı o sıkıntılı durum ki bence bu bizim işimiz değil futbol. Bizim işimiz yani bu çok konuşuluyor ama bizim işimiz değil bu. Futbolu bambaşka yerdeydi. O olayları olmasaydı. Yani şu an İngiltere'nin milli takımının sağ açığıydı. Yani bunu da söylememiz lazım. Saka oynamayacaktı. Greenwood oynayacaktı. Öyle bir oyuncuydu yani. Öyle bakılıyordu ki öyle bir oyuncu. Hala öyle bir oyuncu. Ve 24 yaşında Türkiye'ye geldi. Çok büyük bir başarı. Transfer başarısı. Çok büyük başarı. E baktığın zaman sol tarafa oyuncu düşünülüyor. Sol tarafta Kerem oynuyor. Milli takım oyuncusu. Forvet İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu geldi. Küme düşmesine rağmen takımı. Ki Fenerbahçe'yi de çok iyi bilen Muriç geldi yani. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Ve yeni forvet oyuncular düşünülüyor. İşte Dortmund'daki oyuncu düşünülüyor. Başka oyuncuların ismi geliyor. İşte Aston Villa'daki oyuncu ismi çok konuşuluyor. Hep bir sürü isim var ya konuşulan. Baktığında yani bu kadro Şampiyonlar Ligi kadrosu zaten. Onu işte tekrar başa dönelim. Avrupa Ligi değil. Katılamazsa zaten sıkıntı. Ya bu kadroyu nasıl motive edeceksin? Evet lig içinde kuruluyor bu kadro. Fenerbahçe'nin çok büyük bir sıkıntısı var ligde şampiyon olamama. Bunun çok büyük sıkıntılarını yaşıyor. Hala yaşıyor. Hala da yaşamaya devam ediyor. Bunu bir şekilde öne geçmek için, sonlandırmak için şampiyon olması gerekiyor. Ama ya bu kadroyu aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ile de motive edebilirsin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Keşanlı 3 boy kadar geride Azimli, 2 boy geride 4 numaralı Cebel Tuna. Son 600 metreye doğru 1.5-2 boy farklı 6 numaralı Tuncer önde. Dışta 7 numaralı Hızlı Kerem var. İçinde 8 numaralı Dilan Kız. 2 boy kadar geride 3 numaralı Atılım Bey'i. 2 boy geride 1 numaralı Azimli. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Keşanlı ve 4 numaralı Cebel Tuna sırasıyla viraj dönülüyor. 6 numaralı Tuncer düzlüğe de lider çıktı. Ortaya geldi 8 numaralı Dilan Kız dışında. Hızlı Kerem en dış kulvarda Atılım Bey'i. Arada yol arayan Azimli. Son 400 metreye girildiğinde de bariyer dibine doğru geldi. Tuncer yarıştaki lider. Liderliğini koruyor dışarıdan 8 numaralı Dilan Kız. Onun dışından 7 numaralı Hızlı Kerem. Daha geriden 3 numaralı Atılım Bey geliyor. Bariyer dibinde 6 numaralı Tuncer 200'e de önde girdi. Dışarıdan 3 numaralı Atılım Bey'in daha geriden Azimli'nin atakları var. Son metreler Tuncer lider Atılım Bey geliyor. 6 numaralı Tuncer önde. Atılım Bey geliyor. Tuncer kazanıyor. 3 numaralı Atılım Bey 2. 1 numaralı Azimli 3. 4 numaralı Cebel Tuna 4. 5'lik için 8 numaralı Dilan Kız'la 7 numaralı Hızlı Kerem. Fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Tuncer, Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
11: Dünya katılım var.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Galatasaray'a geçelim. Transferin sessiz takımı Galatasaray ne yapacak? Sen programın başında onlar da iyi hamleler yapacak dedin.
0: Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'da. Bu arada 10+4 kuralı için eksik oyuncuları var Galatasaray'ın. Bazı oyuncuları da gönderme durumu var. İşte Lemina ile anlaşma yok. Lemina kadroda olmayacak.
14: Evet.
0: Davinson Sanchez'in gitme durumu var. Como çok istiyor deniyor. Davinson Sanchez gittiği zaman o ondan daha iyi bir oyuncu almak durumunda Galatasaray.
14: Yani
0: Galatasaray şansa bırakmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'ın. Kurması gereken, devam etmesi gereken ki Okan Hoca'nın da belirli bir oyun anlayışı var. Fizikli oyuncuların ağırlıklı olduğu yoğun presli bir, hücum presli bir Galatasaray oyunu var. Hep bildiğimiz boğan, rakibi boğan, her anlamda boğan bir Galatasaray oyunu gördük bugüne kadar. Okan Hoca'dan çok da değiştireceğini düşünmüyorum. Tabii ki eklemeler yapacak. O yüzden şansa bırakmaması gerekiyor. Yani işte bu oyuncuyu transfer ettim ben. Bu oyuncu geldi. İşte oynarsa oynar, oynamazsa şans işte. Yani hani fal bakılır ya, papatya falı. İyidir kötüdür denir falan. Öyle bir durumu da yok artık Galatasaray'ın. Galatasaray gerçekten çok önemli oyunculara bence gidecek. Oyuncuları alacak. Şeyden bahsetmiyorum. U23'ten bahsetmiyorum. O evet, papatya falı olabilir. U23. İyi olabilir, kötü olabilir. O konuda bir lafım yok. Ama ben Galatasaray'ın da çok ciddi oyunculara gideceğini düşünüyorum. Ciddi oyunculara gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce Galatasaray'ın mesela bir forvet ihtiyacı var. Santrafor ihtiyacı var. Evet, Osimhen var. Osimhen'den başka santrafor var mı?
14: Yok.
0: Icardi gitti ki onu da konuşmamız lazım Mehmet. Yani Icardi çoğu Galatasaray yeni jenerasyonu Galatasaraylı yapan oyuncu. Evet, inişler çıkışlar var. Evet, farklı bakış açıları var. Evet, şu var bu var ama ben doğru düzgün bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Doğru düzgün bir veda yapılmadı Icardi'ye. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. Yani gelişiyle ve yaptıklarıyla sansasyonel bir oyuncuydu. Gidişiyle de sansasyonel oldu gibi geldi bana.
14: Ya orada ben birkaç kere anlattım Icardi durumunu. İki tarafından da yanlış yönetilen bir süreç bence. Yani Icardi çok uzattı, cevap vermedi Galatasaray yönetimine. Galatasaray yönetimi de iletişim konusunda yine problem yaşadı her sene olduğu gibi. Kendini taraftara iyi anlatamadı. İşte, ve o süreci de çok uzattı diye düşünüyorum. Yani Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da bitti. Lig ne zaman bitti? İşte 15 Mayıs. Arada 45 gün var. Sen dersin ki Icardi kardeşim benim teklifim bu. 45 günde süren var. 1 Temmuz itibariyle sana verdiğim teklif geçerliliğini yitirmiştir. Yitirecektir. Sen o zamana kadar bana cevap ver. 1 Temmuz'da cevap vermezsen ben yeni arayışlara gireceğim. Bu süreç uzatıldı, sakız gibi sündü. En sonunda Okan Buruk dayanamadı artık. Dedi ki yani bu sürecin uzaması bize zarar veriyor deyince ertesi gün Galatasaray yönetimi bir sosyal medya paylaşımıyla bu işi sonlandırdı. Bir kere Galatasaray'ın yanlışı bu. Yani net bir tavır yani koyamadı ortaya.
0: Biz şunu biliyorduk.
14: Icardi de geç cevap vererek yanlış yaptı.
0: Biz de şunu biliyorduk. Başkan bu işi hallediyor. Başkan halledecek. Başkan Dursun Özbek anlaşma işte zemini sağladı ya da sağlıyor tarzında hep haberler vardı Icardi konusunda. Şimdi Icardi geçen sezon çok fazla, hatta şöyle diyeyim, Tottenham maçından sonra biliyorsun bir Tottenham maçında yaşadığı sakatlık vardı iki sezon önce. O maçtan sonra Icardi zaten Galatasaray'dan istenilen performansı verebildi mi? Bazı maçlarda verdi. Evet. Tamam ama genel anlamda verebildi mi? Veremedi. Zaten 11 yerini kaybetti Osimhen geldikten sonra. Ki plan şuydu, Osimhen Icardi oynayacak. Galatasaraylıların evet. En büyük hayali buydu. Okan Hoca'nın hayali buydu yani. Icardi, Osimhen beraber oynayacaklar.
14: Hatta bu yüzden Singo transferi geldi. Üçlü oynayacağız Singo ile beraber.
0: Üçlü oynayacağız diye geldi ama olmadı işte. Bazen olmuyor.
14: Ama olmamasının nedeni Icardi'nin bizzat kendisi. Çalışmadı ki adam.
0: Başka
14: ne kilo verdi, ne fizik olarak hazır hale geldi. Yani her gün geriye yani gitti.
0: Özel hayatı konusunda da ciddi sıkıntılar vardı. Çocuklarının velayeti, mahkemeler, şunlar, bunlar. Yani evet, iyi yönetilemedi. Bu iyi yönetilememesi kulübe de zarar veriyordu bir noktada ki Okan Hoca'nın serzenişi geç ama haklı bir serzenişti. Ben daha erken bekliyordum o serzenişi. Evet. Biraz geç olduğunu düşünüyorum. Ama işte daha iyi bir veda yapılabilirdi miydi? Bence yapılabilirdi.
14: Ne yapılabilirdi? Benim çünkü aklıma gelmiyor. İşte cevap vermiyorlar ki mesela sana. İstanbul'a kadar gelmiş Eliyor Pinot, Kasımpaşa'ya oyuncu getirmiş. Galatasaray yönetimiyle görüşmemiş mesela.
0: Yani bu Galatasaray'da da işte bir şeyimiz var, teklifimiz var. Bu teklifi kabul ediyorsun, ediyorsun, etmiyorsun. Biz başka alternatiflere yöneleceğiz.
14: Orada
0: düşüncesi.
14: Net deadline koyulmaması problem. Yani bekle de bekle, nereye kadar bekleyeceksin yani?
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'ın bence iki tane forvet santrafora ihtiyacı var Osimhen'le beraber.
14: Nasıl olacak? Kim
0: i̇şte
14: olacak?
0: Bir, ya bir tane yabancı.
14: Bir ada olur.
0: Ya ondan kullanacaksın, bir yerliye yöneleceksin. Yerli de zaten az sayıda. İşte Avrupa'ya bakıyorsun, bir deniz var. İşte şimdi baktığında Bertu var.
14: Mertu 500 dakika oynadı. Yani çok şişirildi. Biraz balonda gibi geliyor bana.
0: Ya,
14: fiyat olarak
0: da ama bilemezsin. Yani.
14: 2,5'a geldi. 15 isteniyor
0: bir
14: şimdi.
0: Bir yatırım yaparsın, karşılığını alırsın. Şimdi mesela uzun süredir bir Can Uzun durumu var Galatasaray'da ki bu da bir ister istemez bir Galatasaraylılara bir soru işareti bence veriyor Galatasaraylılara. Yani Can Uzun için bu kadar beklenilir mi sorusu ki Eintracht Frankfurt'tan oyuncu almak kolay değil.
14: Çalışıyorlar.
0: Biraz şeydir, Frankfurt değişiktir. O değişik kafaları vardır Frankfurt'un.
14: Brown'u sattılar 50-55'e.
0: Satamadılar.
14: Geri mi döndü? Geri Brown. Brown.
0: Ha, onu sattılar.
14: Brown'u sattılar, oradan para geldi.
0: Yani
14: şimdi
0: böyle bir
14: elleri de güçlü ekonomik olarak.
0: O yüzden de yani Can Uzun konusu soru işareti ki Can Uzun forvet değil, 10 numara olarak bence düşünülüyor.
14: Ama tam bir 10 numara değil bence, 9.5.
0: 9.5 diyebiliriz. İyi bir 10 numaraya ihtiyacı var ki ben Mertens'ten sonra doğru düzgün bulunamadı ve onun
14: hiç bulunamadı.
0: Eksiğini çekiyor Galatasaray bence oyun anlamında. Mertens ayarında bir oyuncuya ihtiyacı var, düşüncem var. Orta saha yaşlandı. Şimdi yeni bir oyuncu alındı biliyorsun. Yeni oyuncu için de bekleyip görmek lazım. Gençleri iyi. Yerli gençleri Galatasaray'ın iyi. Ki Ümraniye Spor maçında da gösterdiler açıkçası. İyi olduklarını gösterdiler. Ama Şampiyonlar Ligi için yeterli mi?
14: Değil.
0: Değil.
14: Değil canım. Yani adayla oynayamazsın Şampiyonlar Ligi'nde. Ya da Armando ile oynayamazsın. Niyaga ile de oynayamazsın. Hı-hı. Bir de şimdi 10+4'ün +4'teki iki kontenjanı da dolduruldu. Hı. Niyaga ve Ugo Çukwu ile beraber. Şimdi iki tane kanada ihtiyacım var. Bu iki oyuncuyu kanada atsan, kanat olarak kullansan forvetini ve on numaran eksik kalıyor. Muhtemelen biri Ponomarenko tarzı bir oyuncu olacak yedek.
0: Yine
14: bir tane de sol açık diye düşünüyorum. Bir tane de sol açık artı dörtten kullanılır. Paranın tamamı 10 numaraya verilir. Transfer biter. Lemina ile de anlaşılır diye düşünüyorum. Galatasaray Lemina ile bence anlaşmak zorunda. Neden zorunda? Çünkü Lemina senin stoperini de yedekleyebilecek bir oyuncu olduğu için.
0: Bu sezon orta saha değil de stoper için oynatabilir.
14: Evet. Ve de elinde hani diyelim Lemina'yı da gönderdin. Bu sefer Lemina'nın yerine bonservisli bir oyuncu alman lazım. İşte adı geçen oyuncular 40-50 milyon euroluk oyuncular. Nerede, o kadar paran var mı? Ya da paran varsa bile ödeyebileceğin maaş skalan var mı? İşte Kamavingalar, şunlar bunlar. Mümkün değil. O yüzden bence en mantıklısı Lemina'nın kalması. Ama 10 numaraya limit paranın basılması.
0: Bir problemi olacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın.
14: Yok, limit problemi yok. Aha. Yani. Sen de kredi işte istersen bankadan 20 milyon kredi verir ama ödeyebileceksin mi? Problem
0: yani ben işte Şampiyonlar Ligi gelirleri olsun, şu olsun, bu olsun, Galatasaray o konuda bence de ödeyebilir diye düşüncem var.
14: Maaş
0: ama
14: problemi.
0: Onu o işte o hani dedin ya parayı doğru değerlendirme sporlar konusunda konuşurken işte olimpik sporlarla alakalı. Parayı doğru değerlendirme işte takımda parayı doğru değerlendirebilecek mi Galatasaray? Yani 10 numaraya bütün parayı gömmek, harcamak ya da işte 10 numarayı daha bir alt işte A plus plus değil de A seviyesinde bir oyuncu almak ve forveti işte üçlemek gibi düşünceler olur mu? Ya da işte Davinson gittikten sonra orayı nasıl dolduracak?
14: İşte gidecek mi, o da belli
0: gidecek değil. Mi? Gideceği konuşuluyor. Komo'nun ciddi manada istediği konuşuluyor.
14: İşte arada bir 10 milyonluk bonservis farkı var benim bildiğim kadarıyla. O fark kapanır mı, kapanmaz mı, vaz mı geçilir, oyuncu kalmak mı ister, gitmek mi ister, orada bir sürünceme var Galatasaray'da. Ama Lemina'nın durumu da şu, işte menajerinin bir alacağı varmış hala Galatasaray'dan 300 bin euro civarında. O ödenmediği için imza atılmıyormuş. Ya çok saçma bir yönetim şekli var Galatasaray'ın. Yani Icardi konusu çok kötü yönetildi. Lemina konusu da kötü yönetiliyor. Mesela Lemina İstanbul'da bireysel çalışıyor, takımda çalışamıyor. Çünkü imza atılmadı. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Yani Sazan Sarmalı'ndaki diyalogtan örnek verdim. İşte para nerede? Müşteri de. Araba nerede? Müşteri de. Şimdi Lemina nerede? İstanbul'da. Lemina nerede? Antrenmanda yok. Niye yok? Sözleşme imzalanmadı. Çok saçma bir durum değil mi bu?
0: Çok.
14: Yani bir yönetimsel problemi var Galatasaray'ın. Olayları transfer döneminde Galatasaray taraftarı bir süre daha bekleyecek bence.
0: Bu arada Sané konusu da bir soru işaretleri var. Geçen sezon ben çok istenilen Sané'nin olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da. Ve birkaç maç haricinde.
14: Takım arkadaşları anlayamadı diye düşünüyorum.
0: Evet Sané. Yani bir uyumsuzluk var gibi geldi bana da. Evet. Bakalım bu sezon bir patlama bekliyorum ben açıkçası Sané konusunda ki beklediğimiz Sané olması gerekiyor. Ya Galatasaray bir yatırım yaptı Sané'ye ve bir beklentisi var. İşte bir baktığında mesela İlkay konusu soru işareti.
14: İlkay Kaan.
0: Kaan nasıl Ahmet olacak? Gitti. Ahmet gitti, Rize Spor'la anlaştı ve gitti. Bu oyuncuların durumları ne olacak? Milli takımdan moralsiz dönüyor. Fenerbahçe için de geçerli bu. Galatasaray'daki oyuncular için milli takım, yani milli takımımızdaki oyuncular moralsiz bir şekilde gelecekler.
14: Toparlanmışlardır. Bir ay oldu ya.
0: Bir ay oldu,
14: bir
0: da
14: ayda
0: yani
14: toparlanırsın
0: işte,
14: artık.
0: Herhangi bir küçücük eleştiri de biliyorsun hemen bizde sıkıntılar devreye giriyor.
14: Ya olmaz. Bence toparlanmışlar.
0: Yani bunları da düşünmek lazım. İşte ne olacak, ne bitecek bu sezon.
14: Orada olan Merihe oldu. O podcastler yalan oldu. O kadar hazırlanmış podcastler.
0: Ama sen futbolcu musun, podcastçi misin? Onu da bir söylemek lazım yani.
14: Onlar yalan oldu.
0: Onlar oldu. Yani çok eleştirildi biliyorsun. Olması da bence eleştirilmesi de gerekiyordu. Ya Galatasaray'da ben önemli isimlere gidileceğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi kadrosu ve bir de Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu düşünüyor, istiyor. Üst üste 5. şampiyonluk. Çok önemli bir başarı. Yok.
14: Yani ya benim matematiğimde, benim kadro planlamamda dediğim gibi yani Lemina'nın kalması doğru. Bir tane 10 numaraya iyi transfer. Bir tane Kanada genç, bir tane forvete genç kadron bitiyor zaten. Yani Türk almadın, Türk almamayı konusunda Galatasaray'ı çok eleştiriyorum ben. Okan Buruk döneminde Türk oyuncu alınmadı. Abdülkerim dışında.
0: İşte Eren alındı.
14: Evet.
0: Uğurcan alındı. İşte bunda mecbur mesela, yani şey, yerliye dönelim, yabancıdan çıkalım, yer kale mesela.
14: Aynen. Çok
0: yerliye
14: önemli.
0: Dönelim denildi.
14: Ya mesela Aralık'ı Galatasaray'ın yedek bile olsa alması gerekiyordu bence. Barış alternatif olarak.
0: Peki mesela şimdi şunu da sormam lazım.
14: Aralık alsa çok problem çözülürdü Galatasaray'da diye düşünüyorum. +4 ile iyi bir kadro kurabilirdin o zaman.
0: O konuda Trabzonspor çok başarılı işler imza attı. Çok ciddi, Trabzonspor için çok ciddi bir para ödedi.
14: Evet,
0: standartların üzerinde bir para ödedi.
14: Tarihi rekor.
0: Ama çok bence başarılı bir transferdi Aral transferi Trabzonspor için. Benim merak ettiğim Galatasaray'da Singo yine stoper hattında mı, yani stoper hattında oynayacak diye biliyorum Singo'yu.
14: Yani Türkiye Ligi'nde oynayamadı stoper ama milli takımda da stoperken iyi oynuyor. Hı hı. Yani orada da bir problem var. Şimdi Sané'yi iyi kullanamadı. Singo'yu verimli kullanamadı Galatasaray. Bence bu oyuncuları verimli kullanacak bir sisteme de geçmesi lazım. Ya bu sistem ne olabilir? Singo'lu belki üçlüye dönmek. Zannetmiyorum döneceğini ama alternatifin olmalı bence bir şekilde. İşte Ponomarenko çok güçlü bir oyuncu deniyor. Orta sahaya kadar geliyor deniyor. Belki bir işte yeniden bir 3-4-1-2 tarzı Ponomarenko'lu bir sistem olabilir.
0: Çok çok güzel bir noktaya değindim. Bunu da sormak istiyorum sana. Şimdi U23 bildiğim kadarıyla.
14: Ponomarenko evet.
0: Evet. Genç oyuncu.
14: Evet.
0: Haliyle tecrübe konusu biraz düşük. Ben o geriye gelen işte bağlantı oyunu oynayan orta sahaya kadar gelip işte top dağılımında rol üstlenecek oyuncuların daha tecrübeli olması gerekmiyor mu? Yani orayı mesela sen genç bir oyuncuyla kapattığında o tecrübeyi sana sağlayamayacak oyuncu. Yani bu bağlantı oyununda mesela işte İspanya'da farklı bir örnek ama Oyarzabal örneğini vermek istiyorum bağlantı oyunu için. Hı-hı. Ya da Fenerbahçe'de eski Dzeko örneğini vermek istiyorum. Ya bağlantı oyunu. Icardi örneğini vereceğim. Galatasaray'da Icardi bunu çok iyi yapıyordu.
14: Evet.
0: Bağlantıyı. Ya bağlantı oyununu oynayabilecek genç bir oyuncu. Fiziksel, ki Galatasaray'ın gittiği oyuncuların tamam fiziksel bu arada. Yani yeni aldığı işte orta sahadaki oyuncu da fiziksel. Yani fizik çok kuvvetli oyuncular ki Okan Hoca'nın oyunu biraz öyle. Yani fizik
14: öyle olmak zorunda.
0: Zorunda yani. Fiziği hiç ön plana çıkartan oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Ki oyunda biraz onu gerektiriyor bence Galatasaray'da. Ama bu tecrübe gerekmiyor mu işte o bağlantı oyununda?
14: İşte +4 biraz zorlayacak Galatasaray. Öyle bir görüntü var. Ya da 10 numarayı alacaksın. Yeniden eski sistemine döneceksin. Yani 10 numarada Bruno Fernandes ısrarı devam ediyor. Galatasaray işte, sonuna kadar zorlayacak anladığım kadarıyla.
0: 25 milyon istiyorum geldi nokta. İşte Bruno Fernandes'i.
14: United mi?
0: Ya kendisi. Artı şey, ben hala İngiltere'de oynamak istiyorum. Hala yapacaklarım var açıklaması var son.
14: Evet.
0: Çünkü Arabistan'dan çok ciddi bir teklif yapılmış kendisine.
14: Ya o zaman vazgeçeceksin, başka bir oyuncuya gideceksin. İşte Odegaard örnek veriyorum. Çok zor bence ama.
0: Ya ismi çıktığında çok heyecanlandım. Yalan
14: evet.
0: Değil. Yani çok heyecanlandım çünkü çok önemli oyuncu. Ya bağlantı oyunu dediğin zaman da ya oynatacak oyuncu işte.
14: Oynatacak oyuncu o.
0: Resmen oynatacak oyuncu. Galatasaray'da eksik işte.
14: Halka.
0: Nokta o. Mertens'den sonraki nokta o. Yani olmadı Galatasaray'da. İlkay düşünüldü, olmadı. İlkay bunu yapamadı.
14: İlkay'dan ümitliydim ben, olmadı evet.
0: Evet yani işte oynatacak oyuncu konusunda işte Yunus oynatabilir belki. Ama o da çok istenilen seviyeye gelmedi.
14: 90 dakika çıkaramıyor.
0: Bir de sakatlık durumu oldu. Bu geçtiğimiz sezon problemleri oldu. Yani Şampiyonlar Ligi için bir oynatacak oyuncuya da ihtiyaç var. Tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç var, düşüncem var. Sara o konuda ben çok oynatma konusunda bir soru işaretim var. Yani çok başarılı bulmadım.
14: Ya 10 numara değil Sara.
0: Değil.
14: Ama iyi bir 8 bence.
0: İyi bir 8.
14: Ben iyi bir 8
0: ayağı,
14: oldu.
0: Ayağı çok iyi bir 8.
14: Evet.
0: İyi pas
14: i̇yi 8.
0: Dağıtımı yapabiliyor.
14: Ama ne 6 ne 10.
0: Topları çok iyi yapabiliyor. 10 numara değil. 10 numara değil.
14: Çok mesafe kat eden bir 8 numara. Bence iyi bir 8. Ama arkasında iyi bir 6, önünde de iyi bir 10'a ihtiyacı var.
0: Kesinlikle. Katılıyorum sana.
14: O zaman Sara kendini gösterebiliyor.
0: Yani o beklenilen işte Brezilyalı işte dağıtımı yapacak, oynatacak oyuncu mu? Olmadı. Bence olmadı.
14: Olmadı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Reklam.
20: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
21: Radyo Spor.
22: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'da durum bu. Pek bir hareketlilik yok. Muhabirlerden gelen bilgi de bu yakın zamanda da bir hareket beklenmediği yönünde. Yani Ağustos'a kadar bir hareket beklemiyorlar.
0: İspanya milli takımından iki oyuncuyla görüşülüyor diye konuşuluyor en son.
14: Dani Olmo dediler bir ara.
0: Yani bir iki oyuncu var konuşulan ama ne olur. Sonuçta hep ama şu deniyordu Galatasaray için. Dünya Kupası sonrası biz transfer konuşacağız. Transferleri Dünya Kupası sonrasına düşünüyoruz diye hep konuşuluyordu bu.
14: Ya, Dünya Kupası olmadığı yılları da biliyoruz Galatasaray'da. Eylül'ü bulur o iş.
0: Ama rahat o konuda yani ya, sonuçta rahatlar, Şampiyonlar evet. Ligi'ne direkt katılıyor. Herhangi bir eleme oynamıyor. Ağustos'ta lig başlıyor. Lige göre kadro bence...
14: Kadro yeterli zaten.
0: Yeterli, rahat bir kadrosu var lige göre. O yüzden de işte Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak için dediğin doğru. Ağustos'un 2. 3. haftasından sonra belki transfer harekatı olabilir. Ama zaten dediğin 2-3 tane oyuncu alacak. Başka da bir oyuncu almayacak Galatasaray. Yani
14: tabii 2 tane artı 4'ten bir tane de 10'lu. İşte 10 numara.
0: 10 numara. Yani ciddi bir transfer harekatı olmayacak gibi gözüküyor. Bir yerli santrofor olabilir. O konuşuluyor çünkü hep.
14: Bertu deniyor.
0: Bakalım.
14: Ya Galatasaray'ın bütün problemlerini Aral çözerdi. Bence orada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Devam edelim. Bertu için de o fiyatlar verilmez. 2,5'a geldi. 15 etmez Bertu. 15 iyi para.
0: İyi para. Ama işte artık biliyorsun skala bu.
14: Yerli olunca bu.
0: Sadece yerli de dünyada da öyle. İbrahimovic'in bir açıklaması var. Bir sezon parlayan oyuncu 100 milyon avro diyor. Artık yeter diyor yani. Bir sezon parlayan oyuncuya 100 milyon verilmemeli diyor. Daha yeni açıklaması.
14: Evet, verilmemesi
0: yani
14: lazım.
0: Şimdi baktığında 139 milyon avro yeni transfer yaptı Aston Villa'dan ve oyuncu gitti. Yani böyle durumlar. Çok ciddi paralar ödeniyor. Hep 100 milyon. Bir sezon iyi parlayan oyuncu 100 milyon Avrupa'da. Bu yanlış.
14: Ya Bertu da parlamadı ki, dediğim gibi 500 dakika oynadı ya.
0: Ama işte kulüp yönetimleri bunları görünce diyor ki ha, bir de yerli kuşta 10 artı 4'ü görünce yerliye mutlaka gidilecek deyince fiyatlar artıyor.
14: İşte o 10 artı 4'ün handikaplarından biri de fiyatların anormal artıyor olması. Yabancı fiyatları da artıyor. Çünkü adam diyor ki bu adamın işte 23 yaş altı almak zorunluluğu var diyor. Hı hı. Bana talip oldu diyor. Ben bunu bir söğüşleyeyim. Yani hem yerli de hem yabancı da söğüşleniyorsun o zaman. Yavaş yavaş Beşiktaş'a geçelim. Çok sabırsız Beşiktaş taraftarı. Galatasaraylılardan mesaj bile gelmiyor. Ümitlerini o kadar kesmişler yani Galatasaray yönetiminden. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaşlar diyor ki ne olacak diyor, Muhammed Salah ismi diyor. Geliyor mu? Forma hediye edeceğim diyor bir dinleyicimiz, Ramazan Bey.
0: Şimdi
14: sana hediye edecekmiş.
0: Bana mı?
14: Evet.
0: Sağ olsun. Muhammed Salah çok önemli oyuncu. Çok çok önemli oyuncu. Şimdi bir kere geçen
14: formayı
0: hafta...
14: Formayı duyunca bir gaza geldi Ahmet.
0: Geçen hafta Perşembe günü itibariyle ben işte radyoya gelmeye başladım. Prodüksiyon işlerimi yapmaya başladım. Hayata geri döndüm Perşembe günü itibariyle, profesyonel hayata. Perşembe günü işte Ercan abi ve Burak sağ olsun benim yerime de yayın yaptı ki yarın itibariyle seninle beraber de yayında olacak. Burak'la ve Ercan abiyle konuşurken şunu söyledim. Muhammed Salah ismi piyasada o gün çok sıklıkla konuşuluyordu. Bir taraf işte Trossard, Arsenal'in sol kanadı, Liverpool'un sağ kanadı da Muhammed Salah. Ya yani Beşiktaş'ın gittiği oyuncular.
14: Muazzam iki kanat.
0: Muazzam yani.
14: Liginin iyi kanatları olur.
0: Yani bir futbol sever, toplamda. Çok genç bir futbol sever olsam, işte çocuklukta hep bunu yaşıyorduk ya, rüya, işte hayal kuruyorduk. Şu oyuncu bize gelse, bu oyuncu. İşte genç bir Beşiktaşlı olsam yani ancak bu oyuncuları hayal ederdim yani ben.
14: Değil mi?
0: Ancak bu oyuncuları. Çünkü Yamal'ı falan alamayacağız, bu ülkeye getiremeyeceğiz. Yamal gelmiyorsa kimleri getirebiliriz? Salah gelebilir mesela. Şimdi Salah
14: da çok, ya iki sene önceki Salah'ı, Liverpool'u şampiyon yapan Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünsen ihtimal verir miydin o performansla?
0: Yani Muhammed Salah Türkiye'ye o performansla geldi. Ya zaten iki sene önce zor getirirdin. Çok ciddi paralar ödeyerek getirirdin. Çok ciddi paralar ödeyerek oyuncular geldi Türkiye'ye. Gelmeye de devam ediyor. Getirirdin ama yani gelmezdi. Şimdi bu pencere açıldı. İyi bir pencere açıldı. Ve bu pencereden Beşiktaş bence yararlanmak istiyor. Ama şimdi şöyle de bir olay var. Muhammed Salah'la bitmiyor olay. Menajeri var. Artı şeyler var. Arabistan denen bir olgu var. Hı-hı. Arabistan'dan senin iki katın kadar teklif ediliyor. Muhammed Salah ismi sadece Türkiye'de çok önemli bir isim değil. Yani ya da İngiltere'de çok önemli bir isim değil. Dünyada çok önemli bir isim. Arabistan gibi bir ülke Muhammed Salah'la beraber Arap Ligi'nin reklamını da düşünüyor. Cristiano Ronaldo, Kante, işte Benzema transferler. Bak bu transferleri sayıyorum Arabistan'a. Arabistan Ligi'nin marka değerini arttırmak için. Muhammed Salah da Arabistan Ligi için çok önemli bir isim. Onlar da almak istiyorlar. Böyle olunca menajeri de tok. Bir paket var benim duyduğum. Ki Fenerbahçe'de bir dönem ilgilendi Muhammed Salah'la. Eski yönetim. Bir paket var ve 20 milyon avro konuşuluyor o pakette. Paket. Muhammed Salah'ın senelik işte imaj hakları olsun, şu olsun, bu olsun, 20 milyon konuşuluyor. Beşiktaş bunu ne kadar, işte 12 milyonla geldi en son, ama 12 milyon artı işte forma satışı, artı imaj hakları, artı şu yeni sözleşmeler. Şimdi Türkiye'de maalesef bu konuşuluyor. Şimdi yeni yeni bunlar da konuşuluyor. Türkiye'de farklı sözleşme türleri var deniyor. Ben ihtimal vermiyorum, federasyonun bir şeyi var, kural ya bir yasağı var bu konuda yani. Biraz sündürme hikayeleri var yani. Avrupa'da bu konuşuluyor, dünyada bu konuşuluyor, Türkiye'deki işte sözleşme durumları konusunda, işte imaj hakları
14: farklı. Bir ceza da geldi zaten,
0: işte bunu başka kulüpler de yapıyorlar gibi gibi gibi. Şimdi böyle bir anlaşma ihtimali var mı yok mu, bunlar da var. Yoksa 12
14: yani
0: milyona,
14: el altından para verme
0: sen
14: durumu,
0: 12 milyona Muhammed Salah'a getiriyorsan el altından değil de işte imaj hakkı deniyor. İşte forma satışı deniyor. Kante'nin mesela forma satışı var. Belli bir yüzdesi var. Satılan formadan aldığı bir yüzde var bildiğim kadarıyla. O sözleşmelerde böyle şeyler var. İmaj hakkı var mesela. İşte imaj hakkıyla Osimhen'in imaj hakkı var.
14: Evet.
0: Farklı bir para veriliyor. Şimdi böyle bir durumda eğer şey yapabiliyorsa Beşiktaş, 12 milyona getirebiliyorsa çok büyük başarı.
22: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
21: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Boy yaptı farkı 5 numaralı Victory Volt. 1 numaralı Prandello yine ikincilikte. 1.5 boy geride 4 numaralı Touch of Thunder. 2.5 boy geride 3 numaralı Super Tomo. 2 boy geride de 2 numaralı Extensive sırasıyla son 600 metreye de 10-12 boy farkla 5 numaralı Victory Volt önde geldi. Prandello ikincilikte. Dışından 4 numaralı Touch of Thunder'ın gayretleri var. 1.5 boy kadar geride Super Tomo. Yine son sırada Extensive. Yarışta liderliğini 5 numaralı Victory Volt koruyor. 10 boy farkla düzce lider çıkıyor. Dışarıdan 4 numaralı Touch of Thunder içeriden. Super Tomo'nun ortadan Prandello'nun atakları var. 4 düze de önde geldi Victory Volt. İçeriden Super Tomo, ortadan Prandello, dışarıdan Touch of Thunder'ın gayretleri var. 2 düze de Victory Volt önde geldi. Dış kulvardan 4 numaralı Touch of Thunder içinden Prandello'nun içten. Super Tomo geliyor. Farklar azaldı. Victory Volt önde, içeriden Super Tomo, dışarıdan Prandello. Touch of Thunder geliyor. 4 safkanın mücadelesi fotoda bitiyor. İşte Super Tomo, ortada Victory Volt, dışında Prandello, en dışta Touch of Thunder. Kimin kazandığını birazdan fotoda göreceğiz. 2 numaralı Extensive'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Sonlarda müthiş final. Victory Volt silenmeye çalıştı. İçeriden Super Tomo, dıştan Prandello ve Touch of Thunder geldi. Kazananı birazdan foto finişte göreceğiz.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
22: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
21: Radyo Spor.
22: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
21: İnternet TürkNet.
23: Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle kazanan İspanyollar tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya'ya kupasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte takdim etti. Kalesinde sadece bir gol gören İspanya, en az gol yiyen şampiyon olarak Dünya Kupası tarihine geçti. İspanya'nın kaptanı Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Kylian Mbappe 10 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Fransız yıldız, Dünya Kupası tarihinde altın ayakkabıyı 2 kez kazanan ilk isim oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi İspanya'dan Unai Simon, en iyi genç oyuncusu Pau Gubbers seçildi. FIFA Fair Play ödülü ise Hollanda milli takımına gitti.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Yeniden birlikteyiz değerli Radyospor dinleyicileri. Elazığ programını analiz edeceğiz. Bugün Elazığ'da devirli altılı gayen, ikinci altılı gayen devirli olduğunu hatırlatmak isterim. 7 numaralı Ramsgate'le başlayacağım ki ben bu safkanın bugün kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Mehmet Doğan hazırlamış. Mehmet Doğan'ın bindiği isimler bu tür yarışlar içerisinde günün sürprizine imza atabilir. 2 numaralı iMac Drolls yine şanslı olmasını beklediğim bir diğer isim. 7 ve 2 öncelikle değerlendirin ilk ayakta. İkinci ayakta 3 numaralı Barbarosoğlu ve mesafenin uzamasıyla 2 numaralı Mestan Bey'in şansının artacağını düşünüyorum. 3 ve 2 yazarak geçebilirsiniz. Altılı Gayen'in 3. ayağında sürpriz bir isimle başlayacağım. Bu da 2 numaralı Fısıltı Kaya. Ekürüsü Lavista Kaya'nın da var olduğu bu koşuda bence Fısıltı Kaya bu rakiplerini geçebilir. Ama tabii ki ekip arkadaşlarım 6 numaralı Meymen ediyorlar. 7 numaralı Rodinia İstanbul'dan, Ankara'dan sonra yeniden başarılı olduğu kum pistte Elazığ'a geliyor. 9 numaralı Kızıl Doru, 10 numaralı Merhamet gibi safkanları da tercih edebilirsiniz. 2, 6, 7, 9 ve 10. Dördüncü ayakta ise ekip arkadaşlarım 5 numaralı Royal Guard dediler ama ben 6 numaralı Secret Royal'i ön plana çıkaracağım. Sıralamayı da 6 ve 5 şeklinde önereceğim. Beşinci ayağın zorlu geçeceğini düşünüyorum. 4 numaralı Darwin Man, 1 numaralı Wars. Her ne kadar ön planda olsa da sıralamayı 4, 1, 2, 8, 11, 13 ve 7 şeklinde oluşturuyorum 5. ayak için. Altılı Ganya'nın son ayağında özellikle bahsedeceğim isim 3 numaralı yine Trader. Bu safkana dikkat çekmek istiyorum. Favori olarak öneriyorum. Daha sonra 11 numaralı Res. Özellikle yine vurgu yapabileceğim 4 numaralı Baycura'da Ferit Yardımcı var. 5 numaralı Desert Weaver. 7 numaralı İsmet'im için kulaklık ve kapalı gözlük ilaveleri çıktıktan sonra starttan daha sağlıklı çıkıyor. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Sıralamayı son ayakta 3, 11, 14, 5 ve 7 şeklinde oluşturabilirsiniz değerli Radyospor dinleyicileri. Bu şekilde günü tamamlayabilirsiniz.

0: etstur.com'da.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: Dünya katılım var.
4: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor!
11: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Birlikteliğimiz devam ederken birkaç mesaja bakalım. Muhammed Salih'i bu kadar abartmayın. İlkay Gündoğan da geldi. Ne oldu? Kante geldi. Ne oldu?
13: Kante kötü oynamadı.
12: Salah'ın da bunlardan farklı olacağını düşünmüyorum demiş dinleyicimiz.
13: Yani dinleyicimizin görüşüne saygı duyuyorum ama Muhammed Salah oynadı mı oynayan bir oyuncu. Geçen sezon evet. Geçen sezon teknik direktörüyle alakalı çok ciddi sıkıntıları vardı. Geçen sezon oynamamasının sebebi biraz o Liverpool'da teknik direktörüyle bayağı bir atıştılar. Hatta yani beni niye oynatmıyorsun, niye yapmıyorsun tarzında, eğer sen devam edeceksen kalmayacağım tarzında çok konuşuluyordu. Ama Muhammed Salah Türkiye Ligi için çok üstte bir oyuncu, yani bunda söylememiz gerekiyor. İngiltere'ni de çok ciddi işler yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar da kötü, işte kötülemek çok doğru değil. Evet, yaş kabul ediyorum. Yaş olarak ancak bu yaşlarda getirtebiliyorsun. Kabul. Bunda hiçbir lafım yok ama yani iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Bu klişedir ama doğrudur yani. Yaşı ne olursa olsun yani altın her zaman altındır yani, bunu bu çamura da bassa altındır, altındır.
12: Çamurlu altını olan varsa alırım.
13: Yani o yüzden bu kadar kötülememek gerekiyor, bir de heyecanlandıran bir oyuncu. Yani 5 maç 6 maç maçı adamı seçilsin, oynasın, herkes hayran hayran izleyecek. Net söyleyeyim bunu yani. İngiltere Ligi'ni takip edenler biraz anlayacak yani ne dediğimi. Oynayabilir de, sakatlık durumu olmazsa oynar da yani. O kadar kötü değil, kötülememiz lazım. Ha, evet, parası eleştirebiliriz. Ya bu kadar çok ciddi paralar ödeniyor, daha başka olabilir miydi denilebilir. Denilebilir. Bunda hiçbir lafım yok. Ama ya Muhammed Salah'tan bahsediyoruz ya. Biraz o konuda durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya bu kadar kötülemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ya benim şahsi fikrim bu yönde. Heyecanlandıran isimlerden bir tanesi.
12: Şimdi Icardi nasıl çocukları Galatasaray'la yaptıysa, Salah da çocukları Beşiktaş'ta yapabilir.
13: Yapabilir. Yani bu potansiyeli var.
12: Var var. Yani
13: var.
12: Salah başka bir oyuncu. Çok.
13: Var yani.
12: İzlemesi bu, çok keyifli bir oyuncu.
13: Yani şimdi düşün. Beşiktaş'ın harika bir stadyumu var. Mehmet. Harika bir stadyumu var. Şimdi bunu eğri oturalım, doğru konuşalım. Boğaz kenarında harika bir stadyumda Muhammed Salah Beşiktaş formasıyla gol ve gollerini attığı zaman dünyadaki herhangi bir futbol sever açıp bakmayacak mı? Açıp bakmayacak mı yani?
12: Salah'ın ya başka yani, bir oyuncu ya, bilmiyorum ben Salah. Yani, hangi takıma gelirse gelsin izlenir.
13: Aynen sırf öyle.
12: Salah için Beşiktaş maçını aynen izleyenler öyle olacak.
13: Evet, eleştiriler olacak tabii ki, olur, olabilir. Bu sonuçta transfer işi. Tutar tutmaz ama yani Salah gibi bir oyuncudan bahsediyoruz.
12: İmkan varsa alırım.
13: Heyecanlandıran bir oyuncu. Herkesi heyecanlandıran bir oyuncu. Yani futbol dünyasını heyecanlandıran bir oyuncu.

0: bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de ama işte Muhammed Salah'la bitmeyecek Beşiktaş'ın bence transferi.
2: Bak ben Ederson'u almam dedim. Linç de yedim. Hala da aynı görüşteyim. Ederson devri bitmiştir bence. Ama Salah'ı alırım.
0: Ama Ederson da yani dünyada...
2: Son sezonunu izledin mi Ederson? Çok kötüydü.
0: Ama biraz da işte çok kötüydü. Bak, yani. Orada sadece Ederson'da bakmıyorum olaya. Ya başka bir teknik direktör olsaydı tamam diyeceğim sana ama biraz Pep'le de alakalı. Yani Pep'in denemeleriyle alakalıydı biraz. Pep çok
2: kötülüğü mü?
0: Yani bütün oyuncuların performans düşüklükleri City'deki. Hmm. Yani sadece Ederson'dan bahsetmiyorum işte Ake'nin durumu.
2: Kafa olarak dağılmış gibiydi.
0: Ake'nin durumu ya da işte şey ya futboldan soğumuş adam.
2: Evet evet.
0: Fenerbahçe'de futbola geri döndü Ederson. Yani bunu kendi ağzıyla söyledi yani.
2: Ben yayınlarda söyledim linç yedim. Ben almam dedim Ederson'u.
0: Futbolu yani işte sonuçta bir tercih meselesidir. Yani
2: ama bak Salah için aynı şeyi söylemiyorum. Salah'ı alırım.
0: Herkes alır. Herkes alır.
2: O riske girelim abi Salah için.
0: İşte genç oyuncu ya gidilir mi gidilmez mi o ayrı konu. Ama Beşiktaş mesela top iyice bir başka oyunculara da gidecek. İşte orta saha için, stoper için oyuncular konuşuluyor. Forvet için bir oyuncu konuşuluyor. Ya bir kere her şeyden önce takımı oynatacak bir Trossard var. Ya şöyle diyeyim.
2: Oyun kurucu kanat
0: en
2: ya
0: son,
2: adam.
0: En son Beşiktaş'ta sol kanat kim vardı? Bana bir söyler misin?
2: Jota Silva vardı.
0: Jota Silva tam bir sol kanat değil. Gerçek. Bilal Ture. Safkan bir sol kanat var mıydı? Rebic bir ihtimal.
2: Yok hatırlamıyorum.
0: Yok. Uzun süredir Beşiktaş'ın eksiğiydi. Sol. Bu yayınlarda çok konuştuk. Dinleyenlerimiz bilirler. Ben çok konuştum çünkü. Beşiktaş hatta Ercan abi de kulakları çınlasın. Şöyle bir noktaya geldik. Kanatsız Kartal olur mu'ya geldik. Şimdi Beşiktaş'ın kanadı var ve ikinci kanat için sağ kanat için de dünya yıldızı konuşuluyor.
2: Şimdi Serdal Adalı da yüze görüşme gerçekleştirmiş.
0: Orta sahaya baktığında
2: Salah'la.
0: Orta sahada da Orkun'un arkasına Salih Özcan alındı. Milli takım orta sahası yapıldı.
2: Yok Beşiktaş Transfer Komitesi bence müthiş bir yaz dönemi geçiriyor. Müthiş.
0: Yani açık konuşalım. Milli takım orta saha. Türk evet. Milli takımının İspanya'daki ikinci maçtaki bu arada bir şey okudum. En son İspanya'ya iki gol atan ülke Türkiye'ymiş.
2: Evet.
0: Ya bu bayağıdır atılmıyor. Biz
2: Salih
0: attı.
2: Gollerden biri de Salih'den geldi.
0: Salih Özcan Orkun orta sahası yapıldı. Ve şimdi Højbjerg konuşuluyor. Başka oyuncular konuşuluyor. Endidi yerine başka oyuncu konuşuluyor. Şimdi Beşiktaş orta sahası da çok kuvvetli bir orta saha. Yani milli takım orta sahası oldu Beşiktaş'ın. Yani yaban atılacak bir orta saha değil. Şimdi herkes oh deniyor. Oha bir forvet düşünülüyor başka. Şimdi oh iyi bir ho ya da işte iyi bir oyun. Çok iyi bir oyuncu. Buldum atan bir oyuncu. Yani onu da şey yapmamak lazım. Yabana atmamak lazım. Defansta sıkıntıları vardı. Defans hattını toparlıyor Beşiktaş.
2: Yok hiç, benim söyleyecek hiçbir şeyim yok.
0: Sol işte
2: Beşiktaş transferlerini.
0: Sol bek problemi vardı. Onu hallediyor. Sağ bek zaten devre arası halledilmişti Murillo'yla. Yani Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip olma noktasında.
2: Yolunda ilerliyor. Yolunda.
0: Beşiktaş hücum oynayacak. Ona göre de bir antrenör alındı. Ha İtalyan antrenörler soru işareti. Italiano zaten yani baktığında soru işareti ama o geçen sezon oynattığı oyun çok umut verici bir oyundu Beşiktaş'ın yeni antrenörü.
2: Italiano da doğru teknik direktör bence.
0: Önder Özel
2: Paladino
0: var.
2: Vardı gündemde. Paladino inanılmaz severim Paladino'yu. İlk tercihim benim Paladino olurdu. Hı. İkinci tercihim de Italiano olurdu. Paladino'yu çok başka bir gözle izliyorum çünkü. Tavsiye
0: çok,
2: ederim.
0: Çok hücumcu bir kadro olmayabilir. İtalyan futbolunda yani defansif yönü iyi bir kadro da olacak. Yani Beşiktaş'ta o anlamda söylüyorum. Yoksa hücumu izleyeceğiz. Beşiktaş haldır haldır hücum yapacak. Açık konuşalım yani. Çünkü Beşiktaş taraftarı da bunu istiyor.
2: Teknik direktör de bence doğru seçildi bana kalırsa. Şu ana kadarki transferlerin de hepsi benim gözümde iyi transferler. Bir şey diyemeyeceğim.
0: O yüzden de birkaç oyuncuyla yollar ayrılacak.
2: İşte bu yüzden Galatasaray taraftarı biz nereye gidiyoruz sorusunu soruyor sosyal medyada.
0: Yani
2: Fenerbahçe de Greenwood'la çok iyi bir iş yaptı. Müthiş bir iş yaptı bence. İşte Trabzonspor zaten nokta atışı transferlerle. Hem satışta iyi hem adışta iyi.
0: İstersen biraz Trabzonspor'u da konuşalım. Trabzonspor.
2: Bir iki mesaj okuyayım. Tapusunu da versinler Salah'a demiş bir dinleyicimiz mesela. En son Enkudu vardı Beşiktaş sol kanadında demiş bir başka dinleyicimiz. Transferi bitmemiş bir oyuncuyu almış gibi konuşmak futbol cahilliğidir. Teşekkür ediyoruz. Dinleyen daha cahil o zaman bizi.
0: Ya yıkılıyor ortalık Muhammed Salah'la alakalı. Evet, şu anda. Yani kim hangi Beşiktaşlı'ya sorsam geldi mi geldi mi diye bana soruyorlar. Yani lütfen lütfen biraz Beşiktaş bir de özlemiş. Yıldız oyuncu özlemiş. Yani Beşiktaş takımı taraftarı yıldız oyuncu sever. Geçmişte de severdi. Sever yani. Özlemişler. Yani biraz onlara da hak vermek lazım. Yıllardır gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Üçüncü, dördüncü sezonları Ekim ayında, Kasım bile değil artık, Ekim ayında havlu atılıyor. Ya Beşiktaş taraftarı artık başarı istiyor, iyi oyun istiyor, hücum oyunu istiyor. Beşiktaş taraftarı bunları istiyor artık. Yani bunları doğru, işte sorunu doğru bulup çözümü doğru ayarlamak lazım. İşte sorunlar nerede? Beşiktaş yönetimi artık futbol yönetimi bunu halletmeye çalışıyor. Ha başarılı olurlar olmazlar onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Yeni bir oluşum göreceğiz. Trabzonspor konuşalım.
2: Trabzon'u konuşalım son dakikalarda. Trabzon'da çünkü hem satışta çok başarılı hem alışta.
0: Ben özellikle işte Olay transferi çok çok başarılı iş. Bu arada Olay ile alakalı başka başka durumlar okudum. Yok kaçırıldı. Alman takımı kaçırmış bir de. Hangi Alman takımıysa yani.
2: Ya bu eskiden çok olurdu.
0: Eskiden çok bayağı olurdu
2: Türkiye'de
0: yani.
2: Türkiye'de o futbolcu kaçırma.
0: Kimler kaçırılırdı.
2: Alırlardı yazlığa götürürlerdi.
0: Yani Mehmet Topuz örneği var mesela. En yakın dönemde o. İşte bir araba markasıyla beraber yani. İşte biliyorsun öyle bir dönem yaşandı neler. Tanju mesela. Ha. Yani neler kimler kaçırıldı kimler. Tarık vardı bir ara o bile kaçırıldı.
2: Ya çok kaçırılma vardı
0: yani. Şimdi bunun her böyle bir Trabzonspor'un işte olayının kaçırılması dinlerdik. Havalimanından ya bana gerçekten bir komik geldi. Geçmişi hatırlattı. Bir de ne oluyoruz geldi. Yani nasıl böyle bir duruma gelir? Trabzonspor doğruyu yaptı. Çok da güzel para kazandı. Çok ucuza mal edip ki bunu Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü bunu
2: Ahmet
0: söyledi.
2: Genç oyuncuyu alıp oynatırsan o oyuncunun hep alıcısı oluyor. Yusuf Akçiçek, Ozan Kabak. Bir sürü örneği var. Al Ulay'ı aldın oynattın alıcısı çıktı. Gencin alıcısı oluyor.
0: Sadece bak değil yani Agusto'yu gönderdiler. İşte Zenit'e para kazanıldı. Yani bir sürü oyuncuyu gönderdi. Trabzonspor kazandılar. Şimdi Onaçu'ya 50'ler 60'lar konuşuldu. Yani
2: yok canım,
0: çok ciddi. O kadar değil ama böyle rakamlar telaffuz ediliyor. Şimdi baktığında Trabzonspor Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmek lazım. Niye? Ertuğrul Doğan bunu söyledi. Geçen sezon dedi ki kombine alıyor musunuz dedi. Hayır. Taraftarına söyledi bunu. Bunun basın toplantısını verdik. Bunun üzerine de konuştuk bu yayınlarda. Şey alıyor musunuz dedi. Loca alıyor musunuz? Hayır. Bak Trabzonspor. Maça geliyor musunuz? Gelmiyorsunuz. Bilet almıyorsunuz.
2: Hı hı.
0: Ne yapacağız dedi kulüp olarak. Biz nasıl geçineceğiz? Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Oyuncuyu gençten alacağız. Ucuza alacağız. Oynatacağız.
2: Satacağız.
0: Şu an Trabzonspor bunu yapıyor ve çok da doğru yapıyor. Çok da doğru yapıyor ve çok ciddi paralar kazandı. Yani bazı oyunculardan 60-70 milyon, 2-3 oyuncudan 60-70 milyon avro kazanmak Trabzonspor gibi bir takım için çok büyük bir başarı. Bunu net olarak söylememiz lazım. Ve Trabzonspor geçen sezon kafaya oynadı. Bir noktaya kadar da geldi. Hı hı. Fatih Tekke'nin başarısı. Ha bunu devam ettirecekler mi? Bence ettirecekler. Çok iyi transferler yaptılar. Yani bayağı ciddi iyi transferler
2: Cabral
0: yaptılar.
2: Cabral da dikkat çekti mesela.
0: Çok büyük transfer. Hı hı. Of ya tabii çok ciddi bir paraya da onu satacak.
2: Satar.
0: Bunu yapacaklar. Baktığında şimdi bence çok önemli bir transfer Onana tekrardan. Ki başkanın açıklaması biz bu fiyatları alamayız. Transfer olmayacak dedi. Ne oldu? Ona rağmen yine tekrardan kiralandı. Çok önemli kaleci. Ya bakmayın siz.
2: Tabii tabii önemli kaleci.
0: Ya sen konsantre ettiğin zaman Onana'yı, Onana seni şampiyon yapabilme potansiyeli var. Inter'i yaptı. İtalya'da Inter'i yaptı. Sonra Manchester bence yanlış bir tercihti. Gitti oraya. Olmadı. Bazı oyuncular olmuyor. Bazı takımlarda.
2: 55 verdiler galiba değil mi? O civarda ciddi bir para verdiler.
0: Ciddi bir para verdiler.
2: Onana'ya.
0: Ve sen çok önemli bir kaleciye sahipsin. Zaten ligin en önemli baklarından bir tanesi işte kalıplı pivot, santrafor.
2: Senin, en kalıplısı sende.
0: En kalıplısı ve ayağı da iyi olan bir santraforum var. Ya Trabzonspor'u yabana atmayın. Bir de 10+4.
2: Ve de o kalıpla da hızlı bir oyuncu.
0: 10+4'te en şu anda rahat oyunculardan bir tanesi.
2: Kadrolarda.
0: Yılların Ukraynalısı oyuncusunu aldı. Yine. Zubkov kadroda hala. Kanatlardaki eksikliklerini giderdi baktığında. Orta sahada şimdi bir eksiklik var. Ona göre transfer yapılacak. Defans hattı işte. Defans hattını yeniliyor. Vivo gitmiyor. Bildiğim kadarıyla. En sonu gitmiyor diye konuşuluyordu ki. Vivo'da 30 milyon teklif edildiği konuşuluyor. Ya bu transfer başarısı değil midir? Bence başarı. Yani yarım dönem oynattığın oyuncudan 30 milyon avro teklif alıyorsun. Çok büyük başarı. Yani bunu yabana atmamak gerekiyor. Trabzonspor'la alakalı işte scout şefinin istifası konuşuldu, şu konuşuldu, bu konuşuldu. Bu bir ekip işi. Yani tek bir isimle yürüyen bir durum değil. Bir ekip işi. Başkanından başlayan ve işte profesyonellerle beraber, yöneticilerle beraber teknik ekibin de dahil olduğu bir iş bu. Profesyonel bir iş. Bir ekip işi. Bu işi iyi yapıyor Trabzonspor. Bundan sonra da eğer bu devam ettirebilirlerse çok daha başka yerlerde görebiliriz Trabzonspor'u. Bir kere her şeyden önce şehir takımı. Şehir takımı kimler? Bir sayayım sana. İşte Barcelona'yı sayabiliriz. Liverpool'u sayabiliriz. Bak, şehir takımları bunlar. Hı hı. İstanbul'da bir sürü takım var. Şehir takımı diyemiyorsun İstanbul'dakilere. İşte büyüklere diyemiyorsun.
2: Manchester'dakilere diyemiyoruz.
0: Manchester'da iki tane var.
2: Londra'da çok var.
0: Çok var. Yani bir örnek İngiltere'de verdiğinde. Napoli mesela. Şehir takımı. Trabzonspor'un böyle bir durumu var. Bir artısı var yani ve bu artıyla da yoluna devam edebilir. Ki onlar da mesela Avrupa kupalarında şimdi bu hafta oynamıyorlar. Ya bu sürede oynamıyorlar.
2: Evet.
0: Lige de ona göre hazırlanacaklar. Yani Trabzonspor'un önü bence açık diye düşünüyorum. Bu sezon fark yine geçen sezonki gibi fark yaratabilirler diye düşünüyorum.
2: Bariz bir eksiğini görmüyorum ben Trabzonspor'un kadrosunda.
0: Biraz stoper konusu sıkıntı. Yani ben hala stoper konusunda işte Cenk'i aldılar toparlamak için.
2: Evet, oraya bir hamle geldi.
0: Geldi. İşte yani Savic'in durumu ne olacak, bir soru işaretim var.
2: Bir istikrarsızlık var, devamsızlık var Savic'te. Ama kadro olarak baktığımızda yani artı dört kuralı da onlara için bir artı. Genç Türk oyuncu olarak da kadroları
0: Aral'ı
2: geniş.
0: Aldılar. Aral çok, dediğin gibi çok iyi transfer.
2: Çok iyi.
0: Yani Joker dediğin kısma katılıyorum. Joker oyuncu aldı Trabzonspor.
2: Evet. Ve tarihinin en fazla bonservis bedeli ödediği transfer oldu Aral.
0: Ve Fatih Hoca'nın mesela bir artısı bitmiş oyuncuları da geri döndürme konusunda yetenekli. Ozan'a örnek verebiliriz. Ozan geçen sezon milli takım seviyesine çıkarttı Fatih Hoca.
2: Mesela dinleyicimiz diyor ki Ertuğrul Doğan 132 milyon euro harcamış, 108 milyon euro kazanmış. Transferlerden.
0: Daha fena da kazanacak.
2: Değil, fena değil.
0: Daha da kazanacak.
2: Yani bu gelir gider dengesine baktığımızda 24 ekside gibi görünüyor. Diğer takımlarla kıyaslarsak diğer takımlar 200-300 eksideler.
0: Yani o yüzden Trabzonspor konusu bence mantıklı. Son bir cümlede istersen Başakşehir'e de verelim.
2: Verelim, sonra kapatalım.
0: Başakşehir bence kadrosunu korudu. Yani baktığında öyle çok çok ciddi bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden de
2: Emin Bayram ne oldu? Bitti değil mi?
0: Bitti, o transfer geldi.
2: Emin Bayram geldi. İyi transfer.
0: 10+4 için iyi transferler. Çok iyi transfer. Yani artık 10+4'ü düşündüğümüz için yerli oyuncular transfer etmek mantıklı geliyor. Evet, maalesef bazı oyuncular fahiş fiyatta, yerliler. Ama 10+4 için bence mantıklı transferler. Başakşehir'e de başarılar dileklerimizi iletelim. Avrupa Kupası önemli.
2: Yarın konuşuruz onları da. Ağzına sağlık Ahmet.
0: Çok teşekkürler Mehmet. Perşembe günü Burak'layım. Sen yarın itibariyle Burak'la
2: ben yarın
0: yayındasın.
2: Devam. Aynen.
0: İyi yayınlar dileklerimi ileteyim size.
2: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1970 Dünya Kupası. Daha kupa başlamadı. Bogota'dayız, Kolombiya'da. İngiltere orada kampta. İki önemli isim, Bobby Charlton, Bobby Moore otelde geziyorlar. Ve otelin içinde bir mücevher dükkanı var. Oraya giriyorlar, sonra çıkıyorlar. Derken polis geliyor, diyor ki Bobby Moore'a, sen bir bilezik var, onu çalmışsın. Ya diyor, nasıl çalarım? Yanımda Bobby Charlton var. Nasıl böyle bir olay olabilir? 4 gün gözaltında tutuyorlar. Büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Neyse, Bobby Moore'u bırakıyorlar. Onun gibi centilmen bir kaptan, yanında da bir efsane Bobby Charlton var. Ve 1970 Dünya Kupası'nda yine en başarılı futbolunu sergiliyor, ama bu Kolombiya olayını ne kendisi unutuyor ne de İngiliz futbol tarihi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo Spor!
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Star and Moon da oldukça yakın artık yerine. 2200 metrede yapılacak koşu çim pistte. Handikap 14 koşu. Star and Moon. Dışarıdaki son safkan. Oldukça yakın kapaklar. Kapatıldı. Star and Moon da yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi. Son koşu başladı. 9. koşu başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum iki safkanın sıkıntısı vardı. Bunlar 10 numaralı Gimme Breath. Rakiplerinin yaklaşık 10 boy gerisine çıktı. Yine Star and Moon yarışa başlamadı. 11 numaralı Star and Moon koşuya başlamadı. 10 numaralı Gimme Breath de 10 boy gibi geç çıktı. Yarışın liderliğini alan safkan 13 numaralı Mr. Shorty oldu. 7 numaralı Lord of North ikincilikte. 2 boy geride 1 numaralı Lord of Thunder üçüncülükte ilerliyor. Bu safkanın 1 boy kadar gerisinde 14 numaralı PK. İçeride 5 numaralı Golden Apple. 1 boy kadar geride 9 numaralı Cookie. İçeride 12 numaralı Boreal var. Boreal'in yarım boy dışında 4 numaralı Zuatane'ye. Daha sonra 8 numaralı Golden Snow. İçinde 6 numaralı Erik Dalı var. Onların dışından 3 numaralı Erkoç'um önlere geldi. 2,5-3 boy geride 15 numaralı Holy Beery yer tutuyor. 2 boy geride 2 numaralı Stain Free. 1 boy kadar geride 16 numaralı Swiss Dancer. 1,5 boy geride 10 numaralı Gimme Breath var. 1200'e doğru ilerliyor safkanlar. 13 numaralı Mr. Shorty 5 boy yaptı farkı. 7 numaralı Lord of North ikincilikte. 14 numaralı PK 3.lükte 4 boy geride 1 numaralı Lord of Thunder. 3 boy geride 5 numaralı Golden Apple. 1.5 boy geride 3 numaralı Erkoç'um. 2 boy kadar geride 9 numaralı Cookie. Onun 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Boreal. Dışında da 4 numaralı Zuataneo. 1 boy kadar geride de Golden Snow var. Son 600 metreye doğru 13 numaralı Mr. Shorty farkların azalmasına rağmen lider. 14 numaralı PK ikincilikte. İçeride 7 numaralı Lord of North. Onun dışında 1 numaralı Lord of Thunder. 2 boy geride 5 numaralı Golden Apple. Daha sonra 3 numaralı Erkoç'um. 2,5 boy geride 9 numaralı Cookie. Onun dışında da 4 numaralı Zuataneo. 600'e girdi atlar 14 numaralı PK. Mr. Shorty'den kurtuldu. Liderliği aldı 2 boy fark yaparak. Düz yönde çıktı. 1 numaralı Lord of Thunder ikinciliğe sokuldu. Geriden dıştan 5 numaralı Golden Apple'ın da atakları var. Son 400 metre 4 boy farkla 14 numaralı PK önde geldi. 1 numaralı Lord of Thunder'ın 8 numaralı Golden Snow'un atakları var. 200'e doğru 14 numaralı PK 5 boy farkla lider. Golden Snow ikinciliğe girmeye çalışıyor. İçeriden Erik Dalın daha geriden Cookie'nin atakları var. 14 numaralı PK liderliğini koruyor. Dışarıdan Cookie geliyor ama PK önde. 14 numaralı PK kazanıyor. 9 numaralı Cookie ikinci, 8 numaralı Golden Snow üçüncü, dördüncülük için 6 numaralı Erik Dalın ve 12 numaralı Boreal beraber geçtiler fotoyu. 14 numaralı PK Berkay Bülbül'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatlerinden herkese merhaba. Ben Cengiz İzmitli. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağım. Bültendeki futbol maçlarını değerlendireceğiz. Basketbol biliyorsunuz birazcık arada diyebiliriz. WNBA ya da NBA Summer karşılaşmaları oluyordu. Hatta bu gece NBA Summer'da yok. WNBA mücadeleleri var orada. MBS1 olarak yazarlarımızın tercihlerini gün içerisinde, yani akşam saatlerine daha doğrusu değerlendirebilirsiniz. Geceye yakın böyle saat 9-10 gibi paylaşıyorlar. Onların tercihlerini değerlendirebilirsiniz ki genelde de Fatih Dilber paylaşıyor. Onun WNBA tercihlerini kaçırmayın. Ben burada size futbol konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün güzel karşılaşmalar var. Hafta içerisinde bizi bekleyen çok önemli mücadeleler var ki bir tanesinde yarın Fenerbahçe Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesi ilk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak. Çarşamba gününe döndüğümüzde Başakşehir'i sahada göreceğiz. Başakşehir Inter Turku ile Konferans Ligi elemelerinde ilk mücadele oynayacak ve Perşembe günü de Beşiktaş Midtjylland'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş için şöyle bir avantaj var. Midtjylland'da birazcık oyuncular takımdan ayrıldığı için zayıfladı diyebiliriz ama 3 takımın yani 3 takımımızın da rakiplerine baktığımızda en zorlu kurayı sanki Beşiktaş çekmiş gibi gözüküyor. Tabii Radyo Spor'un WhatsApp hattı da açık. 0538 052 1487. Sizlerin de rakiplerimiz hakkında, takımlarımız hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. 3'te 3 ile bu haftayı geçer miyiz? Takılan olur mu? Hangi tercihler sizce ön planda olmalı iddia açısından? Ve tabii ki de günün maçlarıyla ilgili sorularınız varsa onları da bana iletebilirsiniz. Radyo Spor'un WhatsApp hattı an itibariyle açık. 0538 052 1487. Ben de yavaş yavaş günün maçlarını değerlendirmeye başlayacağım sizlerden yorumlar gelene kadar. Saat 18 TPS Turku Tampere İlves mücadelesi Finlandiya Vaikkaisliiga'dan bir karşılaşma. Burada tabii bizim sitemizde genelde Fuat Türk'ün yorumları ön planda oluyor. TPS Turku Tampere Finlandiya Ligi'ni o çok yakından takip ediyor. Ben de şöyle iki takımın maçlarına baktığımda İç sahada özellikle TPS Turku'nun ve deplasman iyi olduğunu görüyorum. İlves Tampere'nin de deplasmanda birazcık sıkıntılı olduğunu gözlemliyorum ki İlves Tampere'nin bir de hafta içerisinde bir Avrupa mücadelesi olacak. Onlar da hemen bugünkü karşılaşmadan sonra yanılmıyorsam Perşembe günüyle hemen şöyle bir kontrol edeyim tekrardan. Evet, Perşembe günü de Stjarnan'la karşılaşacaklar İzlanda temsilcisiyle. Yani bugünkü karşılaşmada birazcık daha TPS Turku tarafına yönelebiliriz. Ki Fuat Türk de bundan bahsetmiş. Yani bu karşılaşmanın ardından Konferans Ligi'nde eleme turu ilk maçına çıkacaklarından bahsetmiş. İki takımın da yani puan durumunda durumları pek iyi değil. İlk 6'ya girme çabası içerisindeler normal sezon bitiminde. Şu an son 6'lı içerisindeler. Performans olarak baktığımda dediğim gibi iç sahada TPS Turku'nun etkili sonuçlar, iyi sonuçlar aldığını görüyorum. İlves Tampere'de böyle fikstür sıkışmışken bu karşılaşmada birazcık açıkçası bu karşılaşmayı pas geçmeye çalışabilir. Fuat'ın tercihi gollü mücadeleyi ben de okuyayım ama burada da TPS gollerini de ön planda tutacağım. Eğer o 3 gol diyorsa ben bunun 2 tanesini ev sahibi TPS Turku'dan beklerim açıkçası. Ev sahibi 1.5 üst 1.93'te gayet güzel bir oran. Ben bunu değerlendirdim açıkçası, onu sizlere söyleyeyim. Onun dışında şöyle kuponumda da bir sürpriz tercihim vardı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Hemen kuponumu da karşıma açayım. Bugün karşılaşmalar pazartesi maçları olduğu için bülten değişiyor biliyorsunuz. Yarın çok çok daha önemli karşılaşmalar var. Birazcık sürpriz tercihlere gidiyorum ki burada da 1'den 0 gibi bir sürpriz denemişim ama dediğim gibi önceliğimi TGS 2-3 ya da TPS golleri olarak değerlendirebilirsiniz ama sürpriz bir şeyler de ben denemek istiyorum derseniz 1'den 0 tercihi de aklınızda olsun. Yani TPS Turku'nun bir yere kadar üstün geleceğini düşünüyorum. O yüzden yani ilk yarıda belki öne geçmeleri de değerlendirilebilir diyebiliriz. Saat 18'de bir de Letonya'dan bir karşılaşma var. Jelgava Rigas Skola mücadelesi ki burada da Rigas Skola hafta içerisinde yani Perşembe günü bir mücadele çıkacak. Onlar Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecekler. Vestri ile evlerinde karşılaşacaklar. Tabii şimdi Jelgava'ya kıyasla çok daha üstün bir takımlar. İki takımın kadro kalitesini karşılaştırdığımızda Rigas Skola Jelgava'ya kıyasla çok çok üstün. Zaten bu sezon yani daha doğrusu 22-23 hafta oynanmış durumda Letonya'da. Bu sezonunda iki takım zirvede hemen hemen birbiriyle çekişiyor diyebiliriz. Bir tanesi Riga FC, diğeri Rigas Skola RFS diye de geçiyor. Bu iki takım zirve savaşı veriyorlar ki Rigas Skola bir önceki turda Glentoran karşısında hem içeride hem dışarıda kazanmıştı. Onun öncesinde Litvanya Kupası'nda, yani bu iki maçın arasında Litvanya Kupası'nda bir karşılaşma kazandılar. Burada da muhtemelen takılmadan geçeceklerdir ama Rigas Skola tarafında yer almaktansa yine burada Perşembe günkü maçı düşünerek birazcık daha gollere yönebiliriz. Dediğim gibi takım çok iyi olduğu için, yani diğer bu iki takım Rigas Skola ve Rigas FC ligin diğer takımlarına göre çok üstün oldukları için burada belki Rigas Skola ilk yarıdan skor üstünlüğünü alıp arkasına yaslanabilir. Birazcık ikinci yarıda aktif dinlenme yapabilir. Burada da ben ilk yarı 2 tercihini ön planda tutuyorum. Jelgava Rigas Skola mücadelesinde. Bültene devam ediyorum bakmaya. Saat 19'da bir başka MBS1 karşılaşma. Yine Finlandiya'dan Valkastiga'dan Mariam'la Lahti mücadelesi olacak ki benim yine bu karşılaşmayla ilgili bir tercihim vardı. Hemen onu bulmaya çalışayım. Yoksa yok muydu? Hemen bir kontrol ediyorum. Ha, yok. TPS Turku İlves mücadelesine sürpriz denemişim. Bu karşılaşmayı tamamen pas geçmişim. Yani dediğim gibi takımların ara ara Avrupa'da maçları oluyor. Bir anda böyle araya başka maçlar gidiyor. Bunları çok iyi takip etmek lazım. İşte Tampere İlves ve Rigas Skola hafta içerisinde bir kez daha Avrupa'da yaklaşık 3 gün sonra Perşembe günü karşılaşmaları çıkacaklar. Bunları iyi tahlil etmek lazım. Mariam Lahti mücadelesinde de yine gollü bir mücadele olabilir. Fuat Türk burada çok sürpriz bir tercih yapmış. Mariam galibiyetine gitmiş hatta. Ligde son sıraya demirleyen Mariam yaptıkları transfer hamlesi sonrası biraz da olsun güçlendi. Lahti rakibiyle oynadığı 3 resim maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Ligde henüz galibiyeti yok Mariam'ın ama yapılan bu transferler sonrasında evinde galibiyetle tanışabilir demiş ve 4.57 iken o vermiş. Şu an 5.10'a doğru yükselmiş Mariam'ın galibiyeti. O çok çok sürpriz bir tercih bizlere önermiş. Hemen kuponlarından da bakmak istiyorum. Mariam mücadelesinde kuponunda acaba yanına başka tercih koyarak değerlendirme sistem kuponunda değerlendirmiş Mariam galibiyetini. Yani sizlerin aklında olsun arkadaşlar. Fuat biliyorsunuz dediğim gibi Finlandiya'yı, Norveç'i, İsveç'i bizden çok çok daha iyi takip ediyor, yakından takip ediyor. O birazcık burada Mariam'a yönelmiş. Ben onun yorumundan sonra kuponumu almaktan vazgeçmişim ama en azından bir belki karşılıklı gol var tercihi Mariam Lahti mücadelesinde sanki değerlendirilebilirmiş gibi duruyor. 1.59 oranı var. Karşılıklı gol varın. Ben bu tercihi değerlendirmek isteseydim, eğer bir kupon yapsaydım o tercihi alırdım. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Bir arkadaşımız kuponunu yollamış. 0538 052 1487. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Kuponda Mariam Lahti'de 2 ve alt tercihi görüyorum. Kalmar Malmö'de de yine 2 ve alt tercihi var. Sürpriz bir kupon olmuş. Bol şanslar dileyelim. Yollayan arkadaşımız ismini yazmamış ama sürpriz kupon 3 maçlık tercih. Daha fazla detaya girilmemiş. Yani zor tercihler, inşallah beklediğiniz gibi gelir diyelim. Evet, saat 20'de İsveç Asvenskan bugün öne çıkan karşılaşmaları. İki tane mücadele var. Biri Örgrete Djurgården, diğeri Kalmar Malmö mücadeleleri. Tabii bu karşılaşmalar çok ön planda olduğu için ben de belki de siz de kuponlarınızda hemen hemen bu karşılaşmaları değerlendirdiniz. Benim de bu karşılaşmalar hakkında ufak da olsa tercihlerim var ki Örgrete Djurgården mücadelesinde öncelikli olarak karşılıklı gol varı size önermek istiyorum. 1.47'lik oranı var. Tabii Djurgården daha ön planda gibi kadro kalitesi olarak düşündüğümüzde rakip Örgrete ligin son sıralarına doğru demir atmış durumda. Performans olarak son maçlarında şöyle bir 4-3'lük bir haken karşılaşması oynadılar. Burada gol atabileceklerini bize gösterdiler bana kalırsa. Burada belki ilk yarıdan zorlayabilirler, iç saha artısını kullanabilirler diyerek ben 1'den 2 gibi sürpriz bir tercih değerlendirdim Örgrete Djurgården karşılaşmasında. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var 2.5 üstte, bu karşılaşma özelinde bence değerlendirilebilir. Zor bir karşılaşma olacak. Kağıt üzerinde oran bakımından da baktığımızda Djurgården ne kadar ön planda olsa da karşılıklı gol var tercihi de aklınızda olsun diyelim. Kalmar Malmö var yine aynı saatte. Bu benim birazcık pas geçtiğim karşılaşmalardan biri oldu. Oranlar birbirine çok yakındı sabah saatlerinde. Şimdi birazcık daha Malmö ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Çok az bir farkla da olsa. Ama ne kadar güvenilir bilemiyorum açıkçası. Performans olarak baktığımızda Malmö iyi gözüküyor. Kalmar son karşılaşmasını 2-0 Hammarby karşısında deplasmanda kaybetmiş. Ama söz konusu iç saha olunca Kalmar'ın tabii birazcık daha iyi olduğunu biliyoruz. Ki yine Fuat yazmış. Takımın 13 puanı var ve bu 13 puanın tamamını iç sahada almış Kalmar. O yüzden Kalmar Malmö mücadelesi bence 3 sonuca açık. O yüzden ben birazcık uzak durma taraftarıydım. Fuat sizlere ev sahibi ilk yarı 0.5 üst önermiş. Ben yine bir tercih yapacak olsam bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihini kullanırdım. Mariam Lahti mücadelesinde olduğu gibi ama dediğim gibi ben uzak durmayı tercih ettim bu karşılaşmada. Evet, Katanzara Orhan atmış bir tane mesaj. Ne demiş bakalım? Kalmar kazanır demiş bugün. Şimdi o karşılaşmaya geçtik. Yani iç sahada etkili bir Kalmar olduğundan bahsettik. Ama Malmö önünde kadro kalitesi olarak daha iyi olduğundan söz ettik. Ben o yüzden karşılıklı gol var tercihini birazcık daha ön planda tuttum ama Fuat'ın ev sahibi ilk yarı gol atar tercihi vardı ki Catanzaro nickli Catanzaro Orhan da bizlere maç sonucu bir tercihini önermiş. Bol şanslar dileyelim. 0-538-052-14-87 hafta arası Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa sınavlarına çıkacaklar. Sezonu resmen açacak 3 kulübümüzde. O takımlarımızın maçları hakkında neler düşünüyorsunuz? İddia olarak hangi tercihleri ön plan çıkartırsınız? Transferlerini beğeniyor musunuz? Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in bu 3 takım hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Radyo Spor'un WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. 0-538-052-14-87 bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, bültene dönüyorum. Bültende benim de değerlendirdiğim bir hazırlık karşılaşması var. MBS 2 olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tabii 2 maçlık, 3 maçlık kuponlar yaparken mutlaka kullanabilirsiniz bunu. Ben burada karşılıklı gol var ve üst bir arada kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Strasbourg'u geçen sezondan biliyoruz. Konferans liginde çok iyi yerlere kadar gelmişlerdi. Tabii şampiyonluk gelmedi ama güzel bir ilerleyiş göstermişlerdi. Hatta Fransa'da sezon biterken de çok başarılı sonuçlar almışlardı. Fakat Avrupa bileti alamamışlardı. Takımın başındaki Gary O'Neill Ipswich'e gitti. Onun yerine Hugo Oliveira takımın başına getirildi ki Hugo Oliveira yönetiminde de ilk kez bir mücadele çıkacaklar. Sporting ise geçtiğimiz hafta Celtic mücadelesinde birazcık izleme fırsatı buldum. İlk yarıda özellikle Geni Katamo çok etkiliydi. 60'tan sonra da Daniel Braganca oldukça etkiliydi. O mücadeleyi kazandılar. Fakat savunmada sanki birazcık daha eller ayaklar titriyor, daha böyle tam olarak takım oturmamış gibi gözüküyor. Savunması en azından taşların yerine oturmamış gibi gözüküyor. Ben o yüzden Strasbourg'un bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum. Bundan yola çıkarak da karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini sizlere önerdim. Sporting Strasbourg karşılaşmasında MBS'si 1, Sporting tabii oran olarak ön planda ama Strasbourg'un da gol atma potansiyelini özellikle hazırlık maçı olduğu için ve özellikle ikinci yarılarda çok çok oyuncu değişikliği olduğu için değerlendirebilirsiniz bana kalırsa. Bu karşılaşma Nesine üzerinden de canlı yayınlanacak. Saat 22.15 civarı yapacak bir şeyiniz yoksa, bu takımların yeni sezona nasıl gireceğini merak ediyorsanız Sporting Strasbourg mücadelesinde Nesine üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Son zamanlarda kupon yapmışsanız ya da bakiyeniz varsa hesabınızda rahat rahat izleyebiliyorsunuz tabii. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, bir arkadaşımız Nesine'den oynadığı sürpriz kuponu bize yollamış. Hemen bir kontrol edelim bakalım hangi tercihleri bize vermiş. İsim var mıymış, ismini paylaşmış bizimle. Erhan Bölükbaş. Erhan Bölükbaş bakalım hangi tercihleri yapmış. İlk yarı 3.5 üst. Tameka U21, Kalev U21 Estonya'dan bir karşılaşmayı kazanmış. Yanında da iki tane karşılaşma var. Jelgava Rigaskola biraz önce değerlendirmiştik. Burada ilk yarı 2 demiştim ben. O deplasman ilk yarı 1.5 üst demiş. Yani fena tercih değil. Rigaskola isterse bunu çok rahat getirebilir. Diğeri de TPS Turku Tampere İlves ilk yarı 1 ve 1.5 üst. Burada da Tampere İlves'in Perşembe günü Avrupa maçı olduğu için birazcık TPS Turku tarafına mı acaba yönelsek demiştik. Tabii bunun birazcık kuponlaşmış ve sürpriz versiyonu ilk yarı 1 ve 1.5 üst gelmiş. Erhan Bölükbaş'tan sürpriz kuponum, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz Erhan Bölükbaş'a. Yani çok enteresan bir kupon. İnşallah diğer iki karşılaşma da gelir diyelim. İyi yayınlar. Bugün en güvendiğiniz maç, en öne çıkardığınız maç hangisi demiş bir arkadaşımız. İsmi var mı bakalım. Murat bize yollamış. Murat Dutar. Yani açıkçası bülten birazcık benim ilgi alanımın dışında. Yani İsveç'tir, Finlandiya'dır, Letonya'dır. Ben o yüzden günün maçlarından bu Sporting Strasbourg'a birazcık yönelme taraftarı oldum. Burada karşılıklı gol var ve 2.5 üstü ön plana çıkardım. Hazırlık maçı olduğu için Sporting'in Celtic maçını izledim. Savunmayı birazcık daha beğenmedim gibi aslında. Savunmada birazcık daha bir şeylerin oturması gerekiyor. O yüzden Strasbourg gol bulabilir diye düşündüm. Antrenör de değişti. Belki oyuncular kendini göstermek için ekstra performans da vermek isteyecektir. O yüzden burada karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini ön plana çıkardım. Yani toptan bir bültene baktığınızda sanki bu karşılaşma benim adıma değerlendirebilirmiş gibi duruyor. Ama programın ikinci bölümünde saat 6'dan sonra diyelim hafta içerisinde oynanan Avrupa maçlarını beraber değerlendiririz. Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in, Beşiktaş'ın maçlarını değerlendiririz. Ben de Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak çalıştım. Şampiyonlar Ligi elemelerine o karşılaşmalar hakkında sizlere görüşlerimi aktarırım. Ama şimdi ufak bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamların ardından tekrar beraber olacağız.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
8: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
9: Kripto. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hotline. İstediğin enerji olsun.
13: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
14: Bilyoner. Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Evet, reklamların ardından tekrar beraberiz. Altıda at yarışımız olacakmış. Ben de tabii uzun zamandır yoktum iç tarafta. İşler yoğun olduğu için birazcık adaptasyon sorunu çekiyorum ki sağ olsun Batu bana yardımcı oluyor. Batu bana yardımcı oluyor buradan. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Altıda at yarışımız olacakmış. Altıdaki at yarışı dönüşünde hafta arası maçlarına bakarız. Şu bir 7-8 dakikalık kısımda saat 6 reklamına ya da at yarışına kadar. Yine bugünün maçlarından öne çıkaracağımız tercihler varsa onları konuşuruz. Sizlerin mesajları varsa onları değerlendiririz. Katanzaro Orhan bir mesaj daha atmış. Kalmar Brady Dublik maçlarını bir arada oynayabilirsiniz demiş ki Brady Dublik karşılaşmasını da şöyle bir değerlendirebiliriz. Sanki İzlanda'daki o karşılaşmalardan bir tanesinin daha hafta içerisinde karşılaşması vardı. Keflavik'in yokmuş. Akranes'in var mı? Şöyle bakıyorum. Yokmuş. Brady Dublik'in var mı? Onların da yokmuş. Hafnar Fjordur. Onların da yokmuş. İzlanda'dan bir takımın hafta içerisinde sanki Şampiyonlar Ligi yani bu eleme maçlarından bir tanesinde oynayacağını düşünüyorum. Şöyle hızlıca bültene bütün maçları seçtim. Evet, Vikingur Reykjavik'in karşılaşması varmış. Yarın Hapoel Beersheba ile İsrail takımıyla oynayacaklarmış. Onun dışında o Şampiyonlar Ligi elemesi tabii ki de. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Başka İzlanda takımının karşılaşması var mı diye. İzlanda takımı başka mücadele. Ya Perşembe günü 60 tane falan herhalde konferans ligi elemesi karşılaşması var. Birçok karşılaşma var. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Yazarlarımıza dağıttık maçlarını. Kendileri hafta içerisinde salı, çarşamba, perşembe önlerine geldikçe bütün karşılaşmaları sizler için değerlendirecekler. Siz de mutlaka girip yorumları okuyun arkadaşlar. Valur Reykjavik, Jirinski Mostar'mış. O da konferans ligi elemesi. Evet, hatta Stjarnan'ın da karşılaşması varmış. Evet, Tampere ile mücadelesi varmış ama bugünkü karşılaşmalarda oynayan yani bugün oynayan İzlanda takımlarının Perşembe günü maçı yokmuş. Bu iki karşılaşmayı da o zaman aradan çıkartalım. Keflavik, Akranes kağıt üzerinde baktığımızda oran bazında Keflavik birazcık daha ön planda gibi gözüküyor. Ama tabii söz konusu İzlanda olunca ben şuna inanıyorum takımların birbiri arasında çok fazla nasıl diyeyim kalite farkı yok gibi. Tabii bazı takımlar çok çok ön planda. Vikingur Reykjavik gibi ya da KR Reykjavik gibi bunlar ligin de zirvesinde yer alır ama diğer takımların birbirinden çok farkı yok gibi. Keflavik ve Akranes de bunların ikisi bana kalırsa. Ben böyle karşılaşmalarda sürpriz tercihlere genelde gidiyorum ki iki takımın bakıyorum bu sezon oynadıkları karşılaşmanın ilki Akranes'in sahasında Keflavik 3-1 kazanmış. Bundan önce 2 sezon önce karşılaşmışlar. Orada da Keflavik'in sahasındaymış. 3-1 yine Keflavik kazanmış. Yani bol gol 3.5 üst ilk yarı karşılıklı gol var ya da ikinci yarı karşılıklı gol var. Riski nasıl alırsanız artık bunları değerlendirebilirsiniz. Bu takımların çünkü birbirinden çok farkı yok. Hatta Erke de ilk yarı 1.5 üst demiş. Yani o da değerlendirilebilir. Erke Tümer de biz de bu karşılaşmayı yazmış ve ilk yarı 1.5 üst tercihini yapmış. Dediğim gibi birbirinden çok farkı olmayan takımlar olduğu için bazılarının böyle karşılaşmalarda gollü sonuçlara yönelmek mantıklı olabilir. Ki mesela Hafnar Fjordur Brady Dublik mücadelesi var. Yani Brady Dublik çok daha üstün gözüküyor. Puan tablosunda da çok çok öndeler. Ama onlara güvenmektense deplasmanda olacaklar bu karşılaşmayı. Yine burada da gollü tercihlere gitmek mantıklı olabilir. Yine burada da 3.5 üst 1.67. İlk yarı 1.5 üst 1.71. Yani İzlanda'da bu karşılaşmalara bence taraf bahislerine gitmektense gollere gitmek çok daha mantıklı olabilir. Radyo Spor'un WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 1487. Sizlerden öncelikli olarak tabii ki hafta arası kulüplerimizin, Avrupa'da mücadele edecek olan kulüplerimizin tercihlerini yani o maçlar hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi tabii önüme de Dünya Kupası özetleri geldi oynanan maçlar. Arjantin-İspanya finali vardı dün ve İspanya şampiyonluğa ulaştı. Dünya Kupası nasıl geçti sizin adınıza bahis açısından? Onlarla ilgili görüşleriniz varsa da paylaşabilirsiniz. Üçüncülük mücadelesi 6-4 biliyorsunuz İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bütün gol tercihleri her türlü ismin attığı gol yani hemen hemen bütün bahisler o gün kazandırmıştır diye düşünüyorum. Dün de büyük çoğunluk bahisi açıldıktan sonra belki İspanya şampiyon olur almıştır ki benim de final öncesi görüşüm bu yöndeydi. Ben de İspanya'nın şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyordum. Arjantin çünkü savunma olarak çok iyi gelmemişti. Gerçi iyi de savunma yaptılar bir yere kadar. Tabii mücadele normal süresi 0-0 bitti ama Yani bir yerden sonra da rakip de 10 kişi kaldıktan sonra İspanya Arjantin'e çok büyük üstünlüğünü hissettirdi. İspanya'nın da hak ederek şampiyon olduğunu söyleyebiliriz bana kalırsa. Evet, günün maçlarına şöyle bakıyorum bir kez daha. Hangi karşılaşmayı sizlere iletebilirim diye. Botev-Plovdiv Lokomotiv-Sofia karşılaşması varmış. Botev-Plovdiv Lokomotiv-Sofia Bulgaristan'dan bir karşılaşma. Bulgaristan'da da sezon yeni başladı. İlk karşılaşmalar oynanacak. Yani burada Botev-Plovdiv, iki takım arasındaki maçlara baktığımızda son maçlarda özellikle üstünlüğünü kaptırmış gibi gözüküyor ki geçen sezon oynanan iki karşılaşmada Lokomotiv Sofia kazanmış. Yani kağıt üzerinde Botev-Plovdiv üstün gibi gözükse de bilemedim neler olabilir. Oğuz bizde bu maçla ilgili genel görüşünü paylaşmış ki Botev'in yaptığı iki tane önemli Bulgar oyuncu transferinden bahsetmiş. Hatta Yunanistan'dan Oko diye bir oyuncu da almışlar. Yani ev sahibinin iyi transferler yaptığını ve Lokomotiv Sofia'ya kıyasla daha önde bir kadroya sahip olduğundan bahsetmiş. O bize Botev galibiyetini önermiş ki geçen sezon iki karşılaşmayı da dediğim gibi Lokomotiv Sofia kazanmış. İki farklı görüş, hangisini ön planda tutarsanız. Breidablik de basman maçlarında oyunu kilitliyor. 4 gol çıkmayabilir demiş Katanzaro Orhan. İzlanda'daki o karşılaşmadan biraz uzak durmamız gerektiğini söylemiş. Yani siz nasıl değerlendirmek isterseniz aklınızda olsun. Bu Sofia ekiplerinden Levski Sofia Craiova ile oynayacak. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi elemesi. Bugün maçı olan Slavia Sofia, CSK Sofia. CSK Sofia da Karabağ deplasmanına gidecek ki yani burada Slavia Sofia sürprizi acaba denenebilir mi? Oğuz İlk yarı 2 demiş ama yani benim burada elim açıkçası iki tarafına pek gitmez. Perşembe günü maç var. Hem de Karabağ'da oynanacak karşılaşma. Yani oraya gidecekler, gelecekler. Uzun bir yolculuk. Bulgaristan'dan da olsa bir yolculuk, yani zor oluyor. Hem de zor bir rakiple karşılaşacaklar. Sanki burada Slavia Sofia sürprizi denenebilir. Ondan uzak durursanız karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz. Slavia Sofia CSKA mücadelesinde. Şimdi böyle Avrupa elemeleri, Avrupa Ligi elemesi, Konferans Ligi elemesi, Şampiyonlar Ligi elemeleri geldiği zaman o takımlar maç yapıyor ise 2 gün sonra, 3 gün sonra karşısındaki takıma bahis almak, karşısındaki takımla ilgili bahisler almak sanki şu aralar birazcık kazançlı olabilirmiş gibi geliyor bana. Tabii bunlar sahada belli olacak, akşam belli olacak. Hepsini biz de sizler gibi takip edeceğiz arkadaşlar. Evet, TPS Turku İlves karşılaşması başladı. Hatta Nesine üzerinden de canlı izlenebiliyor. Ben de son yarım saatte bu karşılaşmayı takip edeceğim. Hatta şu an yarışa gidiyoruz. Bir yarış arası veriyoruz. Ben de o yarış arasını takip edeceğim. Yarış arasından sonra tekrar beraberiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 8 numaralı Yamaç Rüzgarı rakiplerinin 5 boy gerisinde çıktı. 4 numaralı Aydın Efes'i liderliği aldı. 15 numaralı Prenses Mehlika ikinciliğe girdi. 2 boy kadar geride 10 numaralı Kocatepe var. Dış kulvardan da 9 numaralı Kaptan Aras şimdi temposunu arttırdı, geldi. 3.'lüğe girdi. Kocatepe 4.'lükte. 13 numaralı Şehnaz Longa 5.'likte. 1 boy kadar geride 5 numaralı Garipler Bey içinde. 17 numaralı İlberkan. 2 boy kadar geride işte 14 numaralı Toprak Bey yer tutuyor. Dışında 6 numaralı Maviş'in kızı. Daha sonra 11 numaralı Şifne Efes'i var. 2 boy geride de 16 numaralı Zilhun, içeride de 12 numaralı İkigay. Son 600 metreye doğru 4 numaralı Aydın Efes'i önde. Dışta 9 numaralı Kaptan Aras, içeride 15 numaralı Prenses Mehlika. 2 boy kadar geride 10 numaralı Kocatepe. Onun içinde 13 numaralı Şehnaz Longa sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Aydın Efes'i düzlüğe önde çıktı fakat içeriden 15 numaralı Prenses Mehlika onu yakaladı. Daha geride Kaptan Aras, dışta Garipler ve içeride de 17 numaralı İlberkan var. En dışta da 10 numaralı Kocatepe. Aydın Efes'i direnmeye çalışıyor, içinde Prenses Mehlika, en içte İlberkan, ortalarında Garipler Derbeyi son 200 metreye doğru 4 safkan önde Aydın Efes'i direnmeye çalışıyor içinden. Garip Derbey geliyor. 5 numaralı Garip Derbey ve Aydın Efes'i önde daha geriden Avcıoğlu'nun İlberkan'ın atakları var. Aydın Efes'i toparlıyor. İlberkan geliyor. Aydın Efes'i kazanıyor. 17 numaralı İlberkan 2. 5 numaralı Garip Derbey 3. 1 numaralı Avcıoğlu 4. 15 numaralı Prenses Melika'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Direndi rakiplerine 4 numaralı Aydın Efes'i. Kadir Tokaçoğlu ile Bursa'da kapanışı yaptı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Evet, at yarışı arasının ardından tekrar beraberiz. Artık tamamen hafta arasında oynanacak olan karşılaşmalara dönebiliriz ki ben yoldayken, buraya gelirken İsmail Kartal'ın da basın toplantısı vardı. Şimdi önümde de haber kanalı açık. Orada da spor haber kanalı açık. Orada da İsmail Kartal'ın yorumları dönmeye başladı. Duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Şu anki ilk kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyorum diyor İsmail Kartal. Henüz benim bildiğim kadarıyla TFF tarafından bir lisanslama yapılmadı Greenwood'la Akay'a ama yarın maç kadrosunda olmalarını istiyoruz, olacaklarını düşünüyorum diyor. Eğer orada tabii lisans problemi çözülürse henüz iki oyuncuna ben lisansın çıktığını hatırlamıyorum. Onun dışında bir önceki geldiğinde yani Avrupa'da ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkeye en çok puanı benim yani bizim takımımız getirmişti. Yusuf Akçiçi'ye de kulübe kazandırdık hatta o süreçte diyor. Geçen seferki sürecinde Avrupa'da başarısız olduğunu kabul etmemiş. Artık nasıl bir soru geldiyse öyle bir açıklama yapmış. Yani Fenerbahçe Gornik karşısında tabii ki kağıt üzerinde çok üstün gelebilecek kaliteye sahip. Asensio'nun da ilk 11 oynamama ihtimalinden bahsetmiş. Kenarda bekletecek sanırım İsmail Kartal. Asensio'suz başlayacak mücadeleye. Yine de Asensio olmasa da, Netin Ake olmasa da ya da Greenwood olmasa da Fenerbahçe Gornik karşısında üstün gelebilecek kadro yapılanmasına sahip. Gornik'in çünkü Lehpoz'dan mücadelesini izledim. Süper Kupa karşılaşması. Savunmada çok iyi değiller ki rakip üzerine gelirse yani Fenerbahçe ciddi bir baskı kurar ya da skoru alana kadar tabii ki baskıyı kuracaktır ama skoru aldıktan sonra o baskıdan vazgeçmezse devamında arka arkaya 2 de 3'ü de bulabilir. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyetini önerdim. İdeal kuponlarda 1.35-1.40 civarı vardı. Böyle 3 maçlık bir kupon yapıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Birazcık daha oran yükseltmek isterseniz ilk yarı 1 ve 1.5 üst olarak da Fenerbahçe Gornik Zabrze mücadelesini değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde Sturm Graz Hartz galibiyle oynayacağını da hatırlatayım. Yeri gelirse ondan da bahsederiz. Fenerbahçe bu turu geçerse o karşılaşmadan çıkacak rakip de eğer Hartz olursa sizlere burada uzun uzun anlatırım denk gelirsek ya da yazarsam mutlaka oralardan bakarsınız. Hartz'ta çünkü çok ciddi bir değişim oldu geçen sezonki büyük hayal kırıklığı sonrası. Evet, bir iyi bir kötü olan takımdan kazandık demiş. İngiltere-Arjantin mücadelesinde kazanmış. Dünya Kupası'nda kazançlarınız var mı demiştim. Serkan Hocaoğlu bize İngiltere-Arjantin maçında canlıdan Arjantin galibiyeti almış ki İngiltere biliyorsunuz 1-0'dan sonra benim çok anlam veremediğim şekilde savunmaya çekilmiş. Mücadele 1-1 geldikten sonra da hala savunmaya da kalmıştı Arjantin'de. Bunu değerlendirmişti. 9 gibi bir orandan kazanmış canlıdan. Serkan Hocaoğlu Dünya Kupası'ndan güzel bir kazanç elde etmiş. Güle güle harcasın. Evet, Fenerbahçe dediğim gibi bence ön planda olmalı yarınki karşılaşmada. Onun dışında yarın tabii birçok Şampiyonlar Ligi elemeleri karşılaşmaları oynanacak. Bunlardan böyle düşük oranlardan oran arta arta değerlendirebileceğiniz hangi tercihler olabilir? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mialbi'nin Lincoln Red Imps karşısında

0: hücumu düşünen yapısı savunmada açıklar vermesine sebep oluyor. Burada karşılıklı gol var. Kazandırabilir. Oran yükseltmek için yanına 2.5 üste ekleyebilirsiniz. Biz de oranı birazcık yükseltirsek, şöyle 1.65-1.70 seviyelerine gelirsek hangi tercihler var? Ararat, Shamrock Rovers. Burada Ermeni ekip Ararat sanki ilk yarıdan gol bulabilir gibi geldi bana. Yaptığım incelemeler sonrası ilk yarı ev sahibi 0.5 üst önerdim. Aarhus, Lehpoznan bir kuponumda da var. İlk yarı beraberlik olarak değerlendirebilirsiniz. Lehpoznan İyiydi Gornik Zabrze karşısında ama Aarhus'ta Danimarka şampiyonu ve karşılaşma Danimarka'da oynanacak ilk mücadele. Maçın başında denge görebiliriz. İki takım da risksiz bir maç başlangıcı benimseyebilir. Ben burada ilk yarı beraberlik tercihini ön planda tuttum. Karşılıklı gol var olup oranı güzel olan bir Klaksvik-Zalgiris-Kaunas mücadelesi var. Klaksvik'in iç sağ artısı Zalgiris-Kaunas'ın daha kaliteli kadrosuna sahip olması. Klaksvik'in İç sahada özellikle bol pozisyonlu, bol gollü mücadele oynaması bana burada karşılıklı gol varı işaret etti. O karşılaşmada karşılıklı gol var. Sizlerin de aklında olsun. Ve Sturm Graz Hearts Fenerbahçe Gornik Zabrze elerse bu eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Hearts'ta çok ciddi bir değişim oldu. Derek McInnes antrenör, orta sahadan Kemi Devlin, hücumdan Lawrence Shankland, bu üç isim birden Rangers'ın yolunu tuttu ama takımın sahiplerinden Tony Bloom eğer tanıyorsanız bu tarz değişimlere çok kafayı takan bir sahip değil. O belli bir nasıl diyeyim yani belli doğruları vardır ve doğrulara göre transfer yapar. Hemen kaybolan oyuncuların, kaybolan antrenörün yerine bir benzerini kendi yani şifreleriyle çözdüğü şekilde yerlerini dolduracağını düşünür. Çok enteresan da transferler yaptı Hearts ama tabii bir resmi mücadele görmek lazım. Bu Sturm Graz eşleşmesi benim açımdan da Hearts'ı daha iyi tanıma açısından sezon başlangıcında bir sınav olacak. Ben de onlarla birlikte Sturm Graz sınavına çıkacağım. Beraber takip edeceğiz ama yani sezonun bu bölümünde İlk karşılaşmada Graz'da yani Avusturya'da oynanacakken sanki Hearts karşı gelemeyecekmiş gibi gözüküyor bana. Bakalım beni yanıltacaklar mı? Yanıltmalarını tabii ki isterim. İskoçya'yı çok yakından takip ettiğim için ama ilk mücadelede ben Sturm Graz galibiyetini ön planda tutuyorum. Yine oranı birazcık daha yükseltirsek çarşamba günü Omonia Kairat Armati karşılaşması var. Yine zor bir eşleşme. Zor bir eşleşme olduğu için de burada ilk yarı beraberlik tercihini ben ön planda tuttum. Ufak bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar beraberiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: At yarışı.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de.

Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var. Akıl var.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Evet, reklamların ardından tekrar beraberiz. Son bölüme girmiş durumdayız. 0538 052 1487 Radyospor'un WhatsApp hattı açık. Hafta arası oynanacak olan Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in maçları hakkında görüşlerinizi, günün maçları hakkında sorularınızı bekliyorum. Varsa yollayabilirsiniz. Hatta bakıyorum şöyle, Dünya Kupası'ndan kazançlar var mı diye. Yani Arjantin'e acaba döner mi mücadeleyi düşünüp uzatmalarda çok yüksek orandan bir arkadaşımız Arjantin oynamış ama kazanamamış ki Serkan Hocaoğlu'nun da Arjantin İngiltere mücadelesini Arjantin'den kazandığını aktarmıştı. Ben de hafta arası oynayacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını sizlere bahsediyordum. Fenerbahçe'nin de Gornik Zabrze mücadelesinde üstün geleceğinden bahsetmiştim ki Fenerbahçe'de yarınki karşılaşma öncesi son antrenmanını yapıyor. Şu an sezonun ilk resim maç öncesi son antrenman, mücadele yarın saat 21'de oynanacak. Yani bir gelişme olursa, karşımda gözükürse ben de sizlerle paylaşırım tabii ki de. TPS Turku Tampere İlves 15 dakika 0-0 geçilmiş durumda. Yani aksiyon açısından pek beni mutlu eden bir karşılaşma olmadı. İlk 15 dakika itibariyle burada Tampere İlves'in hafta arası Perşembe günü Avrupa'da maçı olacağı için birazcık daha TPS Turku'ya yönelebilir miyiz diyordum ama ilk 15 dakika aksiyon açısından zayıf başladı. Yani bir gelişme olursa, burada da gözüme bir şey çarparsa son bölümde, son 5-10 dakika içerisinde sizlerle paylaşırım ama yani şu ana kadar pek İstediğim gibi gitmedi karşılaşma diyebiliriz. Başakşehir'e geçelim. Başakşehir'de Inter Turku'yla bir başka Finlandiya temsilcisiyle oynayacak. Inter Turku son maçlarına baktığımızda yenilmesi zor bir takım görüntüsü içerisinde ki kendi liglerinde de, puan tablosunda da zirveye oynuyorlar. Orada da Kupskupion'la zirve yarışı içerisindeler. Fena takım değiller ama tabii Finlandiya temsilcisi olduğu için tek avantajları bana kalırsa liglerinin devam ediyor olması. Yoksa İstanbul'da Başakşehir'in üstün gelmesi kaçınılmaz ki oranlara baktığımızda da Başakşehir ciddi şekilde favori olarak mücadeleye açılmış durumda. Bakalım, hazırlık maçlarında bazı karşılaşmalarını takip edebildim. Puşkaş mücadelesiydi yanılmıyorsam, 16'sında diyor. Herhalde o karşılaşmaydı. Başakşehir'i iyi buldum aslında, kötü de bulmadım. Fena performans göstermediler. Yani burada İlk yarıdan üstünlüğü hissettirip böyle ilk yarıdan hemen istediği skoru alabilir gibi geliyor Başakşehir ama tabii ki maç gününe, yani yarın da birazcık daha bu karşılaşmaya iyice incelemek lazım. Beşiktaş'ta Midtjylland'la oynayacak Perşembe günü. Dediğim gibi 3 takımımız arasında eşleşme açısından baktığımızda en zor eşleşme Beşiktaş'tan ve Beşiktaş'ta kadroya iyi transferler yaptı. Oyuncular da yavaş yavaş takımla birlikte çalışmalara başladı. Dünya Kupası'ndan dönüp de takımla çalışan oyuncular da oldu. Nübel sanırım görmüştüm çalışıyordu, Agbodu yanlış hatırlamıyorsam Murillo, bu isimler çalışıyordu, Salih zaten çalışıyordu, bir Trossard muhtemelen yeni transfer olmayacak gibi gözüküyor. Ohu görmüş müydüm onu tam hatırlayamadım. Yani bunları da yaklaştıkça çarşamba günü falan, aslında çarşamba akşamı daha da netleştiririz. Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında aslında zaman zaman iyi sinyaller verdi ama bazı maçlarda da kötü performanslar gösterdi ki enteresan bir şey denedi. Vincenzo Italiano, biliyorsunuz, yeni antrenörüyle başlıyor sezona Beşiktaş. Aynı gün iki hazırlık maçı yaptı, iki günde yanlış hatırlamıyorsam.

Bazısında iyi performans gösterirken diğerinde özellikle ikinci maçlarda takımın düştüğünü gördüm. Yani kadrolar farklı farklı kadrolardı ama yani enteresan. Midtjylland'da takımda bazı değişimler oldu. Buna rağmen onlar hazırlık maçlarında iyi sinyaller verdiler. Hatta şöyle bir bakayım istiyorsanız önüme de açayım. Aral Şimşir'i biliyorsunuz Trabzonspor'a göndermişlerdi. Aral Şimşir haricinde takımda Christiansen da ayrılmış. Yani onun ayrılığı pek önemli değil ama sağ beki Christensen, orta alana Wettjen takviyeleri yapılmış. Yani kötü takım değiller. Danimarka'da da elle tutulur takımlardan bir tanesiler. Hatta eski senelerde yanılmıyorsam Fenerbahçe ile de karşılaşmıştı. O zamanlar çok çok daha iyilerdi. Şimdi önündeki ekranda bazı isimlerin sakat olduğu gözüküyor ama tabii bunlar da bir iki güne daha da netleşecektir. Onun dışında şöyle bakıyorum. Dario Osorio sağ kanatta oynarsa çok tehlikeli bir oyuncu. Kadrosundan yola çıkarak söylüyorum. Orta alanda ben Billing'i her zaman beğenirim. O da eğer bir manisi yoksa oynarsa sıkıntı yaratabilir bize. Onun dışında Aral'ın ayrılması tabii ki bizim adımıza iyi oldu. Beşiktaş adına iyi oldu. Aral'ı da bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla izleme fırsatı bulacağız. Maç özelinde Beşiktaş'ın umuyorum kazanır ama sanki karşılıklı gol var. Bahis açısından bakarsak çok daha mantıklı duruyor bu karşılaşmada. Evet, bir arkadaşımız da ki Beşiktaş'ın kazanma şansını nasıl görüyorsunuz demiş. Yani inşallah kazanır. Yeni bir yapılanma, buraları aşmak lazım. Buraları geçtikten sonra gerisi daha iyi gelir. Zor bir mücadele. Bir kez daha söyleyeyim. 3 takımımız arasında en zor eşleşme Beşiktaş çekmiş durumda. O yüzden birazcık sanki tur ortada. 51'e 49'da bize yakın tabii ki de ilk maçı iç sahada oynayacağımız için iç sahada Beşiktaş kendi seyircisi önünde güzel bir skor alırsa deplasmanda da onu korumayı başarırsa turu geçecektir diye düşünüyorum ama bahis olarak bakarsak ben karşılıklı gol var tercihine daha yakarım. Başakşehir mücadelesinde 3.5 üst tercihi gelmiş. Catanzaro Orhan'dan sağ olsun bugün bana bayağı bir yardımcı oldu. Radyospor'un WhatsApp hattına gelen mesajlar birçoğu ondandı. Güzel güzel tercihler verdik. Evet, TPS Turku Tampere karşılaşmada hala aksiyon az ama ufak tefek aksiyonu da TPS Turku gerçekleştiriyor. Yani maç önü baktığımızda Tampere'nin Perşembe günü maçı olduğunu gözümüzün bir ucuyla gördüğümüzde acaba TPS Turku'ya yakın olabilir miyiz dediğimiz noktada yaklaşık 21 dakika 22 dakika geride kaldı. O noktada iyiyiz. TPS Turku çok daha iyi gözüküyor sahada ama rakip de tabii riske atılacak bir takım değil. Onlar da her an her şeyi yapabilirler. Bakalım ilk yarıdan bir TPS Turku gol gelecek mi? O sürpriz tercihi getirebilecek miyiz? Ben de merakla takip ediyorum. 21-22 dakika geride kaldı. Mücadelede henüz gol yok ama dediğim gibi daha çok şans deneyen, daha çok pozisyon bulmaya çalışan TPS Turku gibi gözüküyor. Jelgava Rigas Skola mücadelesinde de Rigas Skola ilk yarıdan işi bitirir mi demiştik. Onlar da Jelgava da çok iyi geliyor. Orada da mücadele şu ana kadar golsüz geçmiş gibi gözüküyor. 22 dakika ama ilk yarıda burada gol her an çıkabilir. Aklınızda olsun. 22 dakika iki mücadelede 0-0 geçilmiş durumda. Hani gol açısından bu karşılaşma Jelgava Rigas Skola mücadelesi daha çok şey vaat etti şu ana kadar. O mücadeleyi de şöyle bir gözümün bir ucuyla takip ediyorum. Evet, Fenerbahçe'de bakalım ısınan oyunculara Levent Mercan'ı görüyorum. Jadon Osterwolde'yi görüyorum. Mert sanırım saçları tekrar kazıyıp değiştirmiş. Guendouzi var. Greenwood ısınıyor ama tabii yarın oynayıp oynamayacağı henüz belli değildi ben yayına girerken. Onun dışında Skriniar var. Nathan Ake aynı şekilde ısınıyor. Cengiz Ünder hazırlık maçlarında çok enteresan işler yaptı. Bakalım yarın ilk 11'de değerlendirilecek mi? İsmail Kartal tarafından. Onun dışında Archie Brown, Semedo dönmüş durumda. O da takımla birlikte ısınıyor. Fred yine İsmail Kartal'la birlikte hazırlık maçlarında performansını yükselten oyunculardan bir tanesi. O da Fenerbahçe'nin yarın en büyük kozlarından biri olacak. Asensio takımla çalışıyor ama İsmail Kartal %100'ünde olmadığını, o yüzden ilk 11'de şans vermeyeceğini söyledi. Marco Asensio için geçen sezon sakatlanana kadar Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı vermişti. Marco Asensio, hafızam beni yanıltmıyorsa da ligin en çok asist yapan oyuncusu olarak sezonu bitirmişti. Bakalım bu sezon neler verecek. Fenerbahçe tabii hedef İsmail Kartal'la öncelikle lig şampiyonu olacaktır ama uzun yıllarda da Şampiyonlar Ligi'ne girilmediğini düşünürsek Fenerbahçe
böyle de bir yol yakalamışken yani Gornik Zabrze üzerine Sturm Graz

0: kart şimdilik böyle kolay geçilebilir kağıt üzerinde iki eşleşme gibi duruyor. Fenerbahçe buraları da kayıpsız atlatmak isteyecektir. Şampiyonlar Ligi'ne yavaş yavaş gitmek isteyecektir. İlk mücadele de bunun ilk adımı da yarın Kadıköy'de Gornik Zabze karşılaşmasıyla atılacak. Bir kez daha söyleyeyim, Gornik Zabze'nin Lech Poznan'la oynadığı Süper Kupa mücadelesini izledim. Savunmada çok kırılgan gözüktüler. İlk golü de atmışlardı ama Lech Poznan ilk golün üzerine gidince, Gornik Zabze'nin üzerine gidince arka arkaya goller buldu ve mücadeleyi de bir yerden sonra kopardı. 3-1'de kazandı. Kupayı müzesine götürdü. Gornik Zabze geçen sezon Polonya'da kupanın sahibiydi. Lech Poznan'a ligin şampiyonuydu. Bu eşleşmeden, bu Süper Kupa mücadelesinden Lech Poznan galip ayrıldı. Kupayı müzesine Lech Poznan götürdü. Dediğim gibi Gornik Zabze birazcık zayıf gözüktü. Yarın neler olacak? Sahada her şey çok daha farklı olabiliyor tabii, biliyorsunuz. Hep beraber izleyeceğiz. Evet, Jelgava Rigaskola ilk yarı gol olur tercihi şu an itibariyle 1.45 gözüküyor. Canlı iddia olarak değerlendirmek isterseniz aklınızda olsun. Ben de birazcık değerlendireceğim gibi gözüküyor. Rigaskola'nın baskısı da artmış durumda son dakikalarda ama Jelgava da ara ara tehlikeli geliyor. Diğer karşılaşmada tabii çok fazla hareket yok yine. TPS Turku Tampere İlves mücadelesinde. Ondan sanki birazcık uzak durabiliriz ama bu Jelgava Rigaskola mücadelesinde sanki her an gol olacakmış gibi düşünüyorum. Son 3-4 dakikaya girmiş durumdayız. Ben de bu arada bir gol olursa ben de sevinirim açıkçası. Dakikalar da 25'e geldi o karşılaşmada. 0538 052 1487 artık son bölüme girmiş durumdayız. Radyospor'un WhatsApp hattına mesajlarınız varsa, bugünkü maçlar hakkında ya da hafta içi oynanacak olan karşılaşmalar hakkında sorularınız varsa onları yollayabilirsiniz. Kazandığınız güzel kuponlar varsa, ki bir arkadaşımız biliyorsunuz İngiltere Arjantin mücadelesini Arjantin tercihinden kazanmış canlı oynayarak, onu paylaşmıştı. Gayet güzel bir kazanç elde etmişti. Onları paylaşabilirsiniz. Evet. Evet, yani Katanzara Orhan, İsmail Kartal'ı bir eleştiri yapmak istiyorum demiş. İki lafından bir tanesi hep kendini ön plana çıkarması demiş. Yani bazı antrenörlerin öyle özellikleri oluyor. İsmail Kartal da evet çoğu zaman öyle bir antrenör maalesef. Yani nasıl soru geldiyse oraya nasıl bir cevap verdi bilmiyorum ama Avrupa'da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yusuf'u da biz kazandırdık dedi. Ekibiyle kendini övmüş o soruda. Gelen soruyu bilmediğim için şu an bu konu hakkında ekstra da bir yorum yapmayacağım açıkçası. Evet, son bölüme girerken son 1-2 dakikaya ben şöyle bugünkü tercihlerimi hemen size toparlamak istiyorum. Bugünden ya da hafta içinden hangi tercihleri ön plana çıkartıyorum onları söyleyerek kapatacağım. Büyük ihtimalle hemen şöyle karşıma açayım tercihlerimi, oradan sizlerle paylaşayım. Evet, bugün başlayan karşılaşmalardan bu Jelgava mücadelesinden gol bekliyoruz. O ayrı konu, onu cebe attık. Örgret'e Djurgården saat 20'de başlayacak Djurgården mücadelesi. Burada karşıtı gol var tercihini ön planda tutuyorum. Sporting Strasbourg burada da yine karşıtı gol var ve 2.5 üst tercihlerini ön planda tutuyorum. Yarın Fenerbahçe'nin ilk yarıyı kazanmasını bekliyorum. Onun dışında sabahın mücadeleyi kazanmasını bekliyorum Kups karşısında. Yine Melbourne'in de Lincoln Red Ips karşısında ilk yarıyı önde bitirmesini bekliyorum. Oranları birazcık yükseltirsek arada Aarhus Lech İlk yarı beraberlik değerlendirilebilir. Ibaria Slovan Bratislava karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Ve Thun Dinamo Zagreb bu mücadelede de karşılıklı gol var değerlendirilebilir. İlk yarı aldım demiş taksici Onur. Bol şanslar dileyelim. Ben programı kapatacağım ama bu karşılaşmayı takip edeceğim. Özellikle Jelgava Rigaskola mücadelesinde ilk yarı bir gol gelirse hepimiz gayet mutlu olacağız. Nesine saatlerinin bugün sonuna geldik. Ben Cengiz İzmitli sizlere yaklaşık bir saat boyunca yardımcı olmaya çalıştım. Herkese yapacağı kuponlarda bol şanslar arkadaşlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6.

0: Adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
3: Evet, Derin Pas programından Ayhan'ı bekliyordunuz. Ben Aygün Özüpek. Sevgili Ayhan, bugün itibariyle bir haftalık böyle senelik izle çıktı. Önümüzdeki hafta pazartesi burada olacak ama ben pazartesi ve salı akşamları 6.30'da 8.30 arası yolda, trafikte sizlerle beraber olacağım. Biliyorsunuz WhatsApp hattımız var, 0538 052 1487. WhatsApp hattımız Aygün Özüpek Twitter, Aygün Özüpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarında mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki Fenerbahçe yarın Gornik Zabre maçı var, biliyorsunuz saat 21'de başlayacak. Sarı lacivertler sezonun ilk resmi maçını yarın oynayacaklar. Bu akşam saatlerinde de şu an Fenerbahçe son antrenmanını yapıyor. Daha sonra kampa girecek ve Fenerbahçe Cambartu testlerine kampa girecek ve yarın akşam da zaten saat 21'de Gornik Zabre ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan tabii ki Fenerbahçe'nin Gornik Zabre'den sonra 3. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibi Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Tabii ki Fenerbahçe geçerse, onu da söyleyeyim. 3. eleme turundaki ilk maçında Kadıköy'de oynanacakmış. 4-5 Ağustos'ta 11 Ağustos tarihleri arasında. Tabii bir de bir yandan Avrupa Ligi'nin 2. eleme turuna başlayacak olan Beşiktaş'ta biliyorsunuz Danimarka ekibi Midtjylland'la eşleşmişti. Kura çekiminin ardından siyah beyazların 3. eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Tromsø Krolova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Bu turda ilk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Yayına girmeden önce son dakika gelişmesi vardı. Biliyorsunuz futbolda şike soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hafta sonu 17 kişi gözaltına alındı. Tutuklamaya sevk olanlar var. Hepsini birazdan detayına gireceğiz. Tabii ki sizlerden gelen mesajlara da bakacağız. Şu an hattımızda spor hukuk avukatı Ömer Aslan var. Ömer Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş buldum, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkürler. Yayına girmeden önce yavaş yavaş tutuklamaya sevkler vardı biliyorsunuz. Ev hapsi alanlar oldu. Yurt dışı yasağı konanlar. İstersen onları bir okuyayım, ondan sonra yavaş yavaş bu konuya girelim. Yargılamanın tutukluya devam etmesi talebiyle mahkemeye gönderilen isimlere baktığımız zaman Tolga Kırgız, Beşiktaş eski yöneticisi, Kerem Gürel, Beşiktaş yöneticisi, Ünal Yamaner, Bandırma Spor eski yöneticisi, Savaş Tatil, Adana Spor eski yöneticisi, Özgür Durşen, Gençler Birliği eski yöneticisi. Ev hapsi ve adli kontrole sevk edilenlere baktığımız zaman da hemen ismi Halil İbrahim Yavaş, Boluspor eski yöneticisi, Hüseyin Gözütok, Bodrum Spor, Avni Akdemir, Erzurum Spor ve Maruf Güneş, Galatasaray eski yöneticisi. Yurt dışı yasak, çıkış yasağı talebiyle sevk edilene baktığımız zaman da Beşiktaş'ın yöneticisi Ahmet Akçelik eski yöneticisi, tabii Ali Gürsoy Boluspor eski yöneticisi, Sezgin Özkan Gençler Birliği, Kemal Aydın Balıkesir, Ömer Çetin Karaman, Barış Orhun Bilge Altınordu'nun eski yöneticileri de, bunlar da şu an itibariyle yurt dışı çıkış yasağıyla beraber talebiyle mahkemeye sevk edilmişler. İsterseniz oradan başlayalım. Neler söylersiniz? Sevklerle ilgili tabii masumiyet karenesi var. Her yerde de zaten bunu söylüyoruz. Yargılamanın sonucuna göre de zaten yargıyı bekleyeceğiz. Ona göre de zaten yorumlarımızı yaparız ama masumiyet karenesi olduğunu bir kez daha söyleyelim. Söz sizde sevgili Ömer Aslan.
4: Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler.
4: Sizin de ifade ettiğiniz gibi masumiyet karenesi ve soruşturma gizliliği, soruşturma gizliliğinin ihlali halinde ceza hukukunda yaptırımlar olacağını sizin nezdinizde tüm kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyorum. Hani itidale davet ediyorum burada tüm kamuoyunu. Tabii siz burada artık alenileşen bir şey söylediğiniz için burada sizin üzerinizde bir sorumluluk olmadığını farkındayım. O yüzden ben de kamuoyuna yansıdığı için cevap vereceğim bunlara.
3: Tabii ki.
4: Burada kulüplerden bağımsız olarak yani bir takım yöneticilerin bir takım eylemleriyle bir soruşturmaya konu edildiğini görüyoruz. Bu kişilerin bu suçu işlediği veya suçu işlemediği yönünde herhangi bir bizim bir bilgimiz yok. Sadece biz şu anda yansıyan şeyi yorumluyoruz. Şimdi tutuklamaya sevk, ev hapsi adli kontrol ve yurt dışı adli kontrol. Öncelikle hiçbir burada şüphelinin tutuksuz yargılama talebiyle sevk edilmediğini görüyoruz. Yani hepsinde bir adli tedbir var. Bir koruma tedbiri var burada. Bu da bize sadece hani genel bir hukuk bakış açısıyla dosyalarda makul şüphenin mevcut olduğunu gösteren bir durum diyebilirim. Tabii burada savcılık ve suç ceza hakimliği daha iyi takdir edecektir. Şimdi malumunuz olacağı üzere bu konu Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in 17 Temmuz'da aslında Twitter'da X platformunda paylaştığı bir gönderiyle kamuoyunun gündemine aslında önemli bir şekilde oturdu. Şimdi burada aslında spor hukukunun konusu olan ama bir yandan da ceza hukukunun konusu olan iki tane kısım var. Biz burada dediğim gibi sadece kamuoyuna yansıyan veya resmi mercilerden iletilen bilgilerle tarafsız bakış açısıyla bir takım teorik hususları anlatacağız.
5: Buyurun.
4: Şimdi TFF yargısı kısmıyla başlamak gerekirse burada birden çok otorite ve mevzuat olduğunu görüyoruz. Yani TFF kuralları var. Bu kurallar FIFA kurallarına, işte UEFA, CAS gibi uluslararası kuruluşlar da mevcut ama asıl federasyonlar FIFA'ya bağlı olduğu için, daha doğrusu bir uyum hükmü olduğu için FIFA'ya bağlı şekilde düzenlemeler içeriyor. Şimdi bizim Futbol Federasyonu futbol disiplin talimatımızın 57. maddesinde futbol müsabakaları üzerine bu talimata tabi olan kişilerin bahis oynamasının yasak olduğu düzenleniyor. Bu talimata tabi olan kişiler de kulüpler, başkanlar, müsabaka görevlileri, amatör veya profesyonel futbolcular, teknik adamlar, menajerler gibi bir takım kişiler burada bu kanuna tabi tutuluyor. O zaman aslında biz yöneticilerin bahis oynamasının bir yasak teşkil ettiğini ve bunun ihlalinin de futbol disiplin kuralları kapsamında bir yaptırımı olacağını görüyoruz. Bunun yaptırımı 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyet cezası. Yani şunu söyleyebiliriz, tek başına bir yöneticinin bahis oynaması, burada yasal veya yasa dışı ayrımı yapmıyorum. Bu futbol disiplin talimatında böyle bir ayrım yok. Sporda futbolla ilgili bahis gerçekleştirmesi halinde biz, ki buna reklam, bahis reklamı yapmak da dahil bu arada, böyle bir ceza alacağını görüyoruz. Şimdi bunun ötesinde bir de 56. madde var aynı talimatta. Bu 56. madde biraz daha vahim bir madde aslında. Daha önemli bir yaptırımı düzenliyor. Bu müsabaka sonucunu etkileme maddesi. Burada bir eylemin tamamlanması için müsabakanın sonucunun veya sürecin etkilenmesi gerekiyor. Tabii bu tamamlanamazsa da teşebbüs halinde kalabilir. Fakat bunun teşebbüs durumunu ispatlamak biraz daha zor. Yani şunu söyleyebiliriz. Bir yöneticinin sadece bahis oynaması, kendi takımına dahi olsa, müsabaka sonucunun etkileneceği gibi bir hukuki sonuç doğurmuyor. Burada bahisten öte bir müsabaka sonucunun etkilenmesine varmamız için aslında bizim aradığımız bazı kriterler var. Örneğin kendi takımının müsabakasına bahis gerçekleştirmesi burada biraz daha şüpheyi arttırabilen ve şüpheyi başlatabilen bir unsur diyebiliriz. Şimdi burada bu müsabaka sonucu veya sürecinin nasıl etkilendiği ispatı biraz zor bir mesele. Orada biz genel ispat kuralları ve uygulamasında CAS ve FIFA'nın bakış açısına biraz değinmek istiyorum burada. Ona
5: tabii
4: değinebilirim.
5: Buyurun, buyurun.
4: Ondan önce şunu söyleyeyim. Müsabaka sonucunu etkilemenin yaptırımları biraz daha ağır demiştik. Eğer bir yönetici, yani burada yönetici iddiası olduğu için söylüyorum, müsabaka sonucunu etkilerse kendisi sürekli hak mahrumiyeti, kulübüne de bir alt lige düşme cezası verilir. Etkilemeye teşebbüs halinde kalması halinde ise yöneticiye 1-3 yıl arası hak mahrumiyeti, kulübe ise 12 puan indirme cezası veriliyor. Buna döneceğiz. Şimdi FIFA'nın düzenlemelerinde FIFA Code of Ethics, FIFA Disciplinary Code gibi iki tane aslında FIFA'nın kodu, talimatı diyebiliriz bunlara biz. Benzetmek gerekirse. Bu ikisinde de aslında hem bahisin hem müsabaka sonucu etkilenmesinin yasak olduğunu, zaten TFF'nin bu kuralları buna uyumlu düzenlediğini söylemiştik. Şimdi burada ispat konusunda FIFA Disiplin Kodu'nun 39. maddesinde geçen Comfortable Satisfaction isimli bir kavram var. Biz bu kavramı CAS, FIFA, UEFA, WADA, doping kuruluşunu biliyorsunuz.
5: Evet. Yani,
4: burada baktığımızda bu ispat ölçüsünün aslında şöyle değinildiğini görüyoruz. Makul bir şüphenin ötesinde olacak ama ceza hukukundaki bir ispat kadar da şüpheden uzak bir ispat aramıyor. Çünkü ceza hukukunda biliyorsunuz şüpheden sanık yararlılığı ilkesi vardır.
5: Doğru.
4: Burada bu aranmıyor. Yani bunu şu yüzden anlatıyorum. Aslında yapmak istediğim girizgah şuydu. Burada bir hukukçunun önüne geldiğinde bu konu, hala disiplin yargılaması konusundayız. Bir hukukçunun önüne geldiğinde bu konu, o hukukçu tamamen kendi hukuk nosyonuyla sübjektif bir yargılama yapacak. Müsabaka sonucunun etkilendiği çok kesin ve şüpheden uzak delillerle ispatlanamıyorsa dahi, eğer söz gelimi ihlalde bulunan kendi kulübünün müsabakasına bahis gerçekleştirdiyse bu muhakkak şüpheyi arttıran bir unsur olacak. Bu sefer dönüp de bu müsabakada ne oldu diye bakmak lazım. Yani o müsabakada alışa gelmedik, hayatın olağan akışına aykırı bir olay olmuş olabilir. Bahis alımları çok şüpheli olabilir. Yani sürekli mesela kendi takımı lehine veya aleyhine sıradaki gol bahsi yapılmış olabilir. Ya da örneğin kalecinin penaltı atacağına dair bir bahis yapılmış olabilir. Ya da bizim aklımıza şu an gelmeyen aslında her düşünüldüğünde üzerine varılabilecek ve şüpheyi artıracak, pekiştirecek, olağanın dışında birçok durum burada bu ispat vasıtası olarak kullanılabilir. Yani aslında şunu belirtmek istiyorum. Yöneticinin kendi kulübünün maçına, müsabakasına bahis yapması tek başına müsabaka sonucunu etkilemez. Bugün bir gazetecinin sosyal medya paylaşımından gördüm. Bu az önce adını andığımız yöneticilerden birisi kendi takımının müsabakasına bir bahis gerçekleştirmiş. Fakat kaybetmiş bahsini. Hatta birden çok galiba. Ama bahisleri kaybetmiş. Yani tek başına bu veriye baktığımızda, yani muhakkak başka bir veri varsa onu ayırarak söylüyorum. Tek başına bu veriye baktığımızda biz aslında müsabaka sonucunu etkilendiğini düşünmemeliyiz. Çünkü bahis yapılmış ve kaybedilmiş. Ya da örneğin kendi kulübünün müsabakasına bahis yapmayan bir yöneticiden bahsedelim. İşte bir Türk takımı yöneticisi Real Madrid maçına bahis gerçekleştirdiğinde burada etkilemesini beklemeyiz. Yani bu hayatın olağanlık için uygun bir durum değil. O halde aslında dediğim gibi burada bahis ve müsabaka sonucunun etkilenmesi.
3: Yani bunlar yurt dışına oynasalar sıkıntı yok. Yurt içine oynadıkları için mi sıkıntı var? O anlamda
4: sadece
3: çıkıyor.
4: Yurt içinde de değil. Yani üçüncülükteki bir takımın yöneticisi Türkiye'nin akla gelen en büyük takımlarından birinin müsabakasından bir bahis gerçekleştirdiyse, yani burada etkilediğini tek başına bu veriyle düşünemeyiz. Yani ortada başka bir durum olması
3: lazım. Ama bir yöneticinin bahis yapması suç değil mi normal şartlarda? Bilmediğim için soruyorum ya. Bizi dinleyenlerin anlaması açısından sormaya
4: çok
3: çalışıyorum.
4: Çok iyi yapıyorsunuz. Bizim hukukumuzda aslında suç kavramını, yani şöyle, kanunsuz suç ve ceza olmaz, ceza hukukunun temel bir ilke vardır. Bir yöneticinin bahis yapması TFF disiplin kurallarının ihlalidir. Ama bir şeyin suç olabilmesi için burada bunun bir ceza kanunuyla veya ceza hukukunu düzenleyen bir kanunla suç olması lazım. Şimdi buradan ceza hukukuna bağlamadan bir hususu daha aktarayım. Sonra evet, ceza hukuku boyutunu anlatıp biraz daha soru işaretlerini giderelim. Bu zaman aşımı konusu burada önem teşkil ediyor. Çünkü kamuoyunun zaman aşımı konusu da bugün meşgul ettiğini görüyorum. Şimdi bizim disiplin talimatımızın, TFF'nin 14. maddesinde soruşturma zaman aşımı düzenleniyor. Bu 5 yıllık bir zaman aşımı süresi. Fakat burada zaman aşımında somut olaylarda dikkat etmek gereken bir husus var. O da şu: zincirleme ihlal hükümleri varsa, yani söz gelimi bir yönetici 2019, 2020, 21, 22 devam etti, bahis oynadı.
3: Tamam.
4: Bugünden itibaren aslında 2019 5 yıl geride kalıyor. Fakat son eylem burada 2022 olduğu için zaman aşımı süresini o tarihten başlatıyoruz ve bu eğer zincirleme ihlal varsa, kişi 2019'da da yöneticiyse örneğin bu eylemlerin tarihinde, 2019'dakinden dolayı bile TFF disiplin yaptırma tabi olabilir. Yani o yüzden bu 2020'de yöneticiyi de 2021'deki eylemleri sayılır sayılmaz tartışmalarında bence önemli bir nüans. Zincirleme ihlal varsa biz en son tarihe bakıyoruz. En sonuncusu 5 yılın içerisindeyse öbürlerinden de cezalandırabiliyoruz disiplin hukuku anlamında.
3: Şunu soracağım. Şimdi kulüplerde biliyorsunuz bir yanda yöneticiler var. Bir de AŞ'ler var. Şimdi sosyal medyada şu da var. Efendim işte Aygün Bey X kulübün AŞ'sinde bahis yapmış ama bu kulübü bağlamaz. Yönetici değil, söz hakkı yok ondan dolayı gibi veya farklı farklı şeylerde de böyle yorumlar yapılıyor sosyal medyada. Bu nedir? Biraz da bu kısmı açar mısınız?
4: Tabii, açıklayalım. Benim hukuki görüşüme göre, kanaatimce, ben o yorumlara katılmıyorum. Bunu yine kulüplerin isminden, kişilerin isminden bağımsız anlatmak gerekirse, şimdi bizim 7405 sayılı kanunumuzda, 6222 sayılı kanunumuzda, TFF mevzuatı da, burada sportif AŞ veya futbol AŞ deniyor halk arasında ama aslında bu 7405 sayılı kanunda spor anonim şirketleri. Hatta bunların bazıları kamuya yararlı spor anonim şirketleri.
3: Doğru.
4: Fenerbahçe, Galatasaray. Bunların yöneticileri tıpkı seçilmiş, yani bir genel kurulda seçilmiş yöneticiler gibi spor kulübü yöneticisi olarak sorumlular. Hatta bazı mali sorumlulukları da daha ağır, onu da söyleyeyim. Bu nedenle sportif AŞ yöneticisi olduğundan dolayı ve kulüp yöneticisi olmadığından dolayı sorumsuzdur gibi bir yaklaşım doğru değil. Şimdi ceza hukuku boyutuna da buradan bağlayabiliriz. Bu 6222 sayılı kanunumuzu az önce belirtmiştik. Bu kanunda, yani bu sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda 11. maddede şike ve teşvik primi suçu düzenleniyor. Burada müsabaka sonucunun etkilendiği yönünde söz gelimi TFF disiplin yargısıyla bir ceza verilse kişiye ve orada ispatlandığı düşünülse dahi ceza yargısı, yani ceza mahkemesi ve yargıçları aslında TFF disiplin dosyasıyla bağlı değil. Çünkü karar verici cezalandırıcı makamın suçun işlendiğine yönelik de bir yine ispata, kanaate varması gerekiyor ve bu ispatın biraz daha güçlü olduğunu az önce belirtmeye çalışmıştık. Böyle bir durumda Yani böyle bir ihlal gerçekleşti ve diyelim ki kişi cezalandırılacak. 6.222'deki şike diyelim biz ona, şike suçundan. O zaman spor sujesi olmayan bir vatandaşın, yani sporda herhangi bir taraf olmayan bir vatandaş bu suça karıştığında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası düzenleniyor. Fakat spor sujesi, yani yönetici diyelim, kulüp yöneticisi bu suçu işlerse 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar ve 30 bin gün para cezası karşılığında bir cezası var. O yüzden yani cezaları da ağır bu suçları, onu belirtmek lazım. Eğer her iki yaptırmada velev ki bir yönetici şike suçundan dolayı hem ceza yargısı hem disiplin soruşturmasında suçlu bulundu, bu halde kulübü bir alt lige düşer, yönetici süresi sak mahrumiyeti cezası alır. Ayrıca 1,5 yılla 4,5 yıl arasında da ve işte para cezası alabiliyor. Yani yaptırımları ağır, onu söylemek lazım. Ama burada ben şunu belirtmek istiyorum. Müsabaka sonucunun etkilenmediği ve sadece bahis yapıldığına kanaat getirilirse peki yöneticinin ceza sorumluluğu var mı? Yani sadece bahis yaptınız. Yasa dışı bahis veya yasal bahis olabilir. Eğer her iki bahisten birini gerçekleştirdiğiniz ortaya çıkarsa TFF disiplin talimatında evet disiplin cezası alıyorsunuz. Fakat yasal bahis yapıyorsanız yönetici olarak, yasal bahis ne 6.222'deki şike suçunu ne de 7.258 sayılı kanunumuzdaki, orada zaten yasa dışı bahis, yasa dışı bahis suçunu oluşturmuyor. Yani o yüzden biz şunu düşünebiliriz. Burada soruşturmaların hepsinin muhtemelen müsabaka sonucunu etkileme üzerinden gittiği iddiası var zannediyorum. Tabii kişiler aklanabilir, o ayrı mesele. Ama sadece bahis olsaydı böyle bir ceza tablosuyla karşılaşma ihtimalimiz daha düşük olurdu. Onu da aktarmış olayım.
3: Zaten 14. maddeyi söylediniz. Zaman aşımla ilgili kısmı söylediniz. Şunu sormak istiyorum. Deminki cümleniz o vardı çünkü. Zincirleme ihlallerle alakalı. Şunu diyelim ki sezonlar ne oldu? Kesinleşti. Kararlar çıktı. A takımı şampiyon. Z, Y takımı küme düştü. Ama ortada sıkıntılı bir süreç var. Bu bir sonraki seneyi nasıl etkiler? Yani tescillenmiş bir lig var diyelim. Bir sonraki dönemde de yeni sezon, işte bu sene Ağustos'ta yeni dönem başlıyor ama baktığımız zaman hala biz şike bahis, tutuklamalar, yargılamaları görüyoruz. İşte adli kontrol kaybıyla, adli kontrol kaydıyla yurt dışı yasakları görüyoruz. Kimi içeri alınmış vaziyette. Ama bu ligi nasıl etkileyecek?
4: Şimdi burada
3: tespit edilen bir takımla ilgili herhangi bir işlem yapılacak mı? Yani demin dediniz ya puan silmeler falan filan, 12 puanlar, 6 puanlar, neyse 5 puanlar, 3 puanlar, o anlamda soruyorum. Bunlar evet. Nasıl işleyecek?
4: Şimdi ligin tespit edilmiş olması tek başına geçmiş ve bitmiş sezonlarda herhangi bir değişiklik olamayacağı veya bu sezonların artık tamamen aklandığı anlamına gelmiyor. O yüzden şimdi soruşturmaya tabi dönemde eğer ki bir müsabaka sonucunu etkileme durumu ispatlanırsa liglerin tesisinin iptaline kadar gidebilir. O yüzden hani burada kesinlikle geçmiş sezonlardaki durum değişmez denemez. Evet, çok büyük karışıklıklar meydana getirir. Burada çünkü yayın haklarından gelen gelirlerden tutun liglerin bir sonraki sezonlarına vesaire. Hani böyle bir şeyi bekliyor muyuz, beklemiyor muyuz? Yani çok orada ne olacağını çok açıkçası ben de izleyip görelim taraftarıyım. Ama hani bir hukukçu olarak hukuk nosyonuyla burada buna imkan veren bir takım hukuki enstrümanlar var. Bunlar gerçekleşebilir. Ya da puan silme cezası verilir. O puan silme cezaları zaten takip eden sezonlarda uygulanacak bir şey olabilir. Yani o yüzden bunların hepsinin bir şekilde temel olabilir. Burada aslında şuna bakmak lazım. Bir yandan da takip ettiğimiz mecralardan bilgiler geliyor. Yavaş yavaş bu dosyalarda herhalde kararlar da çıkmaya başlayacak. Birazdan
3: Çıkarsa zaten siz de onları bize söyleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Yani şeye zor düşüyor. Siz biraz daha erken alabiliyorsunuz ya, o anlamda söyleyemedim.
4: Evet ya, ben çok söylememek daha sağlıklı olabilir.
3: Takip Peki.
4: En cümle burada toparlamak gerekirse biz aslında bahis ve müsabaka sonucu etkileme kavramlarını hukuken iyi ayırt etmeliyiz. Yine ceza hukukuyla disiplin hukuku yaptırımlarının ayrı olduğunu iyi ayırt etmeliyiz. Burada böyle çok taraftar beklentisiyle işte bir kendi maçına dahi bahis gerçekleştiği için bir kişi takımı küme düşsün diye beklemek de çok doğru olmayabilir. Ama öte yandan işte kendi takımımızı sırf savunmak için böyle bir şey de yapmak çok doğru olmayabilir. Burada tamamen vatandaşlık ve sorumluluk bilinciyle, yani hukuka aykırı bir şey varsa hep beraber karşısında olmalıyız. Adli mercilere de ben hep söylüyorum, burada güvenmeliyiz. Yani iyi bir çalışma yapılıyor belli ki. TFF ve Yargının bu işleri bir süredir meşgul olduğu görülüyor. O yüzden hani temennimiz, ümit ettiğimiz burada adil bir yargılanma olması, masum olanların bir şekilde bu masumiyetlerini ispatlaması ama sorumlu olanların da yine cevaz verilen en üst hadden, bu caydırıcını da sağlamak amacıyla cezalandırılması.
3: Aygün abi, dinleyicilerden sorular da geliyor. Yavaş yavaş onları da size sormak istiyorum müsaade ederseniz. Diyor ki Aygün abi, diyor, X takımın yöneticisi farzi misal X takımı kırmızı kart görür diyor. Yasal olmayan, yani illegal bahis sitesinden oynadığı zaman diyor, bu nasıl tespit edecek diyor, ama zaten para trafiğinden tespit ediyor değil mi? Savaş Bey yazmış. Para evet. Trafiklerinden tespit ediliyor değil mi?
4: Ya burada para trafikleri, masak incelemeleri, yani şimdi duyduğum soruşturmalardaki duyduğum şeyleri ihlal etmemek adına temkinli konuşuyorum ama burada adli mercilerin iyi çalıştığı, epey veri topladığı görülüyor. Kaldı ki böyle bir bahis yasal olsun veya olmasın, aslında disiplin hukuku boyutuna dönersek işte kendi takımının müsabakasına çok güzel bir örnek olmuş. Bir oyuncunun kırmızı kart göreceği bahsini gerçekleştirdi. Ve o oyuncu 600 maç var kariyerinde, hiç kırmızı kart görmemiş. O maçta kırmızı kart görüyor. Hatta mesela hiç olmayan bir pozisyon, orta sahada birisine dirsek attı durup dururken, kırmızı kart gördü. Yani bu KAS kararlarında ve FIFA'nın bakış açısında o az önce zikrettiğim tabire göre hakikaten şüpheyi arttıracak bir şey. Burada mesela müsabaka sonucunun etkilendiğine yönelik bir takım şüpheler güçleniyor. Ama bazı böyle futbolcular vardı, şimdi özellikle bir hedef göstermeyeyim ama her takımda bir iki tane böyle çok kart gören, çok temaslı oynayan oyuncular vardı. Mesela o kart görmüş, zaten 3 maç önce bir daha görmüş. Veya işte kırmızı kartı öbür oyuncuyu penaltı atmaya giderken, pardon, karşı karşıya giderken düşürmüş. Yani buralarda mesela daha normal bekleyebiliriz. O yüzden diyorum, bu hukuk bunun net olarak sınırını çizmiş değil. Tamamen o dosya özelinde, bunun hayatın olağan akışında, sporun olağan akışında olup olmadığı değerlendirilip buna göre bakmak lazım.
3: Dallas Murat beni bu saatte gördüğü için teşekkür ediyor. Reklamımız var mı? Devam ediyor muyuz? Pardon, çok kısa bir aramız var. Aradan sonra Sayın Ömer Aslan'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
1: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Evet, Derin Pas devam ediyor. Spor hukuku avukatı Ömer Aslan'la da sohbetimiz devam ediyor. Diyor ki bir dinleyicimiz, ismine bakacağım şimdi. Maçı diyor etkilediğini nasıl kanıtlayacaklar diyor. Örneğin kulüpten habersiz iki kişinin yaptığı bir eylem tüm kulübü nasıl bağlıyor diyor dinleyici. Ömer Bey.
7: Bu da güzel bir soru. Yani hukuken tartışılması gereken bir konu. Maçı etkilediğinin nasıl anlaşılacağını az önce ifade etmeye çalışmıştım. Yani belki bunu çok bariz ve çok böyle şüpheden uzak bir delil bulamadıkça %100 ispatlamak mümkün değil. Ancak söylediğim gibi alışa gelmedik bir durum veya alışa gelmedik bir bahis. İşte çok popüler örnekler bunlar, işte kalecinin penaltı atması, 0-0 giden maçta iki takımdan birinin atak yaptığı için öbür takımın veya takım kendi takım arkadaşlarının böyle tepki vermesi gibi bir takım biz absürt olaylar gördük daha önce Türk Sporu'nda. Ya böyle bir durum meydana gelecek ya da böyle bir durum meydana gelmeyecekse bile veya bunu ispatlayamayacaksak bile sorunun ikinci kısmına bakalım. İki yöneticinin yaptığı bir şey nasıl kulübü bağlar diyoruz. Bir kere kişiler bu işi gerçekleştirdiklerinde müsabakayı veya sürecini etkilemiş oluyorlar. Bunu da kulübü temsil ederek yapmış oluyorlar. Buna göre de mevzuat hükümlerinde mesela bahis suçunda bu yok. Daha doğrusu bahis ihlalinde bu yok. Ama müsabaka sonucunun etkilenmesine artık şikeye varan bir durum meydana geldiği için kulüp burada maalesef etkileniyor. Teşebbüs aşamasına kalırsa 12 puan. Fakat eğer eylem tamamlanırsa burada küme düşmeye varan bir cezayla karşılaşıyor.
6: Ömer Okan Tan sormuş bu soruyu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aygün abi, benim adım Hakan diyor. Ömer Aslan'a sorum şu diyor. Alt liglerde bir yöneticinin üst liglere yasal bahis oynaması suç teşkil etmiyor dedi. X bir yönetici 3. ligde olduğunu varsayalım. Süper Lig'den bir takım maçını içeriden bilgi bir yönetici veya içlerinden birinin ayarlayıp yasal bahis oynayıp o maçtan para kazanmasının bile cezası yok mu diyor.
7: Güzel bir soru. Burada da şöyle cevap vereyim. Aslında ben tek başına bahis oynamanın suç olmadığını söyledim. Yani tek başına bahis yaptı. Hiçbir şey yok. Hani bir jenerik senaryo çizelim. Evinde oturdu. Bahis oynadı. Türkiye Ligi'nden başka bir maça. Ve başka hiçbir eylemi olmadı. Kazandı veya kaybetti. Yine TFF disiplin yaptırımına, yani 1-3 yıl hak mahrumiyetine şahıs olarak yine maruz kalacak. Bununla ilgili bir problem yok. Bizim suç dediğimiz daha ziyade ceza hukuku boyutunda. Tek başına bu bahis eyleminin bir ceza hukuku boyutu olmadığını ben söyledim. Tabii yasal bahisten bahsediyorum. Ama disiplin hukuku boyutu var. Öte yandan eğer söylendiği gibi zaten bir müdahale varsa o zaman iş başka bir boyuta gidiyor. Disiplin hukuku anlamında ağır yaptırımları var. Ceza hukuku boyutunda zaten artık bu şike suçu işlenmiş oluyor.
6: Aslında reklama gidelim istersen, soru soracağım ama bilmiyorum. Reklamımız var mı şu anda? Bir dakika sonra varmış. Şunu sorayım o zaman size. Hı hı. Aslında baktığımız zaman hakemlerin de %26'sının bahis içine girdiğini de görüyoruz. Ya şimdi insanların kafasında artık şu yok mu? Ya işte Ömer Bey, ya sezon başlıyor. Her pozisyonda insan diyecek, acaba hakem buna bahis mi yaptı? Hangi yönetici bunu oynadı? Futbolcu mu yaptı diye böyle bir kafalarda soru işareti dolaşmaya başlayacak.
7: Ya buna biraz daha büyük bir çerçeveden cevap vermeye çalışayım izninizle. Biz son yıllarda Türk sporu ya Türk futbolu ile ilgili o kadar çok tatsız olaya şahit olduk ki hakemlerin dahil olduğu soruşturmalar oldu. Evet. Sporcuların dahil olduğu oldu. Kulüp yöneticilerinin oldu. Şu an belki anımsayamadığım futbol alakası olmayan başka finansal meseleleri olan spor sürücüleri oldu. Bambaşka ceza konusu teşkil eden eylemleri yapanlar oldu. Yani böyle baktığımız aslında biz Türk sporunun ve bilhassa Türk futbolunun marka değerinin neden bu kadar düştüğünü, işte yayın haklarının bu yayın ihalesinin neden düştüğünü, Türk futbolunun neden hak ettiği kadar yurt dışında izlenmediğini, belki de kulüplerimizin futbolcularının satışını, şimdi bu sene birkaç tane yine yüksek bedelli satış yapılıyor ama geçmiş yıllarda düşmüştü bu trendde. Ya bunun aslında nedeninin biraz da spor iklimindeki bu kötü yapılanma, işte hukukun ayaklar altına alınması bazı durumlarda olduğunu düşünüyorum. Fakat son dönemde yani işte hem bakanlığın hem de federasyonun, yani en azından biraz iyi niyetle de yaklaşarak söylüyorum, bu konunun üzerine düştüğünü ve bunun bir caydırıcılık teşkil ettiğini ben düşünüyorum.
6: Anladım.
7: Zaten baktığımızda şimdi 2021'den beri zaman aşımı süresi, doğal zaman aşımı süresi içinde olan olaylar soruşturulabilecek. Zincirleme ihlal varsa daha eskiye de gidebiliyor dedik. Yani aslında biz son birkaç yıldaki bu sakıncalı eylemleri gerçekleştiren kişilerin belki de spordan, Türk futboluna temizlenmesini sağlayacak.
6: İnşallah.
7: O nedenle buna şöyle bakmamak lazım. Yani benim takımım karıştı, benim takımım karışmadı. Bunu bir büyük resimde bütün Türk sporunun temizlenmesi ve Türk sporunun iyiye gitmesi için belki bir fırsat olarak görmek lazım.
6: Kısa bir ara, aradan sonra Ömer Aslan'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
9: Üçtü. Zannedersem İsa Katar'da da herhangi bir problem yok. Start görevlileri Mr. Master'ı kontrol altına aldı. Geri planda 4. Hatta evet 4 isim kaldı değerli yarışseverler.
5: Radyo Spor.
10: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: İnternet TürkNet.
11: Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle kazanan İspanyollar tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya'ya kupasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte takdim etti. Kalesinde sadece bir gol gören İspanya, en az gol yiyen şampiyon olarak Dünya Kupası tarihine geçti. İspanya'nın kaptanı Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Kylian Mbappe 10 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Fransız yıldız, Dünya Kupası tarihinde altın ayakkabıyı 2 kez kazanan ilk isim oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi İspanya'dan Unai Simon, en iyi genç oyuncusu Pau Gubbers seçildi. FIFA Fair Play ödülü ise Hollanda milli takımına gitti.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Gruulus kaldı. Son isim 2 numaralı, 2 numaralı I Make The Rules. Ferit Yardımcı ile en dış box'tan izleyeceğiz bu ismi. 13'te içeride. İkinci altılı Ganyan da bu koşuyla birlikte başlayacak. I Make The Rules. Giriş hazırlığındaki son isim onun yerini almasını bekliyoruz. Koşuda 9 numaralı Andromeda Star, 14 numaralı Vasilisa Ekuri koşacak. İkinci altılı Ganyan da bu koşuyla birlikte başlayacak. I Make The Rules grubunda favorisi değerli yarı severler. Altılı Ganyan favorisi bu isim. Hem birinci hem de ikinci altılı Ganyan'ın değerli yarı severler ve onun yerini almasını bekliyoruz.

I Make The Rules. Şimdi Ferit Yardımcı Safkan'dan indi. Jockey'siz bir şekilde zannedersem girişi yaptırılacak. Box'a yaklaştırıldı. I Make The Rules.

0: I make the rules henüz yerini almadı. Onun yerini almasını bekliyoruz. Koşunun heyecanı için değerli yarı severler. Maiden. Koşu Maiden değerli yarı severler. İlk koşu da Maiden'dı. O koşuda 4 numaralı King General koşuyu kazanıp Maiden'dan çıkmıştı. Bakalım bu koşuda hangi isim çıkacak Maiden'dan? Start görevlerinin yoğun bir çabası var. Zannedersem kapaklar, evet, I make the rules içinde kapaklar kapanıyor. Ve Taylor 3. koşu için box içinde hazır. Start verildi sayın yarıseverler. Elazığ'da 2. koşu heyecanı başladı. Çıkışa birlikte liderliği ortadan 6 numaralı Naka almaya çalışıyor. Hemen dışına sokuldu 5 numaralı Mr. Master'da. Bu ikilinin hemen yanında da yine 13 numaralı Manuel'e var. Bu üç day ön planda 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Andromeda Star var. O da dördüncülükte ilerliyor. Andromeda Star'dan da 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Always Kaneko var. O da beşincilikte. Always Kaneko'nun 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı I Make The Rules. Ondan da 4-5 boy kadar geride 10 numaralı Hello Kitty. Hello Kitty'den 2 boy kadar geride 1 numaralı Brandon. Daha sonra Vasilisa. Hemen içinde 7 numaralı Ramsgate. 2 boy kadar geride 4 numaralı Brave Colt. 2-2,5 boy kadar geride 12 numaralı Luna De Fuego'nun ataklarıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 13 numaralı Manuela şimdi asfaltta ön planda ve lider o. 9 numaralı Andromeda Star ikincilikte. 3.lüğe 2 numaralı I Make Drools geldi. 3-4 boy kadar geride 10 numaralı Hello Kitty var. Ve daha sonra Always Kaneko'nun ataklarıyla safkanlar virajı döndü. 13 numaralı Manuela virajı 3-4 boy kadar önde döndü. 9 numaralı Andromeda Star ikincilikte. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı I Make Drools var. Bu şekilde Taylor son 100'e doğru ilerliyor. 13 numaralı Manuela liderliğini koruyor. Fark 3-4 boy kadar. 9 numaralı Andromeda Star ikincilikte. Koşunun son 50 metresine giriyoruz. 13 numaralı Manuela Necmi Altın'la 3. koşuyu kazanıp Maiden'dan çıkıyor değerli yarı severler. 9 numaralı Andromeda Star 2. 11 numaralı İsmeria 3. 1 numaralı Brandon 4. olurken 8 numaralı Sword of Gold'da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 13 numaralı Manuela Necmi Altın'da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Anılar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Evet, saatlerimiz 19.11'i gösteriyor. Spor Hukuk Avukatı Ömer Aslan'la da sohbetimiz devam ediyor. Hocam, benim anlamadığım bir nokta şu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu her sezon başı öncesi savcılıklar üzerinden veya sporta da teşkilat üzerinden bu tarz soruşturma yapsa, sorgulama yapsa daha iyi olmaz mı? Ne dersiniz bununla ilgili? Bu kısmı anlayamadığım nokta bu. Her sene yap veya devre arasında da yapabilirsin. O zaman daha rahat tespit olmaz mı? Bu kadar uzun süre sürmez çünkü bazı işlemler.
4: Şimdi her sene yapılmasına aslında şöyle gerek yok. Zaten şu an geçmiş tarihli bir takım şeyler de bakıldığı için aslında birkaç yılın belki de sorunu ortadan kalkabilir. Birkaç yılın sorunları bulunabilir. Fakat burada zamanlama konusunda şu hassasiyeti kazanmak lazım. Yani her sezon başında dediniz, aslında bunun sezon başında bile olmasına gerek yok. Yani bu belki de sürekli devam etmeli ve bulunduğu anda
3: aksiyona gelip
4: daha sağlıklı olabilir. Çünkü bir takım meseleler yansıdı. Yani Dünya Kupası'nın sonrası mı beklendi acaba? Ligin bitmesi mi beklendi? Bunlar hep kafalarda maalesef. Yani adalete olan güveni sarsan, biraz kamu vicdanını yaralayan yaklaşımlar. Orada biraz daha böyle sistematik işleyen bir bakış açısı kazandırılması lazım. Ama buna yönelik bir hamle var en azından. Yani bu sevindirici. Bir takım soruşturmalar var. Yıllardır spor camiasının içinde sizlerin de bizlerin de muhakkak duyduğumuz, işte bazı alt liglerde maçları izlediğimizde ya bu maçta kesinlikle bir şey var dediğimiz konular olurdu. Hani böyle seyirci gözüyle. Şimdi en azından bunların azalacağını, sorumluların belirleneceğini görüyoruz.
3: Bu operasyonların devam edeceğini tahmin ediyor musunuz? Sizce durdu mu yoksa devamı gelecek mi?
4: Bence bakanlık bu konuların üzerine gidiyor. Şu anda gördüm o. Gideceğine dair de iyimserim. Federasyonun da yine uzun süredir aslında biz Türk futboluna bir temizlik yapacağız gibi böyle bir iddiası var. Hani tabii konjonktüre bağlı şeyler bunlar. Yani hem bakanlığın hem federasyonun aynı ekip

0: Veysel'le aynı yönetim kadrolarıyla devam ettiği bir senaryoda bence devam edecektir. Aksi halde de o günkü duruma göre bakmak ve yorum yapmak daha sağlıklı olabilir. Yani ben burada görevli kişilerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ve o iyi niyetli olan kişiler şu anda bir takım konuların üzerine gidiyor belli ki. Yani burada büyük takımların yöneticileri de var. Bu da aslında bir belki de bilinçli belki de bilinçsiz bir mesaj. Yani kim olduğuna bakmadan bir şüpheli varsa bu şüpheliye kendini savunma hakkı, masum olduğunu ispatlama hakkı veriliyor. Ama eğer ispatlayamazsa da cezalandırılması söz konusu.
1: Devamında şunu sormak istiyorum ben size. Tabii ki en çok konuşulan konulardan bir tanesi de özellikle sosyal medyada baktığımız zaman Mert Hakan Yandaş'ın durumu. Şimdi orada tam anlamıyla Mert'in ne yaptığını veya ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Ben açık öyle söyleyeyim. Tam da cümleyi de bulamadım Ömer Bey, kusura bakmayın. Fakat Nisan'a kadar galiba tahmin ediyorum bir ceza aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'de futbolcu da zaten asgari ücret üzerinden bir anlaşma yaptı. Galiba Fenerbahçe hukukçular bu anlamda mücadele veriyorlar. Mert Hakan Yandaş'ın durumu nedir? Dosya tabii belki gizlilik kararı var. Belki bazı şeyleri söyleyemeyebilirsiniz ama nedir, ne olacak, neler söylersiniz?
0: Ben Mert Hakan'ın devam eden bir adli süreci de var. Bu devam eden adli sürecin son duruşmasına ben izleyici olarak katıldım. Gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Savaş Adalet, kulübün avukatları, yine Fenerbahçe'de bilinen tanınan avukatlardan birisi Serkan Sarıyaprak meslektaşımız, Mert Hakan'ı temsil ediyorlardı veya duruşmayı takip ediyorlardı. Yani aslında kulübün bu konuyu takip ettiği hem kurumsal bir yerden hem de güçlü bir hukukçu kadrosuyla görebiliyoruz. Bunu da şöyle anlayabiliyoruz. Maalesef burada kamu vicdanını biraz yaralayan ve az önce bahsettiğim o adalet duygusunu biraz insanlarda sekteye uğratan bir muamele farkı oldu. Yani birçok sporcunun adı geçti, birçok futbolcunun adı geçti. Bunların bazıları çok beklentinin çok altında. Hiçbir futbolcu böyle bir yaptırıma tabi olsun istemeyiz ama bazıları çok az cezaya maruz kalırken Mert Hakan burada en üst sınırdan cezaya maruz kaldı. Ve üzerine zannediyorum yapılan itirazlar da herhalde kabul edilmedi. Benim süreçte yani takip eden bir hukukçu ve kamuoyundan takip eden bir vatandaş olarak gözlemlediğim aslında Mert Hakan'ın bahis yapıp yaptığı noktasında da böyle tam ve kesin bir delil yok gibi. Şimdi az önce anlattıklarımı gözetirsek az önce anlattıklarım mutabakı etkileme suçuna yönelik olan ispat vasıtasıydı. Ama sadece bahis yapma konusunda bunun ispatı çok basit. Şimdi Mert Hakan da anladığım kadarıyla kendisinin, yani dediğim gibi adli süreci devam eden bir dosya. Bunu sadece böyle bir medyadan gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. Kendisinin bahis yaptığı da tam belirlenmiş değil herhalde. Bir kişiye bir para transferi
1: para transferi olmuş, evet.
0: Hı-hı. O para transferinin bahisle ilgili olduğu ispatlandı mı, ispatlanmadı mı? Burada da biraz bir soru işareti var. Yani kamuoyu burada tam tatmin olmuş değil. Biraz burada maalesef konuya işte tutulan ve sempati duyulan takımlar ve işte sporculara bakılan sempati antipati üzerinden gidiliyor. Biraz daha objektif olmak lazım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sporcusu veya yöneticisi diye ayırmamak lazım. Öyle bir karar verilmeli ki bu dosyalarda. Yani tüm kamuoyu tatmin olmalı. Bir kişi bir eyleme karıştıysa evet ceza alabilir. Bunun bir anlamı da vardır. Hukuk düzeninde bir karşılığı da vardır. Ama bu cezanın da biraz bir ölçüsü olması lazım. Mert Hakan da biraz ölçüsüz oldu diye bir fikrim var. Belki de diğer sporculara verilen cezalarla karşılaştırılınca öyle geliyor. O nedenle böyle toparlamak gerekirse bu konuyu, bu soruşturmaların caydırıcı olacağı şüphesiz. Bundan sonra kulüp yöneticilerinin, sporcuların, hakemlerin bu konularda biraz daha ihtiyatlı olacağı ve girmeyeceğini ümit ediyorum ve öngörüyorum. Tabii bir de bunun yasa dışı bahis, müsabakasını esneme gibi ceza hukuku boyutları var. Onu zaten hiçbir zaman olması, kimseye böyle şeylere karışmasın diyoruz.
1: Doğru.
0: Ama Mert Hakan sürecini böyle toparlayabilirim. Biraz orada zannediyorum ölçü söz bir şey oldu, yaptırım oldu.
1: Şimdi özellikle Süper Lig değil, alt liglerde bir iddia firması biliyorsunuz sponsor oldu. Ve hakemlere de belli işte hem o üye olmak mecburiyeti getirildi bu firmaya. Hem de işte atıyorum 20'şer TL'lik bir paralar hesaplarına kondu. Oynamaları istendi. Şimdi maalesef bundan dolayı birçok hakem maalesef çok sıkıntılı bir sürece girdi. Şimdi bakıyorsunuz bir maç oynamış da atıyorum 50 maç oynamışın da almış olduğu cezalar da aynı şekilde. Bazılarının neden cezalandırıldığını anlamış değiliz. Sonraki süreçte

0: çok büyük bir hukuki süreç başlayabilir mi? Çünkü hakikaten mesela Zorbay Küçük önce Baez'dendi, farklı noktaya getirdi, sonra hesabında para akışları olduğu tespit edildi falan filan derken biz Zorbay Küçük'ün bile neden yargılandığını, neden maç alamadığını hala anlamış değiliz. Bu anlamda ileriki süreçlerde hukuki anlamda çok büyük davalar açılacağı konuşuluyor. Neler söylersiniz bu anlamda Sayın Ömer Aslan?
1: Şimdi burada iki tane bakış açısıyla, farklı olabilecek bakış açısıyla cevaplamak istiyorum izninizle. Bunlardan ilki, hukuk ayağı hayatın ilmidir diye bir söz vardır. Hukuk hayatın ilmidir. Aslında uygulanacak yaptırımların, getirecek düzenlemelerin hayattaki akışla, hayatın olağan akışıyla uygun olması lazım. Yani biz şimdi böyle baktığımızda evet gerçekten bir müsabakaya bahis oynamak veya yüzlerce bahis oynamakla bir basit bir abonelik açıp işte çok cüzi minimum izin verilen tutarı yatırıp yani aslında maç izlemek için olduğu log kayıtlarından bile anlaşılabilecek bir şeyi bir tutmamak lazım. Ama bunu cebe koyarak söylüyorum. Eğer ki bir kişi TFF nezdinde hakem olacak kadar bir kariyer aşamalarını tamamladıysa da tabi olduğu talimatları, mevzuatları bilmesi gerekir. Yani bu talimatlarda bir istisna yok. Bahis oynamanın yasak olduğu belirtiliyor. Yani 20 TL'lik veya 10 TL'lik bahisi maç izlemek için oynadım gibi kanunun tanıdığı, talimatın tanıdığı bir boşluk yoksa biliyorsunuz hukukta çok genel bir kural vardır. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz. O zaman açıkçası bu savunmalar biraz boşa çıkıyor. Ama öte yandan da bahsettiğim gibi yani bunun da herhangi bir bahis olmadığı da belli. O yüzden belki ilerleyen süreçte bu maddelerde bir takım değişiklikler yapılması veya TFF'ye şunu sorulması gerekebilir. Siz niye bu bahis sitelerine böyle bir limit koyulması konusunda
0: Mecburiyet
1: işaret
0: koydular ama
1: etmek
0: alt
1: için?
0: liglerdeki hakemlere işte çünkü sponsor olan bir firmaydı bu.
1: Evet. Ya bu TFF'nin burada bir sorumluluğu olduğu aşikar ama neticede bir şekilde bilerek de olsa bu siz zorlansanız da hukuk aykırı bir eylemi de gerçekleştirmemeniz gerekir. O yüzden orada hem bireysel sorumlulukları tamamen devre dışı bırakamıyorum hem de kurumsal bir ihmali olduğunu görüyoruz yani. Bunu söylemek gerekir. TFF tüm tazminat hukuku anlamında TFF bir takım şeylerle karşılaşabilir mi? Tabii karşılaşabilir. Yani TFF bir disiplin dosyası hazırlıyor. Bu disiplin dosyalarını süreçlerde anladığımız kadarıyla MASAK gibi devlet kurumlarının hani kamuoyuna yansıyan bu çünkü verileriyle birleştirip savcılığın önüne geliyor. Bu
0: Doğru.
1: savcılarımız da ehil bir araştırma yapıyorlar.
0: Doğru.
1: Ama bu araştırma yapıldığında TFF'nin disiplin dosyalarının belki doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu halde bu futbolcu bir disiplin yaptırımına maruz kaldı. Aylarca futbol oynayamadı. Sporcuların sizler daha iyi biliyorsunuz ki belki bir hafta bile bir şeyden geri kalması onlarda çok daha büyük bir kayıp yaşatabiliyor ki burada bir yıllık cezalardan bahsediyoruz. Yani kariyerini bitirme gibi bir ceza bu aslında. O yüzden muhakkak bunun bir tazminat hukuku boyutu olacak. Mesela Mert Hakan örneğine dönelim. Verelim ki Mert Hakan adli yargıdan aklandı, beraat etti. Ve böyle olunca zaten disiplin yargısına da bunu öne sürecek. Bu halde bir tazminat talep etme hakkı tabii ki olacak. Yani mahrum kaldığı kazançlarını talep edebilir.
0: Sadece Mert Hakan üzerindendir. Yani buna uğrayan herkes üzerinden
1: Onu
0: söyleyelim.
1: sembol olarak
0: Tabii ki,
1: belirtmek
0: tabii ki.
1: istedim. Yani takımdan bağımsız, kişiden bağımsız Mert Hakan olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Bunların maç başına hak ettikleri ücretler var. Gole, asiste dayalı primleri var. Milli takıma gidip gelebilme ihtimalleri var. Yani o kadar çok parametresi var ki bu spor yargısındaki menfi müsbet zarar konusuna girildiğinde TFF bir tazminat boyutuyla karşılaşabilir. Ama karşılaşır mı karşılaşmaz mı bu süreçler bittikten sonra göreceğiz.
0: Son sorum da Sayın Akın Gürlek üzerinden sormak istiyorum. Hakikaten geldiği andan itibaren her türlü faili meçhul dosyaları da açmaya başladı. Ki bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Fenerbahçe'nin kurşunlanma olayıydı. Bu dosya da açıldı. Bununla ilgili neler söylersiniz Ömer Bey?
1: Ya ben bu konunun üzerine çok durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu çünkü maalesef bir utanç tablosu haline geldi. Bugün Fenerbahçe olduğu için değil, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu, en büyük camialarından biri senin. Takım otobüsü kurşunlandı. Çok kritik bir bölgede. Yani birçok kişi orada ölüm tehlikesi geçirdi. Aralarında sporcular var. Personeller var. Ki zannediyorum orada kaptan araç sürücüsü de bir yara aldı.
0: Evet.
1: Bir şekilde müdahale ettiler. Araç durduruldu. Fakat bu olayın üzerine bir takım sebeplerle belki ihmalen belki kasten artık bunları bilmiyoruz daha ortaya çıkacak. Bugüne kadar bunun failleri tespit edilemedi. Yani en azından kamuoyuna yansıyan hali bu. Fakat son dönemde yine yansıyan gelişmelerde Sayın

0: Bakanım Akın Gürley'in bir faili meçhullerin üzerine gitmekle ilgili bir çalışması oldu ve bu konunun da gündeme alındığı belirtildi. Benim açımdan çok sevindirici bir gelişme oldu bu. Bu hangi camianın başına gelirse gelsin aynı şekilde olur benim için. O nedenle yani bunun faillerinin bulunması milyonlarca insanın şu anda adalete aç olduğu bir konu. O yüzden konunun hani takipçisi olunması gerekiyor. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum emeği geçenlerden. Ben de elimden geldiğince takipçisi olmaya çalışacağım. Size de bunu sorduğunuz ve öne çıkardığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Ömer Bey?
0: Yok, çok sağ olun. Önemli konular konuştuk. Ben de son olarak şunu söyleyebilirim. Hep akıllara bu yargı süreçlerinde bir takım konunun ihmal edilebileceği veya üzerinin kapatılacağı gibi düşünceler geliyor. Bu düşünceleri terk edelim. Tüm kamuoyu burada adli kurumlara muhakkak güvenmeli. TFF disiplin yargısına da muhakkak güvenmeliyiz. Hani vatandaşlık, sorumluluk bilinciyle konuları takip edelim ama adalete duyduğumuz inancı da yitirmeyelim. Muhakkak adaletin iyi şekilde tecelli edeceğini ben inanıyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet, hattımızda spor hukuku avukatı Sayın Ömer Aslan vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı bir analiz yaptı. Kafalardaki birçok soru işareti. Gelen zaten çok fazla sorular var. Ömer Bey zaten bunların çoğuna cevap verdi. Ben de ara ara vermediklerini sormaya çalıştım. Evet. Sayın İsmail Kartal'ın biliyorsunuz basın toplantısı vardı. Yarın biliyorsunuz Fenerbahçe Gornik ile bir maç yapacak. Bu maç öncesi Sayın İsmail Kartal Ake'nin, Greenwood'un ve Asensio ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabre takımına konuk edecek olan Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Rakibi izledik, analizlerini yaptık dedi Sayın İsmail Kartal. Rakibimizin hazırlık maçlarını, son oynadığı kupa finalini ve geçen seneki maçlarını izledik. Bu takımın hocasıyla Tırnava maçında karşı karşıya gelmiştik. Rakip takımın hocası bayağı hırslı. Bu maça özel olarak hazırlanıyorum gibi açıklamaları var. Biz de iyi hazırlandık. Taraftarımıza bu maçta güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah o mesajı verip camiamızı mutlu etmek istiyoruz dedi Sayın İsmail Kartal. Devamında listede bu akşam belli olacak. Büyük ihtimalle Ake ve Greenwood listede olacak. Greenwood tam olarak %100 hazır değil. Ake ona göre biraz daha hazır vaziyette dedi Sayın İsmail Kartal. Yarın kadroda olacaklar ama ilk 11 için yarın sabah karar vereceğiz. Asensio yarın ilk 11'de olmayacak. Çünkü %100 hazır değil. %100 hazır olduğunda kadrodaki yerini alacaktır dedi. Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Archie Brown yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemlerimizi alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya kadar takımla beraber çalışmalara başlayacak dedi. Kadromuz şu an için yeterli dedi İsmail Kartal. Fakat belki duruma göre bir iki transfer daha yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olarak kaydıra 16-4 dediğimiz hikaye şey zaten büyük ihtimalle 23 yaş altı bir forvet arayış içerisinde Fenerbahçe. 16-4 kuralına göre bir forvet transferi yapacak. Sıkıntılıyız diyor 16-4 kuralından dolayı. Bu konuda ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum dedi Sayın İsmail Kartal. Beşiktaş'la ilgili de zaten biliyorsunuz rakibi belli oldu. Onunla ilgili birazdan detaylı bilgi vereceğim. Birazdan Beşiktaş bağlantısı yapacağız. Muhammed Salah'ın durumu var. Menajerinin komisyonunu %35'e çıkartmasından dolayı sıkıntı yaşandığı konuşuluyor. Aslında Muhammed Salah'la Beşiktaş'ın anlaştığını söyleyebiliriz ama orada menajerin biraz daha açgözlü davrandığını görebiliyoruz. Rakamı biraz yükseltme sebebi o. Sayın Serdar Adan'ın bu anlamda çalışmaları var, konuşmalar devam ediyor ama o rakamların pek verilemeyeceği konuşuluyor. Menajeri de biraz da tabii eli güçlü vaziyette. Arabistan'dan da teklifler var diyor ama Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı yönde bilgiler var. Bunların hepsini detaylı birazdan zaten sevgili Tuvacı Bayramoğlu bizlerle beraber olacak. O detaylı olarak bizlere aktaracak. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe. Benim program ters köşe. Derin pas tüm hızıyla devam edecek.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1970 Dünya Kupası. Daha kupa başlamadı. Bogota'dayız, Kolombiya'da. İngiltere orada kampta. İki önemli isim Bobby Charlton, Bobby Moore otelde geziyorlar. Ve otelin içinde bir mücevher dükkanı var. Oraya giriyorlar. Sonra çıkıyorlar. Derken polis geliyor. Diyor ki Bobby Moore'a, sen bir bilezik var, onu çalmışsın. Ya diyor, nasıl çalarım? Yanımda Bobby Charlton var. Nasıl böyle bir olay olabilir? 4 gün gözaltında tutuyorlar. Büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Neyse, Bobby Moore'u bırakıyorlar. Onun gibi centilmen bir kaptan, yanında da bir efsane Bobby Charlton var. Ve 1970 Dünya Kupası'nda yine en başarılı futbolunu sergiliyor, ama bu Kolombiya olayını ne kendisi unutuyor ne de İngiliz futbol tarihi.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: yatırım var.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bunun sonunda kaldı 7 numaralı bir Çek kız. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru gidiyor değerli yarışseverler. 8 numarada Efruz kızı liderliğini koruyor. 1 numaralı Turbo Kualik ikinciliğe geldi. Dediğim anda şimdi 4 numaralı Büyük Poyraz ön gruba doğru hamlesini yaptı. Dışında 2 numaralı Mestan Bey var. Hemen işlerinde 3 numaralı Barbarosoğlu. Daha sonra Turbo Kualik 2 boy kadar gerilerinde. 5 numaralı Can Yakup'u görüyorum. Can Yakup'un 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Berranur yine grubun sonunda kaldı. 7 numaralı bir Çek kız. Bu şekilde safkanlar son 600'e de girdi. 8 numarada Efruz kızı liderliğini koruyor. 3 boy kadar geride 3 numaralı Barbaros olduğu ikincilikte. Daha sonra içeriden Turbo Koli 2 boy kadar gerilerinden içinden 5 numaralı Can Yakup. Hemen dışlarında Büyük Poyraz var. Ve bu şekilde safkanlar virajı dönüyor. 8 numaralı Efruz kızı virajı da 3-4 boy kadar önde döndü. 3 numaralı Barbaros olduğu ikincilikte. Hemen dışında 1 numaralı Turbo Koli var. Ve safkanlar bu şekilde son 300'e de girdi. 8 numarada Efruz kızı liderliğini koruyor ikincilikte. Barbaros oğlu var. Daha sonra 1 numaralı Turbo Koligen dıştan da 6 numaralı Berranur'un atakları var. 8 numaralı Efruz kızı liderliğini koruyor Barbarosoğlu. İkincilikte dışında 1 numaralı Turbo Koligen dıştan 6 numaralı Berranur geliyor. 8 numaralı Efruz kızı lider Berranur geliyor. Efruz kızı lider Berranur geliyor ancak koşuyu 8 numaralı Efruz kızı kazanıyor değerli yarışseverler. 6 numaralı Berranur koşunun ikincisi oldu. 3 numaralı Barbarosoğlu ve 1 numaralı Turbo Kolik

0: Üçüncülük için ayna yakın geçen isimler olurken 5 numaralı Can Yakup da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. 4. koşuyu 8 numaralı Efruz kızı Muhammed Baran Çakmak'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Evet, Derin Pas devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turuna başlayacak olan Beşiktaş biliyorsunuz bu turda Danimarka'nın ekibi Midland'la eşleşmişti. Kura çekiminin ardından siyah beyazlar üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Tromsø Kroleve eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Beşiktaş. Bu turda ilk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak diyelim. Şu an hattımızda MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
8: Hoş bulduk. Selamlar. Habibi.
7: Ayda. Şimdi Habibi ne demek Tuğba, anlayamadım.
8: Yani bu sene biliyorsun hep şarkılarla açtık. İtalyanı, La Gente mi Cantare dedik.
7: Şimdi
8: Habibi dedik.
7: Habibi'den kastın ne? Yani biraz o kısmı açıklar mısın? La Gente mi Cantare, tamam. İtalyan hocanın gelişi.
8: Piano pero dedik.
7: Aynen.
8: Piano piano dedik. Habibi de diyoruz. Yani burada da yani şimdi Habibi böyle şarkılar vardır ya Arapça.
7: Evet. Yani Arabistan'dan bir futbolcu mu geliyor? Bir Arap asıllı bir futbolcu mu geliyor?
8: Arapça konuşuyor. Arabistan'dan demeyelim.
7: Yani, yani Mısır'dan mı geliyor? Nereden
8: Mısır'dan,
7: geliyor?
8: Tam evet. Ha. Habibi Mısır'dan. Bir de böyle bilirsin Arap, gerçek klasik Arap şarkıları, eski usul şarkılar, bir 30 dakika falan süren şarkılar varmış. Yani Ümmü Gülsüm'ün falan.
7: Hmm.
8: Böyle işte yavaş yavaş geliyor diyelim.
7: Ne zaman geliyor?
8: Piyano geliyor yani.
7: Ne zaman geliyor?
8: Şimdi şöyle söyleyeyim.
7: Bu sabahta son durum ne sevgili Tuba? Ben sana şöyle sorayım. Yani Sayın Başkan açıklaması var. Menajer galiba biraz daha para koparmaya çalışıyor. Başkan bu kısma çok sıcak bakmadığı konuşuluyor. Tam olarak detayı nedir sevgili Tuğbacı Bayramoğlu?
8: Aynen öyle. Yani menajerinin doğrudur. Menajerinin talepleri. Bunu aslında bugün yayında da anlatmıştım. Şimdi menajeri Rama şey yani basit bir menajer gibi düşünmeyin. Muhammed Salah'ın her şeyi. Yani şöyle söyleyeyim. Finansörü, avukatı, hukukçusu, danışmanı, marka, imaj maker, her şeyi.
7: Hmm.
8: Yani tamamıyla Muhammed Salah bir bütün paket halinde menajerine göre çalışıyor. Ve çok kök söktüren bir isim. Hatta şöyle söyleyeyim. Harvard'da falan bu Liverpool'daki sözleşmeleri hukuk bölümünde okutulmuş tez olarak. Yani hani nasıl bir pazarlık yapıyorsa Liverpool'lar böyle kök söktürmüş. Bir şey olarak hukukçu olarak. Şimdi de bu transfer sürecinde oyuncuyla anlaşıldı. Hep söylenen haberler işte eşi de gitti geldi, hatta Bodrum Dev aldı da söyleniyor. İstanbul'da da yaşamak istiyormuş.
7: Kim Bodrum Dev almış?
8: Çok haberler çıktı, yazlık ev aldı diye Bodrum'da.
7: Menajer Muhammed mi Muhammed Salah. Salah mı?
8: Muhammed Salah. O birkaç gün çok çıktı. Ne derece doğru bilmiyorum ama çok okudum bu haberleri.
7: Hmm.
8: Eşi gelmek istiyor dendi. İsteyebilir çünkü şöyle düşünün. Çocukları var. International school olan ülkelerde okumak ister. Yani İngilizce eğitim alan, ona göre okul sıkıntısı yaşamayacağınız bir bölgedesiniz. Özellikle hani mesela international school'da okuyorsa çocuklar, Beşiktaş tesislere acayip yakın bir noktada. Anlatabiliyor muyum? Bunu, her şey, her denge önemli böyle transferlerde. Dolayısıyla da bitecek yani aslında %99.9 diyebilirim. 2 gündür bu noktadaydım, dün de bu noktadaydım, bugün de bu noktadayım. Tabii ki her şeyde bir pay vardır, ıslak imzayı görmediğimiz sürece. Salı ya da çarşamba günü ben bekliyorum. Yani ya oyuncunun gelmesini ya da imzayı bekliyorum. Perşembe günü çünkü olmaz. O güne maç olduğu için yanlış bir şey olur yani. Ya salı çarşamba gelir ya maç sonrası. Çünkü perşembe günü çok önemli bir maç. Yani bu transferler de aslında bu maça biraz bağlı. Yani sen Salah'a getirir diyeceksin ama direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani

0: senin UEFA Ligi'ne, gruplarına kalman lazım. Bu tip oyuncuları getirmek adına. Perşembe günü çok önemli bir maç işte. Çünkü kendi evinde ve ilk maçı. O maçta böyle tur atlatacak bir skor. Beşiktaş transferinin de aslında bir anlamda yönünü çok daha pozitif yöne çevirecektir. Bir hafta sonra zaten maç, deplasman maçı var Danimarka'da.
1: Beşiktaş o maç hazır mı? Midland
0: maçı. Beşiktaş şöyle şimdi en basiti çok aslında gölgede kaldı. Yani bir sol kanata muazzam bir oyuncu getirdin sen. Yani hani ama bu oyuncu şimdi listeye tekrardan listeler değişebiliyor, eklemeler
1: evet,
0: falan.
1: Evet, son iki güne kadar değiştirme ihtimali
0: yani
1: var.
0: Yani tatile falan gitti arkadan. Bu maçta olmayacak o belli. Ama ikinci maça ben hani oynar diye bekliyorum. İkinci maça belki bu maçın durumuna göre bilmiyorum ne yaparlar. Ama şimdi ilk maçta oynasaydı Trossard hani başka bir şeyle de karşılaşabilirdik. Taraftarın müthiş bir şeyi olurdu, sevgisi olurdu. De önemli de bir isim hani sol kanattan. Bu tip isimler profesyonelce bir atak yapar, iki atak yapar, gider golünü atarsın ve rahatlarsın. Şimdi ilk maçta olmamayacak. Yani ikinci maç bir neyse bir ihtimal vardı. Çünkü oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü, geldi, imza attı ve tatile gitti. Benim tahminimle ikinci maçta belki oynayabilir, ismini netleştirirlerse, yazarlarsa.
1: Trossard'a bir 25-20 bin kişi yakın gelmişti imza törenine. Herhalde salağa evet. Bütün stadı açarlar diye tahmin ediyorum.
0: Yani stat dolar, kesin dolar. Biletli satışlı falan da yaptılar dolar. Hatta bir haber okudum bugün. Yeni kapı meeting alanı falan diye de bir şeyler okudum.
1: Ya orada da alabilir diyorsun yani şey anlamında.
0: İmza evet yani bunu gelire çevir. Şimdi tabii bu tip şeyler gelire çevirebiliyor olmaları lazım. Zaten mesela bence salonun imza töreni yapacaklarsa paralı yapsınlar yani. Hani sen zaten böyle bir oyuncuyu getiriyorsun. Stat da olursa da paralı olur. Tıpkı sürü stat olur o kesin. Ne bileyim meeting alanı falan belki öyle bir şey olursa bir reklam filmiyle birlikte açıklanması düşünülüyormuş. O tip zaten aslında bu arka planda transferin o anlaşılmazlık sağlanan noktaları da biraz da bunun finansal şeyini yakalayabilmekti. Bunun finansal kaynağını yakalayabilmekti. Bir takım ekstra bir şeyler hani reklamda şuydu buydu bir şeyler yakalamaya çalışıyorlar. Yani bulmaya çalışıyorlar diyeyim. Dolayısıyla da hani onlarla birlikte birleştirerek belki daha görkemli bir imza töreni olur. İşte onların da getirisi olur. İşte mesela Osimhen de yapmıştı, Galatasaray box'lar çıkarmıştı, hatırlıyor musun? Evet, yani kutuların evet. İçerisinde ürünler. Kesin buna benzer şeyler yapılması gerekir. Ki zaten taraftar ilgi gösterir. Salak gelirse satılmamış kombinelerde, satılmamış localarda full çalış, satılır. Onun altını çizeyim.
1: Var mı öyle satılmayan kombine şeyler?
0: Loca var, localar vardı. Çünkü transfer başka bir yere evrildi şu anda. Yani bu bundan önce yani 3-5 hafta önce bir hafta önce işte localarda pahalı diyorsa işte niye alalım biz hani bu oyuncuları seyretmek için mi diyorlardı. Şimdi başka bir yani Trossard, Salah gibi isimler size hakikaten loca satışını artırıyor. Çünkü ya oyuncu izlemek istersiniz ya da locayı niye alıyor insanlar? Genelde ya da kombineleri büyük maç izlemek için.
1: Doğru.
0: En nihayetinde. Yani derbi, Şampiyonlar Ligi, UEFA kupası, en azından UEFA Ligi falan. Dolayısıyla da bunların hepsine çok fazla etki edecektir bu transfer.
1: Sevgili Tuba, sorular da geliyor. Bir dakika, bir soru daha geldi. Alexander Charlotte haberini duydunuz mu? Var mı böyle bir şey diyor? Charlotte'la ilgili.
0: O da söyleniyor. Şimdi o kadar endekslendik ki bu Charlotte de biraz Salah'a bağlı. Bakın hem Salah hem Charlotte ben keşke olsa ama pek ihtimal vermiyorum her ikisine. O bence olur da bir ihtimal Salah olmazsa olabilecek bir şey gibi düşünüyorum. Çünkü hem Charlotte hem Salah falan yani bunu biraz limit olarak da yapabilme ihtimaliniz yok. Ama mutlaka olur da bir ihtimal her şeyde bir yüzde birlik ikilik pay vardır. O zaman evet Charlotte ismi zaten aslında Serdar Adalı geçen sene de çok istiyordu. Geçen sene en çok istediği oyuncuydu ve olmamıştı, alamamıştı. Transferde o sol kanatın işte bazı transferlerin çok son günlere kalmasının sebebi de çok Charlotte konusunda beklentiydi, beklemekti. Olmamıştı. Yani istediği bir isim ikna etmeye de çalışmışlardı. Hı-hı. Dediğim gibi her şey şu anda ne isim verirsek verelim, ne isim verirsek verelim, Salah transferine endeksli. Şimdi tabii Salah olursa Vlahovic haberleri çıktı ki doğrudur. Muhammed Salah'ın olduğu, sol kanatta Trossard'un olduğu, kocasının da İtalyan olduğu bir yere tabii ki Vlahovic de gelmek ister. Hem sevdiği bir hoca hem de iki tane çok önemli futbolcunun sağdan ve soldan kanatlarıyla beslenecek bir Vlahovic. Yeniden bir dönüş. Yani o müthiş bir, sonuçta genç bir oyuncu, müthiş bir sükseye kadar. Yani bir anda bütün Avrupa'nın gözü üzerinde olur. O mesela Salah transferi Vlahovic'i de getirir yani. Onun altını çizmek istiyorum.
1: Şunu sana sormak istiyorum. Charlotte'u sorduk. Bu transferler sence turu geçmek için yeterli mi?
0: Hayır, turu geç. Yani bu transferleri oynatamıyorsun işte. Yani mesela Salah zaten hiçbir şekilde olma ihtimali yok. Sıfır. İmza hani atsa resmen bile. Trossard'da da dediğim gibi en son bildirilmemişti ama bugün akşam mı doluyordu? İki gün kala bir takım eklemeler yapılabiliyor. Onu netleştiremedim. Dediğim gibi ilk maçta olmayacak ama ikinci maça gelir. Ama işte biraz aslında geç kalınmadı. Sadece işte ön elemeyi erken oynuyorsun. Geç kalınmadı. Yok, transfer açısından. Daha Temmuz'un ortasındasın. Fakat ön eleme maçlarını erken oynuyorsun. Hep yine diyorum yani bu kupayı almış olsaydı Beşiktaş. Yani Beşiktaş kupayı almış olsaydı düşünün şimdi bir ay sonraydı Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı. Tam bir ay sonra. O süreye de transferlerin büyük çoğunluğunu yapmış olacaktı. Bambaşka bir Beşiktaş konuşabilirdik.
1: Tuba, sence transfer bitti mi?
0: Ben hala %99 diyorum. Yani bana göre bitti. Ama T, bir İ harfini bırakayım. Hep böyle temkinli konuşmakta fayda var. %99 bitti. Salı, çarşamba, yüksek ihtimalle çarşamba. Ben bu işin ya oyuncu gelir ya bittiğine dair bir açıklama olur diye bekliyorum. Ama bir iyi %1'lik bir payı da bırakayım. Çünkü çok ciddi görüş. Evet, çok pürüzler kaldı. Dediğim gibi menajer komisyonunu arttırdı. Bir de bu böyle işte forma satışının detayı, bazı işte reklam çalışmalarıyla ilgili. Şimdi reklam filminde oynatırsınız Salah'a. Eyvallah, çok güzel ama işte oradan alacakları kazancın pazarlığı vesaire, bir sürü şeylerde pürüzler var. Hani bunları gidermeye çalışıyorlar. O yüzden bir %1'lik pay bırakalım diyorum.
1: Bayrampaşa'dan Ramazan diyor ki iyi yayınlar. Cuma günü söylemiştim Muhammed Salah gelsin diyor. Abi sana bir forma hediye edeceğim demiş bana. İnşallah Ramazan, bekliyorum Beşiktaş formasını. Hatta senden gelen formayı ben imzalattırırım buradan. Beşiktaş taraftarına da hediye ederiz.
0: Evet, birine hediye ederiz. Salah yazılı bir forma olsun. İnşallah, dediğim gibi renk geldi ama şunu da altını çizeyim. Ben bu konuda mesela hani bazen adımız muhalefete çıktı. Mesela Serdar Adalı'yı Muhammed Salah transferi olsa da olmasa da eleştirmem. Çünkü çok önemli bir futbolcu. %99'luk kısma getirmişsin. Son andaki pürüzler nedeniyle bu transfer için eleştirmem mesela. Yani canı sağ olsun derim. Çünkü
1: çok uğraştı değil mi?
0: Uğraştı. Ayrı bir şey. Bir hava geldi. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Bir renk geldi. Bir hava geldi. Trossard'da da imza atıldı. Üstüne Salah'ın konuşulması. Orada bir çıtayı yükseltti. Bu süreci ben doğru olması gerektiği gibi yorumluyorum. O yüzden de mesela hani olur da %1 ihtimal olmasa da eleştirmem. Çünkü abidik gibi mesela geçen sene iki kere uçaktan iptal dönen futbolcular vardı. Ama yani şimdi o futbolcular konusunda eleştirebiliyorsunuz. Uçak zaten açıklanıyor, olmuyor. Ama bu Salah yani hani buradaki o pürüz giderilemezse bile çok da şey
1: hani aslında burada da normal şartlarda anlaşma sağlanmıştı. Rakamlara kadar her şey sağlanmıştı ama tabii son anda menajerin
0: onlarda sorun yok. Hani 12 milyon işte maaş. Zaten bonservis elinde. Bakın en önemli artısı bonservis ödemiyorsun.
1: İmza parası verilecek mi?
0: İmza parası isterler. Menajerler ekstra komisyonlar isterler. Onları işte 35 lira falan çıkarttığı söyleniyor. İmza paraları ama imza paralarını şöyle yapıyorlar genelde. Mesela benim tahminimle olursa da 1+1 yıllık olur. Dolayısıyla da 2 yıla yayarlar. Misal atıyorum bunu, tamamen bunu hafaki söylüyorum. 10 yıllık imza parası alırsa 2 yıla yayarsın. Yani yıllık 5, 5, 5, aylık 5,

0: bin, 500 bin gibi ya da 400 bin gibi. Dolayısıyla da bu senin kotanı çok sarsmaz. Yani o transfer limitini anlamında söylüyorum. İmza paralarını genelde yayıyorlar. Yaymak için yani bu tahminimle de 1+1 yıllık sözleşme olur diye. Hani bekliyorum. Yani. Özel bir reklam filmi de açıklanacak diye duydum.
1: Nasıl?
0: Yani özel bir reklam filmiyle açıklanması. Ha. Bir markayla bir reklam filmiyle diye. Bu arada hep şöyle söylentiler var. Yani bu yani storelar değişik hani kartal yuvası mağazalarda çok fazla hummalı bir çalışma varmış oralarda. Onların da şeyini aldık. Müzenin stat turu kısımlarında bir kapalılık vardı. Hani bir açıklama yapılmıştı. İç kısımları gezebilirsiniz. Stat, hem müze hem stat turu yapılıyor ya. Hani öyle olunca da sen geçen sene Orkun'da da böyle bir açıklama yapılmıştı. Ve Orkun'un transferi geldi. Ve Orkun işte statta bir şaşalı bir imza töreni olmuştu. Bunun gibi bir şey.
1: Yaşar Bey diyor ki Aygün Bey bence İtalyano ile Sala anlaşamaz. Sistem anlamında söylemeye çalışıyor tahmin ediyorum. Sistemine uymam anlamında. Tuğba Hanım ne der diyor. Çünkü böyle bir dedikodu dolaşıyor. Yani Muhammed Salah'a olursa Salah'ın üzerinden sistem kurulacak tarzı böyle bazı sosyal medyada Beşiktaş muhabir arkadaşların yazıları vardı. Ne söylersin
0: yani,
1: sevgili Tuğba?
0: Okudum ben de ama şöyle bir şey. Yani şöyle ben sadece şey tahmini yürütüyorum. Hani şimdi tek başına Salah'ı da alsan, takviyelerini yapmazsan yeterli olur mu? Olmaz.
1: Olmaz tabii ki.
0: Hiçbir şekilde. Dolayısıyla işin içinde limit, takım içi dengeleri falan düşündüğünüzde o zaman hani hoca bunları mutlaka konuşmasında bu endişelerini dile getirmiştir. Takım içi dengeler, limit, benim daha ihtiyacım olan noktalar da var. Buralara transfer yapabilecek miyiz diye. Ama hoca sonuçta hücum futbolu oynatan biri. Fakat tek bir önemli bir özelliği var. Her maça farklı kadroyla çıkıyor. Şimdi tabii ki bu kadroda Muhammed Salah'ı ve Trossard'ı kesemez. Ya, o zaman Beşiktaş'ta başka bir şey uygulayacak. Yani Beşiktaş'ta hele bir de atıyorum Milivojevic gibi yani. O zaman her maçta ayrı kadroyla çıkmayacak. O zaman belli bir üçlüsü, dörtlüsü, beşlüsü olacak. Ya da daha oturmuş bir takımla oynayacak. Ama yani Salah gibi bir oyuncu bir de bir sürü mevkide oynayabilen, tamam ana mevkisi sağ kanat olsa bile forvet de oynatabiliyorsunuz. Gizli forvet oynatabiliyorsunuz. Forvet arkası oynatabiliyorsunuz. Dolayısıyla da başka başka yerlerde oynatıp çözebilir bu işi.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Tuğbacı Bayramoğlu sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Evet, Derin Pas devam ediyor. MK Haber TV'den gazeteci Tuğba Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş yabancı oyuncu listesine baktığımız zaman sence kimler kalır? Kimlerin ayrılık ihtimali yüksek? Kimlerin durumu belirsizliğini koruyor sevgili Tuğba Bayramoğlu?
4: 16-4 kuralına göre konuşacağız tabii ki.
3: Tabii ki 16-4 kuralına göre.
4: Aynen. Şimdi burada sonuçta yeni kaleci Nübel, Agbadu, Dijalo, Amir Morillo, Kuatara, o da yeni transfer. Endibi, Junior Olaytan, ve yani bunlar ve Trossard kesin isimler ve Çerni diyelim. Hemen şöyle listeye devam edersek Joao Mario yine bir yere gönderecek. Onana Eyüpspor'la %99 ya da 90 anlaştı diyelim. Sordu ve Eyüpspor'u yöneteceği. Yani %100 demedi.
3: Yani ama devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor.
4: Evet. El Musrati bir takım bulacak mecbur. Elan Ricardo'ya bir takım bulundurulacak. Zaten olmasa da onun yaştan dolayı yırtıyor 22 yaşında. Amir Asliović bir takım bulacak. Burada Felix Udokanye de takım bulması aslında bul demişler. Ayrıma ihtimali yüksek. Öyle söyleyeyim. Ve Çerni gidebilir yani. Çünkü sonuçta eğer Salah gelirse Çerni'ye çok yani ihtiyacı olur mu? Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorsun en nihayetinde. Hani orada kuvvetli yedeklere ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani bize bir şey bulunursa satılabilir. Rashica'yı da satmak istiyorlar yabancı kontenjanından dolayı. Ona da aslında teklifler var. Ancak o da maaşından dolayı. Yani 2,5 milyon euro ben işte bildiğim kadarıyla maaş alıyor. Ve genelde takımlar 1 milyonun üstüne çıkmıyor. Orada bir maaş farkı oluyor. En kötü ihtimalle bir şekilde bir yere verilip yine maaş farkını Beşiktaş ödeyecek gibi. Ama şu aşamada gidecek oyuncular zaten şimdilik kontenjan sorunu yaşamıyorsun. Yani gönderdiğinde Onana'yı, Joao Mario'yu, El Musrati, Elan Ricardo, Amir Asliović'i gönderdiğinizde hele bir de Felix Udoka'yı yolladığınızda zaten sayınız denk düşüyor. Ama tabii birkaç transfer daha yapılınca bu durumda İşte ne bileyim Endidi de gidebilir. Hiç gitmeyecek dediğimiz. Rijalo, Endidi onlar da gidebilir. Çerni gidebilir. Yani hepsinde bir şey olabilir.
3: Sence forvet sıkıntısı yaşamaz mı Beşiktaş?
4: Forvet şimdi oh var.
3: Evet.
4: Oh hani iyi de bir yedek. Kesinlikle forvet şimdi hele ki sağ ve
3: bir de stoper anlamına baktığın zaman da stoper sıkıntısı da var Beşiktaş'ta.
4: Evet, sıkıntısı var. Agbadu. Yani burada ben mesela Emirhan'a aslında güveniyorum. Emirhan bana göre Türkiye Ligi'nin yerli oyuncu arasında en iyisi aslında. Ama en iyilerinden biri. Fakat yani geçen sene iyi geçiremedi. Yani mental bir çöküş var. Yani futbolcunun bu süreci aşması lazım. Çok futbol zekası olan bir oyuncu. Tutmanız gerekirse tut dediğiniz oyuncu mutlaka tutuyor. Osimhen'e bile nefes aldırmamıştı iki tane maçta da. İyi tutuyabiliyor, iyi geri dönebiliyor, arkasını iyi görebiliyor. Futbol söz zekası olan bir oyuncu, babası da futbolcu biliyorsun. Dolayısıyla da o biraz daha özel hayatına dikkat ederse, biraz daha mental olarak çalışırsa, biraz daha ne bileyim ekstra antrenman yapar, başka bir şeyler yaparak kendini çok daha iyi bir noktaya geçirebilir. O zaman da işte en azından Agbadu, Emirhan böyle bir arka tarafı yerli bir oyuncu da katarak hani şu 10+4 kuralından dolayı bir toparlama yapabilirsiniz. Zaten aslında defansa bir, bu arada Kuatara da Trossard'ın arkasında olacak. Yani o an sol taraf yani şey gibi düşünün. Kuatara, Agbadu ve aslında yani Emirhan'la sen aslında geri kısmını halledebiliyorsun tabii, yedekler olacak ayrı mesele. Dolayısıyla da bu sağ bek bir aslında istenen merkez orta saha oyun kurucu, sağ bek ve golcü ilk etaptakiler. Ama tabii eğer senin sol kanadın Trossard, sağ kanadın Muhammed Salah gibi bir isimli olursa senin zaten oraya çok iyi bir golcü getirmen lazım. Yani düşünsenize Trossard ve Salah değil yani. Onun golcüsü of değil. Hani gerçekçi olalım. Oh.
3: Tabii.
4: Evet. Genç bir yetenek sonuçta ama o iki tane dünya çapında yıldızın şeyi getirmesi lazım sonuçta. Başka bir golcü olması lazım ön tarafta. Bu önemli bir şey.
3: Çalışmalar devam ediyor o zaman bu konuyla ilgili.
4: Çalışmalar tabii ki devam ediyor. Dediğim gibi yani adım adım gitmekte fayda var. Ben yine de %99.9 bittiğini salı ya da en geç çarşamba geleceğini düşünüyorum. Benim aldığım duyumlarda o yönde. Ben biraz da şeyden netleştirdim. Suudi Arabistan'da görüşme yaptığı bir takım vardı. O takımla olmamış. Onu teyit ettim. Hani bu da tabii transferi ihtimali
3: biraz daha şey yapıyor.
4: Bu sefer de biz yani menajerin elini bükelim yani. Menajer, El Turco diyorum ben de menajere. Lübnan'dan Kolombiya'ya giden bir ailenin çocuğu menajer. Sonuçta Arapça konuşan hani bir Lübnan Arap kökenli biri.
3: Biz ama bütün şeyi o yapıyor.
4: Her şeyi o yapıyor. Yani. İngiltere'de Leicester'da hukuk okumuş ve özellikle Orta Doğu pazarından gelen oyuncularla çok büyük bir şey kurmuş. Ama Muhammed Salah'la çalışma başladıktan sonra da onun menajeri benziyeti her şey olmuş bir anlamda. Böyle bir şey altını çizeyim.
3: Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuğbacı Bayramoğlu? Bizi dinleyenlere.
4: Yani şeylere siz değindiniz. Bu arada bir seçim de olacak şeyde Kastamonu Spor'da.
3: Hayırdır? Beşiktaş'tan onu... Kastamonu Spor'a nasıl geldik onu anlamadım.
4: Bizim Cevat Şen kardeşler başkanlık seçimine giriyor aynen.
3: Hayırlı olsun ona da diyelim şimdi.
4: aynen. Orada da bir seçim olacakmış. Ona da başarılar dileyelim bakalım onlara da.
3: Peki. Çok teşekkürler. Tamam. Sevgili Tuğba.
4: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
3: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
4: Güzel haberleri bekliyoruz.
3: İnşallah. Kendine çok iyi bak.
4: Tamam. Bay bay.
3: Bay bay. Evet hattımızda spor yazarı sevgili Tuğbacı Bayramoğlu vardı. Şimdi yarışa gidiyoruz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Dış baksa kullanacak. Meymene'de içeride değerli yarışseverler, kısraklar. Box içinde 5. koşu için hazır ve start verildi değerli yarışseverler. 6 numaralı box'tan çıkacak olan 2 numaralı fısıltı kaya rakiplerinden yaklaşık 10 boy kadar gecikmeli. Koşuya başladı. Ortadan 3 numaralı Özrüba çıkışa birlikte liderliği aldı. Bir boy kadar hemen dışında 7 numaralı Rodinia var. O da ikincilikte ilerliyor. Rodinia'nın 2 boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Kızıl Doru. Ondan 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Yenal. Hemen içinde 1 numaralı Lavis Takaya var. 1,5 boy kadar geride 11 numaralı Zeynep Can kızını görüyorum. Ondan da 3 boy kadar geride. 6 numaralı Meymene, Meymene'nin de 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Göze Çarpan'dan 2 boy kadar geride içeride 10 numaralı Merhamet dışında 12 numaralı Karaca Dünya 3 boy kadar geride 4 numaralı Bitirim Seda grubun sonunda kaldı 2 numaralı Fısıltı Kaya. Bu şekilde safkanlar 1 metre start yerine doğru gidiyor 3 numaralı Özrüba liderliğini koruyor. 7 numaralı Rodinia ikincilikte. Rodinia'dan 2 boy kadar geride. 9 numaralı Kızıl Doru var. O da üçüncülükte ilerliyor. 3-4 boy kadar geride. 1 numaralı Lavista Kaya. Ondan 1 boy kadar geride. 5 numaralı Yenal. 4-5 boy kadar geride. 6 numaralı Meymene. 1 boy kadar geride. 8 numaralı Göze Çarpan. Daha sonra 10 numaralı Merhamet. 1,5 boy kadar geride. 4 numaralı Bitirim Seda. Daha sonra 12 numaralı Karaca Dünya. 3 boy kadar geride. 2 numaralı Fısıltı Kaya grubun sonunda bu kez de 11 numaralı Zeynep Can kızı kaldı. Bu şekilde kısaklar son 600'e girdi değerli yarışseverler. 3 numaralı Özrüba lider. 1,5 boy kadar geride. 7 numaralı Rodinia var hemen içinde. 9 numaralı Kızıl Doru da gerilerden 6 numaralı Meymene ve 1 numaralı Lavista Kaya'nın ataklarıyla kısaklar virajı dönüyor. 3 numaralı Özrüba virajı da 3-4 boy kadar önde döndü değerli yarışseverler. 9 numaralı Kızıl Doru yüklendi liderliği o aldı. Son 300'e 9 numaralı Kızıl Doru önde geliyor. En dıştan 6 numaralı Meymene de yüklendi. Dışarıdan 6 numaralı Meymene öndeki 9 numaralı Kızıl Doru yakalamaya çalışıyor. Şimdi bu iki kısak birincilik mücadelesinde 9 numaralı

0: Kızıldoru bir boy kadar önde. 6 numaralı Meymen'e mücadeleyi bırakmıyor. Kızıldoru önde. 6 numaralı Meymen'e geliyor. İçeriden 6 numaralı Meymen'e geliyor. 6 numaralı Meymen'e koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Kızıldoru koşunun ikincisi. 8 numaralı göze çarpan üçüncü. 4 numaralı Bitirim Seda dördüncü olurken 7 numaralı Rodinia da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 6 numaralı Meymen'e Necmi Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Şu an hattımızda Fotospor Gazetesi'nden ve Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu var. Erhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Aygün abi. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyidir. Basın toplantısını takip edebildin mi sevgili Erhan? Neler söylersin?
1: İdman'a bugün gittik. Basın toplantısındaydık. Sorular sorduk. İsmail Hoca'nın cevapları oldu. İrfan'ın cevapları oldu. Hemen İdman'dan ilk notları söyleyeyim ben sana. Hı hı. Vedat Muriç düz koşu yaptı. Sakatlığını hani atlatmış değil, düz koşularla sahalara geri döndü diyelim.
0: Bir sence var yarın tabii. Yarın bekliyor musun onu?
1: O yok, beklemiyorum yarın. Hı hı. Açıkçası kadroda olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama şöyle bir düz koşu yaptığını söyleyebiliriz. Videoları da var, sosyal medyada düştü, yayınladılar. Diğer taraftan İsmail Kartal'a sorular soruldu. Önce bir hoş geldin mesajları, sonrasında Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını sordu, rakibi sordu basın mensubu arkadaşlarımız. Ve İsmail Hoca gayet emin, bilgili ve gerçekçi yanıtlar verdi. Mesela bir soru, Avrupa kupalarında başarılı değildiniz, ne diyorsunuz bu duruma, eleştiriliyorsunuz diye bir soru oldu. İsmail Kartal dedi ki hayır dedi, ben o dönem Türkiye'deki Avrupa kupalarında en çok puan alan teknik direktördüm. Ülke puanı kazandıran teknik direktördüm. Ama Olympiakos maçını söylüyorsanız dedi, Olympiakos maçında da biz penaltılarla elendik dedi. Diğer taraftan yine bir başka bir soruya, kadro derinliği soruldu Aygün abi. Bence önemli bir mesajdı. 50 maç oynayacaksınız, bu kadro yeterli mi dendiğinde İsmail Kartal 70 dedi. Özellikle 70 maç oynama ihtimalimiz var dedi. Onun için 1-2 transfer düşünüyoruz. Kadromuzu derin tutacağız. Şimdilik bu turlar için yeterli dedi. İrfan Can'a ben bir soru sordum. Sorduğum soruda taraftarın onu çok sevdiğini, ayrılık sürecinde de üzüldüğünü ve İrfan'ın geri döndüğünde ona sevgisi gösterisinde bulunacaklarını söyledim. Sen ne dersin? Ne demek istersin bu ilgiye, bu sevgiye? Ben de Fenerbahçe'de şampiyon olamadım. Onlara bu borcum var. O eksikliği kapatacağım. Ben de taraftarımı çok seviyorum. Onlar için oynamayı da seviyorum gibi yanıtlar verdi. Bu sezon iyi bir İrfan izleteceğim dedi. Zaten kariyerimin en zirvesini 18 gol 10 gol 18 asist miydi ya da 18 gol 10 asist bunu dedi İsmail Hoca ile yapmıştım. İsmail Kartal'ın yerli oyuncular üzerinde bir etkisi var. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz, görüyoruz da. Ama iletişim konusunda tabii yine bazen İsmail Kartal'ı eleştirilirken göreceğiz. Çünkü bugün de kendisine Avrupa kupalarında başarılı olmadığınız konusunda eleştiriler var sorusuna. Biraz öfkelendi. Öfkelendi demeyelim, düzeltelim. Biraz tepkisel bir yanıt verdi. Ama şöyle bir gerçek var Aygün abi. Tamamen bilgi odaklı yanıt verdi. Şu maçı oynadık, bu kadar puan topladık, böyle oldu, şöyle oldu diye. Boş bir sinirlenme değil. Tam tersi, gayet güzel, olumlu. Sorunun karşılığını verip soruyu çürüten bir yanıt verdi. Bana göre bugünün en can alıcı noktası ise Asensio.
0: Asensio, değil mi?
1: Asensio'nun yarın ilk 11'de oynamayacak diye net bir cevap verdi İsmail Kartal ve o soruyu soran muhabir arkadaşımız soruyu sorarken İsmail Kartal bir gözlerinde böyle bir kıstı, bir kartal

bakışı yaptı. Meşhur İsmail Kartal'ın o bir bakışı vardır. Onu yaptı ve Asensio henüz hazır değil. Sakatlıktan yeni geldi. Yarın 11'de olmayacak dedi. Ama iyileştiğinde tabii kadroya geri dönecektir dedi. Bir diğer sürpriz ise bugün biliyorsunuz maçtan 24 saat kalaya kadar UEFA'ya 2 güncelleme yapılabiliyordu. O 2 güncellemenin Ake ve Greenwood olduğunu söyledi. Açıkçası bugün habercilere çok fazla haber çıkacak bir basın toplantısı yaptı. 17 dakika sürdü ama...

0: tamamen Türkçe konuşmaları, tercümansız basın toplantısı olması olması sebebiyleydi. Diğer taraftan da biraz daha uzatılabilir miydi? Özellikle Fred Rodriguez konusunda Fenerbahçe'nin Kante, Fred, İsmail Genduzzi orta sahasının yeterli olup olmayacağı, Fred Rodriguez konusunda nasıl bir planlaması olduğunu soracaktık. Fırsatı bulamadık. Çünkü Fred Domenico Tedesco gittikten sonra Zeki Murat Göle ile başlayan ve İsmail Kartal'ın hazırlık maçlarında da yükselen bir performansı var. Aynı zamanda hoca Fred'i aslında takımda tutmak istiyor. Fakat diğer taraftan baktığınızda da Fred'e talipler de var. Flamengo'nun talip olduğunu biliyoruz. Başka kulüpler de var. Talişka için de aynı şeyleri söyleyebiliriz Aygün abi. Fenerbahçe'nin 4 tane yabancıdan çıkması gerekiyor. Hatta 3 diyelim biz buna. Eğer kadroyu değiştirmeyecekse, yeni ekleme yapmayacaksa 2 yabancıdan çıkması gerekiyor. Bunlara da en büyük adaylardan biri Talişka. Oyuncunun yıllık ücreti çok yüksek. İlgilenen kulüplerde o yıllık ücret karşısında biraz bir geri adım atıyor. Fenerbahçe bazı fedakarlıklar yapacak gibi o konuda. Çünkü Talişka'nın artık gelen oyuncularla, Greenwood'la, Vedat Muriç'le transfer edilmesi planlanan Giresi'ye de Watkins ikilisinden olduğu noktada artık Asensio varken, Kerem varken forma bulma şansı biraz daha az. Daha mücadeleci bir takım Fenerbahçe ve o yabancı hakkını biraz daha futbola hani daha hırsla bakan oyunculardan yana kullanmak istiyor. O noktada Semedov, Talişka ve Fred için bir karar süreci olacak. Ama İsmail Kartal'ın bahsettiği gibi ilk bölümde, yani bence Sturm Graz ya da Hart maçlarından sonra olacak bir hamle bu. O bölüme kadar yine bu kadroyla devam edecek. Zaten hoca da şu andaki kadroyla bu bölümleri geçeceğiz diye bilgi verdim.
1: Erhan, çok kısa bir reklamımız var. Araya gidelim. Sevgili Erhan Alveralı'da sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
2: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas.

0: Evet, spor yazarı, aynı zamanda Fotospor ve Çok Gazetesi yazarı Erhan Alveroğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Erhan, dinleyicilerden gelen sorular da var. Bir dinleyicimiz diyor ki, İsmail Kartal'ın açıklamaları, vücut dilini çok gergin gördüm. Sürekli kendini ispat etme psikolojisindeydi sanki. Önceki gelişinden değişen bir şey yok gibi duruyor. Sizce bu normal mi demiş. Ne diyorsun? Böyle bir şey hissedebildin mi orada?
1: Onu aslında anlatımım esnasında belki hissetmişsinizdir. Siz
0: aynen, abi. Aslında söyledim biraz.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın, yani o Avrupa Kupası sorusuna eleştirel bir soruydu. Yusuf Akçiçek Bulgaristan'daki 6 gollü mağlubiyet falan derken, Yusuf Akçiçek'i dedi ben oynattım, sonrasında Mourinho oynattı da işte 22 milyon euro kazanıldı. Ben işte bunları önemsiyorum. Avrupa Kupası'nda başarılı zor olayım ama oynatmadığımızda bizi eleştiriyorsunuz. Oynatınca böyle oluyor diye böyle bir, aslında o soruda bir yükseldi. Hem Asensio hem de o Avrupa Kupası konusundaki eleştiri sorularında bir yükseldi. Evet, söyledim, hep de söylüyorum. İsmail Kartal iletişim konusunda mutlaka yanına bir iletişimci alıp ne konuşacağını bilmeli. Bir defa hani bu önemli. Daha fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Çünkü konuşurken çok fazla önüne bakıyor İsmail Hoca. Direkt sorunun muhatabına bakıp şey yapabilir. Yani iletişim konusunda evet bazı sıkıntılar var. Ama bunu mutlaka gidereceklerdir diye düşünüyorum.
0: Asensio ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Yaşayabilir mi ileriki dönemlerde? Çünkü Asensio biliyorsun oynamak isteyen bir futbolcu. Oynamadığı zaman mutsuz olan bir futbolcu. Ne diyorsun?
1: Şimdi Asensio Fenerbahçe'ye niye geldi Aygün abi?
0: Oynamak için geldi.
1: Gelmesin Dünya Kupası'na oynayıp performans gösterip Dünya Kupası'na gidebilmek. Eğer bunu başarabilseydi şu anda Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye geri dönecekti. Ve belki de süre alıp gol yapabilseydi. Fenerbahçe'nin Fatih Sarı'nın büyük başarısıdır. Onu kadroda tutması ve sürdürmesi, Ali Koç'un alması da büyük başarıdır. Belki de o zaman şimdi 40-50 milyon euro'lara satması gündeme gelebilirdi. Burada sakatlığı buna engel oldu diyebiliriz. Asensio buraya oynamak için geldi. Şimdi siz Asensio gibi bir oyuncuyu bugün almak istediğinizde, bakın işte Greenwood'u almak istediniz. 39 milyon euro bonuslarla 45 milyon euroya gidiyor. Forvet almak istiyorsunuz. Grecia'ya selamünaleyküm dediğinizde 40 milyon euro diyorlar. Birçok daha benzer örnek verebiliriz. Elinizde Asensio varsa bunu mutlaka maksimum faydayla kullanmanız lazım. Ben bir gerilim olacağını düşünmüyorum. Ama bu gerilim olacağını düşünmüyorum sözümü şöyle bir parantezle süsleyebilirim. Asensio çıkar, bir iki klas gösterir, zaten gösterdi geçen sene. Forvet'teki o Greenwood, Kerem, Vedat etkinliğini nasıl arttırabildiğini gösterir. Ondan sonra İsmail Kartal oynatmamayı düşünse de oynatmak durumunda kalır ki ben İsmail Hoca'nın hani forma adaleti konusunda çok adaletsiz olduğunu düşünmüyorum. Adaletli bir teknik adam. En azından Tedesco gibi değil mesela. Tedesco Oğuz Aydın'ı oynatmadı. Bugün Beşiktaş istiyor, Trabzonspor istiyor. Avrupa'dan, Hollanda'dan talepleri var. İsmail Kartal forma adaleti gösterecektir. Ama orada Asensio'dan da bir Gendouzi, bir Kante performansı beklemek doğru değil. Çünkü Asensio geçen sene takım için oynadığında hatırla Aygün abi, 90+5'te vücudunu topun önüne koyup ya da 90+5'te pres yapıp atak engellemeye çalışıyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Bu anlamda ben bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu söylentiler nereden çıkıyor Aygün abi? Bir sene evvelki durumlarda İsmail Kartal ismi gündeme geldiğinde Tedesco öncesinde, tabii Mourinho sonrasında İsmail Kartal'ın Asensio'yu oynatmam diye bir medyaya lafı düşmüştü.
0: Evet.
1: Aslında onu söylememişti hoca. Şu an hazır değil. Hazırlayıp maksimum faydayı alırım demişti. İşte bence o günün sözleri. Bu da iletişimin nasıl önemli olduğunu bir kez daha gözlerinde seriyor. Söylediğiniz sözler bir sene geçse de, üç sene geçse de peşinizden geliyor.
0: Burada en büyük sıkıntı, bu konuşmalarda biliyorsun yaşayan teknik direktör kimdi? Sergen Hoca'ydı.
1: Evet.
0: Televizyondaki söyledikleri daha sonra karşısına çıktı.
1: Doğru. Yani şu onun üzerinde de tutunamadı, kalmadı.
0: Aynen.
1: Belki bu transferlerde Sergen Yalçın olsa bambaşka bir futbol oynatacaktı Beşiktaş'a şu anda.
0: Aynen. Yani o sıkıntı. Sevgili Erhan, sana şunu sormak istiyorum. Sence

0: kadar bitti mi Fenerbahçe'de, yoksa her an her şey olabilir mi?
1: Her an her şey olabilir. Fenerbahçe bir defa bir golcü alacak net. Onu söyleyeyim. Bir de sol tarafa skor katkısı yapabilecek Greenwood tarzı. Ama tabii o yüksek meblağ transferi olacak bir isim değil. O tarz bir isim istiyor Fenerbahçe. Ve zaten bugün İsmail Kartal da dedi ki bir ya da iki transfer yapacağız. Kadromuzun daha derin olması gerekiyor dedi. Fenerbahçe transfer yapacak. Kesin yapacak yani. Ama tabii bu süreç nasıl olur? Şimdi yetiyor bize dedi. İkinci eleme maçından sonra da Ağustos'un 15 oluyor. O zaman da bu Eylül'ün 4'üne biten süreçte o 4 günlük sürede fırsat transferi kovalar mı Fenerbahçe? O konuda bir şey diyemiyorum ama bence en az bir transfer o zamana kalacak.
0: Kadromuz başlangıç için yeterli diyorum. Nene sakat, Asensio Brown yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakattan, Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemler alıyor. Sakat oyuncularımız da birkaç haftayı takım açacak. Bu kadar çok sakatlık olması sebebi sence neye bağlayabilirsin sevgili Erhan?
1: Ben aslında şöyle diyelim. Vedat buraya geldiğinde sakat değildi. İdman'da sakatlandı.
0: Evet.
1: Mesela Bekao bugün grip diye idmana çıkmadı. Zaten Avrupa kadrosunda da yok. Biraz Fenerbahçe talihsizliği bu sanki Aygün abi. Çünkü oyuncular tatilden döndüler yani. Aşırı yüklenme oldu mu bilmiyorum, sanmıyorum da. Ama bu birazcık Fenerbahçe'nin talihsizliği biliyorsun. Edson Álvarez geldi. Adam kariyerinde 4 tane maç kaçırmış. Fenerbahçe'de 25 tane maç kaçırdı.
0: Evet. Sakatlıklardan dolayı.
1: Biraz böyle diye yorumluyorum ben. Ama tabii bunun üzerine de İsmail Hoca kendisi de dedi. Sakatlarımız çok, talihsizlik oldu ama biz de bunları denetliyoruz, programlıyoruz. Hani daha dikkat ediyoruz biz de bu konulara dedi. Belki de bu çimlerle ilgili ve antrenman sahasıyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır diye yorumladım ben bu konuda.
0: Şu an milli takım dönüşünde olan daha hala katılmamış futbolcular var. Ederson başta olmak üzere. Ne diyorsun Ederson'la ilgili son durum nedir sevgili Erhan Alvaroğlu? Kalacak mı, gidecek mi?
1: Kante milli takımdan dün bitti işte şeyi ve yaklaşık Kante 14 günlük bir izni var. Ondan sonra katılacak, erken döner mi bilemiyorum. Ama Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım Ederson'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ederson'u takımda tutmak istiyor Aziz Yıldırım. Çünkü içinde Greenwood'un, Kante'nin, Genduzi'nin, işte Vedat Muriç'in, gelecek forvet transferinin, Asensio'nun olduğu takımın kalesinde Ederson'un olması, Ake'nin önde olduğu ve arkada Ederson'un olduğu bir takımda Ederson'un olmasını istiyor Aziz Yıldırım. Görüşecek oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağım diye bir talebi yok. Geçtiğimiz sezon bazı kırılgan anlar yaşadı. Ama bu sene Aziz Yıldırım'la bir görüşme yaptıktan sonra ben takımda kalacağını düşünüyorum. Ama tabii ayrılırsa da sürpriz olmaz. Ayrılırsa Fenerbahçe'nin yerli kaleciye yöneleceğini düşünüyorum. Ben özellikle Berke Özer'in 15 milyon euroya teklifler aldığını duyuyoruz. 15 milyon euroya teklif oluyorsa %40'ı Fenerbahçe'nin bunun yani. Fenerbahçe o zaman 7-8 milyon euroya Berke'yi alabilir. Bu opsiyonlar da açık ama ben yine de Ederson'un kalma ihtimalini hala daha %51 olarak görüyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Ama hatta ben eğer imkan bulunursa Kante'nin ayrılma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü yüksek bir maaşı var. O bölgedeki hani daha dinamik bir oyuncu istiyorlar ama bu noktada Kante'nin dinamikliği de aslında yeterli. Yani gidecek isimler arasında Kante'de olabilir ama ben zayıf bir ihtimal olarak görüyorum ama Ederson kalır diyorum.
0: Talisca?
1: Talisca ile ilgili Fenerbahçe'nin şöyle bir tutumu var. Talisca'yı takımdan hani yüksek hem maliyeti hem de oraya az evvel saydım birçok oyuncu var. Bu çok oyuncunun o bölgede oynayacak çok oyuncu sonrasında kenarda kalacak çok fazla. Hem Fenerbahçe'ye zararı olacak hem de kendisi oynamak istiyor. Onun için Talisca'nın ayrılması 10+4 kuralıyla birlikte bence kesin. Ama tabii ki süreçler nasıl, ne zaman olacak onu bilemiyoruz.
0: 16-4'ün en çok sıkıştırdığı takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. O çünkü 7'ye yakın değil mi? O 23 futbolcusu var Fener'in şu anda,
1: evet,
0: öyle hatırlıyorum.
1: 7'ye yakın. Ya açıkçası Semedo, Talisca, Fred gibi isimler ayrılması en muhtemel isimler gibi gözüküyor. Bu tabii saydığım isimlerin haricinde Dorgeles'le ne var? Teklif gelecek. Mesela o da bir sürpriz ayrılık olabilir.
0: Jaden Osterwald bir şey olabilir mi? Ayrılma durumu olabilir. Osterwald. Jaden.
1: Osterwald'e de olabilir ama Archie Brown'da da teklifler var mesela. Archie Brown'un ayrılma olasılığı daha

0: daha yüksek. Chelsea'nin oyuncunun durumunu ikinci kez sorduğunu biliyoruz. Onun ayrılma ihtimali daha kuvvetli. Osterwolde'ye göre Musaba'yı falan hiç saymıyorum. Oyuncuya çok fazla ilgi var zaten. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa'nın bazı takımlarından, bazı liglerinden o da ayrılacaktır. Ama kritik olarak baktığımızda Semedo, Talisca ve Fred bu kritik noktada. Bu üçü, bu üçünden ikisi kesin gidecek. Üçüncü giderse, yani üç oyuncu giderse bir transfer daha geliyor zaten. Onun yeri doldurulacak. Ve daha işte daha sonrasında Ağustos döneminin ortalarında eğer Archie Brown'a ve Dorgelesen'e teklif gelirse o zaman yeni transferlerden de bahsedebileceğiz.
1: Son sorum da şu olsun. Dinleyicimiz diyor ki 4 sezondur diyor bu sakatlıkları yaşıyoruz diyor. Acaba sağlık ekibinde bir değişim gerekmiyor mu? Her sene bu talihsizlik denilebilir mi diyor. Diğer takımlar neden bunları yaşamıyor diyor. Son sorum da bu olsun sevgili Erhan Alveroğlu.
0: Peki yani ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum. Sağlık ekibinin değiştiği zamanları da gördük. Fenerbahçe'de bu böyle bir tarih.
1: Antrenman dozaj olabilir mi? Çok mu baskı yiyor?
0: Belki
1: çok
0: de yoğun... yüklemeyle ilgili bilmiyorum. Yükleme olabilir mi? Belki antrenman metotları değiştirilebilir. Belki de oyuncuların hani geçtiğimiz sezon Tedesco hatırlarsanız söylüyordu işte oyuncuya biraz daha yüklenirsek sakatlanacak diye. Belki antrenman metotlarında belki de sağlık ekibine biraz daha ekleme yapmak gerekebilir. Çünkü gerçekten Fenerbahçe bu durumdan çok muzdarip. Bakın sezon başlıyor. 4 tane 5 tane oyuncu sakat. Ya Dünya Kupası'ndan gelen Livakovic sakat geldi. 2-3 hafta yok.
1: Evet, sakat geldi.
0: Öyle bir talihsizlik var.
1: Peki. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Erhan?
0: Canlı sağlığı abi. İyi yayınlar
1: görüşmek
0: diliyorum.
1: Üzere. Kendine çok iyi bak.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Evet, hattımızda Şok Gazetesi ve Fotospor'dan sevgili Erhan Alveroğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Derin Pas'ın sonuna geldik. Yarın sabah Ters Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
8: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
9: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
4: Reklam.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekran.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bahse gireriz başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Yaklaşık bir 20 saatlik aranın ardından tekrar birlikteyiz. Malum dün Dünya Kupası vardı ve biz de maç bitene kadar mikrofonlardaydık. Hatta maçı da zaman zaman önemli anlarını sizlere aktardık. Tabii tek taraflı bir mücadele izledik. Yani önemli anlar derken işte İspanya'nın tamamen ego mayasında geçen bir mücadeleydi. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Şabilike liderliği alan isim oldu. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Secret Royal 2. ligde. Secret Royal'ın 1 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Captivating var. Dışında 5 numaralı Royal Guard yer tutuyor. Bu ikiliden 1.5-2 boy kadar geride. Dışta 1 numaralı Van Kalesi hemen içinde. 7 numaralı Serreş. 2 boy kadar geride 9 numaralı Baktagör. Baktagör'ün 4 boy kadar gerisinde 8 numaralı King. Boreas var grubun sonunda. Kalan isim 3 numaralı King of Race. Bu şekilde Taylar 1200 metre start yerine doğru gidiyor değerli yarışseverler. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler lider. 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Van Kalesi 2. ligde. Hemen içinde 6 numaralı Secret Royal var. Bu ikiliden yaklaşık 3-4 boy kadar geride ön gruba doğru yaklaşan değerli yarışseverler 7 numaralı Serreş. Serreş'in hemen dışında 2 numaralı Captivating var. 5-6 boy kadar geride 9 numaralı Baktagör var. Bu şekilde safkanlar son 800 metreye doğru gidiyor. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler liderliğini koruyor. 3 boy kadar geride 6 numaralı Secret Royal var. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Serreş. Daha sonra 5 numaralı Royal Guard. 2 boy kadar geride 2 numaralı Captivating. Ataklarıyla Taylar son 600'e de girdi. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler lider 3 boy kadar geride 6 numaralı Secret Royal 2. ligde 2-3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Serreş var ve Taylar bu şekilde virajı dönüyor. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler virajı 4-5 boy kadar önde döndü. 6 numaralı Secret Royal 2. ligde 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Serreş'in atakları var. İçeriden 6 numaralı Secret Royal son 300'de Korkmaz Kardeşler'i atlattı ve farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Korkmaz Kardeşler ikinci ligde Secret Royal farkı 7-8 boya kadar çıkıyor. İçeriden 9 numaralı Baktagör kendini ikinciliğe attı. Koşuyu kazanan isim 6 numaralı Secret Royal. 9 numaralı Baktagör koşunun ikincisi oldu. 8 numaralı King Boreas 3. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler 4. 2 numaralı Captivating de koşuyu 5. olarak tamamlayan isim oluyor. Elazığ'daki 6. koşuyu da

0: Yarı severler 6 numaralı Secret Royal Mehmet Taşkaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz Bahse Gireriz programıyla. Yine karşınızdayım Caner Aydaş. Ben saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk. Dünya Kupası nihayet sona erdi. Uzun bir maraton ve en sonunda artık dünyanın en büyüğü belli oldu. İspanya, Arjantin karşısında dün birçok dinleyicimiz neredeyse 300'e yakın mesaj geldi. Tüm mesajları da okudum. Skor tahmini veren dinleyicilerimiz vardı. Zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanmayı başardı. Arjantin'in de mücadeleyi 10 kişi bitirdiğini söyleyelim. Ya açıkçası şöyle okumak lazım. Yani tabii ki herkes bir takımı destekledi. Kimi Messi'yi destekledi. Kimi İspanya kazansın istedi. Ama nihayetinde adil olmak lazım. Doğruyu söylemek lazım. Bence İspanya hak etmişti. Hak etti yani bu kupayı kazanmayı. Dün Arjantin kazansaydı bence çok yazık olacaktı yani. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi İspanya maçın başından sonuna kadar hep üstünlüğü oynadı. Her mevkide bir şekilde rakibine üstünlük sağladı. Hiç bırakmadılar maçı. Çok sabırlı hücum ettiler ve bunun karşılığında da bol bol pozisyona girdiler ki attıkları bir gol bence nizami bir gol iptal edildi Vinicius tarafından. Tabii maçın en iyileri kimler, en kötüleri kimler bunu konuşuruz ama yani en kötüsünün Vinicius olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Bence çok kötü bir maç yönetti. Hani bir hakem değilim ben. Hakem hocası da değilim. Eminim hakemlerimiz çok daha iyi değerlendirir ama yani böyle maç yöneten bir hakemin bu maça verilmesi çok da doğru değildi. Maçın gerilmesinin ana sebebi bence Vinicius'ti. Açıkçası benim düşüncem bu şekilde. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattına. Evet, İspanya önemli bir başarı elde etti. Tabii Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonu da oldular. Üst üste oldular. Harika bir teknik direktörleri var. Oyunu okuyan, oyuna müdahale eden, yeri geldiği zaman en önemli oyuncularını oyundan çıkaran bir teknik direktörleri var. Her şeyden önemlisi cesaretli bir teknik direktörleri var. Bu da çok önemli tabii ki. Bu tarz kısa turnuvalarda anlık reaksiyonlar önemli ki o reaksiyonu gösterecek kişi ya da kişiler de teknik direktör ve onun yardımcıları, saha içine müdahaleleri hep yerindeydi. Turnuva boyunca bence ne zaman takımı aksasa, karşısındaki Yamal da olsa ya da bir başkası Rodri de olsa gerekse oyundan çıkardı. Pedri de olsa gerekse oyundan çıkardı. Bu anlamda teknik direktörü ayrıca tebrik etmek lazım. İspanya milli takımını tebrik etmek lazım. Bu kadar gencecik oyuncularla, belki çok böyle süperstarları yok Yamal hariç. O da zaten turnuvanın turnuvada bence vasat bir görüntü ortaya koydu. Çok fazla gol ve asist katkısı yapamadı. Ona rağmen yine de güçlü takımları yenerekten şampiyon oldular. Fransa var, Portekiz var, değil mi? Önemli takımlar var. Üzerine Belçika var, üzerine Arjantin var. Daha kimi yenecekler? Hani böyle de bakmak lazım. Bu anlamda da yine önemli bir başarıya imza attı İspanya milli takımı. Sevdiğimiz de bir toplum, sevdiğimiz de bir ülke. İspanyolların başarılı olması eminim birçok kişiyi mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Maçtan sonra da Yamal'la Messi'nin görüntüsü de gayet iyiydi. Yani hak eden kazandı. Adil olan da buydu bence. 22 şut atıp kaybeden bir takım olsaydı gerçekten hem İspanyollar çok üzülürdü hem de futbolunda adaletinin olmadığını bir kere daha belki söyleyecektik. En azından bu olmadı. Bu anlamda ben mutlu oldum. Şampiyon İspanya, ikinci Arjantin oldu. Üçüncü İngiltere oldu biliyorsunuz. Ve gol kralı Mbappe oldu. Önemliydi bu arada Mbappe için.

Üst üste ikinci kez gol kralı olan Dünya Kupaları tarihinde ilk oyuncu olmayı başardı. Bundan sonra tabii uzun yıllar demeyeyim ama hani eğer bir iki turnuva daha katılırsa muhtemelen Mbappe kırmadık rekor bırakmayacak gibi gözüküyor. En azından gol anlamında söylüyorum. Çünkü Fransa'nın gol yükünü çeken bir oyuncu. 29 yaşında hani 37'ye kadar dayanabilirse muhtemelen gol sayısını 35'lere falan çıkarabilir. Bir daha kimse bu rekoru kıramaz. Kolay kolay öyle gözüküyor. Kylian Mbappe. O da Fransa'yı başarıya taşıyamasa da kendisi 4 asist ve 10 golle turnuvanın gol kralı olduğu sevgili dinleyiciler. Asist kralı Fransa'dan yine Olise. O da bu turnuvada kendini gösteren, daha fazla gösteren oyunculardan birisiydi. Zaten iyi bir oyuncu Olise biliyorsunuz. Bayern Münih'in bu sezonki performansında önemli bir katkısı var. Michael Olise ve o da turnuvada asist kralı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 7 asisti var. 7 asist olması gerekiyor. En iyi futbolcu Rodri seçildi. İtiraz olan var mı? Varsa kağıdı kalem hazırlasın lütfen. Yazılı olarak başvursun. WhatsApp'tan yazsın. Rodri'nin turnuvanın en değerli oyuncusu, en iyi oyuncusu seçilmesine bir itiraz olan var mı? Gerçekten merak ediyorum. Yok efendim. Şu olabilirdi diyen birisi varsa gerçekten merak ediyorum neden böyle düşündüğünü. Turnuvanın en iyi futbolcusu Rodri seçildi. Hak ettiğini de düşünüyorum. Turnuvanın en iyi kalecisi Unai Simon seçildi. Bazılarına göre iyi bir kaleci değil ama sadece bir gol yedi. Kritik pozisyonlarda önemli kurtarışları var. Oyuna katkısı gerçekten üst düzey. Özellikle savunma arkası atılan toplarda bir libero gibi bir anda çıkıyor ve pozisyonu uzaklaştırmayı başarıyor. Simon benim beğendiğim kalecilerden birisi. Hani Raya iyi bir kaleci ama Simon varken Raya'ya da çok fazla şans gelmiyor. Biraz şeye benzemeye başladı. Ter Stegen, Neuer şeyine benzemeye başladı. Hani Ter Stegen iyi bir kaleciydi ama bütün hayatı Neuer'in arkasında geçti. Onun için büyük bir maalesef'lik bir durumdu. Şimdi Arsenal kalecisi Raya da böyle bir talihsizlik yaşıyor. Bana sorarsanız iyi bir kaleci ama önünde kim var? Önünde tabii ki önünde Simon var. Evet, şöyle bir bakıyorum. Peki devam ediyorum. En iyi genç oyuncu Kubarsi. Pau Kubarsi İspanya'dan yine. Yani en iyilerin 3'ü İspanya'dan gözüküyor. En iyi genç oyuncu Pau Kubarsi. O da İspanya milli takımda genç yaşına rağmen yine de bence önemli işlere imza attı maçlarda. Hataları da var. Barcelona'da çok da tutulmadı ama yani tutulmadı derken yani çok hata yaptı. Çok eleştiri de aldı ama yine de turnuvada iyi bir performans ortaya koyduğunu herhalde net bir şekilde söyleyebiliriz. En çok gol katkısı veren oyuncu Mbappe söylemiştim. 14 gol katkısı vermiş. Tabii en çok gol pozisyonu hazırlayan ya da en çok gol pozisyonu yaratan oyuncu da böyle bir şey varmış. Burada da Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Trossard 10 pozisyon yarattığı için de turnuvanın en çok gol pozisyonu yaratan oyuncusu seçildi sevgili dinleyiciler. Bu da ilginç bir istatistik bu arada ama önemli bir istatistik, bunu da kabul etmek lazım. Asist krallığında Olise 7 asisti, turnuvada en fazla asist yapan oyuncu oldu. Fransız oyuncu biliyorsunuz. Real Madrid'in yoğun bir ilgisi var kendisine ama Bayern Münih ısrarla vermek istemiyor. Çok ciddi bir para da teklif ediliyor. Real Madrid bu oyuncuyu da istiyor. Hani bir tarafta Vinicius, diğer tarafta Olise, merkezde Mbappe, işte orta sahada Bernardo Silva, Tchouaméni falan, Valverde, yani tırnak içinde söylüyorum. Ya Allah Jose Mourinho'nun gözünü doyursun diyorum, Perez'in. Yani bunlarda bir durdurak yok. Bir şey de yok. Nedir o? Hani bir ortası da yok böyle. Hani herkes almak istiyorlar. Nerede bir yıldız varsa onu istiyorlar. Bakalım Michael Olise Real Madrid'e transfer olacak mı? Mbappe 4 asist ve Messi, yani Mbappe, Messi, İbrahim Diaz Fenerbahçe'nin ilgisi olan oyunculardan birisi biliyorsunuz.
Odegaard ve Bruno Gümareş yine 4 asiste Olise'nin hemen arkasında yer aldılar sevgili dinleyiciler. Evet, mesajlarınız var, şöyle bir bakalım. Açıkçası yorumlarına nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Gayet güzel özetledim. Teşekkürler. Bir İspanya taraftarı olarak çok mutlu oldum. Zafer New Jersey'de yazmış. Ya tabii ki sevgili Zafer, sonuçta ben objektif bir insanım ve her zaman da hani futbolda ne olursa olsun, ya Messi'yi sevmem ayrıdır ama sonuçta bir Türkiye değil, Arjantin, öyle bakmak lazım. En azından ben böyle değerlendiriyorum. Diğer tarafta Arjantin dün ne oynadı diye sorarsanız, açıkçası benim hani şöyle değerlendirmem şu olur: hiçbir şey. Sahada varlığı yoktuğu belli olmayan bir takımdan bahsediyoruz. İspanya'nın oyununu çözemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Hadi ilk yarı çözemediniz, maç boyu bu kadar İspanya'yı üzerinize getirirseniz hani kazanma ihtimaliniz var mı diye şöyle düşünüyorum maçtan sonra. Pek mümkün görmüyorum. Ama teknik direktör bunu okuyamadı. İlk şutunu 119. dakikada atan bir Arjantin var. Şimdi ben nasıl İspanya'nın hak ettiğini söylemeyeyim ya da söylememek herhalde bence büyük haksızlık olur. İspanya'nın hak ettiği, hani böyle derler ya, böyle ananın annenin işte ak sütü gibi helaldir, helal bir kupadan bahsediyoruz. Maçın başından sonuna kadar domine eden bir İspanya vardı ve hak etti. Onu söyleyelim, tebrik de etmek lazım. Bu kadar bir takımın bu kadar uzun süre hem yenilmemesi, hem üst düzey futbol oynamız, hem oynarken keyif almaları, sıfır ego oyunculardan bahsediyoruz. Yani Yamal bu takımın süperstarı bence. Hatta dünyanın şu anda en büyük süperstar adaylarından ya da süperstarlarından birisi. Ama bakıyorsunuz sürekli savunmada. Takım savunmasına yardım ediyor. Attırmaya çalışıyor. Her pozisyonda şut atmamaya çalışıyor. Bizim takımlara da örnek olur diye umut ediyorum. Hani bizim takımlarda da biliyorsunuz yıldız adayı, kendini yıldız zanneden oyuncular var. Sadece milli takım üzerinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Umarım buralara da örnek olur. İşte Rodri'ye bakıyorsun, bir maestro gibi. Sorumluluk alması gereken yerde sorumluluk alıyor. Almaması gereken yerde alan oyunculara o pası veriyor. Oyunu çok iyi okuyor, okumaya çalışıyor. Kendisi kötü olduğu zaman iyi olan oyuncunun daha fazla topa dokunmasını sağlıyor. Kubarsi'ye bakıyorsun, bek midir, açık mıdır, ofans mıdır, golcü müdür anlayamıyorsunuz. Kubarsi'den diyorum, değiştiriyorum. Sol bek Kukureya'dan bahsediyorum. Pedro Porro'ya bakıyorsunuz, hani belki yüzüne bakmazsınız ama adam her pozisyonda hücuma katkı veriyor. Savunması bir o şekilde. Simon'a bakıyorsunuz, hani Atletico Bilbao'da oynuyor. Hani İspanya'da bile yüzüne bakmıyorlar, öyle diyelim. Oradaki 3 büyük takım. Yani işte kimler? Madrid, Real Madrid ve Atletico Madrid. Bir de Barcelona yüzüne bakmıyor diyelim ama görüyorsunuz gayet güzel. Konsantrasyonu çok yüksek bir şekilde mücadele ediyor. Hani hangisini sayayım diye düşünüyorum. Oyarzabal hakikaten yüzüne bakmazsınız. Hani 4 büyüğün kesinlikle alıp kadrosunda düşünebileceği bir santrafor tipi değil. Ama bakıyorsunuz İspanya'nın şampiyonluğunda önemli goller atan bir oyuncu. Oyunun genelinde çok katkısı olan bir oyuncu. Sürekli oyunun içinde geriye geliyor, yardım ediyor. Kontratak oynamak istediği zaman, İspanya zorlandığı zaman bakıyorsunuz topla beraber, çalımla beraber gidiyor ki ağır bir oyuncu. Ama yine de deniyor. Haliyle tabii ki İspanya'yı tebrik etmek lazım. İspanya severleri de ayrıca tebrik etmek lazım. Çünkü hani son yıllarda bu kadar domine bir finalde olmadı. İlk şutu Arjantin'e 118 dakikada attırdı. İlk şut, yanlış anlamayın. Zaten iki şut var. İsabette bu arada sağlayamadı Arjantin. Bu da ayrı bir konu. Selamlar, sevgiler. Arjantin adına hiç yakışmadı. Finale hiç yakışmadı. Görüşüne katılır mısın demiş sevgili Korkut Konur Alp abi. Yani finale yakışmadı derken abi, dün ben maçı da anlatmaya çalıştım burada. Dilim döndüğü kadar, ki dediğim gibi yani neredeyse 300 mesaj geldi. Hepsini de okumaya çalıştım. Arjantin böyle istedi. Normalde İspanya finale gayet yakışır bir futbol oyunu. Daha ne yapsınlar yani? Adamlar gol atmak için her şeyi denediler. Her şeyi yaptılar. Ancak bu kadar yani. 1-0.
Ama Arjantin maalesef kötüydü.

Yani şu haliyle kupayı alsaydı açıkçası bence büyük haksızlık olurdu. Öyle düşünüyorum. İyi yayınlar. İspanya 120 dakika futbol oynamaya çalıştı. Arjantin 120 dakika çirkeflik yaptı. Maç bitti. Arjantin'in çirkeflikleri bitmedi demiş. Dün akşam itibariyle Maradona ile başlayan Arjantin sempatim son buldu demiş. Sevgili Atilla Bey böyle bir mesaj yazmış. Atilla Uzun. Özellikle maçtan sonraki belki agresiflikleri değil mi? Biraz böyle hepimizi şaşırttı ki şaşırmamak lazım. Arjantin'in bu arada Arjantin'de de o büyük olaylar olmuş. Buenos Aires'te bu sabah gördüm. Bayağı büyük olaylar çıkmış. Yani polisle taraftarlar çatışmış vesaire. Bayağı kavga gürültü. Sokaklar bayağı bir sıkıntılı. Bu da ayrı bir konu. Neyse. Çok bizi ilgilendirmiyor. Kolay gelsin iyi yayınlar. Dün Yamal 2 isabet ve Arjantin 15, 17, 19 faal yapardan güzel paralar kazandık. Demiş. Aydın abi pek hayırlı olsun. Başka bir şey de yazmış da onu okumadım Aydın abi. Peki İzmir'e selamlar sevgiler. İyi yayınlar. Eğer iş penaltılara kalsaydı Martinez'in Maradona ve Messi'den sonra Arjantin tarihine geçeceğini yemin edebilirim ama ispat edemem demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Penaltılara kalsaydı Güncü Aka yazmış. Sevgilerimizi iletelim. Penaltılara kalsaydı bence Arjantin kupayı alacaktı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü beyefendi çok iyi bir penaltıcı. Ayrıca penaltı atan oyuncuların da konsantrasyonunu bozmalı üzerine yok. Öyle diyelim. İlginç bir kaleci ki maçı da aslında İspanya'nın daha önce maçı koparamayışının en büyük sebebi Emiliano Martinez'di. Doğruya doğruyu söylemek lazım. İyi bir kaleci. Çok önemli kurtarışlara imza attı. Aslında İspanya çok daha önce bitirebilirdi mücadeleyi ama izin vermeyen bir Martinez vardı. O da önemli bir performans sergiledi. Real Madrid'de Arda'yı unuttunuz. Arda'yı unutmadım. Ben Arda'yı benim düşüncem tabii ki. Jose Mourinho'nun oynatacağını çok düşünmüyorum. Daha önce söylemiştim. Kim yazmış bu mesajı? Sevgili dinleyicimiz ama ismi yok. Bir bakayım. Hatırlamadım da şimdi ismini. Evet isminizi hatırlamıyorum. Özür diliyorum. Daha önceki mesajlarda da göremedim. Yani Jose Mourinho'nun Arda'yı oynatabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü çok onun tarzına uygun bir oyuncu ya da öyle bir oyunu inşa eder mi bilmiyorum. Arda'ya serbestlik tanıyan bir oyun olur mu bilmiyorum ama biraz daha olmuş oyuncularla oynamaya çalışıyor Jose Mourinho. O yüzden benim düşüncem Arda çok süre bulamaz. Umarım ben yanılırım. Jose Mourinho ya da Arda mükemmel bir performans gösterir ve beni yanıltır. O zaman tabii Arda'yı tebrik ederim ama hani Jose Mourinho hocamızın dediğim gibi bu konuda bence başka planları var olacağını düşünüyorum. Bernardo Silva'yı onun bölgesinde oynatabilir. Ben şimdiden söyleyeyim de sonra efendim haksızlık yaptınız falan demeyin çünkü Bernardo Silva bence o bölgede oynayacak. Arda sanki daha sonra yedek kulübesinde kalabilir gibi gözüküyor. Siz kusura bakmayın Arda. Mustafa Bey. Ha yok yok. Mustafa Bey demiş ki kusura bakmayın. Yok yok kusuru yok. Ya inşallah oynar Mustafa Bey ama ben dediğim gibi ya maalesef Arda yedek kulübesinde bekler bana sorarsanız. Yani şu görüntüsüyle bekler. Bernardo Silva'yı ben tercih ederim. Jose Mourinho olsa. Ya da o Bernardo Silva'yı tercih edecek. Biraz daha ne yapacağını kestirebileceği, hücumda da biraz daha aksiyon alabileceği bir oyuncuyu tercih edecektir. Ve savunma yönünde güçlü bir oyuncu isteyecektir. İnşallah Arda bunların hepsini yapar. Bernardo Silva yedek olur ama ben dediğim gibi bu konuda umarım yanılırım. Fikrim bu yönde. Abi yoksa Arjantin yolu kolaydı. Buralar hak etmedi diyenler haklı mıydı? Ankara'dan Ebu Bekir. Ya yok ben ona katılmıyorum. Yani İngiltere'yi yendi işte aynı İngiltere Fransa'ya 6 gol attı. Öyle bakmamak lazım. Sadece bu maçı tabii doğru okumak lazımdı. Burada İspanya'nın Arjantin'in tüm hamlelerine cevap verdiğini söyleyelim. Bir ikincisi gerçekten iyi oynadığını söyleyelim. İyi oynadılar. Hak ettiklerini de düşünüyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldı. Yani İspanya'nın kendi oyunu oynamasına bu kadar izin verirseniz İspanya'yı yenmeniz biraz zor. Ya onları birinci bölgeye biraz hapsetmeye çalışıyor.

0: tartışacaksınız. Hadi bunu yapamazsınız belki. Pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Alex Baena ve Yaman hızlı oyuncular. Ya da ikinci bölgede biraz daha kalabalık kalıp bir şekilde kendi kalenize yaklaştırmamanız gerekiyor. Ama bundan hiçbirini yapamadı Arjantin. Diyelim. Peki şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yine Dünya Kupası'yla devam edeceğiz ama 10 geçe reklamından sonra sevgili Nihat Erence bizlerle birlikte olacak.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz Bahse Gireriz programıyla. Karşınızdayım Caner Aydaş. Ben saatler 22.30'a kadar buradayım kıymetli dinleyiciler. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dediğim gibi 10 dakika sonra sevgili Nihat Arenci'yi hatta alacağız ve Trabzonspor'u biraz değerlendireceğiz. Ne demiş dinleyicimiz? Arda görüşüne katılır, altına imzamı atarım. Seni kutlarım görüşünden dolayı Korkut abi yazmış. Yani görünen köy kılavuz istemez. Ben öyle düşünüyorum. Değil mi? Güzel bir atasözümüz var. Jose Mourinho çok genç oyunculara şans vermiyor. Vermeyecek de yani. Niye Bernardo Silva'yı aldırsın ki ona? Bakarsanız yani. Fırsat transferi falan ama yani Bernardo Silva'ya ihtiyacı var mıydı Real Madrid? Bence orada Arda'yı yedeklemek için ya da Arda'nın daha önünde ne yapacağını biraz daha kestirebileceği bir oyuncu istedi. O da Bernardo Silva'ydı. Bedavaydı. Perez'in de çok sevdiği şeylerdir bunlar biliyorsunuz. Bedava. Oyuncu almayı çok seviyor. Seattle der ki Viva Spain demiş. Bence de Mourinho bizim Arda'yı oynatmaz. Belki son 10 dakika ya da sakatlıklarda Arda sözleşmesi bitince ayrılır. Nereye mi gider? Bence Başakşehir'e gider demiş. Yok yok öyle değil ya Arda. Avrupa'da inşallah kalır. Arda'nın biraz sorumluluk alması gerekiyor. Yani Arda biraz sanki bir 8 numaraya evriliyor. Hani 10 numaradan 8 numaraya doğru bir gidişat var. Açıkçası kaleyi çok fazla düşünmüyor. Çok fazla topla oynamak, biraz daha basit oynamayı öğrenme demeyeyim ama biraz bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor ya da çalışması gerekiyor. Hızlı düşünüp çabuk karar vermeli. Çünkü her topu istiyor. Her topa mutlaka birkaç kez dokunmak istiyor. Bu günümüz futbolunda çok da istenen bir şey değil. Böyle oyuncular vardı. Mesela onlardan bir tanesi Odegaard'tı. Eskiden çok daha fazla topa dokunuyordu. Biraz azalttı. Sonrasında hani bir süperstar olmadı kendisi. Biliyorsunuz bu beklentiyle alındı Madrid'e. Olmadı. Arsenal'e yolladılar. Orada da daha basit oynuyor görüyorsunuz Odegaard'ı. Arda'nın da biraz basit oynaması gerekiyor. Sorumluluk almak istiyorsa o sorumluluğu biraz daha basit oynayarak alması gerekiyor bana sorarsanız. Benim düşüncem bu yönde. Selamlar iyi yayınlar. Mourinho daha söylentileri varken ben Arda'ya çok büyük sıkıntı olacağını mesaj atmıştım demiş buraya. Size katılıyorum. Kesinlikle oynatmayacak. Bence Arda'nın bunu öngörüp oynayabileceği yine elit bir kulübe gitmesi lazım. Yoksa kendine çok yazık eder demiş. Kim yazmış? Sevgili İlkay Demirezen. Vallahi İlkay Bey aynı fikirdeyiz bu konuda. Bir yarış arası verelim devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
5: İlk liderliği aldı. Bir bu kadar gerisinde 8 numara dakika Zaru var. O da ikincilikte ilerliyor. 2,5 bu kadar geride 3 Tay var. Ortada 9 numaralı 3 yürek dışında 13 numaralı Eleonora hemen içinde 6 numaralı Incidentally. Bu üçlüden 2 boy kadar geride 1 numaralı Wars hemen içinde 14 numaralı Repeat Me'yi görüyorum. 5-6

0: O kadar geride 4 numaralı önlere gelen Raven bu şekilde Taylor 1 metre start yerine girdi değerli yarı severler. 2 numaralı Bandit lider 2.5 o kadar geride 8 numaralı Kika Zaru ikincilikte ilerliyor 3 o kadar geride 1 numaralı Wars'u görüyorum. Wars'tan yaklaşık 2.5-3 o kadar geride 14 numaralı Repeat Me 2 o kadar geride. Dışta 13 numaralı Eleanor'a içinde 6 numaralı Incidentally enişlerinden de 4 numaralı Draven ön gruba doğru atağını yaptı değerli yarışseverler. 2 numaralı Bandit 3-4 bu kadar virajı önde dönüyor. 1 numaralı Wars ikincilikte daha sonra 8 numaralı Kika Zarun ataklarıyla Taylor virajı döndü. 2 numaralı Bandit son 300'e de 4-5 bu kadar önde geliyor. Gerilerden 8 numaralı Kika Zarun'un içinden 4 numaralı Draven'in en dışta da 1 numaralı Wars'ın atakları var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 2 numaralı Bandit lider. İkinciliğe içeriden 4 numaralı Draven gelmeye çalışıyor. Koşunun son 100 metresine girdi. 2 numaralı Bandit lider. Fark 3-4 boy kadar. 1 numaralı Wars ikincilikte koşuyu kazanan isim. 2 numaralı Bandit değerli yarışseverler. 1 numaralı Wars koşun ikincisi, 4 numaralı Draven üçüncü, 15 numaralı Valley of Honor dördüncü oldu, 3 numaralı Kosas da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. 7. koşuyu 2 numaralı Bandit Aziz Akdemir ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Bendeniz Caner Aydar. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Sevgili Selim ne demiş Antalya'dan bakalım. Abi yayınlar katılır mısın bilmem. Yarım asırdan fazladır taraflı tarafsız insanların sempatisini kazanan Arjantin bir ayda itibarını ve sempatisini yerle bir etti demiş. Katılırım yani. Arjantinli futbolcular otopark... neyse demeyeyim oraya girmeyeyim. Rakip oyunculara sürekli bir agresiflik sergiliyor demiş. Hakem düdük çalar hakemin etrafına şüp kavga etmeye çalışırlar. İnsanları nefret ettirdi Arjantin kendisinden demiş. Valla dünkü görüntü hiç hoş değildi onu söyleyeyim. Zaten bir şey oynamadılar. Nihayetinde sonrasında hakem de kötü bir performans gösterdi. Bunu da kabul edelim. Enzo'nun hani pozisyonu faaldi. Orada faal vermedi. Sonrasında İtirazına sarı kart gösterdi. İkinci pozisyon sarı kart ama ilki çok ağır bir sarı kart bence. Takdir haklarını daha çok oynayandan taraf kullandı. Savunandan değil, oynamaya çalışan takımdan taraf kullandı. İspanya'nın hiçbir sarı kart olmaması biraz ilginç. Sadece Arjantinler sarı kart gördü ama aslında İspanya'nın da mesela Rodri'nin Messi'yi belinden tutup çekmesi bir sarı karttı. Kubarsin'in hareketi sarı karttı. Alex Bueno'nun bir faali vardı. Bence sarı karttı. Ama vermedi. Yani kritik bölgelerde. Kötü bir hakem performansı ama şartlar ne olursa olsun. Yani 120 dakika boyunca hiçbir şey yapmadınız bir maçta. Sonrasında hani hakeme sadece bel bağlamak, hakemi sadece eleştirmenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Arda Güler Galatasaray'a kiralık gelmez mi demiş Gürbüz Önder. Bilemiyorum tabii ki. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Arda Türkiye'ye gelir az önce bir dinleyicimize espri yapmıştı. Onunla alakalı bir mesaj gelmiş. Demiş ki yani herhalde espri yaptı diye sevgili Serdar Bey. Evet tabii ki espri yapmıştır. Arda Avrupa'nın her takımında oynar. Öyle bakmak lazım. Avrupa takımların %80'inde değil hepsinde oynar Arda Güler. Ben oynayabileceğini düşünüyorum. Sadece işte o eksikliklerini bir şekilde tamamlaması gerekiyor ki Arda da öyle bir gencimiz. Yani neyin ne olduğunu bilen, aklı başında, aklı selim bir gencimiz. Başından beri böyle bu arada. Ben eksikliklerini tamamlayacağını düşünüyorum ve Real Madrid'de olmasa bile Avrupa'da yine iyi bir takımda belki gelecekte forma şansı bulacağını düşünüyorum. Evet birazdan bağlantımız olacak ama bağlantımız olmadan önce hemen şöyle bir bakalım. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkeler Brezilya 5 kez, Almanya 4, İtalya 4, Arjantin 3, Uruguay 2,

0: Kubarsi, Kukureya yine İspanya'dan sağ bek ve stoper mevkiinde. Rodri orta sahada İspanya'dan. Bellingham İngiltere'den. Trossard ilginç Belçika'dan. Messi Arjantin. Mbappe Fransa ve Haaland Norveç'ten. Opta verilerine göre dünyanın en altın 11'i de bu şekilde gözüküyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi kaynak Opta verileri, özellikle bunu söyleyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan sonra Karadeniz Gazetesi'nden kıymetli abimiz sevgili Nihat Erence bizimle birlikte olacak.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Hattımızda Karadeniz Gazetesi'nden sevgili abimiz Nihat Erence var. Nihat abi merhabalar.
6: Merhabalar.
0: Nasılsın,
6: İyi geceler olsun diyelim, değil mi? Gece olmadı ama akşam diyelim.
0: Yani gece oldu sayılır abi. Sarıyer'de bayağı karanlık. Bilmiyorum senin oturduğun. Biz Avrupa'da oturduğumuz için belki
6: aynen,
0: biraz.
6: Aynen, dışarısı karanlık, doğru söylüyorum.
0: Evet evet. Nasılsın, iyi misin bu arada?
6: Vallahi şükür be. İşte
0: Trabzonspor transferleri yapıyor. Sen iyisin aslında. İyi olman lazım.
6: Aslında bağlantı yapılırken bir şöyle bir espri de yaptım. Dedim Caner benim için çok değerli. Yani tabii hem seviyorum ama bir de kan kardeşim Caner'le.
0: Evet evet. İyisin
6: abi,
0: de abi.
6: Unutmuyorsun diye dedim. Görkem'le sohbet ediyorum. Görkem evet. De diyor ki abi hiç unutmuyor. Ben dedim kan kardeşliği unutulur mu?
0: Tabii tabii tabii.
6: Yani en güzel şeyi.
0: Aynen öyle abi. İyi olduğuna çok sevindim. Hani ben de açıkçası az önce Görkem'e dedim. Ya dedim ki yaz bitti. Ben hala Nihat abiyle bir kere bağlantı yapmadım. Büyük haksızlık. Biliyorsun abim de Trabzonsporlu. Biraz fırça yedik. Yani bir kere konuşmaz mısın falan dedi. Aslında çok konuşuyorum ama hiç hani seninle bağlantı yapmadık. Böyle bir şey var. Yoksa aslında konuşuyorum. Her hafta konuşuyorum Trabzonspor.
6: Biliyorum. O yönden bir sıkıntımız yok. Evet. Tabii ki şeyle ilgili. Yani biraz zamanla, zeminle, işte gündemle.
0: Evet.
6: O kadar gündem çok hareketli oldu ki. Özellikle bu Dünya Kupası'ndan dolayı bir sürü gelişmeler oldu. Yani oldu.
0: Aynen öyle. Tabii sağlık olsun. Daha ligler başlamadı. Vaktimiz de var. Aslında güzel de bir vakit. Şimdi sevgili Nihat abi sana hazırsam birkaç sorum olacak. Öncelikle şu ana kadar yapılan transferlerden memnun musun? Ben şöyle transferleri dinleyicilerimiz için şöyle bir hatırlatayım. Aral Şimşir, Ernest Muçi zaten hani kiralıktı. Bonservis alındı. Noah Saviolo sonrasında Sidney Lopez Cabral Benfica'dan geldi. Sol bek. Cenk Özkaçar, o da Valencia'dan geldi. Melih Kabasakal, Gaziantep'ten. Ruslan Malinovski, Genoa'dan geldi ki önemli bir oyuncu. Samet Akaydın, Rizespor'dan geldi. Bedelsiz gelen oyunculardan birisi. Ruslan Malinovski de böyle. Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz. Herhalde eksik söylemedim. Kiralıktan dönenler hariç. Şu ana kadar yapılan transferlerden taraftar memnun mu? Trabzonspor basını memnun mu? Ya da nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Şöyle diyelim, 11 tane transfer.
0: Evet.
6: Yani sevgili Caner, hani bir takım taraftarına sorduğunuz zaman 11 transfer yapmışsınız. Hani şimdi ben biraz İstanbul medyasını da biliyorsun yakın

0: Bunun için oraya sadece bizim kendi yerel medyamıza değil, İstanbul medyasına da çok yakınım. Oradaki gelişmelerini, oradaki dostlarla sohbet ettiğimde herkes aynı şeyi söylüyor. Yani müthiş bir transfer başarısı. Yani ne anlamda müthiş bir transfer başarısı? Sezon biter bitmez transferler başladı. Yani önceden belirlenmiş oyuncularla temaslara geçildi ve birer birer imzalar attırıldı. Çok değerli. Bence tam bu 2021-22 şampiyonluk sezonunun öncesi. Tıpkı o sezonda da böyleydi. Hatırlarsın yine. Seninle de. Şimdi o aynen o tarzda bir planlama yapılıyor. Pardon. O tarzda bir takım, yani eksik yerleri tamamlandı ki. Yani biraz da aslında biraz erken başlamanın ana temel nedenlerinden bir tanesi şuydu. Geçen sene özellikle Galatasaray maçından sonra Trabzonspor'un yani önüne özür dilerim, bir şampiyonluk şansı gelmişti. Müthiş bir şans geldi, müthiş bir fırsat gelmişti ama Trabzonspor o zaman bunu kullanamadı. Niye kullanamadı? Kulübe zayıflığından dolayı. Kulübesi o kadar zayıftı ki. İşte Enes Müçin'in o dönem sakatlığı, devamında Onaçu'nun sakatlığı, iki tane oyuncunun takım içinden biraz uzak kalması, o Trabzonspor'un o gücünden çok şey aldı götürdü. Oradaki kulübe hamleleri de işe yaramadı. O zaman biz şunu gördük ve ısrarla da dedik ki, ya Trabzonspor her sezon şampiyonluğu oynayan bir takım. Yani bu sezon evet yapılanma sezonuydu. Hedefler sürekli zaten Fatih Tekke de aynı şeyi söylüyordu. 1-4, 1-4, 1-4, yani üstüne basa basa. Ama öyle bir, yani hani denir ya bazı şeyler altın tepside sunulur takımlara. Trabzonspor'a o sunulmuştu. İşte o dönemki yaşanan sıkıntılar Trabzonspor'u bu sezon daha hızlı hareket etmeye yöneltti. İyi de oldu bence. Şimdi genele baktığımız zaman, hani oturup sohbet ettiğimiz dostlarımız, işte biliyorsun Trabzon'da işte uzun sokakta oturursunuz, iki bardak çayınızı içtiğiniz zaman ilk sohbet Trabzonspor'dur. Sonra işte farklı şeyler konuşursunuz. Orada tabii ki insanlar 11 transferi çok değerli buluyorlar ama hemen şunu soruyorlar: yıldız oyuncu alacak mıyız? Yani oradaki şey aslında ince detay şu: alınan oyuncuları evet çok değerli buluyorlar ama yıldız statüsünde görmüyorlar. Bu aslında biraz bence düşündürücü.
1: Evet.
0: Yani bir sanıyorum, yani beklenti şu: bir ya da iki tane böyle üst düzey, gerçekten hani geçtiğimiz günde Sevgili Ziyad Kafkas'ın bir basın toplantısı vardı. Orada şunu söyledi: kombine 4800 sattık. Şu anda 5000. Yani düşünebiliyor musun? 11 tane transfer yapmış bir takım Sevgili Caner 5000 kombine satıyor. İstanbul takımlarına bakıyoruz. Galatasaray 40.000 küsur. Fenerbahçe 41.000, 42.000 küsur. Beşiktaş 37.000 kombine satmış. Yani şimdi 4 büyük olarak sayıyoruz ülkede takımları. Ama Trabzonspor hem futbol kenti diyoruz, spor kenti diyoruz. 5000 sayısını duyduğumuzda üzülüyoruz bu sefer. Orada sanki şöyle söyleyeyim, sen de abinden dolayı da bilebilirsin. Trabzonspor taraftarının böyle
1: bir yıldız oyuncu şeyi var değil mi? Bir beklentisi var yani.
0: Ha, beklenti bile anlık hareket tarzı var.
1: Evet.
0: Bence o hareket tarzını şurada yapacaklar diye düşünüyorum ki konuştuğumuz dostlarımızdan da o ışıkları alabiliyorum. Playoff, Avrupa Ligi'ndeki playoff maçı ve sonrasındaki Avrupa Ligi gelirse ben tahmin ediyorum çok kısa süre içinde, yani 35.000'e yakın kombine satılacak. Yani nedeni de şu, Avrupa birkaç yıldır o Avrupa'daki o heyecan, Trabzonspor taraftarı alışkın Avrupa takımlarıyla oynanmasına, o zaferlere. O yüzden öyle bir beklenti var. Ben tahmin ediyorum, yani o İşte bu 22 Ağustos'ta maçlar oynanacak. O süreç geçirip lig aşamasına kalınırsa UEFA Avrupa Ligi'nde ben o kombinelerin kısa bir süre içinde biteceğini, tükeneceğini düşünüyorum.
1: Yani kombine bence de satılır. Belki oradaki hani takımın oynadığı oyun, işte turu geçmesi biraz daha etkili olur. Aslında hani fena da oyuncular yok Nihat abi. Mesela Aral Şımşır bir yani yıldız adayı olabilir. Önemli. Danimarka'dan yılın futbolcusu seçildi. Malinovski iyi bir oyuncu. Kabral'ı Dünya Kupası'nda izledik zaten. Gayet iyi bir oyuncu. Yani şu ana kadar yapılan transferlere hani çok inanmıyor mu Trabzonspor taraftarı demek istemiyorum ama hani herhalde bunların içinde bir de forma alabileceği, arkasına yazdırabileceği bir isim arıyor anladığım kadarıyla.
0: Yaşa, yaşa.
1: Bayrak isim arıyor.
0: Onu da şöyle, senin o cümleni şöyle tamamlayayım. Mesela geçen gün yine bir çok sevdiğim bir hem camiamızın önemli isimlerinden birisi. İsmini vermeyeceğim ama eski efsane futbolculardan bir tanesi. Ben de böyle serzenişte bulundum. Ya dedim, bu kadar 11 tane transfer yapmış yönetim, daha ne yapsın yani? Bir dünya adam almış, geçen sene sıkıntılar yaşadık falan. Dedi ki, ya bir şey sorayım dedi. Ama bana dedi lütfen dedi yani samimi cevap ver. Dedim, sen biliyorsun benim samimi cevap vereceğimi. Oradakilere de aynı. Dedi ki, sizlere de soruyorum dedi. Oradaki işte beraber sohbet ettiğimiz arkadaşlara. Bana dedi, 16 dışında formasını sokakta çocukların giyeceği bir oyuncu söyler misiniz dedi. Duraladık biraz. Hani evet, tabii ki hepsi giyilir. Muçi de giyilir, Onana da giyilir, Pina da giyilir ama yani hani biraz önce dedik ki, o ne olursa olsun futbol severin gözünde, Trabzonspor taraftarının gözünde o bir yıldız, o kendi kafasında bir yıldız kriteri var. Yani şu anki alınan oyuncuları hani hep şöyle tanımlama yaparız ya sevgili Caner. Bir takımda işte şeyler vardır, askerler ve generaller vardır diye. Şu anda alınan oyuncuların hepsini yani takımın evet ihtiyacı olan askerler olarak görüyorlar. Ama istiyorlar ki mutlaka bir tane, iki tane böyle hani baktığın zaman sahaya, işte bizim takımda da işte mesela Rashford ismi bir ara çok gündeme gelmişti. Çok heyecanlandı taraftar. Yani keşke o öyle bir transfer gerçekleşse diye. Yani gündeme gelmesi bile taraftarı heyecanlandırdı ki. Bence şöyle düşünüyorum ben. Biliyorsun bizde Avrupa'da transfer bittikten sonra bizde gene böyle bir haftalık bir süreç oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Yani buna da fırsat transferi diyoruz ya onun adına. Ben öyle bir transfer yapılacağını düşünüyorum. Mutlaka bir tane öyle olacak. Yani beklenecek işte yıldız oyunculardan bir tanesi. Hocanın da onayı alındıktan sonra yani böyle bir yıldız oyuncu alınacağını düşünüyorum. Onun dışında işte Onaçu'nun durumuna göre biraz da forvet hattı şekillenecek. Çünkü orada çok değerli bir oyuncuyu kaybettik.
1: Augusto
0: İşte hatta
1: gitti.
0: iki oyuncuyu kaybettik. Zubkov gitti.
1: Zubkov gitti, doğru.
0: Sen Aral'la tabii ki yani böyle karşılıklı kefeye koyduğun zaman evet Aral da çok kaliteli ama Zubkov, artık biliyorduk Zubkov'un ne yapabileceğini, nasıl maç kazandırabileceğini, oynadığı zaman takımı nasıl ateşlediğini. Tabii ki Aral'dan da şimdi beklentiler o yönde. Sol tarafta hani yürüyen Vakame ile zaman zaman işler yapmıştı. Şimdi oraya da Noah Saviolo alındı. Onunla ilgili de işte geçen yani biraz o bir röportajı vardı. Amerikan YouTube kanalına röportaj vermiş. Orada aslında o röportajda benim hem dikkatimi çeken hem de açıkçası biraz da böyle okurken irkildiğim birkaç tane açıklaması var. Sakatlığıyla ilgili. Şöyle diyor, 22 yaşında bir oyuncu sevgili Caner.
1: Evet.
0: Diyor ki öyle bir aşamaya geldim ki 3 kez çapraz bağ ameliyatı olmuş. Düşünebiliyor musun? 22
1: 22
0: yaşındaki bir
1: yaşında.
0: oyuncu. Evet, 3 kez çapraz bağ, hem sağ dizden sol dizden, sanıyorum sol dizden bir defa daha olmuş ki solak bir oyuncu. Şimdi bir anda müthiş de bir oyuncu, şeylerini falan takip etmiştim ben, yani bazı maçlarını takip ettim. Çok yetenekli, hani bizim taraftarların Yassara'ya benzettiği bazı özellikleriyle öyle bir oyuncu. Ama şimdi o açıklamaları, Saviola'nın o açıklamaları biraz beni ürküttü, açık söyleyeyim. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamaz, sorun yaşamaz. Çünkü hani daha gencecik yaşında böyle bu kadar büyük sakatlıkları atlatıp sahaya dönmesi çok büyük başarı. Yani o anlamda da kendisini kutlamak lazım. Ama yani umarız, çünkü biz biraz sakatlardan çok çektik geçtiğimiz
1: Geçmiş
0: dönemlerde.
1: yıllarda değil mi?
0: Evet, tabii, işte oldu. Plaza isminde bir oyuncu alınmış.

0: yapmıştı.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bu esprili de bir şey yapmıştım. Bu plaza dedim şey olmaz, tutmaz diye, ayakta durmaz diye. Yani oyuncu sakatlandı gitti. Yani böyle özellikle işte parmakta aynı sıkıntı yaşandı. Abdülkadir Ömür'de aynı sıkıntı yaşandı. Yani Yusuf Yazıcı zaman zaman böyle top olduğu dönemlerde böyle anlamsız sakatlıklar yaşadı. İşte o yüzden inşallah bu oyuncu çok yetenekli, çok takıma katkısı yüksek olacağını düşünüyorum. Umarım böyle bir tehlike bir daha yani yaşamaz. Çünkü genç oyuncuların ben biraz daha sivrilmesini, iyi olmasını istiyorum. Bir de biraz önce güzel bir şey dedin. Hani dedin ki oyuncuların hani tamam 11 tane oyuncu geldi de takıma katkıları ne olur diye.
1: Evet.
0: Şöyle diyelim, onu da şöyle yani özetleyebiliriz. Ya Trabzon'a gelen futbolcuların bir özelliği şu. İşte mesela örnek vereyim. Pina milli takıma alınmıyordu. Pina geldi bir anda Yeşilburun adalarının vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi oldu. Chibuku Vivu'yu hiç duymamış şey. Nijerya medyası dahi duymamış. Zaman zaman yazışıyoruz oradan dostlarla. Ve o şu anda Chibuku Vivu Fulham tarafından ısrarla isteniyor. 30 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli konuşuluyor. Ve Nijerya milli takımının şu anda vazgeçilmez oyuncularından bir tane. Yani Trabzonspor gelen oyunculara çok değer kazandırıyor. İşte Olay'ı dün Fiorentina'ya imza attı. Düşünebiliyor musun? Fransa'da oynamış. Bastia'da belki 4-5 yıl oynamış. Ama hiç kimse görmemiş. Farkına varmamış. Trabzonspor'a geldi. Yarım sezonda çok tanınan, bilinen, herkesin takip ettiği bir oyuncu oldu. Ve sonrasında da Filiş Sahili milli takımının vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi oldu. Dünya Kupası'nda da keyifle izledik kendisini. Yani bir anlamda hani bazen gelen oyuncuların belki isimsiz geliyorlar ama Trabzon'da, Trabzonspor'da gerçekten değerine değer katıyor. Ben alınan oyuncuların da yani ön plana çıkacağını düşünüyorum. Umarım tabii ki bu tek taraflı olacak bir şey değil. Hoca onlara şansları verir, onlar da o şansları iyi değerlendirir diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii kiralıktan dönen oyuncular da var aslında. Giden oyuncular da var. İşte Mendy şu anda Trabzonspor'da. Muhammed Çam yine aynı şekilde değil mi? O da hani bunlar...
0: Yok, Muhammed Çam gitti.
1: Gitti mi? Hayırlı olsun. Mendy ile alakalı bir tasarruf var mı? Yani o olaydan sonra kalma durumu var mı? Ya da Trabzon'da kalmak istiyor mu? O da çünkü iyi bir oyuncu aslında. Batista Mendy.
0: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani çok fazla idmanı açmadı. İşte 6'sında başlamıştı Trabzonspor. 6 Temmuz'da başladı. Ama tabii hani biliyorsun hani şey denir ya Trabzon küçük ya çok şeyden haberimiz oluyor diye. Çalışmaları ister istemez takip ediyoruz. Dostlardan biraz oyuncularla ilgili bilgiler de alıyoruz. O aldığımız bilgiler dışında şunu söyleyeyim. Fatih Tekke'nin Mendy'ye müthiş bir ilgisi var. Yani o hem kulübün servis ettiği fotoğraflarda, videolarda da çok açık bir şekilde görülüyor. Oyuncunun da hani şöyle ilk zamanlar biraz hani belli olur zaten. Hani bakarsınız mutsuz olan oyuncunun yani suratı düşüktür, isteksizdir. Bir an önce işte kendini çok fazla idmana vermez. Hani bir an önce buradan beni göndersinler ben de kendi başımın çaresine bakayım der. Ama Mendy öyle değil. Son derece iyi çalışıyor, çok keyifle çalışıyor. İşte takım içindeki birçok oyuncuyla irtibatı son derece iyi. Yani ben şimdi hani mesela Ulay gitti. Orada tabii ki Bushari var, oradan beklentiler büyük ama ben hani bana Bushari mi, Mendy mi desen hiç tartışmasız Mendy derim. Ulay mi Mendy mi desen inan ki orada da yine şeyimi Mendy'den yana kullanırım.
1: Yani Mendy dersen de şaşırmam. Ben de onu diyecektim. Mendy de hani bir o kadar iyi oyuncu aslında.
0: Ya şöyle sevgili Cener, yani yetenekleri çok üst düzey bir oyuncuydu ama biz çocuğu mahvettik ya. Aldık orta saha müthiş oynuyor. Çat diye stoperimiz eksik oldu. Stoper oyuncusu farklı özelliklere sahip. Stoper sert olacak, agresif olacak, kavga et.

0: etmeyi bilecek. Yani Mendy öyle bir oyuncu değil. Yani kavga etmeyi seven değil. Futbolunu oynamaya çalışan bir oyuncu. O çok narin, yeri geliyor narin oynuyor ama o narin yapıdaki oyuncunun stoper oynama şansı yok. İşte orada bir Abdullah Avcı'nın çok kararları oldu. Oyuncuyu orada stopere evirmeye çalıştı. Orada sevmedi orayı, istemedi. Tabii ki doğal olarak oynamadığınız bir bölgede ya da isteyerek oynamadığınız bir bölgede başarılı olamıyorsunuz. Hata çok yapıyorsunuz. Öyle sıkıntılar da oldu. Onun sonucunda da işte bu sezonun başında İspanya'ya gitti. Yani ben orada kalır diye düşünüyordum ama olmadı. Orada herhalde biraz 7 milyon euroluk opsiyon durumu vardı. Onu biraz çok buldular. Çok bulunca da geldi. Yani ben açık söyleyeyim inşallah yabancı sayısındaki o sorunu da çözebilirse Trabzonspor. Mendy kalırsa bence Trabzonspor'un bu sezonki o hedefleri içinde Mendy çok şey yapar diye düşünüyorum.
1: Evet, sağ açığa bir oyuncu alması gerekiyor Trabzonspor'un. Orada şu anda bir oyuncusu yok. Gianluca Prestiani konuşuyor değil mi? Prestiani Benfica'da konuşuluyor ama.
0: Osorio var şeyden.
1: Osorio var. Midtjylland'dan evet. Oraya bir hızlıca cevap eğer varsa sen de bir iki abi. Böyle bir iki dakikam var çünkü yarışa gideceğim. Var mı burada bir şey? Hani isim falan sende?
0: Ya işte biraz önce söylediğim Osorio'yu istediler. Birkaç kez bu çocuğun ismi şu anda
1: Prestiani mi?
0: Yok değil değil. Şeyde La Liga'da oynuyordu. Takım küme düştü.
1: Anladım. Şimdi ben de unuttum ama evet aklımdaydı.
0: İşte, şimdi bazen böyle isimlerde çok fazla isim olunca Ciganco.
1: Evet.
0: İyi bir oyuncu. Yani ben eğer öyle bir oyuncu alınırsa bence çok da iyi olur. İşte bir ara şey de konuşuldu. Onu da hızlı bir şekilde söyleyeyim. Fener'in mesela bir teklifi var. 20 milyon euro artı Oğuz Aydın verelim. Onayçı'yı bize verin diye ama çok fazla sıcak bakılmadı. Taraftarlar da çok sıcak bakmıyorlar. Çünkü yani rakibe oyuncu vermek geçen sene o Uğurcan olayı oldu ama hani bir anlamda o son dakika olayıydı. Öyle geçiştirildi. Biraz kırgın gitti ama yani Onayçı Fener'e hani gider mi diyeceksin. Bence biraz zor olur. Belki alahli olur. Alahli olursa
1: Nihat abi özür diliyorum. Yarışa gitmem gerekiyor. Yarıştan tamam. Sonra istersen tekrar bir iki dakika tekrar bağlanalım abi.
0: Yok şey yok yani ekstradan bir durum yok. Yine peki. Dediğim gibi sen yarışına git biz de sana kolaylıklar.
1: Çok teşekkürler ağzına sağlık. Uzun uzun daha sonra yine konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Evet, bir yarışa gidelim. Çok teşekkürler. Yarışa gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 7-8 boy kadar 7 numaralı İsmet İmde 3-4 boy kadar gecikti. Liderliği dıştan yüklenen 16 numaralı Hırçın Kartal almaya çalışıyor. Hemen içinde 2 numaralı Speeding Bullet var. 2 boy kadar geride 12 numaralı Sword of Honor 3.lükte ilerliyor. Onun da 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Sydney Show var 4.lükte ilerliyor. Sydney Show'dan 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Desert Fever var. O da 5.likte yer tutuyor. 1 boy kadar geride 9 numaralı Fast Photon'u görüyorum. Değerli yarış severler 3-4 boy kadar geride 14 numaralı Bay Jura'yı izliyorum. Ondan da 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Trader. Daha sonra 4 numaralı Elif In My Heart. 1 boy kadar geride 8 numaralı Gar Honor dışında 7 numaralı İsmet'im. 2 boy kadar geride 1 numaralı Resne dışında 6 numaralı My Iron. 1.5 boy kadar geride Fast Photon. Daha sonra 13 numaralı CC Mog grubun sonunda kaldı. 13 numaralı Line Robero. Bu şekilde safkanlar son 600'e girdi değerli yarı severler. Şimdi içeriden 1 numaralı Resne düzeltiyorum. 12 numaralı Sword of Honor yüklendi liderliği aldı. Speeding Bulldogs 3.lükte kaldı. 11 numaralı Rizli ön gruba hamlesini yaptı. Bu şekilde safkanlar virajı dönüyor. 12 numaralı Sword of Honor dışındaki 11 numaralı Rize yakalandı. Bu iki safkan birincilik mücadelesinde. Gerilerden içeriden ön gruba doğru 14 numaralı Baycura geliyor en dıştan. 3 numaralı Trader da geliyor. Şimdi Trader yüklendi. Rakiplerini atlattı ve liderliği aldı.

0: Farkı bir anda 1,5 puana kadar çıkardı. Son koşuyu da 3 numaralı Trader kazanıyor. 11 numaralı Riz ikinci oldu. 14 numaralı Bay Cura ve 8 numaralı Garonor üçüncülük için aynı yakın geçen isimler olurken 4 numaralı Elif'in My Heart da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki son koşuyu 3 numaralı Trader Mehmet Doğan da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, Bahse Gireriz programına ve Caner Aydaş ben. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Biraz Trabzonspor'u konuşalım istedik çünkü diğer büyük takımlarımızı nispeten de konuşuyoruz. Gündüz konuşuluyor, akşam bazen biz konuşuyoruz, bazen konuşmuyoruz. Biz daha çok tabii maçlara denk geldiğimiz için Dünya Kupası maçlarını daha çok akşam konuşmaya çalıştık. Yaklaşık 1,5 ay, 40 güne yakın. Haliyle belki çok da fazla takımlarımıza zaman ayıramadık ama artık Dünya Kupası bitti. Çok şükür bitti yani. Tarihin en kötü Dünya Kupası, bu İspanya'nın şampiyonluğuna gölge düşürmesin. Bu anlamda söylemiyorum ama Infantino ve işte Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan kıyak, hakemlere yapılan haksızlık, İran milli takımına yapılan haksızlık vesaire birçok şey var. O yüzden herhalde unutmak isteyeceğimiz dünya kupalarından birisi diye düşünüyorum. Haliyle Trabzonspor'un da bir transferlerini konuşalım istedim. Dediğim gibi gündüz de zaten diğer yayıncı arkadaşlar biraz belki bu çerçevede yayınlar yapıyor. Biz akşam çok fazla konuşamadığımız için Trabzonspor'u, ben de detaylı olarak sevgili Nihat abiden Trabzonspor'un şu ana kadar en azından transfer politikasını nasıl değerlendirdiğini bir öğrenmek istedim. Trabzonspor'u yakından takip eden kıymetli bir gazeteci abimiz, uzun yıllardır Trabzonspor'un içinde ve dediğim gibi hani oradaki dinamikleri, oradaki enerjiyi, oradaki futbola bakış açısını çok iyi bilen bir gazeteci abimiz. Ona da teşekkür ederim. Şu ana kadarki transferlerden memnun olduğunu söylüyor taraftarın ama taraftarın daha yıldız bir oyuncu istediği ya da en azından 1-2 yıldız oyuncu istediğini de beklediğini de söylüyor. Bu da herhalde bizim takımlarımızın genel bir durumu demeyeceğim. Dünyada da var, özellikle büyük takımlarda yıldız oyuncu beklentisi. Ama hani dediğim gibi ya, Trabzonspor'da belki şu anda böyle adaylar var. İşte Aral onlardan birisi. Yani alınabilir forması, niye alınmasın? Sabioğlu'yu bilmiyorum, izleyip görmek lazım ne verecek. İşte daha önce sağlık problemleri yaşamış, sakatlıklar yaşamış. Cabral Lopez yine Dünya Kupası'nda gördük, bayağı iyi bir etkili bir oyuncu gibi gözüküyor. Bakıp göreceğiz ama Trabzonspor'un şu anda özellikle olay gittikten sonra orta sahaya mutlaka bir takviye yapması gerekiyor. Üzerine bir sağ ön oyuncusu alması gerekiyor. Yeter mi, yetmez. En az bir santrafor olması gerekiyor. Elindeki santraforu da tutmak şartıyla diyelim. Yani bir taraftan 11 futbolcu aldı ama hala bazı bölgelerde sayısal eksiklikler var. Ya da bazı bölgelerde hiç oyuncu yok. Örneğin sağ ön oyuncusu diyelim. Buraya mutlaka takviye yapması gerekiyor. Ya da geçmiş yıllardaki gibi işte orayı böyle geçici olarak birilerini konumlandıracaksınız işte. Diyeceksiniz Aral sen git sağ önde oyna. Belki oyuncunun performansını düşüreceksiniz gibi durumlar olacak. Sevgili Ali ne demiş? Futbol kulüplerinin en büyük geliri koltuk, loca, forma ve sponsor gelirleri. Trabzonspor taraftarı kimi izlemek için bunlara para verecek demiş. Eldeki oyuncuları da satıyorlar. Trabzonspor'u şu andaki felsefesi açıkçası biraz büyük takım felsefesinden uzaklaşıyor diyor. Ben böyle tercüme ettim sevgili Ali. Kendi bölgesinin oyuncuları da yetiştirmiyor. Kendi bölgesinden de iyi oyuncular çıkmıyor. Bence yanlış politika demiş sevgili Ali Cemal. Şimdi sevgili Ali, büyük takımlar

tabii ki yarışmalı, yarışması gerekiyor. Hani yetiştiricilik bir yere kadar, bir yerden sonra artık taraftarlar başarı istiyor, şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi yarışının içinde olmasını istiyor, Avrupa'ya katılmak istiyor. Ligde büyük takımlarda işte ya da kendisine benzer eşdeğer takımlarda büyük rekabet etmesini istiyor. Hal böyleyken tabii ki sadece yetiştirici bir takım olamaz Trabzonspor. Bunu en iyi Trabzonsporlar zaten bilir. Trabzonlar demiyorum. Trabzonspor sonuçta dünyanın her yerinde taraftar olan bir büyük takımımız. O yüzden hani ben de dün bunu söyledim. Cumartesi de söylemiştim. Hani ben de bunu çok kabul etmiyorum. Trabzonspor sadece oyuncu yetiştiren bir kulüp olamaz. Olmamalı da. Ama tabii ki yetiştirirken aynı şekilde de yarışmalı. Bu ikisini başarırsa bu güzel bir şey. Yapabilir mi bilmiyorum. Merhabalar, ben Onur İstanbul'dan. Taksici Onur demiş. Ya ne demiş? Bir olumsuz bir şey değildir umarım. Ben bu şekilde benim takımım sürekli böyle futbolcu alıp futbolcu satmasını ve bundan para kazanması benim için ne demiş? Şampiyonluktan daha değerli demiş. Sevgili Onur Bey. Yapmayın Onur Bey. Yani şimdi siz bir Galatasaray taraftarısınız ya da Fenerbahçe taraftarısınız ya da Beşiktaş, İstanbul'un üç büyüğünü düşünelim. Ben hiçbir taraftar grubunun yani bu üç büyüğe gönül veren hiçbir taraftarın efendim ben şampiyon olmayayım ama futbolcu yetiştireyim satayım benim için yeter, başka hiçbir şeye gerek yok diyeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Yani böyle olmasını ister, oyuncu yetiştirmesini ister, oyuncu satmasını ister, ekonomik serbestlik ister, iyi oyuncular alınmasını ister, arada işte yetiştirip satmasını ister. Bunlar başka bir şeydir. Hani siz yetiştirici bir kulüp olabilirsiniz. Ama eğer büyük takımsanız yarışmanız da gerekiyor. Bakınız Atletico Madrid diyorum. Hep söylüyorum. Yok, diğer takımlardan bahsediyorsan, yani Anadolu takımlarımızdan bahsediyorsan kesinlikle katılıyorum. Alın TFF 1'den, alın TFF 2'den, gerekse ligden düşün. Ya da gidin genç oyuncular alın. Kalırsınız ligde, gerçekten kalırsınız. İyi bir sistem hocası bulun. 3 yıllık bir planlama yapın. 5. hafta göndermeyin değerli hocaları. Bir sezonda 6 kez teknik direktör değiştirmeyin. Bu arada buraya da bir kısıtlama gelmesi gerekiyor. Yani ben açıkçası sıkıldım. Aynı takım sene içinde 6 kez teknik direktör falan değiştiriyor. Yani böyle de olmaz ki. Bu da çok garip yani. Buna da bir çözüm bulmaları lazım. Gerekse 2 ile sınırlandırmaları gerekiyor. Hem teknik direktörler diken üstünde, öyle bakmak lazım. Sonrasında da işte böyle sıkıcı bir futbol oynatıyorlar. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü 2 hafta yenildiğin zaman hadi sana güle güle diyorlar. Evet. İyi yayınlar Caner Bey demiş. Sevgili Hasan abi. Hasan Koyuncu. Hasan abiye de selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler abi. Sevgilerimi iletiyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım bugün iş vardır. Genelde hangi taksici dostumuza sorsam işler nasıl? Hiç yok diyorlar. Bu iş hiç olmuyor mu ya? O zaman neden var diyenler, iyi diyenler var? Bana mı hep geliyor ya? Ne zaman böyle, hani işler nasıl ya, hiç çok durgun ya. Okullar tatil diye mi diyorum? Hayır, onun için. Evet, o da olabilir diyor. Okullar açılıyor, işler nasıl? Çok kötü. Niye? Çünkü işte servis araçları var, çok trafik var. Ne zaman bu iş oluyor ya, ben anlamıyorum ya. Biraz ilginç Hasan abi, sen de mi öyle söylüyorsun? Bu da bir şaka yani. Evet, Dünya Kupası'na yine bakıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Onları da saat 10'dan sonra konuşuruz. Biraz üzerine bir iki kelam ederiz. Yani eleyebilecekleri takımlar ama önce tabii bu turu geçmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'nin geçmesini bekliyorum ama Beşiktaş için aynı şekilde. Şu an için çok umutlu değilim açıkçası, bunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenebileceğini düşünüyorum. Muhtemel rakiplerinden, sonraki turda eşleşebileceği muhtemel rakiplerinden daha güçlü bir takımı çekti diyelim. Bu da ilginç. Hani bir aşağıda daha güçlü takım çekebilmek, herhalde bu da sadece Beşiktaş'a
özgü bir şey olsa gerek yani. Ancak bu kadar olur yani. Diyelim yıllardır Beşiktaş taraftarı bundan biraz rahatsız. Birazdan yine bunu da konuşuruz. Bakıyorum. Evet sevgili Taner Bey de bizi dinliyormuş. Kıymetli dostum. O da yine İstanbul sokaklarında, İstanbul caddelerinde taksi işiyle uğraşıyor. Trafik ne durumda demiş. Yayında olduğumu kendisini bir hatırlatayım. Sonra bir ara bakarım yani trafik ne durumda. Radyo trafikten en azından bilgi alırım üst katımızda. Oradan artık bilmiyorum kim varsa çıkıp birebir canlı canlı trafiğin durumunu, İstanbul'daki trafiğin durumunu öğrenirim. Ona göre artık bakalım yola çıkacağız diye umut ediyorum. Evet, az önce aslında size bazı istatistikler vermiştim. Dünya Kupası'nda ne demiştik? En çok kupa kazananlar Brezilya 5 kez, Almanya 4 kez, İtalya 4. İtalya bir süre daha kazanamaz, çok zor. Arjantin 3, 4 olabilirdi. Ya onlar da Messi'den sonra biraz zor gibi gözüküyor. Fransa kazanabilir bundan sonraki yıllarda. Zidane geliyor. En azından daha cesaretli bir teknik direktörleri var diyelim ya da daha ofansif oynatacak bir teknik direktörleri var. Uruguay imkansıza yakın bir şey. Onlar artık geçmişteki hani o müzemizde iki Dünya Kupası var diye övüneceklerdir yıllarca. İspanya daha fazla kazanabilir. Yani 2050'ye kadar ben İspanya'nın en az iki kez daha Dünya Kupası kazanması gerektiğini demin de kazanabileceğini düşünüyorum. Evet Kevin Keegan hayatını kaybetmiş. Sevgili Delfin Yunus tane abimize herhalde alarm kurmuş. Böyle dünyada bütün futbolcular önemli olaylar. Önce sevgili Yunus abiye geliyor sanırım. Ondan sonra o da sağ olsun bizlere böyle gönderiyor. Şaka yapıyorum Yunus abi. Çok teşekkürler. Allah rahmet eylesin diyelim. Peki teşekkür ederim. Caner kardeşim iyi yayınlar sana katılıyorum. Oyuncu yetiştirmeyelim ama Fenerbahçe taraftarı olarak şampiyonluk istiyorum. Yarın Fenerbahçe'ye başarılar. Adil Kolçak. Ya işte Adil abi şunu söylemeye çalışıyorum. Yetiştireceğim. Fenerbahçe Sayın Ali Koç döneminde önemli oyuncuları sattı. Ne oldu? Sonuç taraftar başkanın hani tutumundan değil bu politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çünkü şampiyonluk istiyor taraftar. Siz yetiştirebilirsiniz. Ya yani Ferdi'yi satarken de şampiyon olsaydınız evet o zaman anlamlı olurdu o satış. Ama siz şampiyon olamıyorsunuz ama işte biz oyuncu sattık. Türkiye'de büyük takım taraftarları buna şöyle söylüyor. Geçiniz efendim diyorlar. O yüzden sevgili Ali Cemal sen mi söylemiştin kim söylemişti bilmiyorum. Bu olmuyor. İkisini birlikte yapmanız gerekiyor. Sportif başarıyı da bu planlamanın içine dahil etmeniz gerekiyor. Aksi halde sizi o koltukta tutmuyor taraftar. Kalmanızı istemiyor. Başka bir iklimde yaşamıyoruz. Sizler de görüyorsunuz zaten bunu. Trafik bomboş. Kimse yok. %22. Bir dakika. Birazdan bakacağım. Henüz daha. Dediğim gibi arada bakacağım buradan Beylikdüzü semalarına kaç dakika veriyor. Az önce özellikle bu çekmece tarafı baya boş gözüküyordu. Çekmece, küçük çekmece girişi ve Avcılar'ın o yokuş baya boşalmıştı ama şimdi bakıyorum yine bir anda artmaya başladı. E6 zaten baya bir sıkıntılı ancak. Kuzey Marmara gibi ya daha ne bileyim arkalara yönlendiriyor. O yolun adını bilmiyorum. Yarın Fenerbahçe'ye başarılar dileyeceğim demiş sevgili Hasan abi. Peki çok teşekkürler. Trafik yok demiş. İş de yok. Haberin olsun. Arkadaşın dinleyiciye dedim demiş. Peki sevgili Hasan abi teşekkür ederim. Sana kızabilir miyim değerli kardeşim? Çok teşekkür ederim. Evet Yunus abiye kızma dedim. Sağ olsun o da kızmam sana demiş. Çok teşekkürler. Oo Caner abim sesi bu. Almanya'dan Hakan beni tanıdın mı demiş. Evet sevgili Hakan tanıyorum seni tabii ki. Saat farkı 2 saat olduğunda çok konuşuyorduk. Şu an 1 saate indiğinden dolayı hep Görkem bana denk geliyor. Çünkü 22'de işi bırakıyorum. Bugün iş erken bitti. Açtım radyoyu. Sensin
Ben Görkem abiye hep Caner abi nerede? Caner abi nerede dediğimde esprili bir şekilde ben de buradayım. Canım bana yazın diyordu. Abi seni çok özledim. Sesini duymak çok hoşuma gitti. Umarım iyisindir. Görkem hiç söylemedi bana. Yazıklar olsun Görkem sana. Bak sevgili Hakan yıllardır, yıllardır beni dinleyememiş Almanya'da. Daha doğrusu denk gelmemiş. Çok uzun yıllardır bir dostluğumuz var. Ve Görkem'e de bu kadar söylediği halde hiç demiyor abi. Bir tane dinleyici var sürekli böyle böyle diyor. Hiç söylemiyor bak. Evet, Görkem'i kınıyorum. Abi Galatasaray transferi inşallah fırtına öncesi sessizliktir. Yoksa yenilir yutulur değil diyor. Valla dün ben girdim sevgili Hakan bu konuya. Bazı Galatasaraylı dostlar dedi ki sevgili Yalçın abi demiş ki benimle 30 dakika Beylikdüzü demiş. Vay be Yalçın abi Marmara Park taksiden sevgili abi hayırdır uçacak mısın nasıl gideceksin yani aynı yoldan gitmiyor musun Yalçın abi nasıl oluyor bu? Bak şimdi taksici dostları birbirini düşüreceğim. Çünkü demek ki bildikleri başka yollar da var. İlginç. Yalçın abi demiş ki 30 dakikaya Beylikdüzü'ndesin. Böyle bir şey mümkün değil abi. Navigasyonu 46 dakika veriyor abi. Güldürdün beni akşam akşam. Antalya'dan sevgiler bu arada Yalçın abiye. Selamlar, sevgiler. İstanbul Beylikdüzü Marmara Park taksiden sevgili Yalçın abiye. İyi yayınlar Antalya'dan. Metin ben. Bizim milleti anlamıyorum. Hem futbolcu satışlarından gelir elde eden takımına niye satıyorsun diye çıkışır. Sonra da boş batağına düşüp formasından biletine her şeye zam yaptıkları zaman yönetime kızarlar. Niye adam gibi yönetemiyoruz kulüpleri demiş. Böyle bir yorumu var. Altyapıdan oyuncu yetiştirme konusuna hiç girmiyorum bile. En ufak bir ışıltı yok demiş. 20'sine gelmeden yerli bilmem ne diye gaza getirip çocuğun başarılı olma ihtimali varsa bile bunu ortadan kaldırıyorlar. Aşırı ilgiden şımartıyorlar demiş. Antalya'dan sevgili Metin Bey. Şımarmasınlar. Peki. İyi yayınlar Caner Bey. Görkem'den önce gece yayınlarında bir radyocu vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Tolgan. Sizden ayrıldı mı başka bir yerde mi yayın yapıyor? Acaba bilgi verebilir misiniz demiş Ercan Gedik Bey. Ercan Bey ayrıldı Tolga. Kendi işlerini yapacak başka bir sektöre geçti. Maalesef diyelim benim de kıymetli bir dostum. Hatta yakın bir zamanda da mesaj göndermişti. Yine yoldayken beni dinliyormuş. Sevgili Hakan'a da Almanya'ya da selamlar sevgiler. Görkem'e de şimdi reklam arasında soracağım. Neden benim bir dinleyicimin beni sorduğu halde niye bana bilgi vermedi? Şu anda zaten hiç ilgilenmiyor bu konuyla. Kendisine birazdan soracağım. Evet, sevgili Tolga Anakkuş'tu. O da yaklaşık bir yıl önce Görkem'den önce doğru ayrıldı ama kendi isteğiyle ve kendi farklı bir sektöre geçti. Şu anda yayın yapmıyor sevgili Tolga Anakkuş. Ona da buradan selamlar ve sevgilerimizi iletelim. Sevdiğim kıymetli bir Beşiktaşlı dostumdur. Evet biz yavaş yavaş bir reklam arasına gideceğiz kıymetli dostlar. Bakıyorum şöyle. Başka okumadığım mesaj kaçırdığım mesaj var mı? Sanırım yok gibi gözüküyor. Tüm mesajları okudum. Sizler için yine gelecek olan mesajları da birazdan reklam dönüşü. Hem okurum hem de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini bir konuşuruz. Bu arada tabii muhtemellerden ziyade önce şu anda oynayacakları takımları bir elemelerini bekliyorum. Fenerbahçe yarın oynayacak. Bir yarın yani hafta içindeki programa bir bakalım. Sonrasında da rakipleri belki bugün olmasa da çarşamba günü detaylı olarak değerlendiririz. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile

0: ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Evet, İspanya şampiyonluğunu kutluyor. Şu anda İspanya'da müthiş bir coşku var. Hak ettiler ya. Yani şimdi haklarını verelim. Trabzonspor Fatih Hoca ile 5 yıllık sözleşme yapmıştı. Belki de 2-3 yıl ekonomiyi düzeltelim. Yani iyi bir yapı yapalım. Kadroyu kuralım. Yavaş yavaş şampiyonluk kadrosunu kuralım diye bir planları vardır. Mantıklı bakılabilir. Ama bu durumda da bunu kamuoyu ile paylaşmaları gerekiyor. Eleştirilmesinler ya da daha fazla eleştiri almasınlar diye. Bu sene de başarı gelmezse kazan kaynar Trabzonspor'da demiş sevgili Ali. Peki. Ben de az önce aslında böyle bir yorum yaptım. Trabzonspor'un şampiyonluğu mutlaka merkeze koyması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında olması gerekiyor. Diğer türlü eleştirilir. Net bir şekilde. Sayın Ertuğrul Doğan'a eleştirirler. Fatih Hoca'ya eleştirirler. Kimse de burada yani bu konuda da geri adım atmaz. Taraftar sportif başarıya bakar ya. Yani siz olayı 30'a satmışsınız. Güzel. Hayırlı olsun. İyi para. Ama bunun karşılığında da hani kulübe tekrar iyi bir oyuncu kazandırmanız gerekiyor. Belki yıldız bir oyuncu kazandırmanız gerekiyor. Diğer türlü sorarlar. Ne yapıyorsunuz yani? Değil mi? İşte. Şimdi Cebuke'nin gitme durumu var. Belki 25, belki 30 milyon euro olacak. Agüero gitti yine benzer paralara. O da iyi bir kazanç getirdi. Sonrasında Zubkov sanırım 4 milyon euroya gitti. Lovic 2,5 milyon euroya gitti. Yani gayet de iyi paralar aldı Trabzonspor. Şu ana kadar hatta yanlış bakmadıysam 48 milyon euroluk bir satış elde etmiş. Daha da üzerine bir 25 milyon daha koyun. 25 milyon euro daha koyun. 48'den daha fazla elde etti diye düşünüyorum ama burada en azından böyle gözüküyor. Bir şekilde Trabzonspor'un kadrosunu biraz daha güçlendirmesi gerekiyor en azından ofans hattını. Evet, Fenerbahçe yarın Gornik Zabrze ile oynayacak. Polonya takımı ve ilk maç kendi sahasında oynayacak. İkinci Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynayacak temsilcimiz. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Yani şimdi belki işte farklı şekilde düşünenler olabilir vesaire ama zor maç olur falan diyenler olabilir. Yani bu aşamaya eğer bu takımlara zor diyorsak bizim Şampiyonlar Ligi'ne takımlarımızı göndermemiz çok daha zor. Fenerbahçe'nin farklı bir skorla kazanmasını bekliyorum. 2-3-0 en az ya da gollü bir galibiyet almasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Hangi kadro ile çıkarsa çıksın önemli değil. Burada galibiyet alacaktır. Almalıdır.

Öyle diyelim. Yarın saat 21'de başlayacak bu mücadele. Sevgili dinleyiciler, temsilcimize başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir, gollü bir galibiyetle beraber ikinci maçta biraz daha formalite maçına dönüşür. Evet, tabii şimdi aldıkları bazı oyuncuları yazmamış olabilirler. Dediğim gibi hani az kadroyla çıkmayabilirler ama buraya hazırlandı Fenerbahçe. Hazırlık maçlarında biraz bu çerçevede yaptı diyebiliriz. Çıkıp da oyuncuların da artık kendilerini göstermesi gerekiyor. Sezonun başı, futbolu özlediler. Dünya Kupası'ndaki futbolu da izlediler. Hani dinlendiler, idman yaptılar. Kadro güçlendi. Bazı oyuncular için belki büyük bir fırsat. Kadroda kalabilirler mi? Fenerbahçe'de tekrar tutunabilirler mi? Onlar için de ciddi bir şans olsa gerek diye düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Haliyle kendi sahasında etkili bir oyun bekliyorum Fenerbahçe'de. Kalede Mert'in olmasını bekliyorum. Şikrinyar, Osterwolde, Levent ve Mert Müldür savunma dörtlüsünü yine bekliyorum. Hemen önlerinde Gendozi ve Bartu Elmas yine olur bence. Fred bu hazırlık kampının önemli performans gösteren oyuncularından birisiydi. Fred'i bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Talişka'nın yine ilk 11'de olmasını bekliyorum Fenerbahçe'de. Bakalım muhtemel kadroyla mı çıkacaklar yoksa değişiklikler olacak. Tabii ki değişiklikler olacaktır ama bu değişiklikler ne kadar etkiler Fenerbahçe'nin oyunu çok emin değilim. Bekleyip göreceğiz. İdari Sık Merkezi Fenerbahçe'ye oran vermemiş, açmamış. Çok da makul, çok da normal, anlaşılabilir. Yani ilk kere yönde kapıdır ama çok da oran yok. 1.33-35 civarında oranlar olacaktır. Burada belki Fenerbahçe'nin atacağı 3 gol değerli olabilir. İlk maçta çünkü bitirmek isteyebilirler işi. Hani 3.5 gol üstünden ziyade 2.5 gol üstü Fenerbahçe'nin tek başına 3 golü denenebilir. Dediğim gibi hata yapmayacaktır temsilcimiz bu mücadelede. Bugün de hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Bundan sonraki turlarda eğer devam edip de devam ederlerse o da aslında bence güzel bir rakip çıktı, onu söyleyelim. Üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'ye bir ara Sparta Prag gelebilirdi ki çok ürktüm. Onun yerine Sturm Graz-Hars eşleşmesinin galibi gelecek. Biliyorsunuz Sturm Graz geçen sene şampiyonluğu LASK Linske kaptırdı. Avusturya'da Hars da son haftada Celtic'e şampiyonluğu kaptırdı. Onlar da ama tabii iyi oyuncularını da kaybettiler. Onu söyleyelim. Hani eğer bu turu geçerse bundan sonra bu iki bu maçın bu eşleşmenin galibiyle karşılaşacak Sarı Lacivertli temsilcimiz. Fenerbahçe'nin orayı da rahat geçmesini bekliyorum. Açıkçası yani bu turu geçerse 3. turu da yine geçebileceğini düşünüyorum bu takımlar. Fenerbahçe'nin şu andaki kadro değerinin çok çok uzağında. Bir aksilik olmazsa playoff turuna kendisini atacaktır temsilcimiz. Aslında düşüncem bu şekilde sevgili dinleyiciler. Bir de artık buralardaki rakipler gözümüzü korkutmamalı. Hangi takımımız olursa olsun bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Hani milyon euroluk kadrolar kuruyorsunuz. Çok önemli oyuncular transfer ediyorsunuz. Yıldız oyuncular alıyorsunuz. Türkiye milli takımının en iyi oyuncularını alıyorsunuz. Milli takım havuzundan bahsediyorum ya da genel olarak. O yüzden hani buralarda da çok da düşünmemek lazım. Geçemiyorsak da demek ki hak etmiyoruzdur Avrupa'da olmayı. Böyle düşünmek lazım. Ve geçemiyorsak da büyük bir başarısızlıktır. Böyle yine kısaca bir değerlendirme yapmak lazım. Üçüncü ön eleme turu ilk maçlar 4-5 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe'nin. Elerse rakipleri bu olacak. Elenirse ne olacak temsilcimiz? Elenirse bu kez de Konferans Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
0: Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, Bahse Gireriz programıyla karşınızdayım. Caner Aydaş ben, saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, bir son dakika bilgisi değil ama hani gündemdeki konulardan bir tanesi Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için Bruno Fernandes ile ilgilendi ve şartları zorlayacağı yazılıyor. Artık bir zahmet zorlasınlar, yani şartlarımı zorluyorlar. Bir şey zorlasınlar çünkü Galatasaray'ın 2 yıldır, 1,5 yıldır bir 10 numaraya ihtiyacı var. Ve onu almaları gerekiyor. Taraftar istiyor. Bakalım. Alabilecekler mi böyle bir oyuncuyu? Alırlarsa güzel olur. Bence ihtiyacı var Galatasaray'ın ve bir şekilde bu mevkiye düzgün demeyeyim ama hani yıldız bir oyuncu alması gerekiyor. Takıma katkı sağlayacak, oyunu daha yukarı çekecek. Avrupa maçlarında belki tecrübesiyle bir şekilde takıma katkı sağlayacak önemli bir oyuncu alması gerekiyor. Sarı kırmızılı takımın. Dediğim gibi hani belki bunu böyle söylediğim için efendim biz rahatız, gerek yok, daha sezon bizim için başlamadı diyen Galatasaraylı dostlarımız da var ama çok büyük eleştiren Galatasaraylı taraftarlar da var. Şu ana kadar henüz transferde büyük isimlere ya da ihtiyaç olunan bölgelere önemli transferler yapılmadığı için de eleştiren birçok Galatasaraylı var. Burada bilmiyorum artık doğrusu eğrisi doğrusu ne bilmiyorum. Ben açıkçası daha erken bitirmesi gerektiğini düşünüyordum. Galatasaray'ın belki de burayı bekliyorlar. Dünya Kupası bittikten sonra ihtiyaç duydukları bölgelere belki oradaki takımlardan takviyeler yapabilirler ama bir santrafora, bir 10 numaraya net bir şekilde ihtiyacı var. Galatasaray'ın Lemina'nın durumuna göre orta sahaya belki de bir katkıda yani bir takviye yapabilirler. Yine yetişmiş bir oyuncu takviyesi olabilir bu. Olmalıdır ya da Davinson Sanchez'in durumuna göre stopere bir katkı yapabilirler. Bugün bir dinleyicimiz söyledi. Abdülkerim'in yediği yok dedi abi. Yani bunu hiç konuşmuyorsunuz. Hani sakatlansa yerine kim oynayacak gibi bir durum var. Doğru. Hani bir böyle bir durum var. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Galatasaray'daki sessizlik bazılarını huzursuz ediyor. Bazı Galatasaray taraftarını, bazılarını da efendim daha zamanımız var, lig başlasın, Eylül ayını bekleyelim, aceleye gerek yok diyenler var. Siz hangi saftasınız bilmiyorum ama ben bir an önce taraftarın beklentisini karşılayacak transferleri Galatasaray yönetiminin yapıyor olması gerekiyor. Hani ligin en rahat takımı bu anlamda ama yaprak kımıldamıyor. Bu da ilginç. Gerçekten ilginç. Vardır bir bildikleri yani. Bu konuda tabii ki oradaki profesyonellere güvenmek zorunda Galatasaray taraftarı ama hani bir huzursuzluk da var. Evet, bir de Başakşehir'e bakalım sevgili dinleyiciler. Başakşehir Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Finlandiya'nın Inter Turku takımıyla çarşamba günü oynayacak ve İstanbul'da oynayacak ilk mücadeleyi biliyorsunuz.

biliyorsunuz temsilcimiz. Kazanması gereken bir mücadele. Başakşehir'e de çok düşük bir oran açılmış. Hani 1-10 civarında bir oranı var. Hani oynasanız bir dert, oynamasanız bir dert, o kadar düşük bir oran, değersiz bir oran. Burada yine Başakşehir'in hani gol yeme ihtimalini de düşünerekten üst bahsi değerlendirilebilir. Neden gol yeme ihtimali dedim? Bu da şunun için: Finlandiya Ligi biliyorsunuz devam ediyor. Yani onlar biraz daha maç temposu kazanan oyuncular. Evet, kalite olarak belki Başakşehir'in aşağısında olabilirler ama diğer taraftan da maç temposu olarak Başakşehir'in daha önünde olabilirler. Bu da Başakşehir'in gol yemesine neden olabilir. Ben en az 3 golün olduğu bir karşılaşma bekliyorum. Çarşamba gününü konuşuruz bu mücadeleyi ama temsilcimiz Başakşehir'e de başarılar diliyorum. Onlar da umarım bu turu geçerler. Avrupa'da olması gerekiyor. Avrupa'ya giderken fire vermememiz gerekiyor. Bence hiçbir takımımızın fire vermeden Avrupa Kupası'na katılması gerekiyor. Çünkü kötü, onu söyleyeyim. Katılamadığımız zaman bu defa diğer takımların topladığı puanlar katılan toplam takım sayısına bölünüyor. Bu da açıkçası biraz kötü oluyor işte yani. Rakiplerinize mücadele edemiyorsunuz. Evet, Başakşehir'de Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz, Liechtenstein ve Atletik Kulüp Andorra eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Ne kadar kötü değil mi? Yani burada Finlandiya'dan bir takımla oynuyorsunuz. Sonra bir sonraki turda Liechtenstein ve Andorra takımlarının galibiyle oynuyorsunuz. Yani bu turda onlarla oynasanız anlayabilirim de. Ama üstteki turda, yani playoff'a daha yakın turda, daha güçsüz takımlarla oynamanız biraz ilginç geliyor bana. Ama nihayetinde böyle bir kura çekti temsilcimiz. Onların da iki turu da geçmesini bekliyorum. Bir aksilik olmazsa, olmayacaktır diye düşünüyorum. Olursa da büyük başarısızlık olur. Değerlendirmem bu şekilde. Evet, son olarak Beşiktaş'a da bir bakalım. Siyah beyazlı temsilcimiz. Onlar da biliyorsunuz Danimarka'nın Midtjylland takımıyla oynayacaklar. Perşembe günü, o maçı da birazdan konuşuruz. Yine İstanbul'da oynanacak mücadele. 3 takımımız da İstanbul'da oynayacak. Saat 21'de başlayacak. Hatta ve hatta daha da ilginç demeyeyim ama önemli bir bilgi: Esport Plus'tan naklen yayınlanacak bu mücadele Perşembe günü. Beşiktaş'a da başarılar. Güçlü bir takım Midtjylland. Bakalım siyah beyazlar bu turu geçebilecek mi? Biraz zor olduğunu düşünüyorum. 51-49. Danimarka temsilcisini ben önde görüyorum. Onların da ligi başlıyor. Herhalde bu hafta sonu başlıyor. Beşiktaş'a göre biraz daha erken başladılar hazırlıklara. Bu turu geçmesi halinde Tromsø, Hradec Kraljova değil mi? Evet, eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak siyah beyazlar. Buradan herhalde Tromsø gelir diye tahmin ediyorum. Eğer Beşiktaş turu geçerse. Elenirse ne olur? Elenirse Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ve Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohems Balkani maçının galibiyle eşleşecek. Konferans Ligi 3. eleme turunda. Yani bir üst eleme turunda böyle bir eşleşmesi olacak. Bakalım siyah beyazlar. Gönül istiyor ki Konferans Ligi'yle devam etsin. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'yle devam etsin. İşte siz söyleyin. Başakşehir yine aynı şekilde Konferans Ligi'ne gruplara kalsın. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalsın. Gönlümüz bunu istiyor. Çünkü 5 takımla gruplarda olmamız gerekiyor. Bu sene Avrupa'daki rekabet yine çok kıyasıya olacak. Ülke puanımıza ihtiyacımız var. Bu sene rakip Hollanda. Onların çünkü 20 puanı sanırım silindi. 19 ya da 20 puanı. Ve hani önümüzdeki yıllar için Hollanda'yı gözümüze kestirebiliriz. Neden olmasın? İyi puanlar toplarsak, iyi sonuçlar alırsak, 5 takımla katılırsak ve gruplardan da çıkarsak, gerçekten bir de galibiyetler alırsak bir anda 15-16 puan toplayabiliriz.

0: da önemli ve değerli diye düşünüyorum. Ya da 20'ye yakın puan toplayabiliriz. Üst tur atarsak rakiplerimizi. Bakalım ilerleyen günlerde bunu da biraz konuşuyor olacağız. Evet, Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu da şöyle diyeceğim ama şu anda muhtemel kadroyu da göremiyoruz. Bakacağız. Bu arada 24 saat kala iki oyuncu değişikliği yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Peki, dinleyicimiz sesli mesaj yollamış ama bunu dinleme şansımız yok sevgili Vedat Bey. Hani eğer ne yazdıysanız bilmiyorum, yazılacak cinstense gönderebilirsiniz, yazıp yollayabilirsiniz sevgili Vedat Bey. Aksi halde sesli mesaj dinleyemiyoruz. Evet. Demiş ki, nasıl alsın Galatasaray oyuncu? Zaten kontenjan izin vermiyor. İşte belki elinde az kullandığı oyunculardan gönderecek. Başka yapacak bir şey yok. Oralara başka takviyeler yapacak. Yerli takviyesi yapacak. Ya da işte yetişmemiş, öyle diyelim. 23 yaş kriterine uyan artı 4 oyuncudan alacak. Başka çaresi yok. Ne demiş? Galatasaray, dikkat ederseniz Galatasaray son 3 sezondur oyuncu yollarken ne demiş? Üste para vermiyor. En son Oliveira'ya verdi demiş. Fenerbahçe ve Beşiktaş gönderdikleri oyuncuların maaşlarını ödüyor. Bunu unutmayalım. Bence yönetim tecrübeli ve akıllı hareket ediyor. Evet, Ali Bey mesela sabırlı olmakta fayda var diyor diyen bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Abi bu turu da atlayamazsak çok büyük ayıp olur. Selamlar demiş sevgili Hüseyin Şener, Hüseyin abiye de selamlar, sevgiler, kıymetli. Geçmiş zamanda radyo sektöründe büyük emekler olan, müzik radyolarında yıllarca çalışan önemli, kıymetli bir üstad Hüseyin Şener, ona da sevgiler. Ayıp olur demiş Beşiktaş eğer bu turu geçmezse. Vallahi çok da kolay değil, onu söyleyeyim. Bayrampaşa'dan Volkan Bey yazmış, Volkan Taş. İyi akşamlar Görkem Bey demiş. Görkem birazdan yayına girecek. O yüzden Görkem'e de iyi akşamlar değil. Birazdan. Şimdilik ben yayındayım sevgili Hüseyin, Volkan Bey. Yani Caner Aydaş yayında. Olsun ama Görkem'e selamınızı ilettim. Ben onun gibi yapmam. Eğer Görkem'i soruyorsanız mutlaka Görkem'in ismini burada zikrederim. Ama kendisi sağ olsun Almanya'dan, koskoca Almanya'dan beni sormuşlar. Defaten sormuş. Bir kere bir insan zahmet etmemez mi abi? Bir bak, şöyle bir dinleyici seni soruyor. Çünkü dinleyicimiz kaybetmiş belli ki beni başka mecralarda. Daha önce YouTube'da yayın yaparken sanırım kıymetli bir dinleyicimiz ama sağ olsun söylememiş. Tepkimi arada reklam arasında kendisine ilettim. Ve mümkünse bundan sonra da böyle bir şey gelirse unutmazsa çok sevinirim. Bu bir nezakettir sonuçta, öyle bakmak lazım. Evet, Görkem'e de sevgiler, birazdan yayında olacak. Ona ben güzel konular bıraktım. Galatasaray'ın transfer gündemi üzerine takımlarımızın Avrupa kupalarında yarın çarşamba ve perşembe oynayacağı maçlar. Ayrıca Dünya Kupası'nda Opta'ya göre Kobel'in altın 11'e seçilmesi. Hani bu referans verdik. Buralardan artık devam eder ya da bilmiyorum artık kendisi ne konuşmak isterse diyelim. Ben yavaş yavaş artık huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgili dinleyiciler. Çarşamba günü saat 22'de yine Türkiye'nin en büyük radyosu, en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor frekanslarında olacağım. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Sürçülisan olduysa da affola diyelim. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber sağlıklı, sıhhatli bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum.
4: Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor.

0: kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor!
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor!
1: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Caner abinin de ağzına sağlık. Tabii not alacağım bundan sonra. Kendisini soran dinleyicilerimizi iletmeye çalışacağım. Asistanlık görevi de yapmak istiyorum kendisine. Buradan selamlarımı ileteyim. Şu an dinliyor bu arada. Şu an görüyorum kendisini. Peki selamlar olsun. Güzel bir yayın gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi. Benim anlamadığım bir konu var. Görkem nerede gibi mesajlar geldi. Görkem kim diyen bir dinleyicim geldi. Ona ben teessüflerimi iletiyorum. Daha önce yayınlarıma sürekli mesaj gönderen bir dinleyicim. Yani yerin kulağı var derler ya sevgili Adil Bey, Adil Kolçak. Bak gördüm mesajınızı. Görkem kim diye mesaj. Dinliyorsan sana da selamlarımı ileteyim sevgili Adil Bey. Bu mesajınız pek adil olmadı ama öyle göndermede bulunayım. Şöyle bir transfer hareketliliğine bakalım. Piyasada neler konuşuldu? Gün içerisinde yurt dışı ve yurt içindeki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Yine belirlediğim bazı sorularım olacak. Doğru cevabı bekliyor olacağım dinleyicilerimizden. 3'te 3 yapabilecek bir futbol gurmesini de arıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım hangi dinleyicilerimiz futbol konusunda, tarih anlamında ne kadar doğru cevap gönderecek WhatsApp üzerinden. Kimler kulak veriyor? Onları bir göreyim şu an mesaj yoluyla bana iletebilir dinleyicilerimiz. Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri yazmanız yine yeterli olacaktır. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı an itibariyle bekliyorum. Galatasaray Pulisic hakkında ön araştırma yaptığı iddia edildi. Yurt dışı kaynaklı bir haber tutto. Mercato'nun haberi bu tabii ki. Yurt dışı kaynaklı Christian Pulisic hakkında ön araştırma yapıyormuş Galatasaray. Bir iddiadan ibaret. Yani Galatasaray'a lazım olabilecek bir oyuncu mu, bu tartışılır. Ha, ben bu kadar beklendikten sonra, taraftarın bu kadar beklemesinin ardından daha Galatasaray'a net oturabilecek. Ha tamam, o parça Galatasaray'da çok iyi işler yapabilecek diyebileceğim oyuncuların gelmesini isterim. Onu da ifade edeyim. Yani Pulisic tabii ki iyi bir oyuncu da, şimdi Galatasaray'a lazım olan bir oyuncu mu? Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayabilecek bir oyuncu? Ya bunu da taraftarların değil aslında, taraftarlar düşünüyor. Galatasaray yönetiminin, Sayın Okan Buruk'un bunu düşünmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Rafael Leao Türkiye'ye gelmek yerine Premier Lig'e gitmeyi tercih ediyormuş. Aston Villa'nın oyuncuya ilgisi bulunuyor. Yine Gazetta'nın bir iddiası, yurt dışı kaynaklı bir haber. Rafael Leao adı sık sık Galatasaray'la da anıldı bildiğiniz gibi. Hatta bizim basınımızda, yerli basında anlaşmanın daha önceki günlerde sağlandığı, Galatasaray'ın şartlarını kabul ettiği yazılıyordu. Ama Gazetta gazetesinden gelen bir iddia hiç durumların o şekilde ilerlemediğini bizlere gösterdi. İrfan Can Kahveci ne demiş bakalım, hemen açıklamasını sizlere aktarayım. Biraz heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuş gibi hissediyorum kendimi demiş. Başarılı olmak istediğini ve Fenerbahçe'nin de bu sene şampiyon olması için elinden geleni fazlasıyla yapmak istediğini yine aktarmış. Gazeteye vermiş olduğu demeçte. Sun gazetesine bakalım.

Arsenal Manchester City'deki sözleşmesi sona eren bir futbolcu vardı biliyorsunuz ve şu an kulüpsüz durumda bulunan John Stones'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Sun gazetesinin bir iddiası bu şekilde. Juventus'un kaleci transferinde listenin ilk sırasında Aston Villa'nın Arjantinli filip bekçisi Emiliano Martinez yer alıyormuş. Calci Mercato gazetesinin yine bir iddiası, yurt dışı haberlerinden biri. Trabzonspor zaten olay satışının mali detaylarını açıkladı gün içerisinde. Kısaca ondan da bahsedeyim. 26 artı 4 milyon euro bonservis, sonraki satışından da %10 pay alacak Fiorentina kulübü. Bence güzel bir anlaşma olmuş Trabzonspor. Yani bu tarz oyuncu satışlarını iyi gerçekleştiriyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Dinleyicilerime de sorayım bir yandan. Trabzonspor'u ben son yıllarda gerçekleştirdiği bu başarılı transfer operasyonlarını gözümün önüne getirdiğimde Hollanda'nın Ajax takımına benzetiyorum. Genç oyuncuları nereden buluyorlar bilmiyorum. Ama muhteşem işleyen bir scout ekibinin olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğinde ya bu oyuncu kim diyor değil mi tüm futbol severler. Hatta birçok Trabzonspor taraftarı ya bu oyuncularla başarı gelmez diyen, isyan eden tırnak içerisinde söyleyeyim taraftarlar var Trabzonspor'da. Ama bir bakıyorsunuz o oyuncular aynı sezon içerisinde müthiş performans veriyor ve Avrupa'nın önemli kulüpleri sırada beklemeye başlıyor. Olay da onlardan biriydi. Galatasaray'a mı gelecek, başka bir takıma mı gidecek derken İtalya'ya gitmeyi tercih etti. Ki anlaşma şartlarını da tekrar hatırlatayım. 26 artı 4 milyon euro bonservis bedeli bir sonraki satıştan, burası da çok önemli. Çünkü bu oyuncu transfer olmaya devam edecek, yetenekli bir oyuncu. Bir sonraki satışından da Trabzonspor kulübü %10 pay almış olacak. Bence başarılı bir transfer oldu. İki taraf için de hayırlısı olsun diyelim. Haberler bu şekilde. Kısaca bir değinmek istedim. Özet bilgileri sizlere aktarmak istedim. Skorlara geçeceğiz. Bahis anlamında güzel karşılaşmalarımız olacak. Onları yine her zaman olduğu gibi sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce. Sizlerin de güvendiği karşılaşmalar varsa, gol beklentisi olan bir dinleyicim varsa, şu maçtan bir golün çıkması lazım abi, bir totem yap dediğiniz o karşılaşmaları bana WhatsApp üzerinden gönderebilir. Buradaki dinleyicilerim altını çizmek istiyorum, totemlerim işe yarıyor. Bunu pazar günkü yayınımda dinleyen varsa şu an bana denk gelen, totemlerimiz başarılı oldu. Gol beklentisi olan dinleyicilerim de o karşılaşmaları bana yazması yeterli olacak diyelim ve şöyle bir bakalım. Kimler dinliyor demiştik, yoklama alıyordum yayının başında. Birçok mesaj gelmiş. Peki Emrah Bey İzmir'den yazıyor. Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey ben de buradayım abi, iyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Peki çok teşekkür ederim bu mesajınız için. Geçelim bir diğer mesaja. Ne demiş? Galatasaray bence bu sene şampiyon falan olamaz. Transferin tesisini yapamıyor Galatasaray diye tepkide bulunan bir dinleyicim. İyi yayınlar diliyorum bu arada. Cenk Sünek. Evet böyle yazmış, bilmiyorum artık doğru mu yazdı ama kendisinin yazdığı isim ve soyisim bu şekilde. Cenk Sünek bu mesajı gönderen dinleyicim. Beşiktaş taraftarıyım. Bence güzel bir kadro kuruluyor. Uzun bir zamanın ardından ilk defa heyecanlanmaya başladım. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Ben de buradayım bu arada abi demiş dinleyicim. Peki kendisine selamlarımı ileteyim. Adınızı yazmamışsınız ama. Adınızı yazmadığınız için yok yazıldınız bugün itibariyle, onu da söyleyelim. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Bruno Fernandes transferi son durumu nedir acaba? Yani henüz bitti ya da bitmeye yakın gibi bir durum söz konusu değil. Ama Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyoruz. Hani ne kadar Okan Buruk burada, Galatasaray teknik patronu Sayın Okan Buruk bu transfer için bir yeşil ışık yakmamış olsa da, açıklamalarından yola çıkacak olursak, ya benim konuştuğum Galatasaraylı gazeteciler, muhabir arkadaşlarımız Bruno Fernandes'le ciddi bir iletişim halinde olduklarını belirttiler. Bir iddiadan ibaret tabii ki. Resmiyete kavuşmuş bir durum söz konusu değil ama
kendisiyle temas halinde olduğunu biliyorum. Galatasaray cephesinin Fernandes de sıcak bakıyor aslında. Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. İngiltere'den ayrılıp Türkiye'de yeni bir sayfa açmak istediğini biliyorum. Galatasaray'da başarılı olmak istediğini biliyorum. Şampiyonluk

Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan istenilen noktaya gelmek istediğini biliyorum. Ki bence İngiltere Premier Ligi'nin son yıllarda en iyi 10 numaralarından biri Bruno Fernandes. Portekiz milli takımında yine 2026 Dünya Kupası'nda önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Gelirse güzel bir transfer olur. Yani ses getirebilecek transferlerden biri olur. Zaten Galatasaraylı taraftarlar da artık bu saatten sonra bu tarzda oyuncuların gelmesini bekliyordur diye tahmin ediyorum. Ha yanlış düşünüyorsam da Galatasaraylı dinleyicilerim yazabilir, görüşlerini aktarabilir. Zaten şu an sorsam ben tüm futbol severlere takımınızın yaptığı transferlerden memnun musunuz desem eminim Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaşlı taraftarlar memnundur. Memnun olmayan yoktur diye düşünüyorum. Ama Galatasaray taraftarları bir serzenişi var. Var bunu Ultra Aslan da zaten sosyal medyasından sürekli olarak bir bildiri yayınlıyor. Geciken transferlerle alakalı altına yazılan yorumlara bakıyorum. Ya da Galatasaray'ın Instagram'da sosyal medya hesabının günaydın paylaşımı oluyor değil mi? Tüm kulüplerimizin oluyor aslında. Galatasaray'a bakmayı tercih ediyorum son günlerde. Taraftarlar ne düşünüyor? Altında hep bir tepki var. Yani günaydın mesajının altında bile tepkiler var. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar var. Onun dışında transferlerin neden geciktiğini soran birçok yine Galatasaraylı taraftar var. Yine sizler de tabii ki bu konuda bana mesaj gönderebilirsiniz sevgili Galatasaraylı dinleyicilerime de bunu söylemiş olayım. Udinese Nicolò Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Son dakika haberlerden biri Di Marzio'nun bir haberi, bir iddiası. Udinese Nicolò Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Uzun bir zamanın ardından Zaniolo bu kadar uzun süreli sözleşme imzalamış olacak. Ha bir aksilik olur, yarım sezon sonrasında başka bir takıma kiralanır bilemem onu. Ama Zaniolo'nun geçmişine baktığımızda, kariyerine baktığımızda ya yok Galatasaray ve sonrasındaki transferlerinde ya 1,5 sene, 2 sene oynadığı bir takım yok. Sürekli Galatasaray'a geliyor, sonrasında başka bir takıma kiralanıyor, yine Galatasaray'a geliyor. Hazırlık maçlarında görev aldığı oldu, geçtiğimiz sene için konuşuyorum. Bir bakıyorsunuz, ha bak Zaniolo iyi oyuncu, ya, bu sene büyük bir beklentimiz olacak diyen taraftarlar, bunu söyledikten kısa bir süre sonra Zaniolo Avrupa'nın başka bir takımına yine kiralık olarak gitmiş oluyordu. Bu transfer gerçekleşirse şayet ki Di Marzio'nun bir haberi ise %90 oranında ben gerçekleştiğini düşünüyorum. Nicolò Zaniolo Udinese ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmış. Gelen son bilgi bu. Bakacağım iyi yayınlar mesajlarınıza birazdan yer vereceğim. Şöyle bir skorlarımızı hatırlatayım. Hazırlık karşılaşmaları oynanmakta bildiğiniz gibi. En dikkatimi çeken mücadele bugün takip ettiniz mi acaba? Dinleyicilerime sorayım. Gençler Birliği İran U23 milli takımıyla karşılaştı. Yani enteresan maçlardan biriydi. Böyle alışık olmadığımız maçlar aslında değil mi? Bir kulüp takımının milli takımla karşılaşması. Gençler Birliği 0, İran U23 milli takımı 0 şeklinde. De sonuçlandı bu karşılaşma. Şöyle bir bakalım canlıda neler varmış. Sporting Lisbon 1, Strasbourg 0. Dakikalar 22'yi göstermekte. Sporting Lisbon golü bulmayı başardı. Bulgaristan 1. Liginde Slavia Sofia takımı ve CSKA Sofia takımı karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmadı. Botev Plovdiv 0, Lokomotiv Sofia 0-0 devam eden bir karşılaşma, 21.30'da başlayan bir mücadele olsa da şu an yarıda kaldığı bilgisini aktarmak istiyorum bahis severlere. Yarıda kalan bir mücadele. İlerleyen dakikalarda, saatlerde bakalım karşılaşma oynanacak mı? Bunun da bilgisini canlı yayında sizlere aktarmış olurum. Bulgaristan 1. Ligi mücadelesi. Botev Plovdiv, Lokomotiv Sofia karşılaşması yarıda kaldı. Kopeykur 0, Vestri 0. İzlanda 1. Ligi 21. dakika. Henüz gol sesi çıkmadı. Runa 1, Orense 0. Ekvador Pro Ligi karşılaşması ki bugün gollü geçen bir mücadele vardı. Independiente Del Valle MLS mücadelesi 6-1 sonuçlandı. Gece seansından bir karşılaşma. Del Valle 6 gol birden bulmayı başardı. İzlediniz mi bilmiyorum.

Ben ikinci yarıyı şöyle bir göz ucuyla takip etmeye çalıştım. Çünkü ilk yarı 3-0 gibi enteresan bir skorla bitti. Burada da benim bir önerim vardı gece karşılaşmalarında. Bazen sosyal medyadan yazan dinleyicilerim oluyor. Abi bu maç ne olur? Tabii canım, sizler de sanıyorsunuz ki binlerce mesaj alıyorum. Ama binlerce gelen o mesajın 999 tanesini söylemek istemiyorum buradan. Ha, bir tanesini söyleyeyim. Gecenin 3'ü. Abi bu maçta gol olur mu? Abi sence bu maç ne olur ya? Uykum kaçtı. Şu maça bir bakar mısın? Gecenin 3'ünde böyle mesajlar alıyorum. Tabii canım. Sizin hayalinizdeki gibi bir durum söz konusu değil. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Görkem'e ne mesajlar geliyordur. Geliyor geliyor. Enteresan maçlar geliyor. Independiente Del Valle, MLS. Dün gece biri yazdı Instagram'dan. Hemen dikkatimi çekti. Bir bakayım dedim. İlk yarı 3-0. Ben maç öncesi en çok golün ikinci yarıda çıkacağını söylemiştim. Utandım ilk yarı 3 gol çıkınca. Tabii canım. İkinci yarıdan umudu kesmiştim. İtiraf etmem gerekirse. Ama takımlar beni yanıltmadı. İkinci yarıda 4 gol çıktı. 6-1 biten bir mücadeleydi. Yani enteresan ve seyir zevki açısından çok güzel karşılaşmalardan biriydi. Ekvador Pro Ligi'nde gece seansında Independiente Del Valle 6, MLS 1 şeklinde sonuçlanan bir mücadele. Diyelim ve şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor. Yoklamamız devam ediyor. Şu an bana kulak veren dinleyicilerimizin katılımlarını bekliyorum. İsminizi ve bulunduğunuz şehirleri yazmanız yeterli olacaktır. İyi yayınlar diliyorum İzmir'den Ferdi ben. Tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar dilerim. Özellikle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde izlemek istiyoruz. Yeni sezonda hakemlerin konuşulmasını istemiyorum. Sizi de büyük bir keyifle dinliyorum demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum sevgili Ferdi Ayyıldız mesajı gönderen dinleyicim. İzmir'e de selamlarımı ileteyim. İzmir güzel yerlerden biri. Çok güzel yerlerden biri. Umarım bir gün gelme fırsatı yakalarım. Uzun bir zaman oldu ya oraya gelmeyeli. Hani hatırlamıyorum, çocuktum. Gençlik dönemimin başlangıcıydı öyle söyleyeyim. Kısa bir İzmir turu yapmıştım ama devamında İzmir'e bir tatile gelmedim. En çok gitmek istediğim yerlerden biridir. Umarım bir günde kısmet olur. Selam ben Gültekin, Bruno Fernandes. Geçen gün İngiltere'de yılın oyuncusu seçildi. Böyle bir oyuncu Manchester United'dan ayrılmak isterse bu adamı Türkiye'ye bırakmazlar abi diyor dinleyicim. En az 10 büyük kulüp sıraya girer bence. Şimdi Galatasaray bu sizin büyük kulüp dediğiniz, en az 10 büyük kulüp dediğiniz sıralamanın içerisinde yer almıyor mu? Galatasaray büyük değil mi size göre? Sevgili Gültekin Bey söylüyor, ben söylemiyorum. Galatasaraylı taraftarların mesajlarını bekliyorum şu an. Diyor ki Gültekin Bey, böyle bir oyuncu Avrupa'dan en büyük 10 takımdan birine gider. Demek ki Galatasaray Gültekin Bey'e göre Avrupa'nın 10 takımından biri değil. Ne transferler geldi ya ülkemize öyle söylemeyeyim. Ben şaşırmam. Ben şaşırmam. Ama bundan 3 sene önce Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye böyle bir oyuncu transfer olacak deseler, adı geçiyor deseler, hadi canım oradan derim. Hadi canım. Güzel yazılmış bir haber derim. Yani senaryo derdim ya. Senaryo derdim de sonradan gelen oyuncuları bir gözümüzün önüne getirdiğimizde yok gelebilir de gelmez de diyemiyorum. Çünkü Galatasaray'la oyuncu arasında bir görüşme söz konusu. Bu benim aldığım bir bilgi tabii ki iddiadır. Gazeteci dostlarımdan edindiğim son durum bu. Diyelim ve şöyle bir bakalım. Westri mücadelesine totem yap da ilk yarı goller gelsin demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Bu arada orada 1-0 ya. En son anons ettiğimde 0-0'dı. 1-0 Kopavogur, 1 Westri 0. Bir gol daha gelebilir. Hatta gelebilir değil, gelir diyorum ben bunda. İkinci golü de bekliyorum ya. Westri'den mi, Kopavogur takımından mı onu bilemem. O konuda bir yorum yapmayayım ama 1,5 gol üstü olabilir. Hatta ev sahibinin atma ihtimali daha yüksek. Çünkü Westri son maçlarında çok kötü savunma yapan bir takım görünümüne sahip. Oynadığı karşılaşmalara bakın, kalesini gole kapatamayan bir görüntü var. Karabağ'a iki karşılaşmada da mağlup oldular. 6 gol gördüler kalesinde. Flykir'le karşılaştılar yine Temmuz ayında. Yaklaşık bir hafta önce oynanan mücadele kendi sahasında Flykir'e 5-2'lik skorla kaybettiler. Kopavogur takımı daha iyi organize olan bir takım. Hücumda daha verim alabileceğimiz takımlardan biri diye düşünüyorum.
Size de bol şans dileyelim. Bu akşamın ilk totemini başlattık. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Görkem abi iyi yayınlar. Mbappe bu sezon La Liga'da, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Balon d'Or'u alma zamanı gelmedi mi abi? İndal Ateş, Samsun'dan yazıyor dinleyicimiz. Yani Mbappe'yi seven var, sevmeyen var ama gerçekten performansı çok iyi olan oyunculardan biri. Şu an ilk iki sıraya kimi yazarsınız desem Mbappe'yi kimse yazmıyor. Akıllara bile gelmiyor. Bu da işin ilginç tarafı tabii ki. Farklı boyutlardan biri. Herkes Messi ya da Cristiano Ronaldo güzellemesi yapmaya devam ediyor. Yani şu oyuncular bir futbolu bıraksa da ben de rahatlasam. Ronaldo ve Messi futbolu bir bıraksın. Diğer oyuncuların da ben gündeme gelmesini istiyorum. Ya, o iki oyuncudan daha kaliteli şu anki performansı Mbappe'nin. Mbappe evet Ballon d'Or'u almayı hak eden bir futbolcudur. Bunu zaten Dünya Kupası'nda bize gösterdi. Messi iyi oyuncu diyoruz vesaire vesaire ama yaşlı, yaşlandı. O eski Messi çevikliğini göremiyoruz. Keza aynı şekilde Ronaldo'nun eski çevikliği yok. Mbappe ikisinden de daha formda olan bir oyuncu. Ve Ballon d'Or'u almayı tabii ki hak ediyor. Dinleyicimizin sorusuna böyle cevap vermiş olalım. Görkem Bey, Schneider Galatasaray'a geldiğinde Inter'le Şampiyonlar Ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi'nin en iyi orta sahası seçilmişti. Bu arkadaşlar pek takip etmiyor futbol gündemini sanırım demiş dinleyicimiz. Az önceki dinleyicimize bir göndermede bulunmuş. Hani demişti ya Gültekin Bey'di değil mi? Evet, ismi Gültekin'di dinleyicimizin. Böyle bir oyuncu Manchester United takımından ayrılırsa bırakmazlar, Türkiye'ye gelmez. En az 10 büyük kulüp sıraya girer demişti dinleyicimize göndermeli cevaplar geliyor. Gültekin Bey, yapacak bir şey yok. Yani siz kendiniz yazdığınız cevaplar gelecektir Galatasaraylı taraftarlardan. Selamlar Görkem abi, nasılsın, iyi misin? Caner abiye seni şikayet ettim demiş dinleyicimizin, geri kalan mesajını şu an okumuyorum peki. Ceza veriyorum. 10 dakika sonra bakacağım. Yeni saatte okurum belki mesajınızı. Nasılsın demiş bir de. Kötüyüm. Beni niye şikayet ediyorsun sen Caner abiye? Aa, övmeli bir mesaj o zaman. Okuyalım okuyalım. Övgü var devamında bak. Yok, trip atamadım ya dinleyicime. Şaka yapıyorum. İkinizi de çok seviyorum. Seninle harika bir ilişkimiz var demiş dinleyicimiz. Allah Allah. Harika bir ilişkim varmış. Onu ben de şu an öğrendim. Evliliğimden sonra düzenli olarak hayatımda olan tek kişi sensin abi demiş. Peki mesajın devamı yok Allah'tan. Kalp koyup mesajı bitirmiş dinleyicim burada. Teşekkür ediyorum. Ama şikayet etmeyin. Şikayet etmeyin. Beni niye şikayet ediyorsunuz canım? Caner abiye niye şikayet ediyorsunuz ya? Onu ben günde sadece yayınlarda görüyorum. Gün içerisinde denk gelemiyorum ki. Sporting Lisbon'dan bir gol bekliyorum diyen bir başka dinleyicim. Peki ilk yarıda mı bekliyorsunuz acaba? Strasbourg'la karşılaşıyor. Sporting Lisbon 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ev sahibinin şöyle bir bakalım. Lahti beni batırdı demiş dinleyicim. Böyle şiveli bir mesaj gönderdi. Finlandiya Ligi. Uğur Böceğini takip ediyor olsaydınız benim kuponumu görmüş olurdunuz. Bugün 2'de 2 ile başladık. Birazdan bir kupon daha paylaşacağım. Canlıdan bir mücadele daha paylaşacağım. 3'te 3 olacak. Kendime bu konuda güveniyorum. Takip edin. Şimdi takip etmeniz için yapmanız gerekeni söyleyeyim. İddia.com'a giriyorsunuz. Kral oran farkıyla daha yüksek oranlarla bahsinizi alıyorsunuz. Şimdi profilim sekmesine girdiğinizde de kayıtlı bayim bölümü açılacak. Oraya tıklayın. Kayıtlı bayimi değiştir deyin. Devamında da il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler, hiç orayla bir işiniz yok. Büyütece basın direkt olarak. Gördünüz mü büyüteci? Sağda yer alıyor. Doğru, yok orası değil. Sağda. Tamam, şimdi oldu. Oraya tıklıyorsun. Arama çubuğu. Arama çubuğuna da şu rakamı yazacaksın. Ezberledim artık. 30-0-97. 30-0-97. Birleşik olarak yazdığında altta hemen belirecek Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Tıkla, kayıtlı bayim olarak ekle de yapman gereken işlem sadece 30 saniye maksimum. Ha, telefonun eski modeldir, internetin yavaştır, 45-50 saniyede sürebilir. Şimdi bu konuda iddialı olmayalım. Sizin hızınıza bağlı yani. Normalde ben de 20-25 saniye gibi bir süre alıyor bu işlem. Bunu yaptıysanız size bir WhatsApp numarası vereceğim. Ben kullanmıyorum WhatsApp hattını. Radyoyla bir alakası olmayan numara. Sadece benim kuponlarımın paylaşıldığı bir numaradır.
tarafınıza ücretsiz olarak gün içerisinde benim kazandıran kuponlarım. Ben kazandıran diyorum çünkü kazanıyor benim kuponlarım. Girip

kendiniz de görebilirsiniz. O kuponlar tarafınıza ücretsiz olarak düzenli bir şekilde iletilecek. Kurumsal WhatsApp numarası Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının 0500 40 300 çift 097. Zaten bayi kodu 30 çift 097. Siz burada başına 0500 40'ı ekliyorsunuz. Yani öyle düşünün. Numarayı nasıl yazayım abi, araç kullanıyorum şu an aklımda kalmadı diyorsanız zaten bayi koduyla aynı numara. 0500 40 300 çift 097. Buraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum dediğinizde oradaki arkadaşlarım sizlere hemen acil olarak kuponlarımı göndermiş olacaktır. Birazdan da bir kupon paylaşacağım. Canlıdan bir karşılaşmayı gözüme kestirdim. 3'te 3 yapacağımı düşünüyorum. İnanıyorum kendime. Peki şöyle bir bakalım. Etti vallahi demiş bir dinleyicimiz. Farklı bir dinleyicim. Ne etti acaba ya? Etti vallahi. Hem de dedi ki nerelerdesin Caner abi? Senin sesini çok özledim dedi diyor dinleyicim. Peki özleyebilirsiniz tabii canım. Ne olacak bunda, ne var? Benimle ne alakası olabilir ki? Copa Vagur için teşekkür ederim demiş dinleyicim. Gol mü geldi acaba, bakalım hemen sayfamızı yenileyelim. Kazandıran totemlerle bir giriş yaptık. İyi, güzel olmuş. Copa Vagur Westri karşısında ikinci golü buldu. Ya dediğim gibi Westri takımının oynadığı son maçlara şöyle bir baktığımızda, son 3 karşılaşmayı baz aldığımızda, yani kalesinde gol gördüğü rakamı söyleyeyim mi size? 11. Son 3 karşılaşmada Westri takımı kalesinde 11 gol gördü. Son mücadelesi de yine farklı bir skorla tamamlandı. Westri 0, Karabağ 3. Yaklaşık 4 gün önce oynanan bir mücadeleydi. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu karşılaşmasıydı. Ve kendi sahasında istenilen performansı gösteremedi. Henüz maçın başında kalesinde gol görmüştü. 5. dakikaydı yanılmıyorsam. Sonrasında ilk yarının tam ortalarına geldiğimizde yine 2. gol geldi Karabağ cephesinden. İkinci yarıda acaba skoru eşitleyebilir miyim diye ataklar yaparken de bir kontra atak ve 55. dakika olması gerekiyor. Kalesinde 3. golü gördü. O dakikadan sonra iki takım da mücadeleyi bıraktı. Karabağ da 4. gol için yüklenmedi. Westri takımı da ben buradan maçı çevirebilir miyim diye düşünmedi. O maçı izlemiştim çünkü oradan aklımda kaldı.

0: Ben de bu gece sana mesaj göndereceğim Instagram'dan ama takip etmiyorum seni demiş. Peki takip edebilirsiniz ya. Oradan da zaman zaman gün içerisinde neler yapıyorum merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Şöyle bir profilimi tekrar bakayım, açayım. Güzel paylaşımlarım oluyor. Ha, son birkaç gündür yapmıyorum paylaşımı. Evet, bu konuda dinleyicilerim tepki gösteriyor. Ama gelen mesajlara, sorulara cevap vermeye çalışıyorum gördükçe. Ha, 4 tane, 5 tane cevap veriyorum. Tabii gözümden de kaçabiliyor. Yoğun bir mesaj trafiği oluyor Instagram'ımda. Görkem Tezer. Adımı, soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Ben takipçi sayım artsın diyorum. 2000'i geçelim diyorum. Dinleyicilerim ısrarla takipten çıkmaya başladı son 2-3 günden beri. Bunu bilerek yapıyorlar. Biliyorum. Çünkü mesaj attı. Bak sevgili Cem Ulas. Ulas yazıyor Instagram'dan. Diyor ki abi sen 2000 olamayacaksın. Tüm herkese söylüyorum. Herkes takipten çıkacak. Ve senin 1900'lerde kalmanı sağlamaya devam edeceğim demiş. Yani ne gerek var? Bırakın da 2000'i geçelim. Şu an 1993 müydü? 92 miydi? Neydi? En son baktığımda. Takipçi sayım. Bırak 2000'i geçeyim işte. Peki oradan da istek gönderebilir dinleyicilerim. Radyo Spor dinleyicilerim diyorum ve kısa bir araya gidiyorum ama gitmeden önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Futbol gurmelerinin doğru cevabını da bekliyorum arka arkaya. Sarı ve kırmızı kartları soracağım. İlk olarak hangi yılda kullanılmaya başlandı sarı ve kırmızı kartlar futbolumuzda? Dünya futbolunda bu arada Süper Lig'de değil. Dünya futbolunda ilk olarak hangi yılda kullanılmaya başlandı sarı ve kırmızı kartlar diyorum. Kısa bir araya gidiyorum.
1: .30.07 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorlara bakalım. Zaten birçok dinleyicim uyarmış. Veste 3 oldu abi demiş bir dinleyicim. Yine Veste 3 oldu diyen bir başka dinleyicimiz. İsimleri paylaşmıyor tabii ki dinleyicilerim ama ben bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir bakayım. Sevgili Erdal Bey. Tamam şimdi oldu. Sevgili Erdal Bey. Veste'nin 3. golü geldi demiş. Yani dedik 4'ü de gelir 5'i de gelir. Hiç merak etmeyin. Şu an 42. dakika. Vestri kalesinde bir golü görürse devamı geliyor. Öyle bir takım. Oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde gördüğü gol sayısını söyledim az önce ben size. 11 tane gol görmüş kalesinde canım. Vestri takımı. Savunma zaafı olan bir ekip ki zaman zaman takip ettiğim takımlardan da biri. İzlanda 1. liginde ve şu an 4 oldu. Evet ben bunu söylerken Copa Vigur'un 43. dakikada 4. golü geldi Vestri karşısında. Canlıdan önermedim değil mi ben bu maçı? Yok. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından önermemiştim bu karşılaşmayı. Gözümden kaçtı. Bir tane maç var diyorum gözüme kestirdim. Birazdan arkadaşlara göndereceğim. Hatta bir saniye ben bu karşılaşmaya çok güveniyorum diyebilirim sizlere. Şu an 65. dakikası oynanıyor. 0-500-40-300-0-97 mesajlarınızı bu numaraya göndermeyin. Sadece Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarasıdır, sponsorumuzun numarasıdır. Oraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Şu an canlı yayındaki kuponunu bana da gönderir misin diye mesaj attığınızda tarafınıza iletilmiş olacak. Tabii iddia.com'a da kayıt olduysanız şayet kayıtlı bayim bölümüne girip Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını da kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekmekte. Ben de bir yandan bunları anlatırken sizlere kuponumu oradaki arkadaşlarıma iletmeye çalışıyorum. Evet an itibariyle iletmiş oldum. 1.54'lük bir oran oldu. Güzel bence. Oranı gayet makul. Hatta siz oynayana kadar 1.60 civarına da çıkacaktır. Şu an 66. dakikaya girmek üzereyiz. Benim takipçilerime diyeyim. Önerebileceğim karşılaşmalardan biri. Şöyle girelim WhatsApp'ımıza. Hemen oradaki arkadaşlarımızı kontrol edeyim. Göndermiş miyim? Evet göndermişim.

Bakalım sorumuza doğru cevap geliyor mu? Benim bir yandan da merak ettiğim konulardan biri bu. 3 tane soru soracağım yayın sona erene kadar. Bakalım futbol gurmesiyim diyen dinleyicilerim var mı? 3'te 3 yapabilecek dinleyicim var mı? Lütfen siz sayın. Ben ilk soruyu doğru bildim, ikinciyi bildim, üçüncüyü de bildim şeklinde bana finalde yazarsınız. Bir ödül vesaire yok. Sadece sizlerin ne kadar futbol gurmesi olduğunuzu şu an görmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, öyle ifade edeyim. Sarı ve kırmızı kartlar. İlk sorumuz, hangi yılda kullanılmıştı futbol tarihinde kuralların evrimini olarak nitelendirebileceğimiz sarı ve kırmızı kartlar ilk olarak kaç yılında kullanılmaya başlandı futbol tarihinde diyelim ve mesajlarımıza dönelim. Ne demiş bir dinleyicim, hemen bakayım şöyle bir. İyi yayınlar, seviliyorsun Görkemciğim. Az önce Westry mücadelesi için de teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Yani takımı biliyorum. Westry takımını bildiğim için benim açımdan güven sorunu yaratmayacak karşılaşmalardan biriydi. Onun dışında ikinci yarıda biraz uzak durmakta fayda var. Çünkü ilk yarılarda fazla gol çıkıyorsa şayet ikinci yarılar daha kısır geçebiliyor. Bunu da hatırlatayım. Tamam, burada kazandıysanız uzatmaya gerek yok. Başka bir mücadeleye gece seansında benim az önce paylaştığım bir kupon vardı. Yani ona bir tercihte bulunabilir dinleyicilerim. Ki bugün 2'de 2 ile başladık. 3'te 3 olacağını ben düşünüyorum. Gece seansından da yayından sonra bir kupon daha hazırlarız. Orada da 4'te 4'tü yakalamış oluruz diye ümit ediyorum. Geçtiğimiz günlerde 5'te 5, 6'da 6 yaptığımız günler vardı. Bugün de onlardan biri olacaktır umarım. Umarım diyelim. Bula Bula maçı KG var olur mu abi diyen sevgili Erhan Bey, bakalım. Bolivya Premier Ligi yanılmıyorsam 1-1'di zaten karşılaşma. İlk yarısı oynanıyor.

gerekiyordu o mücadelenin. Yanlış olmasın, bir kontrol edeyim, teyit amaçlı bakayım tekrardan. Bolivya Premier Ligi karşılaşması, San Antonio Bulo Bulo. Evet, dinleyicim öyle bir yazmış ki, abi Bulo Bulo maçından KG var çıkar mı? Çıkmış zaten. Çıkmış zaten. Tebrik ediyorum. 1-1. İlk 45 dakika tamamlanmış. Dediğim gibi 1-1'lik bir skor. Kardeşim harika bir yayın yapıyorsun. Her zamanki gibi kulağımız sende demiş yine bir başka dinleyicim. Sevgili Bilgehan, bu mesajı gönderen dinleyicim. İsmi de güzelmiş ya dinleyicimizin. Bilgehan. Peki selamlarımızı iletelim. Nereden yazdığını bilmiyorum. Bulunduğu şehri yazmamış sevgili Bilgehan. Şöyle bir bakalım. Siz önermediniz. Biz anladık. Meksika 70 diyen bir başka dinleyicimiz. Meksika 70. Onu anlayamadım. Meksika 70. Ya benim şu an canlıdan önerdiğim karşılaşmayı görmek istiyorsanız dediğim gibi sponsorumuzun numarasına mesaj gönderin. Ücretsiz olarak tarafınıza iletilecek 0543 300 0097, bu numaraya yazmanız yeterli olacaktır sevgili bahis severler. Keflavik mücadelesinden gol bekliyorum diyen bir başka dinleyicim. Totemleri de tek tek gönderin. Bak çok maçlar birikmeye başladı. Hangi birine totem yapayım? Karşılaşmalar karışacak. Abi şu maçtan da gol bekliyorum, bundan da bekliyorum. Abi hepsinden gol bekliyorum. Peki ben de bekliyorum da olmuyor öyle. Olmuyor. Tek tek yapalım şu totemleri, olmaz mı? Dinleyicilerim hepsi mi farklı maçlara bahis aldı ya? Enteresan. Şöyle bir bakayım. Keflavik ilk yarı 2-0. Akranes karşısında öndeydi. Keflavik takımı İzlanda ligi mücadelesi. Breiðablik karşılaşmasına yönelilebilir sanki burada ya. Ne diyorsun? Olur değil mi? İlk yarı beraberlik. İkinci yarı bir iki gol daha, iki gol çıkabilir bu karşılaşmalardan. Breiðablik çünkü ikinci yarılarda daha tempolu oynayan, skoru daha fazla üreten bir takım. İkinci yarılarda dikkatimi çeken noktalardan biri bu. Erken bir gol gelirse 1.5 gol üstüne gidebilir. Ki oranlar neymiş? 1.5 gol üstüne ne veriyor acaba? Şöyle bir bakayım. Bir saniye, 1.5 gol üstü güzel de bir oranı var. 1.78'lik bir oran. Bence değerlendirilebilir. Bu da Radyospor dinleyicilerine küçük bir jestim olsun. Breiðablik mücadelesi. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da 1.5 gol üstü gelebilir diye düşünüyorum.

Şimdi gelelim sorumuzun cevaplarına. 1948 yılında kullanıldı abi diyen bir dinleyicim. Sevgili Burak Bey, peki sarı ve kırmızı kartlar ilk olarak hangi yılda kullanılmaya başlandı futbol tarihinde diye bir soru sorduk. Tahminler geliyor ama enteresan cevaplar da gelmiyor değil. 1950 diyen dinleyicim Yaşar Bey, teşekkür ederim. 1954 diyen dinleyicim, biraz daha çıkalım. 1962 diyen dinleyicim, hadi bakalım yavaş yavaş bulacağız gibi. 1960 diyen dinleyicim, ismine bakayım, Özkan Çamur mesajı gönderen bu dinleyicim. Bu geriye gitmiş biraz, evet. 1960 diyen bir başka dinleyicim. 1972 yılı olması gerekiyor diyen bir başka dinleyicim. Doğru cevapların arka arkaya gelmesini bekliyordum ama yanlış cevaplar geliyor. Hayır, bunlar değil. Bu cevaplar doğru değil. Şu ana kadar doğru yazan bir dinleyicim yok. Futbol tarihinde kuralların evrimini konuşacak olursak, sarı ve kırmızı kartlar ilk olarak hangi yılda kullanılmaya başlandı? Çok basit soru ama dinleyicilerim bilemedi şu ana kadar. Enteresan. Şaşırıyorum. Görkem Bey, merhabalar, İstanbul'dan İsmail ben. Ne demiş, şöyle bir bakalım. Guardiola maçı alt olur mu? Ben çok gol olacağını düşünmüyorum demiş. Onu bir inceleyelim ama şu an maça bakmadım çünkü. Ne yalan söyleyeyim. Ha, baktım. Evet ya, dediğiniz gibi olur. Bence de alt biter deyip aslında aradan sıyrılabilirdim. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Bakmadığım maçlardan biri. Birazdan detaylı olarak o karşılaşmayı da konuşuruz. Bunu da söyleyeyim. 2,5 gol altı oynamak da biraz tehlikeli değil mi canım? Ben oynayamıyorum 2,5 gol altı. Çok nadir oynamaya çalışıyorum, öyle ifade edeyim kendimi. Maçı izliyorsun. Ay, gol olmasın. Hayır, top tamam, köşe bayrağına doğru gitti. Bir de açı bazen öyle bir yanıltıyor ki top taca çıkıyor. Sanki gol olmuş gibi gidiyor. Kamera öyle çekiyor. Yurt dışı maçları genellikle izlenebilirlik açısından görüntü kalitesi kötü oluyor. Birçok karşılaşmadan bahsediyorum. Maalesef daha fazla heyecan yaratıyor bende. Yaşlıyım biliyorsunuz.

forvet oynamaya diyeceğim de oynayan bahisseverler de var. Ben oynuyorum 2.5 gol atları seviyorum diyen bir bahissever varsa da onları da görmek isterim. Benim çevremde çok nadir. Binde bir vardır. Çok fazla denk gelebildiğim durumlardan biri değil bu.

1970 demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Acaba doğru mu? Birazdan söyleyeceğim. Merhabalar, ben İzmir'den Hakan. Şu yılında başladı demiş. Evet doğru Hakan Bey. Sarı ve kırmızı kartlar futbol tarihinde ilk olarak hangi yılda kullanılmaya başlandı? Sorumuz çok basit. Doğru cevaplar gelmeye başladı. İlk kırmızı kart Doğan değil mi demiş. 1966 falan. Yani yaklaşmış dinleyicim burada ya. Yaklaşmış. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Görkem Bey kardeşim, futbol tarihinde sarı ve kırmızı kartlar evet yılında kullanılmaya başlandı. Bursa'dan Aykut, iyi yayınlar. İşe yeni geldim. Gece vardiyasındayım diyor. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Zor tabii ki bu saatte çalışmak zor. Yani gündüz çalışmak mı gece çalışmak mı diye sorayım şu an çalışan arkadaşlarıma. Kesinlikle gündüz çalışmak daha kolay. Yani benim isteyeceğim çalışma şekli gündüz saatleri şeklinde cevaplar gelir diye tahmin ediyorum. Yanılıyor muyum? Ha bunu bana sorsanız da ben gece çalışmayı daha çok seviyorum. Tabii uykudan kalkma sorunları olabiliyor. Ha kalkıyorum. Hayatımın hiçbir noktasında çalıştığım bir yer ya da arkadaşıma söz verdiysem dahi 7'de, 6.30'da, 6'da sabahın körü diyebileceğimiz, daha gün aydınlanmamış ben buluşacağımız noktaya gitmiş olurum. O konuda bir sorun yok. Ama kalkıyorsun ya, hele bir de kış ayı, şu an yaz ayı, hadi neyse, yazı bir şekilde halledersin de. Kış ayı, yorganın altında ısınmışsın, birdenbire dışarıda kar yağıyor, hava ayaz, kalkıyorsun buz gibi. Of, çok zor geliyordu. Yani kalktık tabii canım, zamanında sabah yayınları da yaptım. Yani sabahın 6.30'unda yayın yapmışlığım var, 7'de o saat aralığında. Onu da tattım, evet tattım. Ama akşam yayınları daha güzel, keyifli oluyor. Görkem Bey, tarihte sarı ve kırmızı kart ilk ne zaman kullanıldı bilmem. Ama Türkiye'de toplam, şöyle bir bakayım, 17 tane evet yıldız restorant var demiş. Hadi bakalım konu nereye gelecek. Ayrıca dünyada en çok ziyaretçi alan ilk 10 şehirde de 2 Türk şehri var. İstanbul ve Antalya. Söyleyeceklerim bu kadar. Antalya'dan Selim Bey. Yine futbol dışında yemeği andıran bir mesaj. Fabrizio, Selim diyoruz biz kendisine. Kendisi de öyle lanse ettiği için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki neler geldi bakalım. Copa Vagur 2 gol daha atacaktır. Buradan dinleyicilerine duyurayım ben bunu demiş. Bir başka bahis sever. Sevgili Sertan. Serkan değil. Sevgili Sertan. Bu mesajı yine bizlere ileten dinleyicimiz. Senin canlıdaki maçı ben buldum galiba demiş dinleyicim. Az bir süresi kaldı. Ha şu an başarılı olmadı. Şu an o beklediğim gol gelmedi. Yayından sonra, yayından sonra diyorum ya. Yayından sonra söylerim diyecektim. Maç sona erdikten sonra söylemeyi düşünüyorum tabii ki. Gelmese de ben gelmedi derim. Ama gelecektir. Daha uzun bir süre var. Nereden baksan uzatmalarla birlikte minimum 15 dakikası var bu karşılaşmanın. Ben bir golün geleceğini düşünüyorum o istediğim takımdan. Bakalım dakikalar 77'yi gösteriyor, hatta 78'e girdik. Gece çalışmayı tercih ederim Görkem Bey. Ben de mesaideyim. Bekar olsam gündüz çalışması istemezdim. O derece. Gece çalışmayı seviyorum demiş. Aa, ben de seviyorum. Tabii evli olduğunda işler biraz değişebilir. Bu yüzden evlenmiyorum diyecekmişim şu an. Sırf gece çalışabilmek için evlenmiyorum. Yok canım, şaka yapıyorum. Ama yok, olmuyor. Bir türlü karşımıza çıkmadı. Görkem abi, Copa Vagur 10 gol atar mı? Atmaz. Atamaz 10 gol. Böyle iddialı bir cevap vereyim kendisine. Belli bir noktadan sonra duran bir takım. Ya Carlson diye çok önemli oyuncuları var. İkinci yarıda devam ederse şayet oynamaya. Bak bu oyuncudan 1-2 gol daha gelir Carlson. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ya da şu an bakın o takip ettiğiniz sitenin istatistikler bölümünde, kadro bölümünde yer alıyordur. Ya benim Copa Vagur dendiğinde aklıma ilk gelen oyuncu Carlson. Ki çok güzel bir oyuncudur. Hani oyun stili açısından topu sürme biçimi bana Ronaldinho'yu anımsatıyor. Ya tabii ki değil, Ronaldinho değil ama onu anımsatıyor. Beni eskilere götüren bir oyuncu. 42. dakikada da farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. Westry karşısında izledi.

Da birinci ligi mücadelesi. Şöyle bir bakalım cevapları. Sarı ve kırmızı kart futbol tarihinde ilk olarak hangi yılda kullanılmıştır diye güzel, basit diyebileceğimiz ama yine de futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği bir soru olmuştu. 3 dakika, 3,5 dakika sonrasında da bu soruyu noktalamış olacağım. Gelen cevaplar şu ana kadar beni tatmin etmedi. Etmedi. Genelde yanlış cevaplar geliyor. 1957 demiş yine Serdar Tuşkun. Öyle yazmış. Tuşkun yazmış. Sevgili Serdar Tuşkun mesela yine yanlış bir cevabı bana iletti. 1962 yılı çok geliyor enteresan olarak. Nereden ulaştınız? Yapay zekaya mı soruyorsunuz acaba bu soruyu? Yayından sonra bir soracağım. Yapay zeka 1962 mi diyor bu soruya cevap olarak? Yanılabilirler. Bakmayın. Yapay zeka her şeyin doğrusunu bilmiyor. Şöyle bakalım. Evet, doğru cevap sevgili Osman Ertürk doğru cevabı verdi. İki yanlış bir doğru geliyor. Hatta üç yanlış bir doğru cevabı gelmeye devam ediyor. Sarı ve kırmızı kartlar futbol tarihinde ilk olarak hangi yılda kullanıldı diye sorduk. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. İspanya dün akşam hak ederek kazandı. Senin adına çok üzüldüm. Sen Arjantin'i destekliyordun. Messi fanatiydin demiş. Hayır, tam tersi. Ben Arjantin'i hiç desteklemedim bu turnuvada. Messi mi Ronaldo mu tartışmasında zaten beni bir şöyle bir Ronaldoculara sorun. Ben Ronaldo'nun resmen fanı oldum ya yayınlarda. Ronaldo, koluma Ronaldo yazdırmadığım kaldı. Dövmesini yaptırmadığım kaldı. Messi bu turnuvada desteklemedim. Arjantin milli takımını da bu turnuvada desteklemedim. Finalde de ben bir İspanyol gibi heyecanlandım. İspanya'nın kazanmasını istiyordum çünkü. Artık hatanın kalmadığı noktalardan birindeydik. Şayet burada da bir Arjantin öyle ya da böyle artık siz buna desteklenmediğin başka bir şey değil. Ben kullanmıyorum o tabiri. Şans diyorum. Yani şansıyla geldi Arjantin buralara kadar. Böyle bir final mücadelesi olabilir mi ya Arjantin'le alakalı? Söylüyorum bunu. Kapanıyorsun. 75. dakika kaleyi bulan değil. Şutu yok ya Arjantin'in. Şutu yok. Tamamen yerde yatıyor oyuncular. Zaman geçiriyor. Yani sanırsın ki nasıl örnek vereyim. Bulunduğunuz yerel bir ilçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmış gibi. Tamamen savunma yapıyor. Uzun yıllardır izlediğim en keyifsiz Dünya Kupası final maçlarından biriydi. Hatta tüm organizasyonları dahil ediyorum. Dünya Kupası değil. UEFA Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, diğer ligler final maçı dendiğinde daha tempolu. İki takımın da birbirlerini ölçtüğü, pozisyonlar yakaladığı maçları hatırlarız. Aklımıza ilk o gelir. Arjantin tamamen kapalı bir savunma. Hiç çıkmaya niyetleri yoktu ileriye. İspanya maçın başından sonuna kadar tek kale bir oyun. Arka arkaya çekilen şutlar, ceza sahası içerisinde girilen gol pozisyonları bir türlü olmadı. Dedim yine Arjantin balı mı devreye girecek burada? Ve buna izin vermedi İspanya. Korktum bir an. Evet korktum ki verilmeyen golü de var İspanya'nın. Ben onun gol olduğunu düşünüyorum. Offside'la yakından uzaktan alakası yok. Ülkemizde böyle bir takım gol atsa günlerce konuşulur. Günlerce konuşulur. Enteresan. Hakemler hata yapmaya devam ediyor işte maalesef. Dünya futbolunda da bunları görmeye devam ediyoruz. Sanmayın sadece ülkemizde hatalar oluyor. Öyle bir şey yok. Dünyada Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Burada bile ne hatalar oldu. Hakemlerin inanılmaz hatası. Dün akşam en basit örneği. Verilmeyen golü var. Bana göre tabii. Ben kendi görüşümü beyan ediyorum. Verilmeyen golü var. İspanya milli takımının ipi çekeceklerdi. Seedle der ki 56 yaşındayım hiç evlenmedim. Bekarlık krallıktır demiş dinleyicimiz. Ben yok ya öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Tabii kısmet bu işler. Kısmet. Merhaba iyi yayınlar. Futbol tarihinde ilk kırmızı kart ve sarı kart ayına kadar gününe kadar yazmış dinleyicimiz. Evet doğru bir cevabı vermiş. Son mesajları alıyorum bu soru özelinde. Farklı bir soruya geçeceğim an itibariyle. Şöyle bir bakalım. Peki Copa Vagur ikinci yarıda gol olup yağmaya devam edecek. İyi yayınlar demiş. Peki ben iki gol daha çıkar. Üçüncü, dördüncü gol muamma öyle söyleyeyim. Çünkü bir yerden sonra duruyor Copa Vagur takımı. 4-0 zaten. Beşinci, altıncı golü atmak için bir efor sarf edeceğini düşünmüyorum. Westry takımı zaten ilk yarılarda genelde 2-0, 3-0 geride gidiyor soyunma odasına. Yine o tablodan birini görüyorum.
4-0. Yani burada

da olsa 5 olsun. Hadi maksimum 6 olsun. 7, 8, 9 olmaz. Bazı dinleyicilerim 10 olur diyor. Handball maçı mı bu? Bir hatırlatma daha yapıyorum dinleyicilerimize. Sizin yararına bir hatırlatma. Bakın, kaçırdım, ettim, duymadım. Ondan sonra abi neydi diye bana yazmayın Instagram'dan. Bu konuyla alakalı bakın cevap vermem. Vermem. Dayanamıyorum gerçi. Yine cevap veriyorum da. Siz bakmayın benim böyle cevap vermem dediğime. Neydi konumuz? Şimdi iddia.com'a kayıtlıysanız şayet ki kral oranlarla, daha yüksek oranlarla kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Her maça özel daha yüksek oranlar sizi karşılıyor. Onun dışında girdiniz mi ana sayfaya? Peki tarayıcıdan ya da uygulamadan hiç fark etmiyor. Sağ üst köşeye tıklıyorsun. Adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire olacak orada. Evet, hemen yukarıda sağ üst köşede ona tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra kayıtlı bayimi buluyorsun. Dördüncü sırada. Seçenekler alt alta gelecektir. Sen dördüncü sırada kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ki bunu yaparsan benim kuponlarıma ulaşacaksın gün boyunca. Sadece yayında değil, yayın sonrası sürprizlerimiz olduğunda yine an ve an takip edebileceksiniz. Bunun için kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler. Sizin orayla bir işiniz yok. Öyle işimiz daha da zorlaşıyor. Tarif etmesi zor oluyor. Sen büyütece bas. Hemen sağ köşede gördün mü? Hı, tamam. Oraya tıkla. Arama çubuğu karşıladı seni. 30 çift 0 97. Birleşik olarak bunu yaz ve Enter tuşuna bas. Devamında da Uğur Böceği Şans Oyunları firması kayıtlı bayim olarak eklenmiştir. İddia.com üzerinden artık Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarını oluşturmaya devam edeceksin bu şekilde. Peki senin avantajın ne olacak onu da söyleyeyim. Ha, avantaj mı ya da dezavantaj mı onun kararını siz verirsiniz. Ben kendime güveniyorum ama sizlerin düşüncesi, görüşleri daha önemli. Bugün 2'de 2 yaptık. Bu işlemi yaptıysan 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Şu an yayından geliyorum. Yazman yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız sizlere kuponlarımızı anında iletmiş olacak ki kazandıran kuponlarım gece seansında da devam edecek. Gece bülteninden de güzel maçlarım var. Gözüme kestirdim. 1968 demiş. Şöyle bir mesajlarımıza dönelim. 1968 demiş. 1967 yazan dinleyicimiz. 1971. Peki geçelim onu. 1970 diyen sevgili Cenk Bey. 1970 diyen dinleyicilerim ilk soruyu bildi. Doğru bilmiş oldu. Sarı ve kırmızı kart futbol tarihinde ilk olarak 1970 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlandı. Evet, 1970 yılını yazan dinleyicilerim kazanmış oldu. Daha sorularım var. İki sorum daha olacak. Bakalım 3'te 3 yapabilecek mi dinleyicilerim? Yine tarihten bir soru ama çok eskilere gideceğim bu sefer. Bu biraz daha zor. Kabul ediyorum. Bu biraz daha zor. Tarihteki ilk resmi milli takım maçını soruyorum size. Hangi takımlar arasında oynanmıştır ve kaç kaç bitmiştir? Hadi onu bildiniz, bunu da bilin. İkisini birden tek bir cevaba sıkıştırırsınız artık. Yani zor bir soru, kabul ediyorum. Tarihteki ilk resmi milli takım mücadelesi hangi takımlar arasında oynanmıştır ve kaç kaç bitmiştir? Bunun da cevabını dinleyicilerimiz an itibariyle Radyospor WhatsApp hattına iletebilirler. Benim az önce Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından canlı yayında hazırladığım kupon gelmek üzere. O beklediğim gol geldi. Şu an karşılaşmanın 88. dakikası oynanmakta. O beklediğim gol geldi. 3'te 3 olacak dakikalar içerisinde. Gün içerisinde zaten 2 kupon daha paylaştık. İkisi de başarılı oldu. Bu da üçüncüsü olacak tabii ki. Bir sürpriz, bir mucize olmazsa. Arjantin'i sevmem şundan dolayı demiş dinleyicimiz. Peki, gece vardiyasını hiç sevmiyorum, uykuya doyamıyorum diyen bir dinleyicim. Arjantin dünkü maçta bir şut bile çekemedi. FIFA'nın sayesinde geldi buraya diyor. FIFA'nın sayesinde geldi finale.
İspanya'nın almasına sevindim.

doğru. Burada ben katılıyorum. Hafifa'nın sayesinde geldi demek biraz haksızlık olabilir. Yani bilerek yapılan bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum. Ha, böyle tepkiler var. Hakem desteği, hakem sizi kolladı, tırnak içerisinde söylüyorum. Infantino sizi buralara kadar getirdi. Ben bunlara katılmıyorum. Ama hakem hataları oldu mu? Oldu. Ya, karşındaki rakibin teknik patronları da çok hata yaptı. En basit. Fas mücadelesi. Ya sen takımı geri çekmesen o maç oraya gelmeyecek. Ki çok güzel oynuyorsun. O bölüme kadar avantajı da yakalıyorsun. Ya neden geriye çekildin? Hadi onu geçtik. İngiltere mücadelesi. Tuchel. Çok iyi bir taktisyen olarak kendisini lanse ediyor. Ki başardıkları ortada. Neler başardığını biliyoruz hep birlikte. 1-0'ı yakaladı İngiltere milli takımı. İspanya çıkamıyor o dakikaya kadar. Ya sen ikinci gol için, üçüncü gol için yüklensene. Takımı niye geri çekiyorsun? E çekersen böyle Arjantin gelir, iki gol atar, ne olduğunu anlamazsın. İspanya'ya karşı bunu yapamadı. Çünkü merkezi kapatamadı Arjantin. Dün akşamki mücadelede. Hani İspanya'nın en büyük avantajlarından biri hücuma hızlı çıkması, kalabalık çıkması, kanat beklerini ileriye çıkarması. Orta sahada topu sen İspanya'ya bırakırsan ki çok iyi pas yapan bir takım, o pas bağlantılarını, dengesini bozamazsan İspanya alır bir şekilde skora gider. Ve öyle de oldu. Messiciler adına üzgünüm ama hak edenin ben kazandığını düşünüyorum. İspanya bu turnuvada çok iyi mücadele etti. Daha önce Fransa karşılaşmasında da yine çok iyi bir futbolu vardı. Oynadığı maçları hatırladığımızda hak edenin kazandığı bir Dünya Kupası olduğunu düşünüyorum. Peki bakalım şimdi gelen cevaplara. Güzel. Doğru cevaplar gelecektir diye düşünüyorum. Ben dinleyicilerime güveniyorum. Evet, sizlere güveniyorum. Tarihteki ilk resmi milli takım maçı hangi yılda oynandı? Hangi takımlar arasında oynandı ve kaç kaç bitti? Biliyorsanız Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Hani böyle aklınıza ilk gelen tarihi yazsanız, hadi onu tabii ki tahminde bulundunuz diyelim de, takımlarla maçın skorunu denk getiremeyeceksiniz. Burada nasıl yanlış cevap veriyor dinleyicilerim, hayretle takip ediyorum. 1866 yılında oynanmış İngiltere ile, ne demiş dinleyicimiz, şöyle bir bakalım. İngiltere ile Batı Almanya arasında oynanmış 1867 yılı. Düzeltti onu, az önce başka bir tarih yazmıştı ama şu an 1867 yılında diyor dinleyicim. Peki şöyle bakalım, 1890 yılı olması gerekiyordu. İskoçlar vardı ama karşısındaki takımı hatırlamıyorum. 1890 yılı olduğuna eminim demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim sevgili Cem Bey, bunu gönderen dinleyicim. Yılını hatırlamıyorum ama İskoçlarla İngilizler arasında oynandığını biliyorum. İyi yayınlar diyen sevgili Yaşar Bey. Güzel. Takımları belki de doğru bildi şu an bu dinleyicim. Ama yılını yazamadı ve maçın kaç kaç bittiğini de yazmanız iyi olacaktır. Tarihteki ilk karşılaşma, milli takım karşılaşması, ne demiş, şöyle bir bakayım. Batı Almanya ile İskoçlar arasında oynandı ve mücadele 1-1 bitmişti. 1882 yılında bu karşılaşma gerçekleşti. İyi yayınlar. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Ben doğru cevabı verecek dinleyicilerimi merak ediyorum dedim de, acaba bir kişi doğru cevap verebilecek mi? Şimdi de onu düşünmeye başladım. Selamlar, Mami ben. Tarihteki ilk milli karşılaşma 26 Ekim 1923 tarihinde oynandı İstanbul Taksim Stadında. Romanya ile oynanan bu maçta 2-2 sonuçlandı. Ya milli takım deyince milli takımımız demek istemiyorum. Herhangi bir milli takım. Dinleyicimiz milli takımımızı soruyorum sandı herhalde burada. Sevgili Mami, yanlış. Farklı ülkelerin oynadığı tarihteki ilk karşılaşma 1923 öncesinde 1800'lü yıllarda oynanan bir karşılaşma olacak.
kayıt oldum abi. İyi yayınlar, kuponlarını bekliyorum demiş. Yine sevgili, şöyle bir bakalım. Özgür Bey. Özgür Bey de aramıza katılan bir başka dinleyicimiz olmuş. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne ekleyen dinleyicim. Devamında da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderen dinleyicim. Senin oynadığın maç hangisiydi canlı yayında merak ettim. Rapid Bükreş Sepsi mücadelesiydi benim karşılaşmam. Dakikalar 66-67 idi. Ben Rapid Bükreş'in kazanacağını düşünüyordum ve öyle de oldu. Rapid Bükreş rakibini Sepsi'yi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve benim canlı yayındaki canlı kuponum da yine başarılı olmuş oldu. Peki, teşekkür ederim. Bir övgü dolu mesaj, onu okuyorum bir yandan da. Güzel, teşekkür ederim. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Başka maçın olacak mı demiş. Evet, olacak. Gece saatler, yani ben yayından çıktıktan bir saat içerisinde olur. Bir tane daha paylaşırım. Gecenin ilerleyen saatlerinde de bir tane daha paylaşıp bugünü tamamlamayı düşünüyorum. Şu an 3'te 3 yaptık. Ben kendi adıma söyleyeyim. 3 tane kupon hazırladım ayrı ayrı. 2 tanesi canlı, 1 tanesi normal. Yok, yanlış olmasın, pardon. Özür diliyorum. 2 normal, 1 tane canlı kuponu hazırladık. Onların hepsi başarılı oldu. 1-2 tane daha paylaşmayı düşünüyorum. Günü firesiz kapatacağıma da inanıyorum. Çünkü çok güzel maçları böyle cımbızla çektim. Ayıkladım. Bayağı bir analiz ettim. Tek maçtan ilerlemeye çalışıyorum. Tek maç oynamayı seviyorsanız sizler de 0540-300-0097 bu numaraya yazmanız yeterli olacaktır.

Sorumuzun cevabına bakalım şimdi. Gelen cevaplara bakalım daha doğrusu. Ne demiş dinleyicimiz? Futbol tarihinde oynanan ilk milli karşılaşmayı soruyorum. Milli takımımızın maçını değil, dünyada herhangi bir uluslararası olarak oynanan karşılaşma. Milli takımlar arasında. Ha, Türkiye değil, milli takımımızın maçı değil. 1923 yılı Taksim stadında oynanan karşılaşmayı söylemiyorum ya da onu sormuyorum. Çünkü karışıklık olabiliyor. Az önce dinleyicim karıştırdı mesela. Hemen yazdı 1923 diye ama o bizim milli takımımızın ilk karşılaşması, resmi karşılaşması. Ben dünya genelinden bahsediyorum. Bir de şöyle mesajlar geliyor. Abi bilmiyorum, ben dün ne yaptığımı hatırlamıyorum. Onu nasıl hatırlayayım? Peki en azından dürüst dinleyicim bilmiyorum dedi. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Doğru cevabı vermiş. Kocaeli'den, İzmit'ten Ramazan. Tarihteki ilk milli maçlar. Peki, güzel. Doğru cevabı bilmiş. İngiltere ile İskoçya arasında oynandı karşılaşma demiş. Yılını da doğru yazmış. Bursa, Aykut Bey. Teşekkür ederim. Ya ben anlamıyorum. Sorduğunuz soruya herkes internetten bakarak cevap veriyor. Bir de yanlış yazıyorlar. Bilmiş havası yaratıyor herkes. Bu bana şey gibi gelmiş diyor dinleyici. Hadi bunu söylemeyeyim ya. Enteresan bir yorum çünkü. Hani kandırıyorsun diyeyim. Dinleyicimize demiyorum canım. Yanlış cevap veren dinleyicilerim yayıncıyı kandırıyormuş gibi geliyor bana diyor buradaki dinleyicim. Bilmiyorum de geç yani, ne gerek var? Bilmiyorsan niye sallıyorsun diyor. Sallasın dinleyicilerim, akıllarına geleni yazsınlar, sorun değil. Karşılıklı konuşuyoruz. Arkadaş ortamında gibi hissedebilirsiniz, sorun değil. Herkesin doğru cevap vermesini tabii ki istiyorum. Şimdi böyle bir anonsta bulununca doğru cevapları duymak istiyorum, görmek istiyorum. Bu ayrı. Ama yanlış cevap da gelebilir, hiç sorun değil. Aklınızdan hangi yıl geçiyorsa onu yazabilirsiniz. En kötü ne olacak biliyor musunuz? Tanışmış olacağız. Tanışmış olacağız. Ben dinleyicimizin yazdığı bir mesajla dalga geçmem. Hani yapmadığım şeylerden biri. Ha, arada göndermede bulunurum ama o ayrı. O dinleyicimizin samimiyetiyle alakalı bir durum. Daha önceki mesajlarını hatırladığımda evet, bazen göndermede bulunabiliyorum yazdıklarıyla. Ama atıyorum sevgili Ahmet, sen bence futbolla alakalı yorum yapma. Hiç bilginin olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir cevap olabilir mi? Böyle bir şey söylemem. Haddime değil çünkü. O yüzden kasmayın kendinizi, rahat olun. İstediğiniz cevabı gönderebilirsiniz. Hiç sorun değil. Karşılıklı konuşuyoruz. Ne olacak? Diyorum ya, en kötü ihtimalle de tanışmış oluyoruz. Adını ilk defa duyduğum dinleyicilerim oluyor. Ki onları da bekliyorum. Yayının son bölümündeyim. Az bir sürem kaldı. 20 dakikadan az bir sürem kaldı. Şu ana kadar mesaj göndermeyen, sessiz bir şekilde dinleyen o dinleyicilerimizin de katılımlarını bekliyorum. En kötü ihtimalle bir merhabasını alırım dinleyicilerimizin. Peki, tanışmak istiyorum çünkü. Kimler var?

Siz dinlenmek de kötü ya. Beni dinliyor şu an. On binlerce insan dinliyor ama ismini paylaşmak istemiyor. Boş ver. Görkem kendi kendine konuşsun zaten. Onun işi bu değil mi? Niye mesaj göndereyim ki internetimden harcayayım? Hiç şu an gönderemem. Zaten moralim bozuk. O konuşmaya devam etsin. Ben de onu dinlemeye devam edeceğim diye düşünen arkadaşlarımız varsa göndersinler o mesajı. İngiltere-İskoçya mücadelesi demiş dinleyicimiz. Peki bayağı bir bilgisini ortaya koymuş. Az önce bakalım yaklaşık 4000 kişinin izlendiği karşılaşma demiş.

Hatırlamıyorum demiş dinleyicimiz. Az önceki dinleyicimden etkilendi herhalde. Bilmiyorsan bilmiyorum yazın. Ya niye çok bilmiş gibi yanlış cevap veriyorsunuz diye tepkide bulunan dinleyicimi duyanlar, onun mesajını duyanlar şimdi bilmiyorum demeye başladı. Aklınızdan geçen bir tarihi de yazabilirsiniz, sorun değil. Yani ben takılmıyorum, siz de takılmayın lütfen. Rica ediyorum dinleyicimizden. Peki şöyle bir bakalım. Skorlarımıza bir yandan da bakmak istiyorum. Breidablik mücadelesi 0-0 devam ediyor. Benim az önceki canlıdaki karşılaşmam başarılı oldu. Onu merak ediyorsanız şöyle bir maçımızı açalım tekrardan. Benim karşılaşmam Rapid Bükreş mücadelesiydi. Ve ben maç sonu 1 önerisinde bulunmuştum. 1.70-1.80 civarında da geldi oran ve dedim aha bu orandan oynanması gerekiyor. Çünkü tek kale oynuyor. Sepsi takımı deplasman performansı geçtiğimiz senelerde kötüydü. Ama bu ligin ilk karşılaşması, şimdi ne yapacağı belli olmaz diye düşünürken bir de 10 kişi kaldı Sepsi konuk ekip. Ondan sonra ben ne yapar ne eder Rapid Bükreş bir gol atar diye düşünmüştüm ki başarılı olduk. Kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devamını görmek istiyorsanız da 0540-300-0097 bu numaraya yazmanız yeterli olacak. Ya da şöyle bir ipucu vereyim. Instagram'dan da beni takip etmeniz önemli olacaktır. İlerleyen günlerde duyurularım olacak. Sizleri de yakından ilgilendiren duyurularımız olacak. Instagram adresim Görkem Tezer. Yani siteye bakın şu an, radyospor.com yazın. Oradaki isim ve soy isim benim Instagram adımdır. Aramaya sadece adımı ve soyadımı yaz, bana ulaş. Bu kadar kolay. Ne demiş dinleyicimiz? Levent Konya'dan yazıyorum demiş. Onun dışında sessiz dinleyicilerimden biri. Peki, teşekkür ediyorum. Güzel. İyi yayınlar. Tarihteki ilk milli maçı bilmiyorum ama 2000-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir demiş İzmir'den Ömer. Bu şekilde bir mesaj gönderdi. Yani bir Trabzonsporlu dinleyicim de çıkar, tam tersini söyler. Fenerbahçeli arkadaşımız onu söyler ama kupa nerede tabii ki? Fenerbahçe'nin müzesinde. Yani o dönem yaşanılanları biliyoruz. Bunun üzerine defalarca konuşmaya gerek yok. Yani tartışmanın içerisine girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta TFF'nin sitesine girdiğinizde şampiyonun kim olduğu yazıyor zaten. TFF'nin kendi sitesinde. Ben sana sonsuz mesaj yollayabilirim. Bak burada demiş dinleyicimiz. Wi-Fi üzerinden cep telefonu yolluyorum. Biz de bedava demiş. Peki, teşekkür ederim. Yurt dışından gelen bir mesajdı. Şöyle bakalım. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar. Bora Ayhan. Cumartesi ruhum. Cumartesi ilk defa dinledim bu şarkıyı. Romanya'da niye erken başlıyor lig demiş. Yani bizden daha erken bittiği için. Çok mantık içeren bir cevap verdim şu an ama. Bizden daha erken tamamlandığı için olabilir mi acaba? Çanakkale'ye selamlarımı ileteyim sevgili Bora Bey.

Salah tamam mı, devam mı anlayamadık diyor bir başka dinleyicim. Yani Salah Beşiktaş'ta prensipte anlaştı. Ha, devamında ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu hafta netleşir. Şu an ne? Pazartesi bitti. Salı, çarşamba, perşembeye kadar 2-3 gün içerisinde resmiyete döküleceğini ben düşünüyorum. Kendi adıma tabii ki aldığım bilgiler doğrultusunda bu yorumda bulunabilirim. Sizler mesajları göndermeye devam edin. Ben de skorlarıma bir kez daha döneyim. Hazırlık karşılaşması Sporting Lisbon 3, Strasbourg 0, Botev Plovdiv 0, Lokomotiv Sofia 0. Yarıda kaldı bu karşılaşma. Bunu kupona eklediyseniz şayet 24 saat içerisinde...

inanmazsa bu mücadele kaldığı yerden oran bir olarak hesaplanmış olacak. Yani atıyorum 50 TL'lik bir kupon yaptınız. Tek bu maçı oynadıysanız canlıdan 50 TL'yi 24 saat içerisinde maç oynanmadığı takdirde iade olarak alacaksınız. Peki canlı maçlarımıza dönelim. Akranes mücadelesi ikinci yarı 70. dakika 4-1'e geldi. İlk yarısı 2-0'lık skorla tamamlanmıştı. Runa 2, Orense 1, Ekvador Pro Ligi karşılaşması. Yine gollü geçen bir Ekvador Pro Ligi mücadelesini izliyoruz. Az önce de yaptığım analizdeki durum geçerli. İzlanda 1. Ligi. İlk yarı Kopavogur Vestri karşısında 4 gol attı dedik. Ya buradan ben Kopavogur'un 6. 7. 8. golü bulacağını düşünmüyorum. Ha, Vestri'nin de karşılık verme ihtimali var. Genelde karşılık veren bir takım. Ama kalesinde de 5-6 gol görüyor ortalamaya vurduğumuzda. Hani minimum 4'te kalıyor zaten rakip takım. Burada da ilk yarıdan erken skora gittiği için Kopavogur. Şimdi Vestri gol bulabilir derken buldu herhalde. Bir saniye.

Şampiyon Trabzonspor diyen bir dinleyicim ya, ben iki takımı da seviyorum şimdi. İki takım taraftarı arasında kalmak istemiyorum. İki takımın da sevdiğimi zaten tüm dinleyicilerim biliyor. Trabzonspor'u da Fenerbahçe'yi de. Ya ben zaten öyle bir ayrım yapmıyorum. Hayatım boyunca da yapmadım öyle bir ayrım. Fenerbahçe de benim için önemlidir. Trabzonspor da keza aynı şekilde önemlidir. Galatasaray, Beşiktaş, yani diğer tüm takımlarımız da değerlidir. Hani bende şöyle bir tablo yok. Atıyorum, kimi destekliyorum? B takımını. B takımı benim için çok önemli. Diğer takımları sevmiyorum ya da onlarla ilgilenmiyorum. Öyle bir şey yok bende. Ben keyif almak için izliyorum. Stresimi atmak için izliyorum. Hobi olarak takip ediyorum futbol karşılaşmalarını, spor müsabakalarını. Ha, kim şampiyon olmuş derbide, kim kimi mağlup etmiş. Ya, pek ilgilenmiyorum. Yani, umurumda olmuyor skorlar, öyle söyleyeyim. Kimin şampiyon olduğuyla ilgilenmiyorum. Ha, bana keyif verdi mi o sezon oynadıkları maçlar? Ben yayıncı kuruluşa verdiğim paranın karşılığını aldım mı? Alabildim mi? Maça gittim. Oyuncular bana 90 dakikada ne izletti? Ben verdiğim bilet parasından ya da asgari ücretli bir kardeşimizin, abimizin, dostumuzun, öğrencimizin gittiği maçtan aldığı keyif benim için önemli. Öyle kavga, gürültü vesaire hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı bayrak altında yaşıyoruz. Yani bırakalım böyle tartışmaları. Beşiktaş şampiyon, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe. Yani bu takımlar büyük camialar. İllaki şampiyonluklar yer değiştirecek. Yarın Fenerbahçe olur, sonra Beşiktaş, Trabzonspor arka arkaya şampiyon olur. Yani birden yine Galatasaray şampiyon olmaya başlar. Bu devran böyle sürmeye devam eder. Ha, ben isterim Anadolu'dan bir takım da çıksın, şampiyonluk potasında yer alsın. Daha önce Bursaspor şampiyon oldu, devamını getiremedi. Keşke Trabzonspor gibi Anadolu'dan şöyle bir takım çıksa ve şampiyonluk potasında yer alsa. Hedefi şampiyonluk olsa. Benim tek derdim futboldan, spor müsabakalarından, sadece futbol değil basketbol dahil, keyif alabilmek. Benim ödediğim herhangi bir ücretin karşılığını bana vermeleri benim en büyük tutkum. Onu da söyleyeyim. Yayını unutmuşum. Şimdi aklıma geldi, Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Peki, unutkanlık da başladı burada dinleyicimde. Bende de var ama. Bende de var son günlerde. İyi yayınlar. Dünkü final maçı keyifsizdi. Hatta üçüncülük maçı daha iyiydi. 10 gol çıktı demiş sevgili Cesur Bey. Ya çünkü kaybedeceği bir şey yoktu üçüncülük maçındaki takımların. Üçüncü olsan ne olacak? Dördüncü olsan ne olacak? Yani seni omuzlarda taşımayacak sonuç itibariyle. İngiliz oyuncular İngiltere'nin başkentinde sokaklarda şampiyonluk kutlaması yapmadı değil mi? Üçüncü oldukları için. Yani şimdi rahat çıktıkları için tamamen hücum futbolunu tercih etti iki takım da. 10 gol o yüzden geldi. Şimdi final mücadelesinde kazanan takım şampiyon olacak. Dünyanın en iyi takımı olacak.

verdiğin numaraya mesaj attım diyen dinleyicim ama henüz kupon gelmedi. Ya, henüz kupon yapmadım çünkü. Ha, az önce yayındayken bir kupon da hazırladık. O da tamamlandı. Zaten başarılı oldu. Canlıdan bahsediyorum. Yayından sonra bir 25-30 dakika sonrasında, hani yayın bitince de hemen kupon yapmayayım. Ya, gideyim bir çayımı içeyim değil mi? Bir kendime geleyim. Bir süre konuşmamayı tercih edeceğim yayından sonra. Evet, ses tellerimi dinlendiriyorum. Sonrasında da yaparım bir canlıdan kupon daha. Takımları analiz ederim. Ondan sonrasında hemen kupon oluşturmak için oluşturmuyorum. Sizleri yanıltmamak adına. Ha tabii yanıldığımız maçlar oluyor. Ama çok emek vererek çıkardığım tercihlerin olduğuna da inanabilirsiniz. Dinleyicilerime bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını eklemek istiyorsanız siz de 30-0-97 bayi numarasını, bayi kodunu oraya eklemeniz gerekmektedir ve birleşik olarak yazmanız gerekiyor. Sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum yine demeniz yeterli olacaktır diyelim. Mesajlara geçeceğim, hatta evet eriteyim biraz mesajları. Infantino 60 takımlı düşünüyormuş 2030'daki Dünya Kupası'nı. İşin tadını kaçırdı bence. 60 az. Infantino'ya laf söyletmem şimdi. Hiç kimse kusura bakmasın. Infantino benim kırmızı çizgilerimden biridir. Infantino aşağı, Infantino yukarı. Seviyorum ben Infantino'nun bakış açısını. Futbolda yenilikler katmaya çalışıyor. Ya bırakın 60 değil, 85 tane takım olsun, 95 tane takım olsun. Yani adını söyleyemeyeceğimiz ülkeler katılsın değil mi? Onların da hakkı var. Şu Dünya Kupası diyorsak tüm dünyadaki takımların katılmasını istiyorum. Infantino bence bu konuda çok başarılı işlere imza atıyor. Onun dışında dünyada bir ilki gerçekleştirdi mesela. Bunu kimse konuşmuyor, unutuldu. Ülkemizde olsa hala konuşulurdu. Bir gün, iki gün, üç gün maksimum konuşuldu. Ama Infantino'nun bu kararı konuşulmadı. İran milli takımı ülkeye giremedi. Zorluk yaşadı. Ve Infantino'nun bu tutumu uzun süre konuşulmadı. Buradan konuşmayan arkadaşlarıma teessüflerimi iletiyorum. Bu çok önemli bir sorundur. Somalili hakem giremedi turnuvaya. Hakem olarak seçilmiş, FIFA tarafından hakemlik görevi verilmiş ama az bir süre kala ülkeye alınmadı. Dünya Kupası tarihinde böyle bir şey yoktur. Yoktur. İlk 1930 yılında bile bunlar yaşanmamıştır ve şu an bunlar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi futbolun beşiği diye sayabileceğim ülkelerden birine verdi mesela turnuvayı ev sahibi ülke olarak. Bu da çok önemli. Bunu da kimse konuşmuyor. Amerika dendiğinde akıllara hep futbol gelir. Biliyorum. Orada yaşayan Türkleri biliyorum. Diyorlar ki Amerika'daki insanlar futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bak oranın güzelliklerini de böylece görmüş olduk. Infantino'nun önemli yaptığı, bence bana göre önemli yaptığı seçimlerden bir tanesi de buydu. Devam ediyorum. Yine dünya futbol tarihinde göremeyeceğimiz başarılardan biri. Yine bu turnuvada yaşandı. Bunu nasıl unutuyorsunuz mesela? Infantino'yu eleştirmeden önce elimizi biraz vicdanımıza götürelim. Lütfen. Rica ediyorum dinleyicilerimden bu konuda. Bir oyuncu kırmızı kart gördü ve kırmızı kartı maç öncesi, bir sonraki maç öncesi iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da çıktı. Dedi ki kendisi neden böyle bir açıklamada bulunuyor mesela, değil mi? FIFA'nın başkanının konuşması gerekirken Infantino başkasının konuşmasını tercih etti. Girmedi araya. Hayır, ben konuşacağım diye saygısızlık yapmadı. Kırmızı kart iptal oldu. Oyuncunun cezası iptal oldu bir sonraki mücadelede. Bunları görmezden gelmeyelim. Infantino bence Türk diyorum ya. Tabii o kadar kaos arka arkaya gelince akıllara herkesin Türk futbolu geliyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Soruyorum bir futbol severe mesela, dışarıda taksici abime ya da dostuma denk geliyorum. Futbol konuşmaya çalışıyoruz. Diyor ki, özledin mi futbolu? Dedim abi tabii ki özledik. Süper Lig önemli. Siz özlediniz mi diyorum. Evet özledim. Kaosu çok özledim. Kaossuz futbol çekilmiyor diyor mesela. Yani kaos futbolunu özleyenler de var. Yok değil. Ha şunun altını çizeyim. Infantino benim kırmızı çizgimdir. Az önce yaptıklarını, başardıklarını saydım zaten. Infantino başarısız mı? Bunu da ben sizlere sormuş olayım.

Bu arada sorduğum soruya da doğru cevap veren dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Evet, tarihteki ilk milli takımların karşılaştığı mücadele 1872 yılı. Evet. 1872 yılında İskoçya ile İngiltere arasında oynandı ve o karşılaşmada 0-0 eşitlikle sonuçlanmış oldu. Yani düşünsenize, tarihteki ilk maçta oynuyorsunuz ama gol yok karşılaşmada. Enteresan. Biz bir şeyi yanlış yaptık bu maçta ama neyi yanlış yaptık? Yani gol yok maçta. İlk karşılaşmalar genelde gollü geçer. Biz gol atmayı unuttuk diye tepki olmuş mudur o dönem acaba, bilmiyorum. 1800'lü yılların sonu 1872. Ya tüm dünyanın takip etti. Milli takım maçları başlamış. Milli takım maçları diye bir şey varmış. Ama gol yok karşılaşmada. Enteresan. Üçüncü sorumda daha doğrusu sizlerden yorum alacağım. Yarınki Fenerbahçe mücadelesi. Önemli karşılaşmalardan biri Gornik Zabre karşılaşması nasıl sonuçlanır? Az bir sürem kaldı. Şöyle bir bakayım. 2,5 dakika. Hadi uzatıyorum biraz. 3 dakikam kaldı. Çok uzattım. 3 dakikalık bir sürede dinleyicilerim tahminlerini gönderebilirler. Adınızı da yazarsanız mesajın sonuna memnun olurum. Fenerbahçe Gornik Zabre mücadelesi kaç biter? Diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim tekrardan. Çok fena, ben unutmam. Sadece isimleri. Üniversitedeyken bir kız arkadaşımın ismini unutmuştum. Bak doğru söylüyorum demiş dinleyicimiz. Yine anlayamadığım mesajlardan birisi. Yıldız beni şaşırtmıyor. Anlayamıyorum. Seedle'dan gelen mesajları anlayamıyorum. Peki, teşekkür ederim yine de. Hayatımda ilk defa Seedle'a selam söyledim ya. O yüzden benim için önemli dinleyicilerimden, özel dinleyicilerimden biridir. Final maçı çok kötüydü. Hiçbir şey kazanamadım demiş dinleyicimiz. Yani evet, kötüydü. Detayları öğrenmek istiyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer hesabını takip etmenizi öneririm. Hikaye bölümünden zaman zaman paylaşımlar yapmaya gayret gösteriyorum. Şöyle bir bakalım. İstek gönderdim diyenleri mesajlarına teşekkür ediyorum. Tabii canım. Özel sürprizlerim oluyor zaman zaman. Önemli son dakika bilgilerim oluyor Instagram üzerinden. Oradan bana ulaşabilirsiniz ki interaktif bir sosyal medya hesabım var. Onun da altını çizmiş olayım. Abi iyi yayınlar. Bizim milli takım İspanya'dan futbol dersi alsın. Top böyle oynanır demiş dinleyicimiz ki zaten biz İspanya'yı yeniyorduk neredeyse. Hiç belli olmuyor o işler. Yeniyorduk, hatırlayın. Daha bir sene olmadı. Mağlup ediyorduk. İlk karşılaşma tamam, kendi evimizde kötü bir skor vardı ama ikinci maçı biz İspanya'da yeniyorduk. Yani son anda beraberliği kurtardı bu İspanya takımı, milli takımı. Şöyle bir bakalım. Bora Ayhan bir fotoğraf göndermiş. Her zaman Beşiktaş, dün akşamki maç Göztepe Erzurum maçı gibiydi. Formaları da benziyor. Dünya Kupası adı üstünde. Çok takım olabilir. İroni mi yapıyorsun demiş. Hayır, ironi falan yapmıyorum. Az önce söylediklerim FIFA Başkanı Infantino'nun yapmış olduğu, futbolu geliştirebilmek için yaptığı gelişimlerin sonucuydu. Gelişmelerin sonucuydu. Bence başarılıdır Infantino.

2-0 biter diyen bir dinleyicim sevgili Serkan Bey, Fenerbahçe 2-0 kazanır demiş. Son mesajları eritiyorum artık. Peki atladığım mesajlar olacak. Lütfen kimse kusura bakmasın eğer mesajınızı okumadıysam. Biriken çok mesaj var. Yarın telafi etmeye çalışırım. Söz vereyim bu konuda. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Denenebilir, ismim Cesur demiş. Peki Messi 5 şut atar dedim. Bırak Messi'yi, Arjantin şut atamadı. Evet doğru. Fenerbahçe maçı karşılıklı gol var ve Fenerbahçe galibiyeti oynamayı düşünüyorum. Sen ne dersin Görkem? Onunla alakalı tahminlerimi Uğur Böceği'nden aktarmaya devam edeceğim. Biraz daha incelemem lazım şimdi. Ben mesela bugünden yarının maçını oynamıyorum ve önermiyorum. Bir konuda da fikir vermiyorum. Onu söylemeye çalışıyorum ama yarın gün içerisinde bununla alakalı paylaşımlar yapacağım. Yine sosyal medya hesabımdan. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve artık aranızdan ayrılıyorum. Okuyamadığım mesajlar için de dinleyicilerim kusura bakmasın. Hatta ben teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Şöyle bir bakayım ya, arka arkaya gelince ben kelimelerle oynayacağım.

çalışmasını severim. Beni anlamak zordur. Zorlama demiş dinleyicimiz. Peki zorlamayalım. Seedle'dan kelimelerle oynadığını düşünüyor dinleyicimiz. Ama güzel oynuyor kelimelerle. Şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar, iyi geceler. Yarın görüşürüz. Peki mesajlar bu şekildeydi. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz elbette. Dünya Kupası final karşılaşmasından geniş çaplı bahsedeceğiz. Dün akşam saat 22'de başladı. İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. İspanya'nın bir nebze olsun favori çıktığı bir maçtı ama herhalde bu kadar tek taraflı geçmesi beklenen bir maç değildi. Futbol severler de şaşırmıştır. Arjantin 90 dakika içerisinde İspanya kalesine şut çekemedi. İspanya birçok şut gönderdi ama Emiliano Martinez'i geçemedi. Maç 0-0 bitti. Uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ki maç 0-0 biterken Enzo Fernandez de 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Arjantin hem kötü oynayan tarafta hem bir kişi eksik kalan taraf oldu. İşi daha da zorlaştı. Uzatmalarda da İspanya beklendiği gibi o golü attı. Onu da ancak uzatmaların ikinci yarısının hemen başında bulabildi. Uzatmanın ilk yarısı da golsüz eşitlikle sona ermişti. 106. dakikada Nico Williams'ın kafayla indirdiği topta Ferran Torres tekte vuruşunu yaptı ve İspanya'yı maçta öne geçirmeyi başardı. Maçın geri kalan bölümünde tabii beklendiği gibi bu tarz maçlarda öne geçen taraf ister istemez geri çekiliyor bir kişi fazla olsa da. İspanya da geri çekildi. 116'dan sonraki bölümde Arjantin'in gole yaklaştığı anlar oldu. Messi'nin şutu savunmadan döndü. Tehlikeli bir pozisyondu. Simeone'nin sıfırdan içeri çevirdiği top kornere gitti ki o da tehlikeli bir ataktı. Ve kornerde Arjantin organizasyonunda Giuliano Simeone iyi bir fırsat buldu penaltı noktası üzerinden ama o da çektiği şutu üstten out'a gönderdi ve İspanya Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Onlar bundan önce 2010'da şampiyon olmuştu. İkinci finallerinde ikinci şampiyonluğu elde etmeyi başardılar. Gerçekten çok dominant bir turnuva geçirdi İspanya. Özellikle işin savunma tarafını çok iyi yaptılar. Bir gol gördüler sadece kalelerinde ki Dünya Kupası kazanan takımlar arasında en az gol yiyerek turnuva kazanan takım oldu İspanya ve Unai Simon da turnuvanın en iyi kalecisi ödülünü aldı. Turnuvada zaten kalesine 10 şut gelmiş isabetli. 9'unu kurtarmış. Birinde de De Ketelare Belçika maçında golü atmayı başarmıştı. Turnuvanın en iyi oyuncusu Rodri seçildi. O da İspanya milli takımı kaptanı ve bu maçta da ilk 11 çıktı. Uzun süre sahada kaldı. 99'da De La Fuente onu çıkardı. Zubimendi'yi oyuna dahil etti. Ama Rodri de gerçekten olağanüstü bir kariyer. Geçen yıl 2024-25 sezonunda çok ciddi bir çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Yaklaşık herhalde bir 8-9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon yine bayağı sakatlandığını görüyorum. Fakat Dünya Kupası'nda kusursuz bir performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu ve en iyi oyuncu ödülünü aldı. Gol krallığı Kylian Mbappe'ye gitti. Üçüncülük maçında Mbappe 2 gol attı, 1 asist yaptı. 10 gole ulaştı. Lionel Messi ile kafa kafaya girmişti ama Messi'nin sessiz kaldığı finalden sonra Mbappe de gol kralı olmayı başardı. En iyi genç oyuncu olarak da Pau Cubarsí seçildi İspanya'da. Lamine Yamal'ın olduğu turnuvada Cubarsí yaşıtı Lamine Yamal'ın en iyi genç oyuncu seçildi. Yamal pek turnuvada fark yaratamadı açık söylemek gerekirse. Hani çalım istatistiği başarılı, çalımları çok ama ondan beklenen etki gelmedi gol ve asistlerde. Fakat İspanya buna rağmen takım oyunuyla en büyük yıldızının pek fazla devreye girememesine rağmen çok rahat bir turnuva geçirdi. Turnuvanın en formda takımlarından biri Fransa'ya göz açtırmadı. Finalde Arjantin'e benzer şekilde göz açtırmadı. Daha da fena bir savunma yaptı hatta. Ve şampiyon olmayı başardı. Bu aslında nasıl bir takım olduklarının da göstergesi İspanyolların. Evet, Dünya Kupası finaliyle ilgili tabii konuşacağımız çok çok çok çok detay var. Maç sonu yaşananlar, tören, devre arası şovu, maç öncesi yaşananlar, maç içindeki aksiyonlar, hepsini birazdan konuşmaya gayret edeceğiz. Özetle tabii hepsini sığdırmam mümkün değil. Turnuvanın üçüncülük maçı da cumartesi gecesi oynandı. Fransa-İngiltere karşılaşması. Tabii genel olarak herkes Fransa'nın kazanmasını bekliyordu. Ben de buna dahil, ama hiç öyle bir maç olmadı.

0: İngilizler bayağı iyi bir ilk yarıdan sonra 4-0 önde kapattılar. Declan Rice, Konsa, Saka, goller arda arda geldi. Fransızlar cevap veremedi ilk yarıda ama ikinci yarıda Fransa geri dönüşü başlattı. 48'de 4-1 Mbappe, 54'te Barcola 4-2, 66'da Mbappe 4-3. Ve Olise'de o pozisyonu harcamasa 4-4'e gelecek bir karşılaşma. Belki maçın sonunda da Fransa bir galibiyet golü atacak. 4-0'dan 5-4 Dünya Kupası tarihinde bildiğim kadarıyla 4 farklı galibiyetten, mağlubiyetten galibiyete dönen bir takım yok. Tarihe geçecekti ama olmadı. Bir penaltı yaptırdı Fransa 87'de Saka. 5-3'e getirdi. 90+6'da Dembele attığı golle Fransa'yı uzatma için umutlandırsa da İngiltere'nin cevabı Bellingham'la gecikmedi. O da tek işlik bir şov yaptı adeta. Ve 6-4'te İngiltere Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamayı başardı. Onlar da 66'daki şampiyonluktan sonra en iyi derecesini elde etti. Dünya Kupası üçüncülüğüyle Tuchel yarı finalde Arjantin karşısındaki taktiğiyle, oyuncu değişikliğiyle çok eleştirilmişti. Donald Trump'ın da eleştirilerinden kaçamamıştı. Ama üçüncülük maçında da bir nebze olsun kendini affettirmiş gözüküyor. Görevde kalması için de iyi bir galibiyet oldu kanısındayım. Evet, Dünya Kupası bitti. Birazdan dediğim gibi detaylı konuşacağız. Kulüp takım gündemlerinde peki neler oldu? Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adana'nın Muhammed Salah transferi konusundaki açıklamaları hafta sonu boyunca Beşiktaş Salah'la alakalı çok fazla sayıda haber yapıldı. Beşiktaş'ın aslında büyük ölçüde Salah cephesiyle anlaştığı söyleniyordu. Fakat Serdal Adana'nın açıklamalarına göre menajeri kendi komisyonu çok ciddi şekilde arttırdı ve bu koşullarda transferin kabul edilemez olduğunu söyledi Serdal Adalı. Pazarlıklar herhalde hafta içi boyunca devam edecek. Salah transferini de Beşiktaş bitirmeye çalışacak kendi şartlarını tabii ki kabul ettirebilirse. Trabzonspor'da da Ulayi'nin Fiorentina'ya transferi resmen açıklandı. Oyuncu 26 milyon euro net bonservis ücretiyle birlikte Fiorentina'nın yolunu tuttu. 4 milyon euro'luk da bir bonus maddesi var. Onu söyleyelim. Rizespor Ahmet Kutucu transferini yine dün açıkladı. Bir çırpıda hani öne çıkan gelişmeler bunlar. Voleyboldan bir haberle de özeti tamamlayayım. Amilli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nde 3. etap son maçında rakibi İran'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez bu Milletler Ligi'nin playoff etabı diyelim, final etabı diyelim, orada oynamaya hak kazandı. İlk 7 takım arasına girdi FNF'leri ve bu tarihi başarısı için de kendilerini kutlayalım. Filin Sultanları tabii ki voleybolda şu anda çok daha başarılı ekibimiz ama FNF'leri de o yolda ilerliyor gün geçtikçe. Onlar da kendilerini geliştiriyorlar. Bakalım bu final etabında neler yapacak filenin efeleri onu da hep birlikte göreceğiz. Çin'de düzenleniyor turnuva. Şimdi bu hafta Filin Sultanları'nın maçı var. Çarşamba günü olması lazım saat 11'de. Ondan sonra da erkeklerin final etabı başlayacak. Onu da o zaman tabii ki konuşuruz diyelim. Ben özeti bitirdim. Şarkı reklam aramız. Aradan sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda yine birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum. Finali takip ettik. Dün uzatmalara gitti. Uzatmalar bir kişi eksikti tabii, Arjantin. Maçın nereye kırılacağı aşağı yukarı belli oldu. Zaten 90 dakika içinde aslında bitmesi gereken bir maçta Arjantin maç boyu hücum tarafında hiçbir şey yapmadı, yapamadı, İspanya yaptırmadı ve bir galip çıkacaksa hani çok büyük oranda İspanya çıkacak gibi gözüküyordu. Tabii ki bir oyuncu var sadece, Lionel Messi, o her an her şeyi yapabilen bir isim ama dün onun da parlayabildiği bir an olmadı. İlk yarıda böyle birkaç dripling denemesi oldu ama onda da hemen faullerle

İspanya'yı izlediler, analiz ettiler ve önde pek risk almayı tercih etmediler. Geride sağlam durmayı tercih ettiler. İleri de zaten çıkamadılar bu arada. Ve bu oyunla da maçı aslında uzatmaya götürmek de Arjantin açısından bir başarı denebilir. Ama tabii Enzo Fernandez'in gördüğü kırmızı kart çok da hani gereksiz bir pozisyonda gördü Enzo Fernandez. Belki daha önce kırmızı kartta görmesi gerekiyordu bu arada. Yani ilk sarı kartından sonra hakemi alkışladı. Ekranda geldi ama vinç için herhalde sırtı dönüktü ya da gördü vermedi bilemiyorum. Orada kırmızı görmesi gerekiyordu. İkinci yarının sonunda gördü. Ve orada da hani maçın dediğim gibi nereye kırılacağı aşağı yukarı belliydi. İspanya ilk yarıda uzatmada çözemedi. Ama hemen ikinci uzatmanın başında bir ortayla gelişen atakta Nico Williams topu takım arkadaşı Ferran Torres'e çıkardı ki Ferran Torres de öyle çok iyi bir bitirici değildir. Bu turnuvada da kaçırdığı çok kolay goller var oyuncunun ama orada hata yapmadı. Ters ayağıyla tek de iyi bir vuruşta İspanya'yı öne geçirmeyi başardı ve İspanya'da golden sonra biraz geri çekildi ister istemez. Hani İspanya'da olsanız dünyanın şu anda en formda milli takımı, en uzun süre yenilmeyen milli takımı, tarihe geçen bir milli takım da olsanız, rakibiniz bir kişi eksik de olsa geri kaçıyorsunuz. Orada Arjantin ufak çaplı bir baskı kurdu. Pozisyonlar buldu Messi ile, Simeone ile ve yine Simeone ile hem ortasında hem şutunda. Oradan bir gol çıkabilirdi. Çıksa çok büyük ihtimalle maç penaltılara gidecekti. Penaltılarda da Arjantin'in zaten hedefi maç 10 kişi kaldıktan sonra maçı penaltılara götürmekti. Bunu Scaloni'de çok net şekilde hissettirdi. Alvarez'i çıkardı. Bir stoper sahaya sürdü. Beşli bir hatta döndü. Hiç hücuma çıkmayı düşünmüyordu. Daha da düşünmemeye başladı. Ama kalesine golü görünce de planı bozuldu. Ama ona rağmen dediğim gibi maç penaltılara gidebilirdi. Sondaki pozisyonlardan biri gol olsa. Büyük ihtimal çok hani hakkaniyetli olur muydu futbol açısından tartıştır ama futbolda tabii bunlar da var. Ama böyle bitti. İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olmayı başardı ve bunu çok net bir oyunla turnuvanın başından itibaren İspanya gösterdi. Bence bu şampiyonluğu değerli kılan noktalardan biri bu takım 2024'te de şampiyon oldu Avrupa Şampiyonası'nda. İyi bir Yamal vardı. Bu turnuvada iyi bir Yamal görmedik. Yani takımın marka ismi Yamal'ın neredeyse devreye giremediği bir turnuva oldu. Herhalde bir golle bitirdi. Asist yapamadan bitirdi Lamine Yamal turnuvayı. Hani Messi'nin Arjantin'i nasıl sırtladığını, Mbappe'nin Fransa'yı aynı şekilde, Haaland'ın, Kane'in, Bellingham'ın takımlarını sırtladığı noktada Yamal'dan o katkıyı alamadı İspanya. İlk maçta zaten süre almamıştı Yeşilburnu Adaları maçında. Ondan sonra oynamaya başladı ama o skor katkısı gelmedi. Oyun içinde de yani çalımları başarılı falan ama çok efektif bir Yamal görmedik. Diğer tarafta Nico Williams normalde ideal sol kanadı oydu. O da turnuva öncesi bir sakatlık yaşadı. Ondan da büyük oranda yoksun çıktı İspanya turnuvaya. Santrfor zaten yok. Hani rakiplerine bakıyorsun Mbappe, işte Haaland. Bir tarafta Messi Santrfor değil belki ama onlarda da Alvarez ve Lautaro Martinez gibi isimler var. İspanya Oyarzabal'la oynadı. O da çok önemli bir katkı verdi. Merkez orta sahasında Rodri'nin işte sakatlık sıkıntılarından bahsettim program girişinde. Hem geçen yıl çapraz bağını kopardı. Bu yıl çok sayıda sakatlık yaşadı. Dünya Kupası'na gelmeden önce sakatlık yaşadı. Ama çok iyi bir turnuva geçirdi. Pedri bu takımın orta sahada değişilmez gözüken isimlerinden bir tanesiyken turnuva içinde o da yedek kulübesine düştü. Fabian Ruiz-Olmo ikilisi Rodri'nin önünde oynadı. Stoper attı. Laporte Kubarsi çok görkemli bir stoper attı değil ama işte İspanya'yı İspanya yapan bireylerden çok daha fazlasını sunan bir sistem takımı olması. Normalde hani kafa kafaya koyduğunuzda Arjantin'le belki Fransa'yla geride bir takım diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz ama hani çok gümbür gümbür bir takım değil ve form grafiklerini de söyledim oyuncuların. Ama buna rağmen o ezber oyun, o savunma performansı İspanya'nın turnuvada fark yaratmalarını sağladı. Neredeyse hani

0: hiç zorlanmadan, şu anlamda işin savunma kısmında zorlanmadan, hücumda evet zaman zaman zorlandıkları karşılaşmalar oldu ama savunma performansları gerçekten olağanüstüydü. Turnuva boyunca maç başına kalelerinde gördükleri xG sadece 0.3. Maç başına gördükleri xG 0.3, ki İspanyollar finale gelene kadar da zorlu bir yoldan geldiler, onu da söyleyelim. Ama buna rağmen çok iyi bir savunma performansıyla Dünya Kupası'nı kazandılar. Çok iyi bir takım oyunuyla kazandılar. Çok iyi bir hücum performansıyla kazandıkları bence söylenemez. Bu da hani farklı bir tarzda başarının da mümkün olduğunu gösteren bir unsur oldu diye düşünüyorum. Genel olarak hani maçla ve kupa ile ilgili ilk yorumlarım bunlar olsun. Ali abi, sen finalle ve genel İspanya'nın turnuvası ile ilgili neler dersin?
1: Ya final tabii bence çoğu kişi hayal kırıklığına uğratmıştır. İzlemesi kolay bir karşılaşma olmadı her yönden. Yani mesela ben gündüz maçlarını seviyorum. Hoşuma da gidiyor gitmek. Ama böyle bir final karşılaşması gündüz olunca tam böyle sanki olmuyor gibi. Sanki finaller böyle akşam olmalı, gece olmalı gibi. Onun dışında ortada futbol olarak da çok bir şey yoktu. Çok tek taraflı bir final oldu başından sonuna kadar. Şimdi ilk yarı istatistiklerine bakıyorsun karşılaşmanın. İlk yarıda Arjantin'in şutu yok, korneri yok. İspanya'nın 3 şutu var. Ve ilk yarıda gol beklentisi 0.19 karşılaşmada. Arjantin zaten bir şey üretemez şut çekmediği için. İspanya'da 0.19. Yani İspanya topa hakim. Ama İspanya topa hakim olduğunda da zaten turnuva boyunca öyle hücumda çok etkili olduklarını görmedik. İşte buna Portekiz ve Belçika maçlarını örnek verdik. Yani İspanya topu iyi dolaştırıyor, topa hakim. Topa hakim olduğu için savunmayla alakalı bir problem yaşamıyor. Fakat işin hücum tarafına gelince İspanya çok üretken değil. İşte ilk yarıda da 45 dakikada attıkları 3 şut ve 0.19 gibi çok düşük bir gol beklentisi. Peki Arjantin maçın başından sonuna kadar neden bu kadar İspanya'ya saygı duydu? Neden bu kadar İspanya'dan çekindi? Pek anlamak mümkün değil. Çünkü işte az önce sen söyledin. Maç 1-0'a geldikten sonra İspanya'nın biraz üzerine gittiler. Ki sahada kalan kadro da defansif bir kadro. Arjantin adına değişiklik hakkı yok Arjantin'in. Rakibin üzerine gittiğinde bir iki pozisyon bulabildiğini gördü Arjantin. Ama maçın planlaması mı dersin, psikolojisi mi dersin? Pek Arjantin'in tabii işine gelmedi. Ya da belki de bu şekilde konuşmadılar soyunma odasında, ama oyun onları buna yönlendirdi. Maç içerisinde de tabii değişiklik haklarını sürekli stoperlerden yana kullanmaları Arjantin'in bir başka dezavantajı oldu. Belki daha oyunu tutup daha sonra bir üzerine gitme stratejisi olabilirdi Scaloni'nin, ama iki stoperin birden sakatlanıp çıkması Arjantin adına ciddi bir dezavantaj yarattı. Artı mesela Nico Gonzalez tercihi oldu karşılaşmanın başında. Nico Gonzalez tercihi de Arjantin'in bence hiç işine yaramadı. Yani ilk yarıda en fazla top kaybı yapan, en fazla topun kıymetini bilmeyen oyuncu oldu adeta. Ki İngiltere mücadelesinde de Paredes çok iyi bir oyun ortaya koymuştu oyuna girdikten sonra. Sanki o düzeni bozmak Arjantin'in de pek işine yaramadı. Nitekim zaten hemen ikinci yarının başında Scaloni Nico Gonzalez'den vazgeçti ve Paredes'i oyuna aldı. Arjantin adına daha mı iyi oldu? Hayır, daha iyi olmadı, ama hani Nico Gonzalez de yine beklentilerin bence çok altında kaldı. Neredeyse bence ilk yarıda hiçbir şey yapamadı. İspanya'nın top İspanya'dayken topa fazlasıyla hakimken fazla bir üretkenlik sağlayamaması Tabii doğal olarak takımın yıldızı Yamal'la alakalı. Az önce sen söyledin yani Yamal tabii çok genç yaşta hem Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonu oldu. Fakat iyi bir turnuva geçirmedi. Onun yanında Baena zaten profil olarak daha çok neredeyse merkez oyuncusu gibi gözüküyor. Herhangi bir kanattan zorlama yapma ihtimali yok. Bir de Arjantin sert oynadı. Çirkef oynadı. Aynı şekilde mesela İspanya'da bence maç boyunca Messi'nin ritim bulması engelleyecek fauller yaptı. Yani top Messi ayağına aldığında sert bir iki tane faul yaptılar Messi'ye. Messi'nin de ritim bulmasını maç içerisinde İspanya engelledi. İspanya Messi'ye karşı sertti. Arjantin İspanya'ya karşı sertti. Öyle bir oyun oldu. Onun dışında ikinci yarıya bakıyorsun. Hadi ilk yarı Arjantin istediklerinin hiçbirini yapamadı. Şimdi ikinci yarıda gene sıfır şut. Gene hücum aksiyonu olarak sıfıra sıfır. Yani böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Bir Dünya Kupası finali oynuyorsun. Rakip İspanya. Tamam İspanya ama yani sen de Arjantinsin. Sen de bir ara dişini göstermen gerekir. İkinci yarıda İspanya. Şimdi ilk yarıda 3 tane şut çeken İspanya. İkinci yarıda 12 tane şut çekti. Birinin üzerinde XG üretti. Ve hani bir taraf maçı kazanacaksa o da İspanya'ydı. Hani Arjantin az önce bahsettim golü yedikten sonra rakibin üzerine gitti. Yani Arjantin ikinci yarının bir bölümünde ne bileyim 5 dakika oynarsın, 10 dakika oynarsın, bir 5-10 dakika rakibi zorlarsın, üzerine gidersin. Bu iş o kadar kolay değil dersin. Ama herhalde Dünya Kupaları tarihinde yoktur 90 dakika boyunca sıfır üretkenlikle yok maçı tamamlayan, değil mi?
0: Yok.
1: Yani çok akıl almaz bir şey.
0: Zaten Dünya Kupası'nda şut çekemeden tamamlayan 3. takım olmuş 90 dakikayı.
1: 3. takım olmuş. Gördüm, bu Dünya Kupası'nda söylüyorsun. Yok, toplam, finaller üzerinde söylemiyorsun.
0: Yok toplam Dünya Kupaları tarihinde. Şimdi
1: Dünya Kupaları tarihinde.
0: Birçok istatistik çıkardım da.
1: Finallerde mi? Dünya Kupası final karşılaşmaları.
0: Finalde değil tek.
1: Finalde tek değil mi?
0: Finalde tek. Evet, hani. Dünya Kupası'nda da 66'dan beri tutulan istatistiklere göre Opta'nın.
1: Tamam final yeterli lazım zaten. Yani o olabilir çünkü hani diğer karşılaşmalarda hani takımların güçlerini düşündüğün zaman şut çekemeden bir takımı tamamlaması çok anormal değil ama bir final karşılaşmasında finale kadar gelmiş bir takımın 90 dakika boyunca işin hücum tarafında bu kadar pasif kalması çok fazla kabul edilemez. Yani az önce ben söyledim stoperlerini değiştirmek zorunda kaldı. Sonuçta başladığı stoper ikilisiyle bitirdiği stoper ikilisi arasında fark var. Ama bu bir bahane değil neticede. Öyle olunca da zaten bir de Enzo'nun kırmızı kartı 90+3'te olunca zaten ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tüm futbol severler herhalde tahmin etti. O noktada hani Arjantin'in maçı penaltılara götürmekten başka bir şansı yoktu. İşte 15 dakika dayandılar. 16-17 dakikada o gol geldi. Hani gönül isterdi ki futbol severler böyle daha güzel, daha keyifli, daha çift taraflı bir karşılaşma izlesin. Yani maçın başından sonuna kadar genelde izlemesi eziyet olan bir mücadele oldu. Burada bilmiyorum Fransa karşılaşması mı Arjantin'i bu kadar etkiledi ki hani İspanya Fransa'yı mağlup ederken Fransa'yı da gerçekten hücum anlamında tamamen kilitlemişti. Ama Fransa en azından bir şeyler denemeye çalıştı. Maçın belli noktalarında yapamasa da ama Arjantin'de o niyet de hiç yoktu. Öyle olunca da vallahi İspanya tabii final karşılaşmasını hak ederek kazanmış oldu. Ben turnuvanın ama en iyi oyuncusunun Rodri olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ya, o ödül Messi'ye gitmeliydi. Messi turnuvanın en iyi oyuncusuydu. Orada bence bir şey oldu. Hani şampiyon takımının oyuncusuna verelim herhalde düşüncesi oldu en iyi oyuncusunu.
0: 2014'te ama Arjantin kaybederken Messi almıştı diye hatırlıyorum.
1: İşte başka turnuvalarda da sen örnek verdin ya Ronaldo ile alakalı
0: olarak konuşurken. Euro 2016'da da Griezmann ikinci
1: işte
0: olmasına
1: Uluslar Ligi'nde bahsettin. Öyle şeyler olmuş. Değil mi?
0: Uluslar Ligi'nde Ronaldo almamıştı ama kazandığında yine Bernardo'ya vermişlerdi.
1: Ha, Bernardo aynı takımdaydı.
0: Ronaldo'ya
1: yani almış. O bence çok şey değildi. Rodri çok iyi bir turnuva geçirse de Hani Messi'nin turnuva boyunca yaptıklarını düşünürsen

0: daha çok hak ettiğini düşünüyorum ben. Neticede İspanya turnuvanın turnuva başlarken en büyük 2 numaralı favorisiydi. Turnuva boyunca çok mu iyi oynadı dersen İspanya, ben çok çok iyi oynadıklarını düşünmüyorum ama çok baskın, çok ne yaptığını bilen ve rakiplerine direkt olarak oyunu kabul ettiren bir turnuva geçirdiler. Turnuvanın hemen hemen, tabii hemen hemen değil, bir dakikasında bile geride oynamadılar. Bu da çok acayip bir istatistik. Turnuva boyunca bu kadar maç yapıyorsun ve bir dakika bile geride düşmüyorsun, geriye kalmıyorsun. Sadece beraberlik ve senin önde olduğun dakikalar var. Bunun yanında az önce senin söylediğin konu da değerli. Hani burada İspanya'nın bir numaralı yıldızı Yamal'ı tam da devreye sokamadıkları bir turnuvada. Hatta belki Nico Williams'ı da buna eklemek lazım. Yani Nico Williams da bu takımın 2024'te şampiyon olurken en önemli yapı taşlarından biriydi. Hani bir tarafta Nico Williams kayıp bir turnuva geçirdi. Diğer tarafta Yamal da iyi bir turnuva geçirmedi. Buna rağmen İspanya'nın bu kadar dominant olup turnuvayı kazanması da aslında takımın gücünün bir göstergesi. Belki o iki oyuncu biraz daha iyi turnuvalar geçirseydi, Nico Williams oynayabilseydi turnuvada ya da ortalama bir performans sergileseydi, Yamal beklenen Yamal gibi olsaydı belki o zaman İspanya güle oynaya kazanırdı turnuvayı. Çünkü hani Oyarzabal en büyük hücum silahı demiyoruz İspanya için. Öyle olduğu noktada bu da İspanya'nın aslında gücünün bir göstergesi diye düşünüyorum ben.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.38 saatlerimiz İspanya-Arjantin Dünya Kupası final karşılaşmasını konuşuyoruz. İlk yorumlarımızı yaptık giriş bölümünde. Şimdi tekrar maç içine dönecek olursak Emiliano Martinez, Arjantin'in file bekçisi, karşılaşma boyunca 120 dakika boyunca kalesine 12 isabetli şut gelmiş. Bunların birini yedi, Ferran Torres'den olan 11'ini kurtardı. Unai Simon, İspanya file bekçisi, turnuva boyunca kalesine gelen 11 şutta 10 kurtarış yapmış. Turnuva boyunca yaptığı kurtarış 10. Martinez'in sadece finalde yaptığı kurtarış 11. Çarpıcı bir istatistik finalden, ki çok sayıda çarpıcı istatistik var da bu da onlardan bir tanesi, bu kadar fazla isabetli şut. Tabi bu şutların çoğu öyle yenecek goller değildi. Zaten Emiliano Martinez iyi bir kaleci. Turnuvada çok formda gözükmese de %59 civarı bir kurtarış yüzdesi vardı. Unai Simon'un %90'la karşılık. Ama finalde o da kritik anlarda yapması gerekeni yaptı. Ferran Torres'in golünde hatası tabii ki yoktu. Ama çok erken yere kapaklandı gibi. Ferran Torres de havadan vurdu. Belki yerden vuracağını düşündü Martinez. Ama orada tabii yapacak bir şey yok artık. Top o noktaya geldikten sonra o Arjantin savunmasının hatası, bomboş bıraktılar Ferran Torres'i. 4 oyuncu kale ağzındaydı. Orta saha oyuncuları da penaltı yayı civarında. Bu Messi'nin Mısır'a attığı gole benzer bir durum. Ferran Torres ile Arjantin oyuncu aslında ceza yayında yan yanalar pozisyon başında ama Ferran Torres o koşuyu atarken Arjantin'i Simeone duruyor, bekliyor, izliyor. Ferran Torres de bomboş kalıyor ve tekte bir vuruşta İspanya'yı öne geçirmeyi başarıyor karşılaşmada. Maç içerisinde Enzo Fernandez'in kırmızı kartı, ikinci kartı Pau Cubarsi yaptı. Faul sonucunda geldi. İlk etapta tabii Cubarsi'nin düşüşünü görünce çok daha sert bir müdahale diye düşünmüştüm ben. Sert bir müdahale yine. Bence de kart yerinde. Ama Enzo Fernandez açısından da gerçekten geriye dönüp baktığında herhalde pişman olacağı müdahalelerden biri. Hiç yoktan bir kart gördü. Hani kritik bir dakikada rakip böyle gole giderken atağı kesmek, hani Yugoslav faali gibi bir faal yapmak ve kırmızı kart görmek anlaşılabilir ama ortada faul yok, yumurta yok. Enzo Fernandez pres yapacağım diye, sertlik göstereceğim diye sarı kartı varken risk alıyor ve hakem Vinç işte bence yerinde bir kararla ikinci sarı kartı çıkarıyor. Program içerisinde söyledim, Enzo Fernandez aslında ilk sarı kartından hemen sonra ikinci sarı kartı görmeliydi. O kartın dakikası da 83. Yine bir faul de herhalde gördü, tam hatırlamıyorum pozisyonu ama o faulden

0: Sonra da alkışladı hakemi. Normalde bildiğimiz kadarıyla alkış hakemi protesto. Ha, Enzo Fernandez tabii şeyden görmedi. Faulden görmedi. El hareketinden gördü. Tepkiden gördü önce. Zaten kolunu yukarıdan aşağı savurdu. Üzerine bir de alkışlı protesto da ikinci sarı kartı görmesi gerekiyordu bence.
1: Çok ağır olurdu ya. Yani çok kısa bir şey yaptı. Alkış yaptı. Yani çok ağır olurdu yani. Orada ikinci sarı kartı verse.
0: Peki bu kuralın hani yani saniyesi o, var mı?
1: Bence var. Bence var yani. O Dünya Kupası finalinde ya da herhangi bir karşılaşmada, bu kadar önemli bir karşılaşmada, hani sarı kart gören bir oyuncu böyle yani bir iki saniye, bir iki alkış yaptı. Onu verseydi çok eleştirilirdi. Çok eleştirilirdi. Doğru yaptı bence yani. Orada sen dedin belki sırtı dönüktü falan. Ama çok ağır olurdu.
0: Ben hakem yorumu okumadım bu pozisyonla ilgili. Hakem yorumlarına da bakacağım o zaman. Şimdi sen böyle deyince ben hakemi alkışlamak bildiğim kadarıyla sarı kart.
1: Bu sarı kart zaten de çok hani, ağır olurdu diyorum yani. Hani,
0: ama
1: hani,
0: kural
1: o şekilde
0: kural.
1: Hani böyle kartı gördü, yaptı, uzatmadı falan orada böyle. Hani şey gibi biraz hani düdükten sonra topa vurmak da sarı kart ya.
0: Messi de mesela vurdu, göstermedi orada
1: ama
0: kartı.
1: Ama bazen yapmıyorlar o işi. Hani orada çok çok ağır olurdu. Öyle bir şey verse, kartı verse.
0: Yani Arjantin
1: devam etse
0: için
1: böyle şey
0: ağır
1: yapsa,
0: olurdu.
1: Hani ne derler, şeyin üzerine gitse, hakemin üzerine gitse, çok böyle hakemi nasıl söyleyeyim, küçük düşürecek şekilde devam etse o hareketine, o zaman zaten kimse bir şey demezdi ama ya anladı orada ya tesadüf oldu, çok uzatmadığı için bence normal oldu, doğru oldu. Öteki zaten sarı karttı. Hani ikinci hareketi.
0: İlk hareket.
1: İkinci hareket. İlkinde sarı kart gördü, ikincisinde sarı kart gördü az önceki pozisyon için.
0: Ha, ikinci hareketi. Hı,
1: ikinci hareketi. O da normal yani.
0: Diğer bir tartışmalı pozisyon, kırmızı kartı gördü Enzo Fernandez. Oradaki tartışmada Kukure'ye elini böyle çok ufak kapatarak Messi'ye bir şeyler söyledi. Messi de hakeme bu yeni kural sebebiyle itirazda bulundu, kırmızı kart diye. VAR herhalde inceledi ama net bir kapatma yok mesela orada da. Hani tamamen kapatmıyor, parmaklarıyla böyle öne doğru. Dudağı yine okunacak şekilde benim gördüğüm kadarıyla ilk etapta. Kapattığı için herhalde bir kırmızı kart çıkmadı. Hani ben de orada Ali abinin yorumunu yapayım. O kırmızı kart sanki belirse ağır olurdu.
1: İşte o da yani insana çıldırırdı öyle bir şey olsa. Orada kırmızı kart çıksa o da doğru yaptılar. Yani şimdi kural ağzını kapatmaya vereceğiz dediler. O zaman onu da uygula yani. Üç parmağıyla kapattı, açık gözüküyor falan filan. Oraya o kadar yaparsan olmuyor ama gördüğün gibi hani kırmızı kart değil. Şimdi orada Kukure'ye verse o da çok büyük haksızlık olacak. Orada da doğru karar verdiler bence genel olarak.
0: Evet, ben de o pozisyonda öyle seninle fikrim. Diğer pozisyonda ayrıştık. Diğer bir tartışmalı pozisyon, uzatma bölümünde İspanya'nın bir golü de sayılmadı. Atağın içinde Otamendi'ye yapılan bir faulü Slavko Vinčić tespit etti ki gol oldu. Sonrasında düdüğü çaldı, VAR'ın da devreye girmesini sağladı. VAR da pozisyonu inceledi ve orada bir basma gördüğü için herhalde uyarmadı. O pozisyonda ben hani hakemin süzmesinden ziyade Otamendi'nin o faul aldığını düşünüyorum. Göstererek hakemin onu tespit etmesi bence çok kolay değil o anda. O ayağa bakması falan mümkün değil. Top çünkü havada bildiğim kadarıyla.
1: Yani ben orada bir faul göremedim genel olarak. Hani baktım pozisyonlara.
0: Basıyor ayağına.
1: Ondan sonra en son şey oldu. Ne derler? İşte Otamendi Merino ikili mücadelesinde şey oldu. Hani işte ben söylüyorum yani var orada bir şey tabii de hani direkt Otamendi'nin o şekilde hareket etmesini sağlayacak bir faul var mı? Normalde akışına bırakabileceğim bir pozisyon bence.
0: Orada da hakem işte benim kanım ezbere bir düdük çaldı. Otamendi'nin çünkü Otamendi'ye bakarsanız hani çok ciddi bir darbe almış gibi kendini yere bıraktı. Hakem de ondan etkilendi diye düşünüyorum. Yoksa pozisyonu süzerek, tam olarak görerek o faali çaldığına inanmıyorum. Hakemlikte bu da var diyebilirsiniz. Yani her tabii faali görerek çalmıyorlar bence. Biraz da içgüdüyle çalıyorlar. Oyuncular da bunu manipüle edebiliyorlar. Otamendi de hani bence bir müdahale var ama hani vermese mesela VAR uyarır mıydı? Ben de emin değilim. Pozisyonu tekrar izlediğimde. Hiçbir şey yok da değil. O yüzden VAR da uyarıp bu penaltı değil, gol demedi.

0: tekrar gel bir bak demedi hakem Vinčić'e. Bir müdahale var ki vardı, herhangi bir uyarıda bulunmadı hakeme. Ama tartışmalı bir pozisyon. Eğer İspanya bu iptal edilen gol sonrası kupaya veda etse, elense, şey yapsa, kaybetse, yani çok
1: maç 0-0 gitse, çıkardı. Uzatmalara gitse çok konuşulur. Uzatmalarda Arjantin alsa çarpı 10 konuşulur. Biraz şanslıydı Vinčić İspanya golü attığı için.
0: Evet, genel olarak hani maçın tamamına baktığımda ben hani hakem şansının Arjantin'den yana olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Arjantin'e yetmedi. Arjantin'in bundan çok daha fazlasına ihtiyacı vardı karşılaşmada, ama onlar da bir türlü hani ne Messi, ne Alvarez'i, ne Gonzalez'i girdikten sonra ne Simeone'yi etkili kullanabildiler. Sağ bekleri de özellikle yani bir önceki maçtan sonra da çok eleştirilmişlerdi Molina ile ve Montiel ikilisi. Bu sefer Montiel ile başlamayı tercih etti. Genelde Montiel yedek başlıyordu. Çünkü benim tahminimce yine maçlar penaltıya kalabilir diye düşünerek son bölümde ya da ikinci yarıda oyun alıyordu Montiel'i. Ki Montiel çok iyi bir penaltıcıdır. 2002 şampiyonluğunda da şampiyonluğu getiren penaltıyı atan oyuncu Montiel. Ama bu maç bence o açıdan da bir risk aldı. Hani maçı penaltılara götürmeyi düşünmeden Montiel'le başlayayım, 90 dakikada çözeyim dedi, ama o da çok iyi bir maç çıkarmadı. Girdikten sonra Molina bence yine çok iyi bir maç çıkarmadı. Top tekniği de zaten Montiel'e göre çok daha zayıf. Bence saç baş yoldurtmuştur Molina diye düşünüyorum.
1: Şimdi
0: zaten
1: Arjantin değişiklik yaptı. Otamendi stoper. Arjantin değişiklik yaptı. Paredes savunma yönelik bir merkez orta saha oyuncusu. Arjantin değişiklik yaptı. Bekini değiştirdi. Arjantin değişiklik yaptı. Medina girdi Romero'nun sakatlığıyla. Ve Arjantin değişiklik yaptı. Simeone'yi oyuna soktu. Yani burada tabii Arjantin açısından, hatta Senesi'yi de ekle ona, 6 değişiklik, 5'i savunma yönelik oyuncular Arjantin'de. Az önce söyledim, belki plan hani oyunu belli bir noktada tutup ondan sonra İspanya'nın üzerine gitmekti. Ya da kısmen İspanya'nın üzerine gitmekti. Kısmen risk almaktı. Belki değişikliklerle. Ama oyun içerisinde işte iki stoperin sakatlığı, bir de tercih, bek tercihini değiştirmek, Scaloni'nin hamleyle alakalı olarak, hücum hamlesiyle alakalı olarak yapabileceği hiçbir şey bırakmadı. Bu da hani Arjantin zaten hücum anlamında felaket bir başlangıç yapmıştı karşılaşmaya. Yani maçın içerisinde de onu geliştirme fırsatını, en azından 90 dakika içerisinde hiç bulamamasını beraberinde getirdi. Şimdi İspanya'ya bakıyorsun. İlk değişiklikler 62'de gelmiş. Oyarzabal çok etkili değildi karşılaşmada. Ferran Torres'i oyuna soktu. Fabian Ruiz çok etkili değildi. Pedri oyuna girdi ki Pedri oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Oraya bir hareket getirdi. Baena zaten hani dün biz karşılaşma isterken işte bir arkadaşım mesaj attı Baena ile alakalı olarak. Ondan sonra ben bir cevap vermedim. 5 dakika sonra bir başka arkadaşım Baena ile alakalı mesaj attı. Hani Baena'nın zaten profili olarak tabii hep konuştuk turnuva boyunca. Yani bir kanat oyuncusu profilinde değil sonuçta Baena. Ama işte Baena çıktı, Nico Williams girdi sonuçta. Olmo çıktı, onun yerine turnuvanın İspanya adına iki turunu getiren Merino girdi. Hani bir tarafta hoca net şekilde işlemeyen, hücumda işlemeyen oyuncular yerine daha farklı alternatiflere gidebiliyor ve istediği değişiklikleri yapıyor bana göre. Ama diğer tarafta sen şimdi 6 tane değişikliğin 3'ünü stoperden, bir tanesini bekten yana kullandığın noktada yani hücum olarak da yapabileceğin hiçbir şey kalmadı. Ama ona rağmen işte mesela İspanya'nın o son bölümde geri çekildiği noktada Arjantin üstüne gidince 2 tane pozisyon çıkarması oradan Arjantin'in genel olarak tüm maç boyunca İspanya'ya gereğinden fazla saygı gösterdiğinin bir işareti bence. Yani eğer sen rakibin üzerine gidip rakibini zorlamazsan zaten nasıl o gol gelecek? Hani maçı izlerken herkes düşünmüştür ya, bu Arjantin nasıl gol atacak? Nasıl gol atacak? Ya Messi çok ekstra bir şey yapacak. Ya çok ekstra büyük, inanılmaz bir bireysel hata olacak. Ya da duran top olacak. Yani hani bunların olma ihtimali de çok yüksek değil doğal olarak. O yüzden de hani İspanya

0: zaten bir şekilde hani maç boyunca o golü atacak taraf gibi gözüküyordu. Sonuçta da öyle ya da böyle attılar. Er ya da geç o gol geldi. Yani mesela berabere bitip penaltılara gitse, İspanya bu maçı kaybetse, o zaman da İspanya anlayamayacaktı herhalde. Bir iki sene anlayamazlardı biz bu maçı nasıl kaybettik diye.
1: Evet, büyük bir ayak kırıklığı olurdu. Arjantin 90 dakika içerisinde rakip ceza sahasında sadece iki kez topla buluşabilmiş. İlk yarı boyunca zaten yok. İkinci yarıda iki kez buluşabilmişler. Uzatmaların ilk yarısında yine rakip ceza sahasında topla buluşma yok. Ama ikinci uzatmanın başında yedikleri golden sonra ikinci uzatmanın toplamında 6 kez. Yani kaç ediyor? 105 dakikada 2 kez, 15 dakikada 6 kez topla buluşabilmiş rakip ceza sahasında Arjantin. İspanya normal sürede 24 kez buluşuyor. Onların da sayısı çok yüksek değil. Ama maçı çözebilecek kadar pozisyonda girdi İspanyollar. Yeterliydi, illa 50'ye de gerek yok. Arjantin'e sonuçta çok derinde bir savunma yaptı karşılaşma boyunca. Sert de bir oyun oynadılar. O yüzden hani 24 anlaşılabilir İspanya için. O 24'ün 17'si de ikinci yarıda geliyor. İlk yarıda sadece 7'de kalmış İspanyollar.
0: İlk yarı çok zordu ya izlemesi. Yani final karşılaşmasında bir gün önce bir de İngiltere-Fransa'yı izledik.
1: Hani İngiltere... Ben onu izlemediğim için bana çok şey olmadı. Özetini tabii etkileyici.
0: İzlemedin mi?
1: Yani canlı izlemedim. Özetini izledim. Evet. Ama tabii özet bile tabii çok keyifli de. İzleyenler herhalde çok daha fazla keyif almışlardır.
0: Tabii kimse hani İngiltere-Fransa seviyesinde bir karşılaşma ummadı final mücadelesinden de. Bu kadar da kötüsünü de ilk 45 dakika için bence kimse beklemiyordu.
1: 7.53 saatlerimiz. Bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra dinleyici mesajlarına döneceğim ve onlarla devam edeceğim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.57 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda Dünya Kupası final karşılaşmasını konuşmaya devam ediyoruz. Dinleyici mesajlarıyla devam edeceğimi söylemiştim. İstanbul'dan Sertan Özdemir günaydın demiş bize, teşekkür ediyoruz. Arjantin'in bu kadar pasif ve korkak oynayacağına hiç ihtimal vermezdim. Futbol adına tam bir hayal kırıklığı yaşadım demiş. Evet, birçoğumuz gibi benzer hayal kırıkları yaşadık Arjantin'in bu oyunuyla birlikte. Antalya'dan Oğuzhan, Arjantinli futbolcuların tüm çirkefliklerine demiş. Buna karşılık vermen İspanyol oyuncuları tebrik ediyorum. Arjantin oynadığı futbol falan değil. Sadece rakibe tekme tokat dalmak. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sağ içinde de bir gerginlik oldu. İlk etapta canlı yayına yansımadı. Ben maçın sonunu takip ettim. Sonra İşte maç bitti, futbolcular böyle tek tek gösterildi vesaire. Sonra o pozisyonun tekrarı ekrana geldi. Paredes Gavi'yi bayağı bir yere çalmış. Başka bir Arjantinli oyuncu yine Gavi ile bir münasebette. Paredes de kırmızı kart görmüş o pozisyondan sonra. Kaynağa yansıdığına göre benim önümdeki kaynakta 90 artı bilmem kaç taştı, 36 mı oluyor? Uzatmanın işte 126-6. Leandro Paredes direkt olarak kırmızı kart görmüş. O da ikinci yarının başında oyuna girdi. Çok sert bir faulle zaten direkt olarak sarı kartı gördü. Sarı karta yakın başka pozisyonları da vardı ama maçı tek sarı kartla tamamlamıştı. Ama maç bittikten sonra da direkt olarak kırmızı kart gördü. Yani o da Paredes tabii çok agresif bir oyuncu ama artık maç bitmiş. Bilmiyorum Gavi orada bir şey yaptı mı, kötü bir söz söyledi mi? Pek tahmin etmesem de, hani söylese bile böyle davranmaması lazım da en azından bir bahanesi olur. Ama ne bahanesi vardı gerçekten Paredes'in orada, merak ediyorum. Çok ciddi bir ceza alır o yaptığı hareketten dolayı diye düşünüyorum. Bakalım yakın zamanda açıklanır. O da acaba milli takımı mı bırakacak diye bir taraftan düşündüm. Hani Messi bırakıyor, ben de bırakıyorum. Zaten bir daha maç yapmayacağım. Kırmızı kartımı göreyim mi dedi ama yakışmadı ona o hareket, onu söyleyebilirim. Bakıyorum diğer mesajlara. Arjantin balonu patladı diyor Burak Bey. Tarihin en kötü finalini oynadı. 120 dakika hiçbir şey üretemedi. Gol beklentisi 0, girişim 0, kocaman bir 0. 120 dakikada bir şey üretti de 116 dakika boynca hiçbir şey üretmedi. Ama o 116'dan sonra Messi'nin şutu, Simeone'nin şutu, pozisyonlar var. Hiç yok değil. Ama zaten oraya kadar üretememesi bile büyük bir

0: skandal Arjantin'in. Üsküdar'dan Selami Ülgensoy, siz Messi'yi sevdiğiniz için taraflı konuşuyorsunuz. Arjantin en az iki kırmızı kart alması gerekiyordu. İspanya'nın golünde de faul yoktu demiş. Mehmet Ünlü, İspanya'nın 2010 şampiyonluğu ile 2026 şampiyonluğu arasında birkaç benzerlik var. Yine uzatmalar sonunda 1-0 kazandılar. Doğru. Iniesta orada golü atmıştı. Burada da Ferran Torres, iki Barcelona'lı oyuncu attı. Yeni rakip 10 kişi kaldıktan sonra öne geçiyorlar. Golü atan futbolcular Barcelona forması giyiyorlar demiş. Evet, bu sonunda zaten Barcelona detayını vermiş Mehmet Ünlü. 2010'da da Heitinga'ydı değil mi? Kırmızı kart gören oyuncu. Dünya Kupası finallerinde de 6. kez bir oyuncu kırmızı kart görmüş. Daha önce 90'daki finalde Arjantinli iki isim kırmızı kart görmüşler. Enzo Fernandez de o vatandaşlarını örnek almış gözüküyor. İspanya'ya 11 kişi bile oynamak çok zorken Messi ile oynamak çok daha zor. Bir kişi eksilince sanki 9 kişi kaldı Arjantin demiş dinleyicimiz Bilal Emre Bey. Evet, yani Messi'nin işin savunma tarafında daha çok aktif dinlendiği turnuva genelinde bir gerçek. Bu karşılaşmada artık zaten son karşılaşma, iki maçı uzatmaya gitti Arjantin'in bundan önce. Messi de yaş artık 39, iyiden iyiye yorulmuştur büyük ihtimalle. İşin savunma tarafında daha da eksik bıraktığına katılıyorum ama Messi ile zaten bunu göze oluyor Arjantin. Buna göre bir kadro kurdu, buna göre tercihleri yapıyor. Bu kadar fazla savunmacının girmesinde sakatlıklarla birlikte bunun da etkisi var. O savunma sertliğini belli bir düzeyde tutmak istiyor Scaloni. Mesela Lautaro Martinez bu karşılaşmada forma şansı bulamadı. Gelmedi sıra. Bunu göze aldı Arjantin. Messi'den işin hücum tarafında fark yaratmasını bekledi ama orada da hani İspanya hücumda belki çok iyi bir turnuva geçirmedi ama savunma olarak da herhalde Dünya Kupası tarihine geçecek bir savunma performansı gösterdiler. Bunu da topa sahip olarak yaptı İspanyollar. Hani katı bir savunma, otobüs çekelim diye bir anlayışla değil. Topa sahip olarak ve önde çok iyi basarak adam adama çok iyi bir savunma performansı gösterdi İspanyollar. Böylesi de varmış dedirtti gerçekten. Hani örnek alınması diyorum ama örnek almak için doğru bir örnek değil galiba İspanya. Hani özenilmesi gereken belki bir takım diyebilirsin ama bu takım örnek almaya kalksanız büyük ihtimal başarısız olursunuz. Çünkü bu İspanyolların kendine has bir durumu. Kulüp takımlarından İspanya işte yapılanmasından gelen bir şey, yılların bir birikimi. Hatta Barcelona'nın tabii bunda ön ayak olduğunu da söylemek lazım. Barcelona kültürü, bu takımda da çok sayıda Barcelona oyuncu var. Biliyorsunuz Real Madrid'de hiçbir oyuncu yoktu. Cucurella turnuva içinde transfer oldu. De La Fuente takımın teknik direktörü, Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktörler arasında herhalde modern dönemde diyelim, geçmişte belki vardır ama hani A takım seviyesinde bu kadar az tecrübesi olan tek isimdir. Geçmişi parlak olmayan tek isimdir diye düşünüyorum. Yani 2010'da İspanya Dünya Kupası'nı alırken Del Bosque'ydi herhalde teknik direktör. Real Madrid geçmişi olan bir isim. De La Fuente'nin geçmişine bakıyorsunuz. Yani CV'sinde neler var. A takım olarak ve üst lig olarak, ki üst ligde olduğu da şüpheli o dönem, ona da bakmam lazım da, Alaves var sadece 2011 yılında. Temmuz'da başlıyor göreve. Ekim'de görevine son veriyor. 11 maç görevde kalabilmiş A takımdaki tek tecrübesinde De La Fuente. Sonra 2013'te İspanya'nın U19 takımında çalıştırmaya başlıyor. 2018'e kadar 5 yıl boyunca orada. Sonra U21 takımına terfi ediyor. Ve 2021'den itibaren de, ki o dönem önce bir geçici dönemi var, 7 maç. İspanya'nın başında 2023'ten itibaren de temelli olarak İspanya'nın teknik direktörlüğüne getiriliyor ve İspanya ile Euro 2024'ü kazanıyor. Üzerine bir de Dünya Kupası'nı ekliyor Luis de La Fuente. Dediğim gibi hani CV'si çok parlak olmayan bir teknik direktör. Yaş gelmiş 65'e, tecrübeli diyebileceğimiz bir yaşta ama İspanya'nın öyle çok ya da çok yıldız böyle bir isme de ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Bu oyuncu grubuyla çok genç yaşlardan beri birlikte çalışan bir isim. U19, U18, U21 orada bu takımın iskeletiyle zaten birlikte çalışmış bir isim. Buradan bir alışkanlıkları var. Oyun olarak zaten İspanya milli takımları genelde benzer anlayışları uygulamaya çalışan milli takımlar. Bu da De La Fuente'nin A takımdaki başarısını arttıran unsurlardan bir tanesi. Ama hani şu an bir kulüp takımına gitse De La Fuente büyük ihtimal fark yaratamaz. Ama işte o doğru şartlarda göreve geldiğinde bir teknik direktörün ne kadar başarılı olabileceğinin de bir göstergesi Luis De La Fuente. Bakıyorum diğer mesajlarınıza neler gelmiş. Mustafa Dürüst dün akşam Kubarsi'nin sakatlığında Kukure'ye Messi'ye ağzına darbe aldığını söylüyor. Messi hakeme Kukure'ye ağzını kapatıp bana bir şeyler söyledi diyor. Hiç ama hiç yakışmadı demiş. Ben mesela az önce pozisyonu anlatırken hani eliyle kapattı diye düşünmüştüm ama darbe aldığını söylediğini ben anlamamışım mesela öyleyse. Hani dudağına götürüyor, darbe aldım dudağıma demişse eğer Kukure'ye. Bilmiyorum, ben öyle şey yapmadım, anlamamışım demek ki. Ona bakacağım. Doğrusu ne? Dinleyicimizin dediği gibi mi?
1: Kendi mi, şey mi darbe söyledim? Aldığını söylüyor? Kubarsi'nin mi dudağına darbe aldığını söylüyor? Hangisi?
0: Bilmiyorum. Kendi herhalde. Ya da Kubarsi, bilmiyorum artık. Bir şekilde bir darbeden bahsettiğini söylemiş. Vallahi onu süzemedim açıkçası ama bakacağım. Merak ettim. Onunla ilgili neler yazılmış diye. Herkese yayınlar diliyorum. Bence hakemler dün İspanya'nın iki golünü de yediler diyor Ahmet Erhan Özhan. İlk golde bence bir faul yoktu. Burada neye göre faul verdiler bilmiyorum demiş. Messi'nin sanırım son milli maçıydı diyor Batuhan Ergüven. Bu Arjantin daha hiçbir şey yapamaz. Kadrosu berbat demiş. Yani kadrosu berbat değil tabii ki. Çok çok iyi de diye iddiam yok da iyi bir kadrosu var Arjantin'in. Hani ön tarafta Lautaro Martinez, Alvarez ikilisi var. Nico Paz şu anda yükselen bir yıldız. Koma'da çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'in aslında oyuncusu, istese alabiliyor. O var. Orta sahada Enzo Fernandez büyük ihtimal Real Madrid transfer yaptı, yapacak. Ya da o Real Madrid'in radarında olan bir isim. McAllister Liverpool oyuncusu. Savunma ikilisi biri United, biri Tottenham ki Romero dünyanın bence iyi stoperlerinden bir tanesi. Kaleci Emiliano Martinez yine o da sayılı isimlerden bir tanesi. Bekler biraz sıkıntı, kabul ediyorum bek konusunda. Kanatlar aslında Simeone oynasa sağ kanatta bence gayet iyi. Sol taraf belki biraz zayıf diyebilirsiniz. Yani bu takım öyle hiçbir şey yapamayacak bir takım değil. Güney Amerika'da yine zaten kafaya oynarlar Brezilya ile. Dünya Kupası'nda da tabii ki bu Messi'li dönemdeki kadar favori olmazlar. Ama hani Hollanda gibi, Portekiz gibi, ne bileyim şu an Almanya gibi o seviyede bir favori olurlar diye düşünüyorum. O kadar da bence kötü görmemek lazım Arjantin milli takımını. Dikkatinizi çekti mi demiş Alper Bey. Rodri pozisyonlarda geriye düştüğünde çok kısa bir şekilde ve uzatmadan elleriyle rakibe sarılıp indiriyor. Sarı kart görmedi diye biliyorum. 4 pozisyon denk geldim. O şekilde ufak dokunuşlarla rakiplerini durdurdu demiş. Valla benim de aklımda bir pozisyon var. Bunu futbolcular yapıyor. Ufak kornerlerde de çekiyorlar. Ufak sonra bırakıyorlar. Hakem de tabii çok şiddetli bir çekme olmadığı için faul vermiyor ve rakibi de biraz bozduğu için bir avantaj da sağlıyor. Bir bug'ını bulmuş gibiler. Öyle ufak tefek çekmelerle. Bu herhalde çok kullanılan bir şeydir. Futbolda mantıklı da bu arada. Hakemin gözüne sokmuyorsan o forma çekmeyi, sündürmüyorsan formayı ufak tefek çekmelerle hakemin görüş açısına göre yedirebilirsin. Okan Mersin'den çocukluk kahramanı Maradona'nın takımını bu şekilde görmek beni çok üzdü demiş. Diğer bir mesaj, ben 7. oldum, kuzenim 10. oldu demiş. Yazan kim? Niki MC'ye de şeye bir girelim. Kicktip uygulamasındaki ligden bahsediyor. Şampiyon Murat Ertaş olmuş. Yazan Ertaş'tan Ertaş.
1: Biri şampiyon olmuş yani.
0: Evet.

0: Tebrik ediyoruz kendisini. Radyospor'un Dünya Kupası oyununu kazandı. Kaç puanla kazanmış bakalım?
1: 239 puan.
0: 239 puanla Victorious'un bir puan önünde. İsmail diye bir dinleyicimizin 3 puan önünde. Bayağı sıkı bir şey oldu orada. Yarış oldu. Ama Ertaş hakimiyeti vardı. Hepsi akraba mıydı bunların?
1: İkisi kardeş, biri uzaktan akrabaydı. Şimdi hangisi hangisi hatırlamıyorum
0: Murat
1: ama.
0: Ertaş şampiyon olmuş. Eyüp Ertaş dördüncü olmuş. Serkan Ertaş yedinci olmuş. Valla bravo. Mehmet Ünlü sekizinci olmuş. Ama mesela sekizinci ile şampiyon arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Ben de son haftalarda gösterdiğim kötü performansla 17. sırada tamamladım sezonu. 226 puanla. Murat Ertaş bana bir mail atsın. ali.erim@radiospor.com'a istediği formayı söylesin. Ona da istediği formayı bu şampiyonluğun ödülü olarak gönderelim.
1: Dinliyorsa bu arada, dinlemiyorsa gruptan da mı yazsan acaba?
0: Ne?
1: Orada chatten de mi yazsan?
0: Söyleriz, birkaç kere daha söyleriz. Mutlaka denk gelir. Ona Ertaşlardan biri ona haber verir. Dinleyen Ertaşlardan biri ona haber verir.
1: Son haftaya da Victorious, yani son maça Victorious önde girdi. İki isim de bilememişler final skorunu ama herhalde burada gol kralı veya şampiyonluk
0: Tabii,
1: bonusundan
0: tabii,
1: kaynaklı Murat
0: tabii.
1: Ertaş
0: Bonuslarla alakalı.
1: Victorious'u geçmeyi başarıyor.
0: Mesela Murat Ertaş 60 bonus puanı toplamış. Victorious 56 bonus puanı toplamış. Eğer puanlar eşit olsaydı Victorious birinci olacaktı. Daha fazla şampiyonluğu olduğu için, gün şampiyonluğu olduğu için. Ama puan farkıyla Murat Ertaş şampiyon olmuş.
1: Evet, tebrik edelim. Ben kaçıncı bitirdim? Ona bir bakalım. Ali abi 17. bitirdi. Ben 93.
0: İlk yüze girdin.
1: İlk yüze
0: Hedefler
1: ucundan
0: tuttu.
1: girdim. Şampiyon İspanya mı demiştim acaba? Bonuslar da nereden bakıldığını bulamıyorum bu arada. Ha, buldum şimdi. Ne demişim? Evet, İspanya demişim şampiyon. Oradan yırttım, 200'e girdim, yoksa giremiyormuşum.
0: Gol kralına kim demişsin?
1: Korkala ben İngiltere dedim.
0: İngiltere demişsin.
1: İngiltere dedim, oradan yattım. Mesela Murat Ertaş aslında gol kralını Norveç demiş. Victorious Fransa demiş. Tutturmuş. Ama Dünya Kupası şampiyonunu Murat Ertaş İspanya diyor. Victorious Fransa demiş. Ama kafa kafaya burada hangi bonustan fark yarattı? Son hafta Victorious önde girmedim. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Murat Ertaş mı önde girdi?
0: Yani benim önümdeki şeyde sıralamaları değişmedi gözüküyor.
1: Allah Allah.
0: Hı.
1: Benim aklıma sanki Victorious lider girmişti gibi ama bu matematikte tabii böyle değil. Murat Ertaş demek ki lider girmiş. 4 puan. İkisi de bonuslardan farklı 4 puanları almışlar ve şampiyon Murat Ertaş
0: Yani ilk
1: olmuş.
0: onda yer alan dinleyicilerden 20 tane maç tahmini çıkmış. Üçüncülük ve final karşılaşması için. İki tane beraberlik var final karşılaşmasında. İsmail ve Mehmet Ünlü berabere biter demiş final karşılaşmaları. Onun dışında özellikle Fransa-İngiltere maçında herkes full Fransa. İspanya-Arjantin'de de genelde İspanya ağırlıklı olmuş tahminler. Sen finale ne dedin?
1: Ne dedim? Bir farklı 2-1 İspanya dedim.
0: İspanya mı dedin? Evet, genelde öyle zaten. 1-0-2-1 İspanya denmiş. Ben 2-1 Arjantin demiştim. Şeyde de Fransa-İngiltere'de de önce ben İngiltere yazdım. Çünkü benim baktığım yerde muhtemel 11'ler var. Muhtemel 11'lerde abi baktım Fransa'nın 11'i ben beğenmedim. Ama gerçek 11 değil. Doğru 11 değil yani. Ben onu atlamışım yukarıda programa çalışırken. Sonra gerçek 11'ler geldi. Gerçek 11'ler gelince Fransa'nın 11'ini beğendim. Fransa'ya döndürdüm. Dokunmasam orada İngiltere. 2-1 İngiltere demiştim. En azından kaç puan alacaktım burada? 2 puan mı alacaktım?
1: 2.
0: 2 puan alacaktım orada. O da şans eseri olmadı.
1: Muzaffer Yüksel, bu Victorious nickli dinleyicimiz, sanıyorum kendisi ikinci oldum diyor. Portekiz Özbekistan maçını unutmuştum diyor. İşte bu yarışmada bu da var. Bunu da unutmamak gerekiyor. En iyi skor tahmini yapsan da işte bir maç unutunca geriye düşebiliyorsun. Bir de aşirete kaybetmişim diyor. Aşiretten kastım.
0: Ertaş.
1: Aşirete.
0: Hepsi Ertaş olduğu için. Evet.
1: Yarı finalde Murat Ertaş öne geçti Arjantin-İngiltere maçında. Demiş. Demek ki ben ondan önce o zaman evet, bakmışım. Fatih Yaran, teşekkür ederim. Güzel mücadeleydi. 108. olduk. İlk onda Mehmet Bey mi var? Demiş. Mehmet Ünlü'yü kastediyorsa evet. Orada da var kendisi.
0: Mehmet Ünlü 8. olmuş. Mesela şöyle, en iyi bonus toplayan dinleyiciler 64'er puan almış bonuslardan. Ve işte şampiyonun 239 puan topladığını düşünürseniz bonusların ne kadar önemli olduğu da unutulmasın. Çok ciddi bir şekilde fark yaratabiliyor bonuslarda iyi işler yapmanız.
1: Feder Erman nikli dinleyicimiz, bonuslar varmış, ben onları görmedim, bonussuz puan durumu istiyorum
0: demiş. Öyle bir dünya yok ne yazık ki.
1: Valla biz yayınlarda çok hatırlattık bonusları ama dinleyicimiz demek ki es geçmiş bonus kısmını. Bonussuz yarışmacı olmak mümkün değil tabii ki. İspanya'nın tek eksiği diyor bir dinleyicimiz, Fernando Torres gibi bir forvet, adı Daktuan'ın mesajı, o da olsa düşünemiyorum demiş. 2002 Dünya Kupası'na itibaren tüm finalleri izlemiş biri olarak gördüğüm en tek taraflı maçtı. Kenan Bey diyor bunu. İlk şutunu 120+1'de çeken bir takım sahada rezil oldu bence. Nico Williams'ın golü niye iptal oldu anlayamadım diyor. Bir diğer mesaj Orhan Bey'den. Bütün turnuva, pardon, bir sürü mesaj göndermiş de üst üste en sonuncusunu okuyacaktım. İkinci mesajda da bütün turnuva boyunca kullanan demiş Arjantin için.
0: Ya tabii Arjantin'in bütün turnuva boyunca kullanmadığını herkes biliyor. Öyle bir şey olmadı yani. Ama işte sosyal medya etkisi diyelim. Ciddi anlamda insanların görüşlerini etkiliyor. Dün bir arkadaşım turnuva boyunca bir tane bile maç izlememiş. Yoğunluğundan dolayı. Ondan sonra final maçını izleyecek işte, işlerini ayarlamış. Bana diyor ki telefonda, Arjantin bütün turnuva boyunca kullanmış. Doğru mu diyor. Vallahi nereden duydum bilmiyorum ama. Ya mesela hiç maç izlemeden ona da bu şey gitmiş. Sosyal medya yüzünden. O algı da gitmiş.
1: Dünkü final karşılaşması, hani bir tarafta İspanya, diğer tarafta Arjantin. İnsanların genelde Türkiye'de hani Messi sevgisi olanları tabii bir kenara koyuyorum ama tarafsız gözükenler, yani maç öncesinde biraz daha İspanya'yı
0: evet,
1: tuttular.
0: Çünkü şekildeydi.
1: Filistin, İsrail konusundaki İspanya'nın tutumu, Yamal'ın en son nerede? Barcelona'nın şampiyonluğunda mı otobüste Filistin bayrağı açtığı görüntüler var. Ve üzerine İsrail'de devlet başkanları düzeyinde bir yakın ilişki olduğunu da anlıyoruz ki Netanyahu da karşılaşma öncesinde Arjantin'e başarılar diledi. Arjantin devlet başkanı teşekkür etti. Böyle karşılıklı jestler oldu İsrail ile Arjantin arasında. Bundan dolayı da bayağı bir kişinin ben İspanya'ya sempati duyduğunu finalde, hani çok İspanyol sempatisi olmasa da bu konudaki tavrından dolayı İspanyolların tuttuğunu gördüm. Tabii ki güzel de bir tutumu açıdan baktığımda. Maç öncesi ABD Başkanı Donald Trump da tabii statta karşılaşmayı takip etti. İspanya'nın devlet başkanı da Oloje'ye gidiyor galiba, ya da birlikte ya da yakın yerlerde izliyorlar. Tokalaşıyorlar Trump'la. O da bayağı bir olay olmuş. Hatta bir tane gazeteci, yabancı, artık yabancı gazetecilerin de bütün tweetleri o akışınızda önünüze düşebiliyor. Bütün maç boyunca mı diyor, ya da stada geldiğimden beri bu anı bekledim. Ta karşı taraftan, hani loca doğu tribününde diyeyim, bu gazeteci arkadaşımız batı tribününde, odayla o Donald Trump'ın locasına yakın çekim yapmış ki İspanya işte devlet başkanı geldiğinde el sıkıştıklarında o anı fotoğraflayabileyim diye diyor ve nitekim bir ara olmuş bu, o kareyi çok uzaktan çekmeyi başarmış, tarihi bir hani an olarak söyleniyor. İkilinin çünkü bu İsrail-Filistin konusunda da zıt taraftarlar sonuçta, ama bir el sıkışma olmuş karşılaşma. Ya öncesi ya da esnasında, tam bilmiyorum.
0: Bir ara Trump'la Infantino ekrana geldi. O ara Dünya Kupası'nı Trump'ın yanına getirdiler. Onu gördün değil mi?
1: Ronaldo getirdi.
0: Ronaldo değil mi?
1: Fenomen Ronaldo.
0: Fenomen Ronaldo.

0: Oydu.
1: Tabii.
0: Ne alaka mesela fenomen Ronaldo niye Trump'a kupayı getiriyor? Ben önce baktım, Allah Allah o mu acaba dedim. Sonra çok emin olamadım.
1: Maçın en başında izlediysen belki dört isim vardı kupayı sahaya getiren ve tamam. bir sponsorlu
0: gördüm orayı. Evet.
1: Firmada işte Alcaraz tamam. vardı, Iniesta vardı, evet. Kempes yani galiba
0: bir sporcu vardı.
1: Evet, bir de sporcu var, kadın sporcu vardı. Ronaldo da Devres şovunda Ronaldinho ile birlikte Madonna ile sahaya geldi. Ama hani onun niye Trump'a götürdüğünü ben de bilmiyorum. Ama birçok dünyaca ünlü futbol yıldızı, geçmişin yıldızı.
0: Orada nasıl bir diyalog oldu acaba? Yani Trump niye Dünya Kupası'nı istedi? Niye Ronaldo getirdi? Biraz sürrealist geldi bana.
1: Trump evet, istememiş bile olabilir.
0: Böyle bir, böyle bir şey oldu. Bir gösterdiler. Baktı şöyle bir. Ondan sonra geri gitti falan. Yani ilginç.
1: Trump istememiş bile olabilir. Trump'a jest olsun diye Infantino ayarlamış bile olabilir. Yani bu tarz işler. Biraz kraldan çok kralcılık da oluyor.
0: O Infantino zaten Trump'ın için. Gözünün içine bakıyor ya. Biraz fazla
1: kupayı verdi şey var. İkili. Infantino İspanya'nın kendi sağına, Trump kendi soluna doğru geçti. Sonra Infantino ayrı kalınca hemen koşturarak Trump'ın yanına gitti mesela orada da. Hani yalnız bırakmak aynen istemedi. Öyle. Son bir detay, konuştukça açıldık ama reklama da gitmemiz lazım. Trump verdikten sonra kupayı Roddy'ye, oradan pek ayrılmak istemedi. Bir önceki Kulüpler Dünya Kupası'nda da Reece James'e verdikten sonra o fotoğraf karesinde birliktelerdi. Şimdi Roddy de vücut diliyle böyle ittiriyor gibi, hani hadi tamam verdin bir git, çok riskli de bir hamle bence Donald Trump'a karşı. Ama Donald Trump da çok şey yapmadı, ısrar etmedi kalmakta, biraz çekildi. Yine karenin içine yer aldı da en azından ucunda yer aldı, direkt Roddy'nin yanında yer almadı. O da ilginç bir enstantaneydi kupa töreninden diyelim. 8.22 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.26 saatlerimiz, Dünya Kupası final karşılaşmasını konuşuyorduk. Rodri turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. O da 2024'te İspanya milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve altın top ödülünü kazanmıştı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Dünya Kupası şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Premier Lig, Euro 2024 gerçekten onun kariyeri de çok başka bir noktaya evrildi. Bir defansif orta saha oyuncusu olarak bu ödülleri kazanmayı başarıyor. Çok nadir olur. İşte Messi, Ronaldo'nun ya da Mbappe, Haaland'ın olduğu yerde hem normal altın top ödülünü kazanmak, hep Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olan altın top ödülünü kazanmak önemli başarılar İspanyol orta saha oyuncusu için. Ve Guardiola'nın da sezon içerisinde Rodri ile ilgili verdiği bir röportaj çok fazla paylaşıldı. Siz Dünya Kupası'nda en iyi Rodri'yi göreceksiniz diyor. Kendini oraya hazırlıyor, oraya saklıyor demişti Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, ki gerçekten de çok iyi bir Rodri gördük turnuvada. Bu maçta ben oyuncağın çıkmasını açıkçası beklemiyordum. Orada da Zubimendi'yi oyuna sürdü De La Fuente. Demek ki bir sıkıntı gördü. Rodri ile de konuştuktan sonra herhalde bu kararı vermiştir. Orada da bir problem yaşamadı İspanya milli takımı. İspanya turnuva boyunca kalesinde sadece bir gol gördü ve turnuvada en az gol yerek şampiyon olmayı başaran takım oldu. 2010'daki şampiyonluklarında da 2 gol yemişler sadece. Fransa 98'de şampiyon olurken 2 gol yemiş ve İtalya 2006'da şampiyon olurken yine kalesinde 2 gol görmüş, tek gol yiyen ilk takım olmayı başardı İspanya milli takımı. Ve şöyle de bir apolete sahipler şu anda İspanyollar. Bunu da Mr. Chip diye bir Twitter kullanıcısı var. Bayağı istatistik veren bir hesap. Bu Dünya Kupası'nda takibi aldım. Daha önce de biliyordum ama takip etmiyordum. İspanya şu an erkeklerde son dünya şampiyonu, kadınlarda son dünya şampiyonu, son kıtalar arası şampiyon ve mevcut olimpiyat şampiyonu İspanya milli takım. Hatta ben şunu ekleyeyim, yanlış bilmiyorsam geçenlerde U19'da mı ne Avrupa şampiyonası finali vardı. İspanya orada da şampiyon oldu. Almanya'ydı galiba finalde yendikleri takım ve turnuva boyunca da kalelerinde gol görmemişlerdi. Gol yemeden şampiyon olmuşlardı. Yani kadını, erkeği, alt yaş kategorisi, üst yaş kategorisi fark etmeksizin müthiş bir dominasyon var İspanyol futbolundan. Gerçekten

0: çıkan ilk takım olmuş İspanya milli takımı. Takımın çok genç oyuncuları var. Evet, deneyimli, böyle kariyerinin sonuna yaklaşan isimler de var. Farkındayım ama iskeleti de yine genç ve alttan da eminim yine çok farklı profilde oyuncular gelecek. Bu İspanya'nın dominasyonu bir süre daha gidebilir. Üst seviyede bir süre daha, yani Yamal sonuçta henüz 19 yaşında. Şu an dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Onun varlığı, Kubarsi'nin savunmadaki varlığı. Orta sahada Pedri, Gavi, Olmo, Rodri de birkaç sene üst düzey performans gösterecektir. Zubimendi'si, Fabian Ruiz deyince gerçekten hani bu takım bir süre daha götürür diyebiliyoruz rahatlıkla. Dünkü maçtan bir başka istatistik. Arjantin Dünya Kupaları finalinde 4. kez kaybediyor ve Almanya ile birlikte Dünya Kupaları finallerinde en çok kaybeden iki ülkeden bir tanesi oluyor. 1930'daki ilk Dünya Kupası'nda finalde kaybediyorlar. 90'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya kaybediyorlar. 2014'te yine Almanya'ya kaybediyorlar ve 2026'da da İspanya'ya kaybeden bir Arjantin milli takımı var.
1: Hepsi de 1-0.
0: Öyle mi?
1: 91-0. Bremen'in penaltısı. Dakika 85 falan. Öteki uzatmada geldi galiba. Mario Götze'nin golü değil mi?
0: Uzatmada
1: geldi. 1-0. Bu karşılaşmada da uzatmada yine 1-0.
0: Son 6 Dünya Kupası finalinin 5'i de uzatmalara gitmiş. Uzatmalarda şampiyon belli olmuş. Belli olmayan 2018 mi? Uzatmalarda.
1: Fransa.
0: Evet, Fransa. Hırvatistan'da herhalde 90 dakika içerisinde. 2022 zaten penaltılara gitti. 2014 Götze'yi sen söyledin. 2010 Iniesta. 2006'da da yine Fransa-İtalya. Zidane'ın kırmızı kart gördüğü final. Uzatmalara giden final karşılaşmaları olarak dikkat çekiyor. İspanya dünkü maçla birlikte tüm kulvarlarda 38 maçtır kaybetmiyor. Şu anda bir Avrupa takımının veya bir Güney Amerika takımının tarihindeki en uzun seriyi yakalamış durumdalar İspanyollar. Ve biz de şöyle bir şekilde tarihe geçtik. En son İspanya 2 gol atan takım biziz. Bizmişiz daha doğrusu. Tabii yedek ağırlıklı bir kadroydu ama İspanyollar bu turnuvada sadece bir gol yedi. Bizde de 2-2 berabere kalmışlardı. O maçı da kazanabilirdik. İspanya'nın o serisi de bizim galibiyetimizle birlikte bitebilirdi. Ama devam etti. 38 maç olmuş. İspanyollar kaybetmiyorlar. Şimdi Uluslar Ligi maçları oynanacak. Uluslar Ligi'nde de rakipleri acaba kimler İspanyolların? Bulabilirsem onu da söyleyeyim. Gerçi kim olsa olsun favori İngiltere, Hırvatistan ve Çekya oynayacağı takımlar da bu. İspanyolların ilk maç direkt İngiltere deplasmanı. Tam serinin bozulabileceği bir deplasman. İngiltere deplasmanı olacak İspanyollar için.
1: Bu arada Fransa'da Zidane ilk maçında bizim karşılaşmaya çıkacak.
0: Evet.
1: O da mesela çok isteyeceğimiz bir şey değil.
0: Resmi olarak açıklanmadı hala ama tabii ki beklenti Zinedine Zidane, aksi bir haber çıkmadı. Aslında üçüncülük maçı öncesi de Deschamps'ı bir veda etmesi bekleniyordu Fransa milli takımının. Ben de onlardan bir tanesiydim ama hiç alakası bile olmadı. İlk yarının tamamına baktığında izlemedim ama özette herhalde farklı bir şey yoktu.
1: Yani bazı oyuncular adeta ne derler? Yani içten Fransa'yı yıktılar. Cherki bunların başında geliyor mesela. Yani resmen oynamadılar ilk yarıda. İkinci yarıda 4 oyuncu değişikliğiyle beraber Fransa bir anda golleri buldu. Çok enteresan maçtı. Hani normalde 4-0'dan sonra böyle bir karşılaşmada geri dönüşü düşünmezsin. Aklına bile gelmez. Fakat yani Olise öyle iki tane pozisyon kaçırdı ki maç çok rahat bir şekilde 4-4'e gelebilirdi. Ve 4-4'e geldiği dakikada Fransa'nın maçı kazanması için fazlasıyla yetecek kadar süresinin olduğu dakika olacaktı. Yani bence İngiltere ve Tuchel direkten döndü. Yani Olise bu turnuvada hani müthiş asistler yaptı, çok iyi paslar verdi ama bitiricilik konusunda neredeyse

0: Lise felaket bir turnuva geçirdi o lise. Çerki maçın devre arasında Döşamp'la bir tartışma yaşıyor. Döşamp topu ayağından daha hızlı çıkarması gerektiğini söylüyor Çerki'ye. Çerki de bağırıp çağırıyor o sırada. Döşamp da hiçbir şey söylemeden ondan sonra dönüyor. Dembele'ye bir takım şeyler söylüyor. Yani Fransa milli takımında Çerki de ne yazık ki oynamadığı için afra tafra kapris yapan oyuncular grubuna girdi. Zaten vücut dili felaketti bütün turnuva boyunca. Son karşılaşmada Döşamp ona şans verdi. O da adeta benim burada ne işim var? Madem öyle ben de bu maçı oynamıyorum dedi. İzleyen herkes fark etmiştir. Tabii bir milli takım oyuncusu için ya da herhangi bir oyun için oyuncu için çok kötü bir davranış. Ondan sonra ilk yarıda oynamayanları kenara alınca tabii bir kısmını kenara alınca Fransa ikinci yarıda kendi normaline döndü. Yani ikinci 45 dakikada da Fransa İngiltere'ye 4 gol attı. Öyle düşünmek lazım. İlk yarı İngiltere 4 tane gol attı ama ikinci yarıda da Fransa İngiltere'ye 4 tane gol attı. Tabii maçın son bölümü artık büyük riskler alındı. O bölümde de İngiltere'nin diğer golleri geldi. Hani maçı izlemek keyifliydi. Güzeldi. Üçüncülük maçını izleyenler biraz geç olsa da şey yapmıştır. Hani o maçta finalin tam aksine böyle gol olacağı o kadar belli ki devam edeceği gollerin o kadar belli ki hiç böyle mesela o saatte benim hiç uykum gelmedi. Hani böyle dört gözle maçı açıp izledik, devam ettik yani karşılaşmayı izlemeye. O maçın da öyle bir keyifli tarafı vardı. Halı saha maçı gibiydi belki ama izlemesi keyifliydi açıkçası.
1: Yarı finaldeki Arjantin-İngiltere maçı benim açımdan bayağı, hani ben stres yaşamıştım, böyle bayağı nabzım yüksek atıyordu, Arjantin elenir mi ne olur diye. Mesela dünkü maçta hani o 116. dakikadaki Messi şutuna kadar nabzım hiç yükselmedi mesela. Çok müthiş bir kaybediş olacaktı. Sonunda yine ümitlendirdiler. Sonunda yine nabzımı yükseltti Arjantin. Hani keşke olmasaydı da, hani bütün maç hiç heyecanlanmadan, hiç ümitlenmeden kaybetseydik benim için çok güzel olacaktı. Birçok herhalde Arjantin'i destekleyen taraftar için de, ama o sonda kaçan goller, Messi'nin şutunun ya iyi yere gidiyordu. Büyük ihtimal kaleci çıkarırdı ama iyi yere gidiyordu. Simeone'nin şutu
0: Simeone'nin şutu çok net.
1: çok net yani. O anda sahada olan futbolculardan onun ayağına gelmesini istersin yani, bir savunma oyuncusu yerine. Bir
0: Yani
1: hücum oyuncusuna
0: çok net
1: geldi.
0: çünkü etrafında kimse yok. Topun geliş hızı, açısı, değil mi? Yani
1: Evet.
0: her şey gol için uygun orada.
1: Oturmadı ayağına. Bir de Simeone'nin yaptığı orta da çok karambole bir ortaydı. O da gol olabilirdi. Hani Arjantin dokunmasa bile bir kendi kalesine gol çıkabilirdi. O da kornere gitti. 3 pozisyon var. Onlar kaçınca da biraz ben de bir hayal kırıklığı, bir stres oldu, bir umut. Dediğim gibi diğer türlü olsa, hiç bastıramasa Arjantin, daha rahat bir mağlubiyet olacaktı. Ama sonunda Arjantin de biraz heyecanlandırdı ama olmadı. 120 dakikada Arjantin de finali kaybetmiş oldu. 8-38, bu devre arası şovunun verilmemesi TRT tarafından çok sayıda mesaj geldi. Daha o konuya girmedik. Şimdi de girmeyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra o konuyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.41 saatlerimiz. Dün Dünya Kupası'nda devre arasında bir şov vardı. Hani Super Bowl benzeri bir organizasyon yapmayı planladı FIFA, ki onların hani Amerika topraklarında alışılageldik bir durum, ama futbola uyarlaması kolay değildi. Normalde kaç dakika demişlerdi? 19 dakikada, 17 dakikada mı ne devre arasını bitirmeyi planlıyorlardı, ama dün herkes kronometre tutmuş. Bitiş düdüğüyle ikinci yarının başlangıç düdüğü arasındaki geçen süre 27 dakika, hani 5 saniye 10 saniye civarı. Hani Süper Lig'in en kötü maçında 27 dakika süren bir devre arası olmamıştır. Yani bizde olsun olsun 19-20 olmuştur da,
0: Ama bizim bir bahanemiz yok. Burada bir büyük bir
1: 20
0: şov var
1: dakika.
0: da bizim bir bahanemiz olmadan 20 dakika sürüyor, 21 dakika sürüyor.
1: Ne açıdan bakarsan evet.
0: Burada bir bahanesi var.
1: Ama hani normalde futbolda çok geçerli bir bahane değil devre arası şovunun bu
0: Yok, bu
1: kadar uzun
0: zaten
1: sürmesi.
0: eleştirildi.
1: Ama Amerika'ya özgü bir durum. İşte Amerika'ya özgü bir şampiyonluk yüzüğü mesela. NBA'yi yakından takip edenler, hani şampiyon oyunculara tek tek yüzük verildiğini bilir. Burada da yapmışlar. Bunda herhangi bir şey yok. Bu bence güzel bir jest. Şampiyonluk yüzüğü verilmesi de. Hani Devres şovunun bu kadar işte uzun sürmesi, o sumolaları zaten Dünya Kupası boyunca çok tartışıldı. Bunlar işin rengini biraz değiştirdi. Maçın başlaması da gecikti bu arada. Maç, hadi orada da çok bir bahane yoktu bence maç önü şova rağmen. 22.06 idi herhalde. 05.06 idi maçın ilk yarısının. Yani başlangıç düdüğünün çaldığı dakika.
0: Ben 2 ya da 3 dakika diye gördüm ama.
1: Yok.
0: O kadar mı gecikti?
1: O kadar gecikti. Başlangıç düdüğü de devre arası çok uzun sürdü. Uzatmalarla birlikte maç herhalde gece 1'i geçiyordu. Hı hı. Normal süresinin bittiği anda penaltılar karşısında daha da uzayan bir tabii karşılaşma olacaktı ama orada penaltılara gidilmedi. Devre arası şovu diyorduk. Hani TRT neden devre arası şovunu vermedi? Şimdi maçı yayınlayan TRT 1 gördük yani sumolarında da bütün yayıncı kuruluşlar reklama gidiyorlar. Zaten TRT 1'in devre arası şovunu vermeyebileceğini ben düşünüyordum. Ama TRT Spor var. Sonuçta orada da bir program var. Orada da 4 kişilik bir ekip hazır bulunuyordu. Program başında izliyordum ben. Devre arası farklı işlerim vardı, izleyemedim ama Özgür Bulbaş moderatör.
0: Aynı ekip vardı.
1: Evren Göz, İlker Yağcıoğlu ve
0: aynen.
1: O ekip vardı, Alper Elivan dörtlü. Onlar vardı. Maç önü de izlerken hani bir tarafta onlar konuşuyor. Diğer tarafta ortada da işte ekran bölünüyor ya televizyonlarda. Sağda ne olduğunu görebiliyorsun. Onun üzerine yorumlar yapıyorlar. İşte Messi'nin yine klasik maç önü ısınmaya çıkarken bütün ekibi toplayıp koşarak sahaya çıktığı anlar falan hep verildi. Fakat devre arası şovu o şekilde dahi verilmedi TRT'de. Verilmemiş yani, ben bilmiyordum. Dediğim gibi başka işlerim vardı. Devre arasında televizyon izleyemedim. Bu bayağı bir yankı uyandırdı. Hani böyle bir şov nasıl verilmez işte. Biz sosyal medyadan gördük sonra. Madonna çıkmış. İşte arabayı kullanan Ronaldinho ve Ronaldo. Öyle bir mizansen. Sonra sahaya geliyorlar birlikte. O var. İşte Justin Bieber çıkmış. Birkaç kişi daha var herhalde. Tam bilmiyorum. Hiçbirini TRT izleyenler göremediler. Burada anlamsız oldu tabii ki. Yani bu gösterinin parçası sonuçta. Ben de çok şeyi değilim. Fanı değilim. Hani devre arası şovunu çok da merak etmedim ben. Ama merak eden, sonuçta yapıldıysa merak eden birçok kişi var. Niye verilmedi bu devre arası şovu diye insanlar merak etmişler.
0: TRT'den olarak bir açıklama var mı?
1: TRT'den benim gördüğüm bir açıklama, resmi, kurumsal bir açıklama yok. Olsa zaten herkes paylaşır, alıntılar önümüze düşerdi. Orada da genel kanı, yani bize gelen mesajlarda da herhalde demişler hani müsteşken içerik çıkabilir, kesmek zorunda kalınabilir diye mi vermediler? Bir hassasiyet var demek ki. Hani çünkü böyle bir şeyin ekrana getirilmemesi olacak işte. Böyle bir teknolojileri yok değil. Maç önü sahadaki görüntüleri görüyorduk. Bu normal yayıncı kuruluşta da Süper Lig maçlarında konuşan kafalar olur. Ortada da ısınmadaki futbolcu da izlersin yani. Onda herhangi bir şey yok. İlla canlı konseri vermek de değil. Hani görüntüler de verilmedi bildiğim kadarıyla. Değil mi?
0: Verilmedi canım. Hiçbir şey verilmedi.
1: Hiçbir şey verilmedi. O yüzden hani olmayacak bir şey değil. Belli ki bir hassasiyet olmuş. O da bu az önce söylediğim hani müstehcenlik, başka bir şey yok çünkü hani sebep yok başka. Ne olabilir yani? Hani protesto ediyoruz falan. Amerika'da zaten Amerika ile ilişkilerimiz iyi. Trump'la
0: ilişkimiz iyi. Hiç kupayı verme, neyi protesto ediyorsun yani?
1: Yani hani öyle bir şey yok.
0: Dünya yok. Açılış törenini de verme. Maçta öncesindeki senin söylediğin şeyleri de verme.
1: Hani Tom Cruise'u falan gördük yani, bir konuşma yaptı. İşte milli maçlar ABD'dir. Arjantin, İspanya, sanatçılar çıktı, söylediler. Trump'ı gördük işte. Ünlüler zaten sürekli ekrana getiriliyor.
0: Neyin hassasiyeti anlamak mümkün değil. Sonuçta bütün dünyanın izlediği bir karşılaşmada devre arasında bir kere müstesna bir şey olabilir diye düşünüldüyse zaten çıkış noktası yanlış. Yani niye böyle bir şey yapsınlar? Anlatabildim mi? Yani herkes izliyor. Bütün dünya izliyor. 1,5 milyar insan izliyor Dünya Kupası final karşılaşmasını. Mesela onun devre arasında müstesna ne olabilir?
1: Ben ya söyleyeyim mi?
0: Neden öyle bir? Söyle.
1: Hangi Super Bowl'du? Bir Michael Jackson.
0: Michael Jackson değil miydi?
1: Kimdi o?
0: Janet Jackson'la Justin Timberlake'in bir
1: şeyi var. Justin Timberlake.
0: Tamam mı? Ama bak o ayrı bir şey. O Amerika'nın içinde olan bir şey. Zaten o da çok tartışıldı ve eleştirildi. Ama bir kere oldu. Fakat
1: yani olduysa bundan olmuştu. Başka bir şey yani ben
0: bunu bütün dünya izliyor. Amerika içinde bir olay o. Hani Amerika

0: en önemli maçı. Ama sonuçta Amerikan futbolu yani. İzleyen sayısı belli. Dünya genelinde de belli. Bu Dünya Kupası. Futbol yani bütün dünyanın ilgilendiği bir şey. O yüzden öyle bir hani bir şey olma ihtimali eğer çıkış noktası oysa bence %1'in bile altındaydı. O yüzden de eğer oysa bence yanlış bir planlama. İkincisi hani başka ne olabilir diye insanlar düşünüyor. Yani başka sebep ne olabilir? Şimdi ben açtım YouTube'dan bakıyorum yani. İşte Ronaldo, Ronaldinho. Madonna şarkı söylüyor. Ondan sonra bir zannedersem Güney Kore grubu maç söylüyor. Sonra Justin Bieber söyledi. Şimdi Shakira söylüyor. Bu kadar yani. Hani. Bütün olay bu. Bundan ibaret. Neyinden çekiniyorsunuz? Kimden çekiniyorsunuz mesela? Yani bunu vermemenin bir anlamı yok. Kime neyin hassasiyetini yaptı TRT? Anlamış değilim ben.
1: Yani dünya genelinde vermeyen kaç kanal olmuştur?
0: Ya
1: Belki
0: bak
1: olmuştur bu
0: tekrar
1: arada.
0: söyleyeyim. Yani 1,5 milyar insanın izlediği bir Dünya Kupası finalinde yani öyle bir şey planlamazlar. Deli olması lazım yani bunu yapacakların. Yani müstehcen bir şey üzerine gitmesi ya da öyle bir an olması bile mümkün değil. İntihar olur yani. Organizasyon için intihar olur. FIFA için intihar olur. Amerika'nın imajı için o şekilde olur.
1: Yani bir
0: Delilik
1: dinleyici
0: olur yani.
1: FIFA ekstra bir telif hakkı ücreti istemiş
0: Ha,
1: olabilir
0: hiç
1: mi
0: alakası bile yok.
1: demişler.
0: Alakası bile yok.
1: Yani insanlar da tabii burada mantık aramaya çalışıyorlar. Hani mantıklı veya değil bir sebep anlamaya çalışıyorlar. Bu gelmiş mesela birkaç kere gelmiş bu
0: Ha,
1: mesaj.
0: hiç alakası bile
1: Herhalde
0: yok.
1: sosyal medyada böyle bir
0: Alakası
1: gündem
0: bile yok.
1: olmuş. Ben alakası vardır diye değil. Yani insanlar anlamaya
0: Öyle
1: çalışıyorlar.
0: düşünmesinler yani. Yani alakası yok. Böyle devre arası şov için telif falan olmaz.
1: Ankara'dan Halil Adalmış, o da Ömer Ünlüdürsüz final değildir. TRT'yi kınıyorum demiş. Evet, yarı finalde bir çıktı Ömer abi. Finalde yoktu mesela. Niye acaba? Yarı finalde olduğuna göre oradadır. Maçı da izlemiştir. Yarı finalde niye çıktı? Finalde niye çıkmadı? Ya da turnuva genelinde niye yoktu? Yarı finalde vardı, finalde niye yok?
0: Evet, bu da güzel bir konu. Bunu da anlamak mümkün değil.
1: Yani Ömer abinin hani sağlığıyla ilgili Allah korusun bir sıkıntı mı vardı da öyle şeyler mi oldu? Onu bilemiyorum ama hani genelde TRT bu işi bir rutine bağlar. Birçok kanal böyle yapar yani. Turnuvaya yorumculu başlanırsa yorumculu gider, yorumcusuzsa yorumcusuz gider. Ömer abi biz turnuva başında gördük mü hiç? Hatırlamıyorum ben
0: Tek bir
1: maçlarda.
0: tane maç.
1: Yarı final maçı.
0: Bir tane maç.
1: Onda gördük. Finalde ben de olabileceğini düşünüyordum ama Gökhan Abdik tek başına anlattı
0: Evet.
1: karşılaşmayı. Bu arada akreditasyon konusunda da farklı şeyler gördüm. Hüseyin Özkök de mesela akreditasyon için başvuran isimlerden biriydi. Çok geç dönülmüş. Yani ne zaman dönülmüş? Maç pazar günü. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 3'te mi ne mail atmışlar. Hani akredite olup olmayacağım belli değil o saniyeye kadar. Hüseyin abi de gece uyanıp sonra uçak biletini alıp koştur koştur Amerika'ya gitti. Finali yerinde takip etti dün. Herhalde bugün yarın da geri dönecek. Bir İtalyan gazeteciyi gördüm. Önce akredite edilmiş. FIFA'dan mail gelmiş. Birkaç saat sonra da akreditasyon iptal ettiği maili gelmiş. Mesela hani İtalya'dan kalkıp gitmeye karar verdiyse ve iptal olursa büyük skandal. Oradaysa tabii değil ama yani yine tolere edilebilir bir şey. Yine skandal da. Hani o FIFA'nın organizasyona dair de bu sıkıntı biraz şey olmuş gözüküyor. Çünkü finalin akreditasyonu için belli ki şeyi beklediler. Hani finale kimler çıkacak? Herhalde ona göre bir kontenjan. Ama hani Türk birini kabul etmek için Arjantin'in ya da İngiltere'nin kimin çıktığında aslında çok önemi yok.
0: Sayıyla alakası var ama. Sayıyla alakası var. Ama yine de bu kadar geç olması tabii doğru değil. Sonuçta mesela o gazeteci bütün şeyi takip etmiş. Kupayı takip etmiş. Kupayı takip edip son maça akredite etmiyorlar mesela. Yani bunlar çok fazla arkasında durabileceği şeyler değil. Mesela neye göre, kime göre yaptın o kararı? Şimdi başkası mesela kupa boyunca orada değil. Ya da kupada iki tane maç izlemiş. Onu akredite etmişsin. Diğeri bütün turnuva boyunca orada. Belki 30 gündür, 35 gündür turnuva öncesi düşündüğün zaman. Böyle şeyler ne yazık ki oluyor. Ama bu kadar geç akreditasyon, hani Amerika'nın bir de kendi içindeki şartlar dolayısıyla yani ulaşım sıkıntıları, ulaşım zorluğu, mesafeler büyük.

0: uzun olduğu için o da ayrı bir problem. Yani insana sen dedin ki ben sana hadi Mertelem akredi ettim seni de senin hemen aksiyon alıp oraya gitmen çok kolay bir iş değil. Bilet belki bulamayacaksın ya da bilet çok pahalıya gelecek sana. Çok pahalıya patlayacak. Orada gene bir şey var. Bir soru işareti var. FIFA herhalde bir açıklama yapar diye düşünüyorum bununla alakalı olarak.
1: Olabilir.
0: Sebebiyle alakalı olarak.
1: Murat Ertaş 8.43'te mesaj göndermiş. Sen okumuşsun herhalde. Cevap verecek misin?
0: Ne mesajı göndermiş?
1: Şampiyon oldum. Ali abiden forma hediyesi olur mu? Sen okumuşsun gözüküyor burada ama.
0: Evet bana atsın şeyi. Maili atsın. ali.erim@radiospor.com. Ondan sonra istediği formayı ve adresini yazsın. Biz de ona gönderelim formasını.
1: Devre arasında TRT'nin satacağı reklamlar daha tatlı gelmiş olabilir diyor ama yok problem o da değil. Az önce de bahsettik yani reklamlar tabii ki vardı ama TRT Spor'da en azından verilebilirdi.
0: Tabii
1: Devre
0: canım.
1: arası şovu o farklı.
0: Maç bittiği
1: Yoksa
0: anda
1: TRT1'de zor tabii ki
0: yani maç
1: farklı.
0: bittiği anda Gökhan Aptik şunu diyebilirdi yani. Devre arası şovunu izlemek isteyenler TRT Spor'da izleyebilir diyebilirdi. Çok basit yani bir cümleyle herkesi oraya yönlendirebilirdi. Ya da onu söylemese bile zaten Mert'in aklına gelen herkesin aklına geldi. Yani devre arası bitti. TRT reklama girince ben de TRT Spor'u açtım. Orada devre arası şovu yerine konuşan kafalar var. Dolayısıyla şey yoktu yani.
1: Evet 8.53 saatlerimiz birkaç yine mesaj okuyayım. Maç anlatımı ABD'den daha çok Ankara Stüdyo'dan anlatım havası vardı diyor Polat Bey. Tribün sesleri çok kısıktı. Size de öyle gelmedi mi? Sanki eskisi gibi yerinden telefonla anlatım daha bir Dünya Kupası havası veriyor demiş. Gökhan Aptik oradaydı bildiğim
0: Tabii
1: kadarıyla
0: tabii.
1: ama hava olarak ben açıkçası onun orada olduğunu bildiğim için çok dikkat etmedim. Stüdyoymuş gibi düşünmedim. Hiç öyle algılamadım. Ama bilmeyen için belki öyle geçmiş olabilir. Onu bilemiyorum ben. O gözle bakmadım. Karşılaşma yani. Bir ayrım hissetmedim. Lionel Messi'den bahsedeyim reklama gitmeden önce. Lionel Messi de Dünya Kupası finallerinde 3 maç yapan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Cafu 1994, 98 ve 2002 final karşılaşmalarında forma giymiş. İlk isimdi. Yalnız Messi'yi burada farklı yapan nokta Cafu 94'te oyuna sonradan giriyor. Messi 3 finalde de ilk 11'de sahaya çıkıyor. 3 finalde de ilk 11'de sahaya çıkan ilk isim oluyor. Hatta daha da ötesi 3 farklı finalde de kaptanlık yapan ilk oyuncu oluyor. Lionel Messi 2014'te Almanya'ya karşı, 2022 Fransa, 2026'da İspanya'ya karşı kaptan olarak sahaya çıkmıştı Lionel Messi. Bunlardan tabii sadece birini kazanabildi ama onu kazanabilmesi de çok büyük bir olay. 39 yaşında sonuncusunda takımını finale kadar taşıyabilmesi de bence şampiyonluk kadar değerli bir başarı. Tabii ki tarih her zaman kazananları yazıyor. Scaloni de hani bunu söylüyor ama biz ikinciyiz. Bu da hatırlanacaktır. Yok gerçekten Messi de finalde belki çok silikti. Hem kendisi hem Arjantin milli takımı ama turnuva genelindeki performansı akıllarda çok net şekilde kalacak. Bu maça kadar her karşılaşmada gol veya asist katkısı yaparak geldi Lionel Messi. Her maça direkt etki etti. Bu maç zaten pek bir aksiyon olmadı Arjantin için. Karşılarında da çok ciddi bir İspanya milli takım vardı. Kolay değildi yani Fransa'nın düştüğü durumu görünce Arjantin'in de benzer şeye düşmesi çok anormal değil. O yüzden genel olarak bakıldığında Messi için bence olağanüstü bir Dünya Kupası geride kaldı. Bir Messi sempatizanı hayranı olarak ben de bir kupayla veda etmesini isterdim. Çifte kupayla veda etmesini isterdim. Çok güzel bir hikaye olurdu ama maç öyle bir gelişti ki bu hayalin yanından bile geçemedik. O yüzden o sondaki 4-5 dakikalık baskı haricinde Messi'nin hani bu kupaya şampiyon olamadan veda edeceğini anladım. O yüzden hani çok daha az yaralayıcı oldu Messi'nin finalde kaybetmesi. Böyle kafa kafaya geçen bir maçta kaybetseydi çok daha ağır olabilirdi. Reklam vaktimiz geldi. 8.56 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.01 saatlerimiz. Yanlışınız var demiş dinleyicimiz Emin Işık. Finalde 3 finalde oynayan 4 oyuncu var diyor. Biri Pele onlardan. Pele'nin 3 şampiyonluğu var zaten. Nasıl 3 finalde oynamamış olabilir? nasıl oynamamış olabilir? Sakatlık veya cezadan oynamamış olabilir ki 62'de sakatlığı sebebiyle turnuvanın, yanlış hatırlamıyorsam, yani bilmiyorsam, turnuvayı tabii izlemedim ama okuduğum kadarıyla ilk maçından sonra bir sakatlık yaşıyor ve turnuvanın geri kalanında forma giyemiyor Pele. O yüzden şampiyonlar giderken Pele'nin çok az bir katkısı var Brezilya milli takımına. Finalde de forma şansı bulamıyor ama 58'de ve 70'teki şampiyonluklarda finalde oynuyor. Yani iki finali var Pele'nin ama üç şampiyonluğu var. O ayrı. Dördüncü isim kimdi dinleyicimizin aklına gelmem onu da bilmiyorum ama bilgi net. Cafu ilk isim, Lionel Messi de burada ikinci isim olarak tarihe geçti. Kylian Mbappe, o da üçüncülük karşılaşmasında İngiltere'ye karşı iki gol attı. Gerçekten hani Olise'nin pası bir organizasyonda çok güzeldi. İkincisine de gerçi iki gol de Olise'den gelmiş asist. Kylian Mbappe iki gol attı. Toplamda gol sayısını 10'a çıkardı. Bir de asist yaptı. 4 asiste turnuvayı tamamladı. 10 gol, 4 asist. Kylian Mbappe'de altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Lionel Messi finalde sessiz kaldı. 8 golle turnuvayı bitirdi. O da gümüş ayakkabı ödülünün sahibi oldu. 7 golle bitiren iki isim var. Jude Bellingham ve Erling Haaland. Bellingham da son maçın son anlarında, artık maçın bitiş anında çok güzel bir gol attı. O da savunma arkasına topla hareketlenişi, çalımı, soğukkanlılığı. Tabii üçüncülük maçında olur. Normalde bence orada sona çektiği anda vururdu Bellingham normal bir maç olsa ama bu maç çok normal bir karşılaşma değildi ve Bellingham da şova kaçtı. İyi de yaptı. Görsel bir şölen bence sundu. O da attığı golle, 7 golle Harry Kane'in önünde turnuvayı tamamladı. Kane'le Dembele 6'şar golle bitirdiler. Oyarzabal 5 gol attı İspanya milli takımında. 7. oldu gol krallığı yarışında. Senegal'den İsmail Sarı görüyorum. Önümdeki listede 4 golle bitirmiş ve 8. olarak o da turnuvayı tamamlamış. Bu şekilde gol krallığı yarışı son bulmuş oldu. Mbappe'de az önce haber bülteninde de bahsettim ama bir daha tekrarlayayım. Dünya Kupası tarihinde altın ayakkabıyı 2 kez kazanan ilk isim olmayı başardı ve önünde de eğer sağlıklı ve formda kalırsa 31 yaşında oynayacağı bir 2030 Dünya Kupası ve 35 yaşında oynayacağı da 2034 Dünya Kupası var. Eğer işte Messi gibi bir tane daha yapayım derse 2038'de önü açık Kylian Mbappe'nin, yani 3 turnuva daha var isterse ve işte şansı yaver giderse, formda kalırsa Kylian Mbappe'nin. Şu anda zaten turnuvayı Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak bitirdi. Messi'yi geride bıraktı, attı 2 golle. Messi zaten artık bir daha Dünya Kupası'nda olmayacak. Mbappe'nin de önünde dediğin gibi muhtemel 3 Dünya Kupası daha var. Fransa zaten çok iyi bir havuza sahip. O dönemlerde de herhalde iyi bir jenerasyon olur. Mbappe de formdan düşmemişse rekorları çok başka bir noktaya da taşıyabilir. İşin bence biraz da tatsız kısmı 2030'a birlikte bir 64 takımlı Dünya Kupası konuşuluyor. O da Infantino ile geçen finalden önce herhalde, ya aynı gün ya cumartesi günü bir kez de 64 takımlı olması alakalı bir şey söylemiş. Belli ki o gelecek, yani bu şimdi de durduk yere konuşulmuyor bu kadar. Daha fazla maçlar oluyor 48 takımla da, 64 takımla da. Bu da tabii ki modern dönemde oynayan isimlerin istatistiklerini daha da arttırmasını sağlıyor. O da bir avantaj olabilir. Bir de şu var, maç sayısı belki çok dramatik artmıyor ama oynadığın rakiplerin güç seviyesi geçmişe nazaran daha da kolaylaşıyor. Yani düşünün, eskiden Dünya Kupası ilk çıktığında işte 13 takımlı, 15 takım, 16 takım, sonra 24 takım. Yani dünyanın en iyi 24 takımı mı, dünyanın en iyi 48 takımı mı? Şimdi Arjantin işte finale gelene kadar ki yolunda oynadığı takımların dünya sıralamasındaki yerleri çok iyi yerler değildi. İspanya biraz daha tabii zorlu yoldan geldi ama İspanya da grup aşamasında Yeşilburnu Adaları'yla oynadı. Normalde hani 32 takımlı formatta herhalde olmazdı Yeşilburnu Adaları. Bu da bu tarz oyuncuların gol atma ihtimallerini de bence arttıran bir unsur. Onu da dile getirmek istedim. Peki, benim valla finalle ilgili notlarım bitmiş. Ali abi, sende bir not. Ha, bir notum daha var. Ama sende var mı? paylaşmak istedim.
0: Yok, sen hemen hemen her

0: şey söyledin zaten.
1: Opta Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini paylaşmış. Onu bir okuyayım. Bize de sormuşsunuz hani Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini yapsanız kimleri koyardınız şeklinde. Vallahi düşünmedim üzerine. Zaten Opta'nın şimdi 11'ini de sayacağım. Böyle çok iyi bir diziliş ve iyi bir konumlama yok 11'de. Çok da sevmiyorum o yüzden bu Dünya Kupası 11'lerini. Ben bu Opta'nın yaptığı gibi yapmam mesela. Kalede Kobel var. Onu koymuşlar. Turnuvanın hani en az gol yiyen kalecisi Simon ama Kobel herhalde istatistik olarak kurtarış işte kalesine daha net pozisyonlar gelip herhalde daha iyi kurtarışlar yaptığı için tercih edilmiş olmalı. Yoksa Simon en az gol yiyerek turnuvayı tamamladı. Ama Kobel'i koymuş Opta. Sol bekte Kukureya var. Sağ bekte Porro var. İspanya bekleri. Merkezde stoperde Kubarsi. Sağ stoper. Sol stoperde de Lisandro Martinez Arjantin'den tercih edilmiş. Laporte yerine onu koymuş Opta. Merkezdeki ikilide Rodri ve Bellingham var. Önlerinde Messi var. Solda Trossard var. Sağda Mbappe var. İleri uçta da Erling Haaland var. Kastettiğim buydu işte. Mbappe'yi sağ kanada koymuş. İşte Bellingham 8 gibi oynamadı ama Rodri'nin yanına koymuş Opta. Böyle istatistik olarak iyi olanları 11'e koymak için dizilişi zorlamışlar. Böyle bir 11 çıkmış Opta'dan. Tabii sizin 11'iniz böyle çıkmayacaktır. Mesela Lisandro Martinez'i sol stoper yazacak çok fazla kişi olacağını zannetmiyorum. Benim aklıma gelmezdi Lisandro Martinez'i oraya koymak. Kaleye Kobel yerine herhalde Unai Simon'u gözüm kapalı koyardım. Farklı şeyler çıkabilirdi bu en iyi 11'den. Evet, bakıyorum dinleyici mesajlarına da böyle kaçırdığımız da bir şey olmasın. Sizce turnuvanın en güzel golü hangisiydi? Umut Aziz sormuş. Turnuvanın en iyi golü seçilmedi herhalde. Az önce ödüllerden bahsettim. En iyi genç oyuncu Kubarsi, en iyi kaleci Simon, en iyi oyuncu Rodri, altın ayakkabı Mbappe, Fair Play ödülü de Hollanda bir takımına gitmiş. Gol olarak da valla benim aklımda Güney Koreli oyuncunun kafa golü kaldı en çok. Ondan etkilendim. Ama mesela 3. maçındaki ilk Mbappe golü mü, ikincisi mi tam hatırlamıyorum ama Olise ile o paslaşması, Olise'nin önce bacak arasından topu Mbappe'ye bırakması, Mbappe'nin tekte ona vermesi, Olise'nin sol dışıyla tekrar Mbappe'yi görmesi falan, yani çok keyifli bir goldü o da. Çok güzel goller vardı herhalde turnuvada ama benim en çok dediğim gibi o Güney Koreli oyuncunun kafa golü aklımda kaldı.
0: Valla bana böyle bir çırpıda sorulduğu zaman aklıma gelmiyor açıkçası en güzel goller hangisi diye. Ama Bellingham'ın son golü çok güzeldi mesela.
1: O da güzel tabii ki, o da çok güzel.
0: Son golü çok güzeldi. Ona da bakarız yani. Şu an direkt olarak böyle aklımda şu gol çok güzeldi diye bir şey kalmadı. Turnuva boyunca bayağı gollü karşılaşmalarda seyrettik ama gol olarak da fena bir turnuva değildi.
1: O da çıkmıştır büyük ihtimal. Maç başına gol ortalaması şu kadardır diye de ben onu görmedim. Dün Opta'da bayağı bir istatistik paylaştı final karşılaşmasından sonra. Soru cevap da yapıyorlar. Turnuva sonrası herhalde o enler de ortaya çıkacaktır. Mesela bir tanesi Pau Kubarsi finalde en çok topa dokunan, en çok başarılı pas veren, isabetli pas yüzdesi olan, hat kıran pas veren ve uzaklaştırma yapan oyuncu olmayı başarmış 19 yaşında bir gencecik isim Pau Kubarsi. Yamal'la birlikte aslında parladılar. Tabii Yamal bir hücum oyuncusu olduğu için daha çok öne çıktı ama Kubarsi de sessiz sedasız savunmanın uzun yıllar sigortası olacak bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani bu genç yaşında inanılmaz bir tecrübeye sahip şu anda Kubarsi. Yani yaşıtlarının birçoğunda böyle bir tecrübe yoktur. 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda Kubarsi ilk 11'de yoktu. Huizen daha çok oynuyordu. Hmm. Laporte yine vardı sol stoperde. Mesela Huizen bu Dünya Kupası'nda kadroya dahi tercih edilmedi.
0: Doğru.
1: Onun yerine yedekte Pubille kim vardı? Bir stoper daha var şimdi aklıma gelmedi. Gerçi bakayım hemen önümde şeyde açık. Pubil vardı. Bir de diğer stoperi göremiyorum ben. Diğer stoperi Eric Garcia. Eric Garcia var. Dün oyuna girdi. Yani yedekte de aslında çok iyi değil mesela kağıt üzerinde İspanya'da ama

0: işte Pau Kubasi orada uzun yıllar oraya damga vuracak gibi gözüküyor. Eğer Heisen da Mourinho ile birlikte yeni takımla birlikte kıpırdanırsa o da tekrar milli takıma seçilir. En iyi teknik direktör sizce kim olmalı diye sorulmuş. Valla burada genelde şampiyona bakılıyor ama yani küçümsemek için söylemiyorum ama De La Fuente yani belli bir standardı korudu kesinlikle. Ben burada şeye de bakıyorum. Mesela Süper Lig'de hani genelde ne oluyor? Mesela en başa indikleri Okan Buruk değil mi? Şampiyon yaptığı için. Ama hani kadro değeri falan bakınca ben mesela Fatih Tekke demiştim geçen yıl. Hı hı. Sezon teknik direktörü. Hatta Atilla Gerin de sonrasında bir hani onur ödülümüne kendimce vermiştim. Mesela onların yaptığı iş bence kıymetli. Yani elindeki kadrodan çok daha fazlasını çıkardı. Mesela böyle düşününce de Yeşilburnu Adaları'nın hocası finalist iki takıma da 90 dakika içerisinde kaybetmedi. Turnuvada da 90 dakika içinde kaybetmeden bitirdi. Tarihlerinde ilk kez katıldılar. Olağanüstü bir başarı. Mesela bu açıdan bakarsak hani benim kriterlerimde Yeşilburnu Adaları'nın hocası en başarılı teknik direktör diyebilirim. Ama burada birçok perspektif yani birçok açıdan bakabilirsiniz. Yani ben oradan bakarım. Siz işte şampiyon yapan hoca dersiniz. Scalone dersiniz bu kadar basat bir takımı işte finale çıkardı diyebilirsiniz. Örnek veriyorum.
1: Yani teknik direktör ödülü biraz Oscar ödül törenlerindeki en iyi film, en iyi yönetmen ödülü gibi. Ayrı verdiğin zaman biraz garipseniyor. Sonuçta bir teknik direktör takımını dünya şampiyonu yapmış. Ama bir başka teknik direktör ön plana çıkardığın zaman o işte en iyi film, en iyi yönetmen farklı kişilere giderse Oscar ödül törenlerinde hep bir uyumsuzluk, hep seneler boyunca aynı şey konuşulur. O yüzden ben hani turnuvanın mesela en iyi oyuncusu farklı olabilir. En iyi performans farklı bir şey. Çünkü mesela Mbappe gitti 10 gol attı yani acayip bir şey yaptı. Messi işte sen söyledin final karşılaşmasına kadar bu yaşta anormal işler yaptı. Çok üst düzey performanslar sergilediler. Orada ayrılabiliyor en iyi oyuncu. Fakat takım ve teknik direktör bence daha bütün. O yüzden herhalde o çok değişmez diye düşünüyorum ben.
0: Mustafa Demirkaya Ferran Torres golü attıktan sonra korner direğini tekmeledi. Orada da maksimum sarı yemeliydi. Turnuvanın golü olarak da bana göre Cabral veya Alvarez'in attığı goller demiş.
1: Cabral.
0: Cabral'ın golü evet sağ ayağıyla uzak köşe. Alvarez aynı şekilde sağ ayak uzak köşe. Müthiş gollerdi doğru. Unuttuk ama hakkı var Mustafa Demirkaya'nın. Ve Ferran Torres'in korner direğini tekmelemesi de net şekilde sarı karttı. Baktım. Sonrasında uygulamadan hani verilmiş mi diye çünkü ben ekranda izlerken görmemiştim. Verilmemiş. O da çok net bir sarı kartı atlamış. Slavko Vinčić. Alaaddin Gül Alvarez'in golü demiş. Cabral'ın golü yine gelmiş. Mustafa Dürüst Olise bu kadar ince asistler yapıp çok net gol pozisyonlarını kaçırması çok ilginç değil mi demiş. Zaten bu turnuvaya özgü Michael Olise'nin bu kadar net goller kaçırması diye düşünüyorum. Bayern Münih kariyerinde gol adedi Dünya Kupası'na kıyaslandığında çok daha fazladır. Şimdi net şekilde sezonu nasıl tamamladı tabii aklımda değil ama tabii ki daha çok asistleri ön plana çıktı ama bitiriciliği de bu kadar kötü diye aklımda kalmamış. Özellikle ceza sahası dışı plaseleri çok etkiliydi. Mesela kulüp takımında 52 resmi maçta 22 gol 31 asist yapmış. Olise Dünya Kupası'nda 0 gol 7 asiste bitirdi. Çok büyük fark var arada. Yani Olise çok rahatlıkla 5 gol 9 asiste falan bitirebilirdi turnuvayı. O kadar net pozisyonlara girdi. Finalde 3. maçında da girdi. Ama olmadı yani turnuvada bir türlü o ayarı yapamadı. O ayarı yapamazken evet o enteresan yani şutta o ayarı yapamıyor ama pasta müthiş bir ayarı var. Dışı içi fark etmiyor. Yani dışıyla Mbappe'ye verdiği pas çok zor bir pas bence tekte. Onu da çok kolay gösteriyor. Şimdi hatta Mbappe'ye yaptığı ilk asist. O kadar dar alanda Mbappe'ye ara pası atmak da bence müthiş bir iş. Müthiş bir başarı. Çok ince bir ayar istiyor yani. Bunları çok iyi yapıyor Michael Olise. Ya bu pasın şiddeti olağanüstü. Olağanüstü. Yavaş gitse İngiliz oyuncu yetişecek. Hızlı gitse açı kaybolacak. Tam Mbappe'nin sol ayağına konduruyor. Tekte vurmasını sağlıyor Olise. Müthiş bir ayar. Ama şuta gelince yok yani olmadı bu turnuvada.
1: Neler kaçırdı bir de ya. Yani bu turnuvada acayip goller kaçırdı.
0: Hani XG'si çok yüksektir.
1: çok polisi rahat atabileceği goller. 2-3 tane gol atması gerekirdi. Hani kimse kalkıp da 5-6 gol atsın demedi ama 2-3 golü gözü kapalı atması gerekirdi. Dedikleri gibi çok doğru bir tespit. Yani bu şu pasları verebilen bir adamın.
0: Yani Mbappé'nin hani, ikinci golü şimdi tekrar ekranda.
1: Son vuruşlarda.
0: Ya ayak dışıyla veriyor Mbappé'ye de orada.
1: Bak, bir de o da pas da aynen bu da çok.
0: Yavaş gitse yine İngiliz oyuncu aynen, alacak. Aynen öyle. Biraz öne gitse yine İngiliz oyuncu alacak. Hem sert hem tam İngiliz oyuncunun dokunamayacağı yere atıyor pası. Yani müthiş bir şey. Bu turnuvada hani Yamal ve Olise şu anda herhalde sağ kanat olarak dünyada en öne çıkan iki isim. Ama net şekilde Olise'nin turnuvası oldu. Evet. Yani Yamal'ın esamesi bile okunmadı turnuva genelinde. Bireysel olarak tabii bunu söylüyorum. Bir gol, sıfır asist Yamal. Olise sıfır gol, yedi asistle bitirdi. Girdiği pozisyonlarda cabası.
1: Evet.
0: Yamal da aslında dünkü maçın başında
1: evet, bir pozisyona
0: net
1: girdi.
0: Bir pozisyona girdi. Onun da tabii geliştirmesi gereken nokta bitiricilik. Orada gelişmezse hani bal yapmayan arıya dönebilir Lamine Yamal. O da hani Messi ile kıyasında onu bayağı bir geri atar. Messi ile kıyaslanabilmek için işin bitiriş tarafında da çok iyi olman lazım. Sadece hazırlamak yetmez. Onu da geliştirebilir mi? Daha çok genç olduğu için. Yani bu yaşta serbest vuruşları da kullanıyor. Herhalde çalışıyordur diye düşünüyorum. Dün normal süresinin sonundaki serbest vuruşu da Yamal kullandı. Normalde orada tabii bildiğim kadarıyla Porro daha teknik, daha duran topları iyi kullanan bir oyuncu. Ama hani Dünya Kupası'nda böyle bir hikayesi olabilirdi.
1: Orada biraz yıldız farkıyla attı.
0: Tabii yani.
1: Yıldız Yamal farkıyla kullandı.
0: Şampiyonluğu getiren oyuncu hikayesi olabilirdi. Ama mesela Portekiz Demokratik Kongo maçında da gördük ya, Ronaldo vuracakmış gibi herkes bekledi. Nuno Mendes bir vurdu. Şaşkın herkes. Gol oldu. Yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Ama tercih etmedi İspanyollar. Uzatmada işi çözmeyi başardılar.
1: Mesela peki, bugün milli takımla ilgili hiç mesaj gelmedi. Dünya Kupası bitti.
0: Hangi
1: bizim, bizim
0: mi?
1: Milli takımla
0: geldi.
1: Geldi mi?
0: Montella ile ilgili geldi.
1: Ha, ben görmedim.
0: Demişler ki hani bizim eleme grubumuzdan bir şampiyon çıktı. Şimdi Montella bunu umarız kullanmaz demişler.
1: Yani herhalde kullanmaz. Çünkü hani turnuva başlamadan, eleme grupları başlamadan önce de 3 aşağı 5 yukarı bu takımlar favoriydi. Yani İngiltere, Arjantin, Fransa, İspanya. Bunlar bir numaralı favoriler olarak gözüküyordu. Çok da kullanacağı bir şey yok bu konuyla alakalı olarak. Neticede hani herkes 2-2'lik İspanya maçını söylüyor ama yani 2-2'lik İspanya maçında zaten İspanya'nın işi bitmişti. Maçta herhangi bir iddia yoktu.
0: Bu 6-0'lık maç bizim yani maçımız. Yani
1: iddia olan karşılaşmada biz bu İspanya'dan 6 gol yedik.
0: Yasin Aktaş, adımı Lev Yashin'den almışım diyor. Böyle bir şey var mıydı? Yashin'den Yasin ismi alınması. Yeni çocukları da Unai Simon'dan Umay verirler mi? Demiş. Çok şu an şaşırdım. Dalga mı geçiyor dinleyicimiz bize? Gerçek mi acaba? Hani Yashin'den Yasin.
1: Öyle bir
0: ben duymamıştım çünkü bilmiyorum.
1: Hayranlığı varsa babası o kendi şey yapmıştır. Yani.
0: Bireyseldir yani değil mi? Çok genele yayılan bir şey. Umay var ama Türkçe'de şey kullanıyor da Unai Simon bu. Umay Simon değil. Neyle yazılıyor Simon'unki. Son mesaj, reklama gidiyorum. İbrahim Bey demiş ki Mbappe Olise uyumunu gördükten sonra Madrid Olise'nin peşini bırakmaz gibi geliyor. Rekor kırılabilir. Vallahi haber çıktı. Olise Bayern Münih'te kalmak istemiyormuş. Real Madrid transfer olmak istiyormuş diye. Olabilir. Bu olursa da Bellingham herhalde gönderirler. Şunu da söylemişler. Üçüncülük maçından sonra Mbappe ile Bellingham hiç bir araya gelmemiş. Saha içinde bayağı tokalaşmalar oluyor Mbappe ile İngiliz oyuncular arasında falan. Bellingham'la hiç paslaşmamışlar yani. Aralarının da iyi olmadığı söylenmiş bunun üzerine. Bilmiyorum, belki sığ bir yorum. Hani belki başka yerde soyunma odasında konuşmuşlardı da. Ama takım içinde yaşanan o sıkıntıları düşününce Real Madrid soyunma odasında Vinicius bir tarafta, Mbappe, Bellingham çok fazla ağababa var. Olise de gelirse Bellingham'a da yol gözükebilir. Olise de gelirse Arda'ya da yazık olur bu arada. Diyelim 9:21 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin'in fiyatı $64,190. Dünle fiyat aşağı yukarı benzer bir seviyede. hafta sonu 64 bin doların üzerinde genelde fiyatı gördük. TL olarak da 3 milyon 25 bin yüzde.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300 0

0: kartı Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Dünya Kupası bitti. Bir boşluk olabilir bugün ki bugün de eğer oynamak isterseniz maçlar yok değil. İsveç liginde, Finlandiya liginde, Rumen liginde karşılaşmalar görüyorum ama bugünü belki pas geçip yarınla birlikte Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmaları ikinci turda o maçlar başlıyor. Fenerbahçe'de saat 21'de Gornik Zabrze karşısında olacak bu maçla birlikte. Onun üzerinde karşılaşma yine bültende olacak. Konferans Ligi'nde yine yarın 3 karşılaşma var. Çarşamba günü Başakşehir'in Inter Turku maçı var. 20.45'te Şampiyonlar Ligi'nde 3 ikinci eleme turu maçı. Konferans Ligi'nde yine 5 karşılaşma görüyorum. Perşembe günü de Beşiktaş'ın Midtjylland maçı var saat 21'de ve Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda 8 maç, Konferans Ligi'nde yine sayısız, yani 30'un belki 40'ın belki 50'nin üzerinde maç bültende olacak. Bugünleri bekleyebilirsiniz bence. Bugün bir nefes alıp.
2: Evet. Yarın artık sezonu resmi olarak açıyoruz. İlk resmi karşılaşmayla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesiyle. Çarşamba Başakşehir, Perşembe Beşiktaş, Cuma günü Galatasaray'ın hazırlık maçı Venezuela. Ondan sonra Galatasaray'ın 27'sinde bir hazırlık maçı daha var. Gelecek hafta revanşlar. Hop, yeni sezon başlamış oldu eleme karşılaşmalarıyla beraber. Dolayısıyla iddia açısından da hani Dünya Kupası sonrasında hatta giderek yoğunlaşacak bir şekilde maçlarda devam edecek. İddiacılar bu şeyde refleksini kaybetmedi. Dünya Kupası sırasında iddiada. O bence iyi oldu. Maçlara baktılar, oyunları oynadılar. Alternatif güzel seçenekler vardı Dünya Kupası boyunca. Ondan bayağı keyif aldık biz de. Güzel seçenekler vardı. Özellikle bu kombineler işte. Şu takım iki gol atar. Ondan sonra şu kadar korner kullanır. Şu kadar ikinci üretir. Yok ondan sonra iki takım da gol atar. İki takım da üçer korner kullanır. İkişer korner kullanır. Her iki yarıda üçer korner kullanırlar gibi böyle bir sürü seçeneği de işin içine dahil ettiler. Öyle olunca kafa biraz karışsa da güzel oluyor. Keyifli oluyor onları takip etmek. Umarım o alternatif seçenekler bazı lig karşılaşmalarında da özellikle hani Şampiyonlar Ligi seviyesinde tekrar gündeme gelir.
0: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
1: 9.28 saatlerimiz şimdi reklama kadarki bölümde biraz kulüp takım gündemlerine geçiş yapalım diye düşünüyorum. Hafta sonu boyunca Beşiktaşlı taraftarlar Muhammed Salah haberleriyle heyecanlandılar. Önce hani böyle bir yazıldı ama bana pek gerçekçi gelmiyordu. Ne yalan söyleyeyim, Beşiktaş'a önerildi ya da Beşiktaş'a ilgileniyor dendiğinde çok ciddiye almıyordum. Salah'ın Suudi Arabistan'a gideceğini ben düşünenlerdendim. Suudi Arabistan'a gitmiyorsa da Avrupa içinde Şampiyonlar Ligi'nde belki mücadele eden başka bir takıma gidebilir belki diye düşünüyordum. Ama genel noktada Beşiktaş şu anda Salah'ın en ciddi taliplisi konumuna gelmiş durumda. Hatta hani cumartesi gününe kadar anlaşma böyle yakın gözüküyordu. Fakat cumartesi gününden sonra menajerinin taleplerini arttırmasıyla beraber Beşiktaş frene bastı ama transferden de vazgeçmiş değil siyah beyazlı ekip. Menajeri de ikna edebilirse istediği rakamlara Beşiktaş bu transferi ne olursa olsun hani o şartlar normalde kabul ettiği şartlar bile bence çok ağır şartlardır. Yani 15 milyon eurolar gözüküyor yıllık ücreti Muhammed Salah'ın. Bu oyuncunun bir de imza parası olur bonservisi elinde. Dünyaca ünlü bir isim yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş herhalde en kariyerli 3 isimden biri olacak gelirse Muhammed Salah. 3'ü farazi söyledim böyle. Belki de ilk isim olacak. Roberto Carlos genelde söyleniyor burada. Ama hani 3 isimden biri olacak. O yüzden kolay bir operasyon değil. Beşiktaş'ta herhalde burada sponsorlar desteğiyle birlikte. Çünkü Dikili Taş'ın parası bilmiyorum kaldı mı artık. Daha proje ortaya çıkmadan bütün para sanki gidiyor Beşiktaş'ta. Okuduğum kadarıyla da ekstra tabii desteklerle, sponsor destekleriyle bu transferi yapmayı düşünüyor Beşiktaş. Bu haberler çıktığında Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberini yalanladı Beşiktaş kulübü. Kronolojik olarak gidecek olursam. Yağız Sabuncuoğlu'nun transferi

0: transfer şartlarıyla alakalı yaptığı paylaşımlar kesinlikle hayal ürünüdür dendi. Sonra Candaş Tolga Işıavi açıklama yaptı, Serdal Adalı. Henüz bitmiş bir transfer yok dedi. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi. Astronomik rakamlara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncu da her konuda mutabıkız. Ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun dedi. Dün de Win-Win platformuna bir açıklama yapıyor Serdal Adalı ve Salah'ın teknik direktörümüz hem sportif direktörümüzle konuştu. Transferi onay verdi. Ancak daha sonra medyada transferin tamamlandığı yazılı yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi. Komisyonu inanılmaz rakamları çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz dedi. Şu anda bir satranç oynanıyor Salah'ın menajeriyle Beşiktaş arasında. Valla taraftar bu kadar havaya girmişken genelde hani yönetim biraz taviz veriyor bu tarz durumlarda. Tabii ne kadar vereceğini bilemem ama biraz taviz de olur. Benim anladığım o. İş buraya kadar gelmişken Beşiktaş'ta hani Salah'la mutabıkız dedikten sonra Serdal Adalı menajeri o veya bu şekilde ikna edemezse bayağı bir eleştiri alır.
1: Bir de burada hani Salah'la görüştüğümüz, anlaştığımız haberleri medyaya düştükten sonra menajer böyle bir arttırma gitti diyor Serdar Adalı. Şöyle bir eleştiri okudum hafta sonu Beşiktaş yönetimiyle alakalı olarak. Peki bu haberler nasıl çıktı? Yani Beşiktaş'ın Muhammed Salah'la görüştüğü haberlerini Beşiktaş yönetimi ya da yöneticileri gazetecilere uçurmadı mı diye bir şey söyleniyor.
0: Yöneticinin biri iki tane Salah paylaşım attı Beşiktaş'ta. Yani daha ortada imza yok. Şimdi ismi soyadı Çağlar'dı beyefendinin ama ismi aklımda kalmamış.
1: Dolayısıyla hani bu eleştiri aslında hani Serdar Adalı bunu medyaya gazeteci arkadaşlara söylüyor fakat gazeteci arkadaşlara söyleyen kimler? Herhalde onlar durup dururken masa başında Beşiktaş Salah'la görüşüyor ya da anlaşmak üzere rakamlar şunlar rakamlar bunlar diye kafalarına haber yapmadılar. Çünkü birçok farklı kişi benzer haberleri benzer rakamlarla yazdı.
0: Bu arada şu da olabilir. Biraz kötü niyetli düşüneyim. Menajer de bu haberleri yaptırtabilir. Bitti deyin deyip bitmese bile bitti deyin de benim elim güçlensin diye anlaşmalı olduğu gazeteciler de o haberleri de istese yaptırır yani. Bunun yaptırmasının illa anlaşmasına gerek yok. Biraz kötü niyetliyse menajer de yaptırır
1: Orada
0: yani
1: bir
0: bunu.
1: tık filmi geriye sardılar ve dediler ki hani Trossard'ın imza töreninde Salah hakkında bağrılması, o tezahürat yapılırken Serdar Adalı'nın surat ifadesi bunlar hep Beşiktaş yönetiminin bu süreçte planladığı ama hani planında bir noktada tersine döndüğü durumlar diye anlatmışlar, dile getirmişler. Çünkü orada şöyle bir eleştiri de var okuduğum yazıda. Hani Trossard gibi bir oyuncu getirdin. Trossard gibi bir oyuncu getirirken o imza töreninden bir anda Salah çıktı mesela. Hani ertesi gün konu Salah'tı. Trossard'ın da etkisi çok uzun sürmedi demişler. Bunu sen de dile getirmiştin hatırlarsan hani. Ama sen şey olarak söylemiştin. Hani Trossard için çok iyi olmadı. Hani biraz
0: Olmasa
1: belki
0: daha iyiydi.
1: burulmuştur. Bir burukluk hissetmiştir diye dile getirmiştin. Tabii o da işin içinde var. Ama bütün bunları düşündüğünde hani burada acaba Beşiktaş yönetimi çok büyük bir iş yapmaya kalkarken aynı zamanda süreç içerisinde doğru adımları da attı mı? O da bir tartışma konusu. Çünkü bahsettiğin rakamlar milyon eurolar ve zaten hani ortadaki oyuncunun maliyeti anormal bir maliyet olacak Beşiktaş kulübü için. Orada her rakamın Beşiktaş'a artısı ya da eksisi var. O yüzden ne kadar hani bu transfer daha makul rakamlara kotarılırsa doğal olarak Beşiktaş için çok önemli olacak. Çünkü 15 milyon eurolardan bahsediliyordu. İşte ondan sonra bonuslarla beraber 12 milyon euro dendi Salah transferinde. Salah'la alakalı olarak Önder Özen'in katıldığı programlarda yakın dönemde söylediği olumlu sözler yine belki görmüşsünüzdür, hafta sonu çıktı. Yani Önder Özel'in de Beşiktaş'ın futbol aklının da Salah'a bakışı çok net bir şekilde, çok pozitif, çok olumlu. Bu noktada hocanın da ikna edildiği söyleniyor. Orada tabii hoca pek belki karşı gelmek istemiş, istememiş olabilir. Normalde hani işte Doruk Keskin, Esport'un yorumcusu, İtalyano ile alakalı olarak çok bilgiye sahip, anlattı. Onunla konuştum ben. Pek hocanın isteyeceği tarzda bir oyuncu değil diyor Salah için. Ama orada bir ortak akıl herhalde, mutabakat oldu. Hani o tarafta da bir problem yok. Şimdi en büyük sorun işte taraftarın bu kadar fazla heyecanlanması, taraftarın bu kadar fazla beklenti içine girmesi. Burada bakalım süreç nasıl olacak. Ama Salah gelirse işte Beşiktaş'ı farklı bir noktaya taşıyabilecek yetenekte bir oyuncu. Yani orası kesin. Ben rakamlar olarak Beşiktaş'ın girmemesi gereken bir transfer diye düşünüyorum. İlk çıktığı anda da söylemiştim. Yani böyle 15 milyon eurolar, yıllık 12 milyon eurolar Beşiktaş'ın ekonomik gerçekleri içerisinde doğru değil. Doğru rakamlar değil. Sponsor dönüyor. Ben de merak ediyorum. Hangi sponsor? Kim? Mesela bu sponsor kim yani? Niye açıklanacak mı acaba sponsor Salah geldiğinde ya da gelirse? Oralar bir soru işareti. Fakat bunu bir tarafa koyarsanız, yani Beşiktaş Salah'ı alıp takıma koyarsa tabii acayip bir iş yapmış olacak. Orası gerçek.
0: Bir de Salah olmazsa acaba alternatifi ne olacak mesela Beşiktaş'ın, onu da merak ediyorum. Hani B planı ne mesela?
1: Çok B planı yok gibi.
0: İşte bana da öyle geliyor. Olsa bile zaten o seviyeye yakın bir sağ evet. kanat bulman da
1: ya da öyle söyleyeyim. O seviyede bir B planı olamaz Beşiktaş'ın.
0: Sana da çok mümkün gelmiyor böyle bir çırpıda. Başka böyle takımından kopan, yeni sezonda düşünülmeyen dünya ünlü bir yıldız var mı? Tabii düşünmek lazım. Bu yorumu yaptım da biraz ezberden yaptım. Çok öyle bir oyuncu olduğunu düşünmediğim için. Belki de vardır. Beşiktaş'ta Önder Özen zaten herhalde çalışmanı yapıyordur Salah olmazsa diye. Yapılması da lazım. Sonuçta belli olmaz transferler. O bölgede bir takviye konuşuluyor. O bölge bu arada ilginçtir. Normalde konuşulan takviye de önce Oğuz Aydın'dı sanki. Hani sağ kanat için. Çerni, Oğuz Aydın ikilisi gibi düşünüyordum. Ben öyle yorumluyordum en azından. Oğuz'un da çünkü bayağı adı Beşiktaş'ta geçiyor. Hatta dün o da Orkun Kökçü ile tekne tatilinden bir fotoğraf paylaşmış. Bunun da bir mesaj olduğu söylenmiş. Bence de durduk yere paylaşılmış bir fotoğraf karesi değil. Genelde tabii Fenerbahçe kulübüne yakın muhabirler Oğuz'un gitmeye niyeti yok falan diyorlar. Olabilir. Ama benim de gördüğüm o fotoğraf karesinden, paylaşımdan durduk yere yapılmaz o fotoğraf paylaşımı. Bir mesaj olarak ben aldım. Bakalım süreç neler gösterecek Beşiktaş'ta, hep birlikte göreceğiz. Bu arada hani bir Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli oyuncu birlikte demişken aklıma da şey geldi, reklama da onunla gideyim. İsmail Yüksek hafta sonu o da Dünya Evi'ne girdi. Mutluluklar dileyelim kendisine ve eşine. Umarım güzel, mutlu, uzun soluklu bir evlilikleri olur. Onun düğününde de Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün de hazır bulundular. Hatta hazır bulunmakta kalmayıp bayağı pistte beraber dansta ettiler. Mert Hakandaş da oradaydı. Normalde hani çok görmeye alışık olmadığımız görüntüler. Ama bence güzel, medeni bir duruş sergilemiş orada Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün. Taraftar belki eleştirmiştir, bilmiyorum sosyal medyada ne yazıldı ama ben izlediğimde hoşuma gitti o görüntüler. Birlikte eğlenmişler. Milli takım futbolcuları sonuçta. Birlikte bayağı vakit geçiriyorlar. Belli ki yakınlarda. Orada güzel bir mesaj vermişler. Onu da hani yeri gelmişken söyleyeyim dedim. 9.39 saatlerimiz. Son aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.42 saatlerimiz, son bölümdeyiz. Az önce Beşiktaş yöneticinin soyadı aklıma gelmişti ve ismi gelmemişti. Dinleyicimiz hatırlatmış. Ahmet Çağlar demiş. Beşiktaş Sportif AŞ yöneticisi kendisi demiş. Mesaj için, bilgi için teşekkür edelim. Musa Bey o da Jadon Sancho boşta demiş. Salah'a alternatif olarak şu anda. Fena bir opsiyon değil Jadon Sancho. Güzel. Yani benim aklıma gelmemişti. Tabii ki bir Salah değil, farkındayım ama sonuçta dünya ünlü bir isim Sancho. Bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemde işler istediği gibi gitmiyor ama Beşiktaş da kendini toparlayabilir. Olabilir. Kenan Bey de demiş ki Önder Özen'in sağ kanat rotasyonu Salah artı Oğuz olarak planlanıyor demiş. Černi ve Rashica takımdan gönderilecekler yabancı kontenjanı.

nedeniyle bu evet mantıklı oluyor. Benim dediğimden daha mantıklı. Çerni Oğuz'dansa Salah da geliyorsa Çerni'yi gönderip Oğuz'la bir yerliyle o bölgeyi doldurmak fena bir fikir değil ama yabancı sayısı yeterliyse Çerni de takımda kalabilir diye düşünüyorum. Merkezde de kullanılabilecek bir oyuncu. Sağ kanatta da zaten ideal yeri orası. Bildiğim kadarıyla milli takımı da bıraktı Çekya'yı. Hani sadece Beşiktaş'a konsantre olabilir. Aşısan'ın zaten ben de bu takımda yeri olmadığını düşünenlerdenim. Ya

0: Lig ve Avrupa Kupaları için. İstanbul'dan Erdem Polat, o da bahis soruşturmalarıyla ilgili neden konuşmuyorsunuz demiş. Bahis soruşturmalarıyla ilgili neden konuşmuyorum biliyor musunuz? Çünkü bu süreçte de o kadar fazla gördük ki bir şekilde haberler çıkıyor, gözaltıları yapılıyor. Zaman zaman cezaevine gönderiliyorlar, zaman zaman gönderilmiyorlar ama farklı şeyler çıkıyor sonrasında. Bir yanlışlık çıkıyor, isim benzerliği çıkıyor, görevde olmadığı zaman oynamış, görevdeyken oynamamış olduğu çıkıyor. Araştırmalarla ilgili bazı böyle problemler çıkabiliyor. O yüzden şu aşamada mesela hafta sonu Galatasaray'ın Sportif AŞ'deki yöneticisi Maruf Güneş'le ilgili bazı haberler çıktı. Şimdi hangisi doğru hangisi yanlış ben de bilmediğim için şimdi bunun üzerinden çıkan haberlere bakılırsa yönetici olmadan önce oynamış. Şimdi o zaman iş değişiyor. O yüzden ben hani nihayete ermeden bunun da doğruluğu bence şüpheli de hani nihai bir karar olmadan çok diyecek bir şeyim yok. Bu operasyon tabii ki sonuna kadar gitsin. Kim yöneticiyken bahis yaptıysa bahis yapmak yasak. Siz yöneticiyken, futbolcuyken, hakemken, teknik direktörken bu kurallarda yazılı bilmiyor olabilirsiniz. Ama cezasını da çekersiniz yani yakalandıysanız eğer. MASAK tarafından şüpheli işlenmeniz varsa yani ceza alsın, en ağır cezayı alsın ilgili kişiler. Burada hani diyecek bir şeyim yok. Galatasaraylısı da alsın. Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Trabzonsporlusu da benim için değişen bir şey yok. Ben sonuçlanmasını bekliyorum. Resmi kaynaklardan açıklamalar geldiğinde de zaten onlar üzerinden okuyoruz. Ama dediğim gibi resmi olmadığı için herkes bir şey söylüyor. Herkeste bir bilgi var ama arkasındaki kaynak kim, gerçek mi, algı mı yapılıyor? Valla onu ayırt etmem benim kolay değil. O yüzden çok o toplara girmek istemiyorum kendi adıma. Onu söyleyebilirim. Peki Beşiktaş dedik. Muhammed Salah şu anda gündemdeki en önemli transfer girişimi. Beşiktaş'ta hafta sonu bir ayrılık oldu. Tayyip Talha Sanuç nihai transferi konusunda Çaykur'la anlaşmaya vardı Beşiktaş kulübü ve Talip Taylan'a da veda etti. Siyah beyaz ekip olmadı. O birliktelik Adana Demirspor'daki performansının yanına yaklaşamadı. Hatalar çok yaptı. Ben takımda olduğunu bile açık söyleyeyim unutmuşum Tayyip Talha'nın.
1: Sakatlandığı çok ciddi.
0: Evet. O yüzden hani bir Tayyip Talha geldi geçti ama çok fazla olumlu iz bırakamadan Beşiktaş kariyeri de sonlanmış oldu. Ahmet Kutucu yine Galatasaray'dan Rizespor'a giden bir diğer isim oldu ama hafta sonu tabii en önemli resmi olayı da Ulay'ın Fiorentina'ya transferi oldu. Bu transferle ilgili de o kadar fazla şey söylendi ki Ulay İstanbul'a geldiğinde yok menajerler kaçırdı, bilmem kim kaçırdı. Ulay kayboldu, yönetici gitmiş Floransa'ya kadar Ulay'daki bir problem çıkmasın diye son anda işte Leipzig devreye girmiş. Leipzig'in teklifi Fiorentina kadar olmadığı için Trabzon Fiorentina teklifini kabul etmesi yönünde baskı yapmış falan falan. Ulay da biraz böyle nasıl diyeyim kibar tabirle söylemek istiyorum ama söyleyemedim şu an doğru kelimeyi bulamadım ama çünkü biz kelime söyleyeceğim o da biraz hakarete
1: O zaman
0: dönecek.
1: söyleme.
0: Yani biraz farklı bir oyuncu. Dengesiz diyebilirim şey olarak davranışlı olarak. Yani en son Türkiye'den ayrılırken yaptığı ve sonra CD paylaşım falan hatırlıyorsunuzdur. Yeni yeni o da şöhreti buldu. Hani milli takıma gitti, Dünya Kupası kolay değil yani bunu kaldırması da. Burada suçladığımdan değil, betimlemek için söyleyecektim. Böyle bir oyuncu olduğu için haberler de şey garip gelmedi bana. Sıkıntılar olabileceği. Ya normal karşıladım. Ama hani Trabzonspor açısından sağ salim Fiorentina transferi dün resmileşti. 26 milyon euro net bonservis ödemesi. 4 milyon 61 euro da bonus maddesi var. Neden tabii 4 milyon 61 euro? 61 euroyu koymanın ne manası var? Şey demişler ona. Uğurcan Çakır'ın rekorunu geçecek o 61 euro ile. 30 milyon 61 ile 30 olan Uğurcan Çakır'ı geçecek demişler de ben sonra kapı açıklamalarına baktım. Uğurcan'ınki 27,5 artı 3 milyon euro gözüküyor. Yani 30,5 yine geçemiyor. Başka bir sebepten herhalde ya da bir mesaj
1: Uğurcan'ın
0: verdi kısmen.
1: KDV'si de yok mu?
0: Onu saymıyorum. Onu Trabzon KDV ile açıkladı. 36,5 Galatasaray 27,5 artı
1: Sonuçta
0: bonus dedi.
1: KDV'yi ödüyor yani. Satış rakamı toplamda 36'ya
0: Ama o
1: geliyor.
0: KDV'yi Trabzonspor kasasına gitmiyor ya. Satış olarak yani Trabzonspor kasasına girecek para orada 36,5 değildi. 27,5 artı 3 milyon euroymuş. Oradaki Trabzon kasasına
1: Burada o
0: girecek
1: zaman
0: para.
1: bonusların full olması lazım. zaten geçmesi için

0: şimdi hepsinin
1: yine geçemiyor zaten bu. 27.5 artı 3.
0: O zaman da saçma yani.
1: 30.5.
0: Faz etki geçti ama bütün bonusların zaten devreye girmiş olması lazım geçmesi için. O zaman da rekor transfer diyemezsin. O zaman rekor transfer için beklememiz lazım hepsini, değil mi?
1: Yok yani,
0: anladım ben senin dediğini. Tamam, öteki değil. Türlü de geçse faz etki bonusları koydun. Aha. Geçti ama yine de bonusların şeyini beklemek lazım.
1: Uğurcan
0: olacak
1: da bu arada,
0: mı olmayacak mı?
1: Bonusların hepsi sağlandı mı onu da bilmiyorum.
0: İşte anlıyorum yani.
1: Onu da bilmiyorum. Ama herhalde burada o bonusları da kolay maddelerse belki ona güvenmiş olabilirler. Hani 10 maça çıktı falan gibi şeyse. Bilemiyorum ama böyle.
0: Bir de çok da bir önemi yok aslında yani bunun da. Hani bu rakamlar alındıktan sonra Uğurcan'ı geçmiş geçmemiş en pahalı transfer olmuş. Yani 61 euro koydurarak onu ulaşıyorsan çok bir anlamı yok yani.
1: Yani bence
0: basit bir iş.
1: Öyle düşünülüyse, düşünülmediyse başka bir sebepten hani Trabzonluk.
0: Plaka kodu falan diye yazmış dinleyicim.
1: Yok, o zaten plaka kodu, onu farkındayım da hani bunu Uğurcan'a bir mesaj olarak bir muhabir Hasan Tüncel galiba yazmış. O yüzden söylüyorum bunu, durduk yere benim çıkardığım bir şeydi. Ben de farkındayım, 61 plaka da Uğurcan dolayısıyla konmuş denmişti de kapı açıklamalarında ben hesabı tutturamadım. Onu söyleyeyim ama Trabzonspor için tarihi bir satış da gerçekleşti. Yani son iki transfer sezonu Uğurcan'ın satışı, Agustin'in satışı, üzerine Ulayn'ın satışı. Veivu galiba takımda kalıyor. O mutlu da gözüküyor. O da satılsa 30 milyon euro civarı konuşuluyordu. Onu da herhalde ya kışın ya bir sonraki yaz, eğer Batagov gibi bir talihsizlik yaşamazsa, Batagov için de aynısını söyledik, yazın gider diye sakatlandı adam. Öyle bir şey olmazsa Veivu da transfer yapar gibi bir kere.
0: Veivu ile ilgili nasıl bir haber çıktı takımda kaldığına dair?
1: Yani tutma kararı almış Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimi. Veivu da bu durumdan hoşmuş yani, şey değilmiş, illa gideyim diye bir derdi yokmuş.
0: Çünkü konuşulan takım Fulham'dı. Hani bir Premier Lig takımı. Ben oyuncunun mutlak surette gitmek isteyeceğini düşünüyorum.
1: Yani olabilir. Muhabirlere de ne kadar güveniriz. Şimdi az önce Oğuz için söylediklerim Trabzonspor için de geçerli. Şimdi onlar böyle diyor da belki de gitmek istiyor olabilir. Onu bilemem. Ama şeyi de paylaşmışlar. İşte antrenmandan keyifli görüntüleri. Trabzon bu arada dün mi paylaşıldı? Bu kumda antrenman
0: önceki yapmışlar. Önceki gün, evet.
1: Cumartesi günü mü? Hani Veivu orada mıydı? Bir yerde gördüm. Mutlu gözüküyordu.
0: Yok, mutludur zaten de gitmek de isteyebilir. Yani oyuncu mesela Ulayi, Fiorentina, hani müthiş böyle cezbetmeyebilir belki Ulayi ama Premier Lig dediğin zaman hani oyuncu Premier Lig'e farklı bakabilir. Hı hı. Arada bence ciddi bir şey farkı var.
1: Evet, onu bakalım. Veivu belki kendi bir açıklama yapar. Belki vücut diliyle bir şeyler çıkarız. Bu arada kumda antrenman demişken Lionel Messi'nin de zaman zaman kumda antrenman yaptığı görüntüler bu ara, geçen hafta yarı finalden sonraydı herhalde, paylaşıldı. Genelde galiba sakatlık dönüşü kaslarını güçlendirmek için kumda çalışıyormuş. Şeyden sonra paylaşıldı asıl. Kane deviremedi ya Lionel Messi, yere evet, çok sağlam tamam. basıyordu orada. Messi'nin bu kadar yere sağlam basmasında o kumda yaptığı antrenmanların çok büyük etkisi olduğu söylendi. Benim de önüme düştü o videolar. Trabzon'da birkaç gün sonra kumda bir antrenman yaptı. Sonra denize de girmişler. Çok güzel gördü. Yani Trabzonspor'da bilmiyorum. Takım içindeki o hava da çok güzel gözüküyor. Şehir çünkü bir dezavantaj gelen yabancılar için, eğitim için. En son kim için söylendi? Trabzon'da İngilizce eğitim veren kurum mu yokmuş galiba? Gelen yabancıların çocukları için bir dezavantaj.
0: Ciddi bir dezavantaj.
1: Ya gelmiyorlar zaten. Hı hı. Uzakta kalıyorlar. Geliyorlarsa da herhalde küçük yaşta olanlar, eğitim öncesi olanlar geliyordur. Bir dezavantaj ama şu an yabancılar da gayet mutlu, sahiplenmiş gözüküyor. Hoşuma gidiyor yani Trabzonspor'un bu durumu. Şehri şu anda gelen yerliler de ön plana çıkarıyorlar. Cenk işte ne kadar mutluydu, Cenk Özkaçar. Havalimanında eşi, Ozan Tufan eşi, Umut Nayır eşi, çocukları. Hepsi şehirden, takımdan çok memnunlar. Bunlar bence kıymetli Trabzonspor için. Yani o havayı Trabzonspor yakaladı. Bu sene eğer saha içindeki performansla destekleyebilirse yine çok övgüyle bahsedeceğimiz bir sezon olur Trabzonspor açısından. Evet, Ulay'da hafta sonunun öne çıkan gelişmesiydi. Başka Fenerbahçe'de bir şey kaçırdık mı? Fenerbahçe'de UEFA listesi geçen belli oldu ama maçtan 24 saat önceye kadar, yani bugün saat 21'e kadar iki ekleme yapabiliyor Fenerbahçe. Greenwood ve Ake yoktu kadroda. Belki onlar bir eklenebilir durumlarına göre. Sonuçta takımla birlikte de çalışmalara başlandı.

0: Transferde herhangi bir Fenerbahçe'de bitmeye yakın bir isim aklıma gelmedi bir çırpıda. Galatasaray'da keza aynı şekilde. Beşiktaş'ı söyledik. Trabzonspor'da gideni söyledik. Gelenlerde de değişen bir şey yok. O soruyor sağ kanatta. Bir numara alternatif Mitchell'den. O gündem. Böyle benim elimdeki, aklımdaki haberler bunlar. Şimdi yarınla birlikte zaten artık sezon resmi olarak başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacak. Bugün basın toplantısı olacak. İsmail Kartal'la bir futbolcu basın karşısına çıkacak. Erken saatte olabilir belki. Sonuçta maç İstanbul'da değil mi?
1: İstanbul'da.
0: O yüzden erken saatte olabilir. Belki bizim programa denk gelebilir. Medya programına da bakayım. Bu haberle de programı bitirelim. Saat 16'daymış bugün Fenerbahçe'nin basın toplantısı. 18'de de son antrenmanı yapacak Fenerbahçe. İlk 15 dakikası da basına açık olacak. Polonya ekibinin basın toplantısında 17.45'te takip edebilirsiniz. Yarın da saat 21'de maçı zaten izleyeceğiz. Çarşamba sabahı da Ali abiyle birlikte yorumlarımızı yaparız. Evet, bugün Dünya Kupası dolu bir program oldu. Finali ağırlıklı olarak konuştuk. Şimdilik veda ediyoruz. Aygün abi de içeride hazır. Birazdan Aygün Özüpek Radyo Spor'da olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz ile birlikte Mardin Spor'un transferdeki son durumunu konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Bugün programımızın saat 14'e kadar süreceğini de paylaşalım. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Tüm takımlarımızla ilgili transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Bağlantı sağlandı. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Teşekkürler Salimciğim, hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Kamp çalışmaları devam ediyor. Siz de hazırlık maçları oynuyorsunuz. Bu süreçte kamp çalışmaları devam ederken hazırlık maçları yapıyorsunuz. Şu evet. Anda da bir hazırlık maçını izliyorsunuz hocam.
3: Aynen, evet doğru.
2: Yanlışım varsa düzeltin. Iğdır FK, İran U21 takımıyla karşılaşıyor.
3: Evet, evet, evet, o maçtayım. O denk geldi, aradım, yayına katıldım.
2: Evet, peki hocam nasıl gidiyor çalışmalar orada? Bolu'da bizim Türk takımlarımız dışında, ben geldiğimde görmüştüm, Gürcistan'dan, İran'dan takımlar da var. Farklı ülkelerden gelen takımlar da var. Sizin adınıza nasıl geçiyor kamp çalışmaları?
3: Biz tabii çok farklı yerlerden takımların da katılmasıyla gerçekten bu bölgede büyük bir yoğunluk var. İyi de bir kamp dönemi geçiyor, sezonu geçiyor diyebilirim. Birçok takım için de iyi geçtiğini düşünüyorum ama bizim için geçiyor. Şöyle iyi geçiyor. Fiziksel ve mental anlamda doğru hazırlandığımızı düşünüyorum. Altyapı ve denemeye aldığımız genç kardeşlerimizi burada görme adına ilk etapta özellikle iyi oldu. Ama tabii ki de artık maçlara ligin boyu öncesindeki boyu kısaldı. Artık ilk maçımıza hazırlanma, ligi hazırlanma anlamında daha böyle oturmuş bir kadroyu belirlemek istiyoruz. Kadro yapılanması anlamında da işte transferlerimizle ilgili duyuyorsunuz zaten. Medyacısınız, siz de takip ediyorsunuz. Biraz ağırdan gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten de daha önce de kadro yapılanmalarında bulundum. Ama ilk defa bu kadar zorlandığım bir dönem yaşıyorum. Çünkü iyi oyuncuya gidiyoruz. İyi oyuncunun da seçenekleri oluyor. Seçeneklerden biri Mardin oluyor. İşte Mardin olunca da biraz farklı oluyor. Ya ekonomik anlamda daha uçuk şeylerle oyuncuya gitmen gerekiyor. Ya da oyuncu sana gelebilecek herhangi bir oyuncuyu alman gerekiyor. Bu anlamda biraz seçici oluyoruz. Zorlanıyoruz diyebilirim ama iyi bir takım Allah'ın izniyle inşallah yapacağız.
2: Hocam kadronuza son olarak Kayode katıldı. Kayode de ülkemizde önemli kulüplerde oynadı. Gençler evet. Birliği, Gaziantep FK, Sivas Spor gibi önemli kulüplerde oynadı. Kayode geldi hücum hattına transfer olarak. Peki hocam aha. Tamamlanan transfer var mı? Bu süreçte Mustafa'nın da bonservisini aldınız. Mustafa Şengül'ün.
3: Evet, evet. Mustafa Şengül geçen sezon kiralıktı bizde Rize'de. Bu sezon bonservisini aldık. Çok verimli oldu geçen sene, çok faydalı. Hem karakter anlamında hem futbolcu kalitesi anlamında gerçekten de çok faydalı oldu. Biz de kulüp olarak, ben de teknik adam olarak ve kulüp yönetimi olarak da Mustafa gibi bir oyuncuyu kesinlikle Mardin Spor camiasını kalıcı olarak kazandırmak istedik. Onunla da ilgili yöneticilerimiz gerekeni yaptı ve kulübe kazandırdı. Şimdi yeni gelen bazı transferlerimiz var tabii ki de. Dimitro'yu aldık. Deniç var. Yabancı oyuncu anlamında. Kayode'yi

0: Kayırda ile anlaştık. Anlaştığımız bir iki tane daha oyuncumuz var. Ama tabii daha imza aşamasındalar. Hani anlaştık, her şey bitti ama sonuçta imzayı atana kadar bizim olmuş olmuyor. O yüzden onları bekliyoruz. Kayıze'den az önce bahsettin. Gerçekten de az önce söylediğim gibi yurt dışından oyuncu getirmek zor oluyor. 4-5 tane çok üst düzey oyunculara gitmiştik. Yani onlar gelse de Kayıze'yi takımımızda görmek istiyorduk biz. Onları getiremedik. Çünkü oyuncular gerçekten daha büyük rakamlara, farklı ülkelere gittiler. Anlaştığımız oyunculardı. Kayıze çok verimli olacağını düşünüyorum. Geçen sene 17 tane gol attı. Hani sadece 17 gol sayısına göre oyuncu almıyoruz tabii ki. Sağ içerisinde neler yaptı, oyun sistemimize göre uyum sağlayabilecek mi, onlara bakıyoruz. Oyuncu karakterine bakıyoruz. Bu camiayı hak ediyor olması gerekiyor. Ona bakıyoruz. Her yönüyle baktığımız zaman Kayıze gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Anlaştığımız için de ben bir teknik adam olarak mutluyum. İnşallah çok katkı sunacaktır Malzemespor'a.
1: Hocam, bahsettiğiniz iki transfer var. İmza aşamasına geldik dediniz. Hı hı. Bu oyuncular yerli mi, yabancı mı? Ve bir de bu oyunculardan sonra da devam edecek mi transferler?
0: Yabancı oyuncular tabii de devam edecek. Yerli ve yabancı yine oyuncular alacağız. Dediğim gibi yani her istediğimizi alamıyoruz Salim'cim. Yani oyuncu belirliyoruz. Tamam, bu benim oyun formatıma uygun bir oyuncu diyorum. Çok katkı sunacağına inanıyoruz. Ama iyi işte, iyi oyuncuya gittiğin zaman iyi oyuncuyu başka kulüplerde istemiş oluyor. Seçeneklerden biri oluyorsun. O bir süreç gerekiyor. İşte 10-15 gün sürüyor belki de. Ona umutlanıyorsun. Sonra oyuncu başka yere imza atıyor. Doğal şeyler bunlar. Transfer dönemlerinde sürekli yaşanan şeyler. Yani transferlerimiz devam edecek. Zor geçiyor tabii ama Allah'ın izniyle iyi işler yapıyoruz. Bu zamana kadar da çok kıymetli oyuncular aldık. Yerli ve yabancı. Bu arkadaşlarımızın da 6-7 tane daha transferle artık transferi kapatmış olacağız. O 6-7 transferinde hemen işte dedik boyu azaldı, hemen alalım, alelacele alalıma gitmek istemiyoruz. O hatayı yapmak istemiyoruz. İnşallah biliyorsunuz bu işte sonuçta insan üzerine, insan ruh taşıyan bir varlık. Onun üzerine projeler yapıyorsun. Yanılmamak için de çok irdeliyoruz. İnşallah doğru kararlar veririz bugünlerde. Lige doğru bir şekilde gireriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, bu sezon Mardin Spor'da hedefler nelerdir? Çünkü Mardin Spor bölgesel amatör ligden 1. lige seri bir şekilde şampiyon olarak geldi. Bu sezonda şimdi, uzun yıllar aradan sonra Mardin'den bir takım 1. ligde hocam.
0: Şimdi hedefler derken burada hayal satmak istemem. Dikkatli, evet, konuşmak isterim ama içimizde de çok farklı fırtınalar olacak tabii ki de. Hayatım boyunca hiçbir zaman aşağıya bakmadım. Hep yukarıya baktım. Yukarıya nasıl ulaşırım diye de olağanüstü çaba gösterdim. Şunu söyleyebilirim, heyecanı çok tap durumda bir camia Mardin. Hem halk olarak hem yönetim başkanlar olarak heyecanlı tap durumda yaşıyorlar. Futbolu müthiş şekilde yaşıyorlar. Ben de zaten yapı olarak öyle biriyim. Her zaman en yukarıya bakarım. Onun için de müthiş şekilde çaba gösteririm. O formatta da, o mottoda oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Daha da alacaklarımız da o modda olacak. En yukarı nereyse onun için savaş vereceğiz ama Rabbim sonradan neyi bize muvaffak kılar onu göreceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Zaman ayırdınız, yayınımıza bağlandınız. Son olarak taraftara mesajınız ne olur hocam?
0: Taraftarlarımız rahat olsun. İyi transferler yaptığımızı görüyorlar. Biraz ağır gidiyoruz belki ama sonucunda buraya kendilerini hak edecek oyuncuların buraya geleceklerinden emin olsunlar. Onların coşkularına uyum sağlayabilecek bir oyun formatına uyum sağlayacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey iyi olacak.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingözlü. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: notlarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Taner Karaman bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şu anda bağlantı sağlandı. Sağlanmadı mı? Gelen soruları okuyorum. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Derfin'in Ustane'ye ve Batıkan'a selamlar olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Değerli mesajın için. Çok teşekkür ederim. Birazdan kendisiyle bağlantı sağlarız o zaman Batıkan. Şimdi sıramızdan devam edelim. Yayınımıza bağlanacak olan isimler var. Bu isimlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süha Gürsoy'u arayabilirsin. Süha abi de bizlerden telefon bekliyor. Hayırlı günler Salim abi. Manchester United neden kendi futbolcusundan kurtulmak istiyor? Barcelona satın alma hakkını kullanmadı. Rashford Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Gaziantep'ten Ali yazmış. Rashford'ın Süper Lig'de her takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Düşüncem bu. Rashford önemli bir oyuncu. Manchester United'la Fenerbahçe zaten kulüp kulübe anlaşma olmuştu. Kiralık satın alma şartıyla bir anlaşma olmuştu. Burada olay oyuncuda bitiyor. Rashford'da bitiyor. Bendeki bilgi bu şekilde. Birazdan müsait olursa Süha Gürsoy bizlerle birlikte olacak kendisiyle. Bursa Spor'un transfer gündemini konuşacağız. Gelen mesajlar var. Bunları da yanıtlayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Hattımızda konuğumuz Bursa Spor'u yakından takip eden isim Süha Gürsoy. Süha abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim sevgili Salim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Süha abi. Bursa Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro planlaması devam ediyor. Bu süreçte de Bursa Spor takımı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Genel anlamda transferde uzun yıllardır Bursa Spor'u takip eden birisi olarak öngörülerin nelerdir yapılan transferlerden yola çıkarak?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Bursa Spor iyi iş başarıyor. Burada yani bunu bir gazeteci olarak net söyleyebilirim. Niye iyi iş başarıyor? Getirdiği oyuncuları Süper Lig seviyesinde getirdiği oyuncuları Süper Lig'in bir alt kategorisinde oynamalıya ikna etmek önemli bir meziyet. Bunu öncelikle koyalım. Burada Enes Çelik Başkanlığındaki Bursa Spor yönetimini kutlamak gerekiyor. Şu ana kadar 8 transfer yaptı Bursa Spor. En son teknik direktör Mustafa Er'in açıklamalarına göre 1 ya da 2 bilemediğiniz 3 transfer daha yapılacak. Şu anda da takım Bolu'da, Topuk Yaylası'nda, Fenerbahçe'nin tesislerinde 3. etap çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda da yeni transferlerde takıma katıldılar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hafta sonu pazar günü, ayın yanılmıyorsam 26'sı oluyor. 26'sında Bursa Spor Arda Turan'ın takımı teknik direktörlüğünü yaptı. Shakhtar Donetsk'te Bursa'da karşılaşacak. Bu da Bursa Spor'un hem kendini sınaması hem de Avrupa'da mücadele eden ve herkesin bildiği, saydığı önemli bir takımla kendini karşı karşıya getirecek ve bu anlamda da ben geliyorum mesajını bu hazırlık maçıyla herkese ilan edecek. Niye ben geliyorum mesajı? Bursa Spor 3 yıldır gerçekten Enes Çelik'in başkanlığa gelmesiyle beraber çok önemli bir mesafe kaydetti. Üçüncülük, ikincilik ve birincilik. Bu sene de şampiyonluğu hedefliyor ki alınan oyuncular da bunu gösteriyor. Yani en son İnanço'yu aldı Bursa Spor. Yani İnanço dediğiniz zaman bir durmanız gerekiyor. Bu oyuncunun Bursa Spor'a gelmesini demiyorum. Süper Lig'in bir alt ligine gelmesini işte. Celtic'de başarılar kazanmış, Premier Lig tecrübesini olan ve bakıyorum kariyerine şu anda notlarımdan Sevilla'da oynamış, Middlesbrough'da oynamış, ondan sonra Leicester'da oynamış, City'de oynamış, ondan sonra Manchester City'nin altyapısında forma giymiş ve gerçekten Premier Lig'de 42 golü var.

0: 27 asisti var ve 196 maçı çıkmış. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, La Liga tecrübesi var, Konferans Ligi tecrübesi var. Var da var. Benzetmek gerekirse Bursaspor İnaço transferiyle birlikte Galatasaray'ın Osimhen transferi neyse Bursaspor'un İnaço transferi de aynı eş değerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu ligin çok çok üstünde bir golcü yağdı. Sakatlığını atlattı. Geçen sene küçük bir sakatlığı vardı. Bu nedenle bir dönem forma giyemedi. Ama bizim kariyerine baktığımızda önemli bir transfer yaptı. Bunun dışında da Bursaspor kadrosunu birçok oyuncuyla güçlendirdi. Bakıyorum diğer oyunculara. Butra sol kanada geldi. Elitin, Louis Baker, futbolseverlerin çok yakından bildiği. Esas Lincoln geldi. Yani Lincoln Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu anda Bursaspor'un 10 numara pozisyonunda. Hazırlık maçlarında gerçekten çok rahat oynuyor. Kendini çok fazla sıkmadan gerçekten bilinçli bir şekilde mücadele ediyor ve iyi bir profesyonel. Bazı detaylar aldım bunu. İlerleyen dönemde onu hem sizlerle dinleyenlerle hem de televizyon programlarında da paylaşacağım. Lincoln'un böyle kariyerinin dışında özel hayatı ve profesyonelliğiyle ilgili çok enteresan bilgiler var. Bunları da hem ilerleyen dönemde dinleyenlerimizle hem de televizyon kanallarında izleyenlerle bunları paylaşacağım. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hafta sonu dediğim gibi bir hazırlık maçı söz konusu. Ona hazırlıklar sürüyor. Herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil. Tayfun Aydoğan'ın bir geriye dönüşü söz konusu. O geçen sene biliyorsunuz sezon başında bir çapraz bağlarından ameliyat oldu. Çapraz bağı kopmuştu. Onun da bir geriye dönüşü söz konusu. Bursaspor güçlü kadrosuyla ligin en önemli takımı olmaya aday ve Süper Lig'de doğrudan çıkmaya en güçlü aday pozisyonda şu anda. Elbette maçlar oynanmadan kazanılmaz ama kağıt üstünde şu anda Bursaspor bu ligin favorisi pozisyonunda.
1: Benim merak ettiğim bir isim var. O da Salih Kavrazlı. Adana Demirspor'daki performansı son dönemde yükselişteydi. Forma şansı buldu. Ardından Bursaspor'a geldi. Altınordu'dan Trabzonspor'a gidişinde Salih'le ilgili önemli bir yetenek olduğuna dair yurt içinden haberler yapıldı yurt içi basınında. Bu noktada Salih'in gelişimiyle ilgili neler söylersin Süha abi?
0: Salih Bursaspor'da kendisini fazlasıyla gösterdi. Yani Bursaspor'da sonradan kadroya dahil oldu. Ve bir maçta yanılmıyorsam da hat-trick yaptı diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Şu anda bir maçta hat-trick'i de söz konusu. Salih Kavrazlı Bursaspor'un önemli oyuncularından biri. Ve şöyle de bir detay vereyim. Bursaspor'un kadrosunda gol yollarındaki en önemli isimlerden biri. Tabii ki elbette şu anda birinci forvet ya da birinci oyuncu olarak söylemek yanlış olur ama kadroyu zorlayacak önemli alternatiflerden biri. Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ve başkan Enes Çelik baktığınızda geniş bir kadro düşünüyor ve alternatifli bir kadro düşünüyor. Çünkü bu oyuncuların bazıları ileriye dönmek yatırım, bazıları takımı Süper Lig'e taşıyacak meziyetlere sahip. Kavrazlı da bunlardan biri. Kavrazlı Bursaspor'da geçen yıl kritik anlarda sahneye çıktı. Bu yıl da keza aynı şekilde gene kritik anlarda kritik gollerin ismi olacaktır kanaatindeyim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Süha Gürsoy. Süha abi, Can Armando Güner iddiası gerçeği yansıtıyor mu?
0: Pardon, sesiniz kesildi.
1: Galatasaray'dan Can Armando Güner iddiası gerçeği yansıtıyor mu?
0: Şimdi çok güzel bir şey söyledim. Bursaspor'da o kadar enteresan değil, alışık olmadık şekilde gidiyor ki transfer. Şimdi ben bunu dinleyenlerim için evet bu transfer vardır, Bursaspor bununla ilgileniyor dersem yanıltabilirim, demezsem de yanıltabilirim. Çünkü başkan Enes Çelik o kadar gizli yürütüyor ki bu transferleri ya da arayışları. Mesela son transferi, yani Bursaspor'un en son yaptığı transfer İnaç

0: şu, baktığımızda kimsenin gündemi yok, gündeminde yoktu. Şöyle söyleyeyim, Emre Kurtbay bir hafta öncesinden Bursaspor'un böyle bir transferle ilgilendiğini, böyle bir oyuncuyla ilgilendiğini yazmıştı genç meslektaşlarımızdan Bursa'da. Herkes ya olur mu vesaire falan filan işte bir hafta sonra getirdi. Yani sizin söylediğiniz oyuncuyla da evet Bursaspor ilgileniyordur ama kulüpten herhangi bir resmi bir bilgi çıkmadan bunu dinleyenlerimizle paylaşmak bence çok şey değil. Çünkü söylediğimizin alınması lazım Bursaspor'da. Şu anda biraz gizli yürütülüyor. Mesela İnanç transferinde şöyle bir durum var. Bursasporlu bir yönetici Furkan Bey gitti Fransa'ya aldı geldi. Yani bir günde bitti iş. Bir günde bitti. Diğerleri neden olmasın. Ama dediğim gibi şu anda 2 ya da 3 oyuncu daha kadroya katılabilir. Bunu son basın toplantısında, maç sonu yapılan basın toplantısında teknik direktör Mustafa Er gündeme getirmişti. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bursaspor'da bir saat sonra bir transfer de açıklanabilir. Şu anda maddi yönden güçlü, prestij yönünden güçlü, yönetim anlamında güçlü, taraftar anlamında çok güçlü bir kulüpten bahsediyoruz. Her oyuncuyu da bu lig için ikna edebilir ve Bursaspor transfer edebilir.
1: Peki Kerem Matışlı için en son konuştuğumuzda birinci kaleci olacak demiştin Süha abi.
0: Tabii, kesinlikle, kesinlikle.
1: İstenilen bonservisle ilgili o dönem gündeme geldi. 5 milyon euro bandında bir ücret telaffuz edildi. Bunlar gerçeği yansıtıyor muydu peki? Galatasaray'ın ilgilendiği iddiası doğru muydu?
0: Galatasaray ilk günden beri ilgileniyor. Galatasaray geçen sezonun Kerem Matışlı'nın böyle ön plana çıkmasından sonra ilgisini biliyoruz. Galatasaray Kerem Matışlı'yla çok fazla ilgileniyor. İlgilenmesi de gayet normal. Sadece Galatasaray değil, birçok kulüp ilgileniyor. Yabancı kulüplerden, yurt dışından kulüpler de Kerem Matışlı'yla ilgileniyor. Ancak ben daha önce de bunu sizinle paylaştım. Enes Şerik şu anda onu bırakma niyetinde değil. Ha, 5 milyonları biz de duyduk. 5 milyonları biz de duyduk. 7'yi de duyduk ona bakarsanız. Ama dedik ya, o görüşmelerde olmadığımızdan bunların hepsi havada kalan ifadeler.
1: Evet.
0: Başkan, Sayın Başkan şu anda satma niyetinde değil. Ama İbrahim Yazıcı'nın, geçen hafta da bunu söyledim. İbrahim Yazıcı'nın ülke futboluna kazandırdığı bir deyim var. Değerini bulan her futbolcu satılır demişti rahmetli başkan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şu anda eğer Matış'ın değerini bulursa elbette Enes Çelik de onun satışına onay verir. Ama gene de söylüyorum, Bursaspor önce Matışlı'dan faydalanacak. Onu Süper Lig seviyesinde eğer çıkartacaksa elinden, o zaman çıkartacak. Ben Türkiye'den daha çok Matışlı'nın yurt dışına gidip daha sansasyonel bir transfere imza atmasını bekliyorum. Yani Türkiye'de değil de yurt dışından bir takıma Bursaspor'un iyi bir bonservis bedeli elde ederek bu seneki performansı onu belirleyecektir. O şekilde bir transfer stratejisi yürüteceğine inanıyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Süha Gürsoy sohbetimiz devam ediyor. Peki Süha abi, Bursa Spor taraftarının yoğun bir ilgisi var. Bursa Spor taraftarı takımını her ligde destekleyen bir taraftar. Üçüncü ligde, ikinci ligde, şu anda birinci ligde kapalı gişe oynayan bir takım. Bu sezon nasıl beklentiler taraftardan? Taraftarın beklentisi neler? Camiada hava nasıl? Sen kamp çalışmalarını takip ediyorsun. Shakhtar Donetsk maçında da olacaksın. Neler söylersin bu anlamda?
0: Şimdi bu sporun kombinini çıktıktan yaklaşık bir saat içerisinde, bir saat demeyeyim de bir gün içerisinde bitti. İşte evet. 39 bin kombineyi sattı Bursa Spor Kulübü. Bu 39 bin kombinenin yanı sıra küçük şekilde maç günü biletleri satılacak. Hafta içerisinde zaten, pardon, hafta sonu da Shakhtar Donetsk maçı var. Burada zaten taraftar ilk kez yeni sezon takımını görme fırsatını bulacak. Bir, Bursa Spor bu sezon yine maçlarını kapalı gişe oynayacak. Bir, 39 bin kombine sattı. İki, geçen sezon son maç, şöyle bir detay vereyim. Stadın kapasitesi 43 bin, açıklanan rakam 45 bin.
1: Evet.
0: İçerideki rakam, yani burada bir 2 bin kişilik bir fark var. Ben size şöyle bir detay daha vereyim. O 2 bin kişi az, 5-6 bin kişi dolayında

0: tribünde taraftar vardı. Bursa Spor taraftarı artık stada sığmıyor. Bu bilinen bir gerçek. Takımını çok güzel bir şekilde destekliyor. Bir de yeni bir imajı var Bursa Spor taraftarının. Yani ülkede sadece Bursa Spor değil, diğer takımlara da örnek olacak şekilde, diğer kulüplere, diğer takım taraftarlarına örnek olacak şekilde bir mücadele ediyor. Selim Kurtulan tribün lideri mesela baktığınızda bugün Bursa Spor'un maçında oluyor. Ertesi gün milli takımın maçında oluyor. Gidiyor Amerika'da Dünya Kupası'nın maçında da tribünleri hareketlendiriyor. Yani Bursa Spor taraftarı sadece Bursa Spor için değil, artık ülke futbolu için önemli bir taraftar topluluğu haline geldi. Mesela şöyle bir detay var. Beşiktaş taraftarının yaşadığı bir sorunda Bursa Spor taraftarı yıllardır, bakın, aralarında bir husumet gösterilmesine rağmen taraftarlar bir yerde birbirlerini her zaman desteklerler. Onların sıkıntısına da destek veriyor, mesaj veriyor. Yani bu şekilde bir taraftar topluluğu var. Ben bu sene gene baktığımızda dolu tribünler önünde tribün şovlarıyla yine adlarından söz ettirecek bir taraftar topluluğu izleyeceğimizi hep beraber göreceğiz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim sizlere.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy, sohbetimiz devam ediyor. Süha abi, milli maçta dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bursa'da oynanacak olan milli maç da var yakında.
0: İtalya maçı, evet.
1: İtalya maçı, Fransa maçı da Kocaeli'de.
0: Eylül 28'di yanılmıyorsam. Yanlış mı biliyorum?
1: Evet, Eylül ayında oynanacak abi maçlar. Fransa ve İtalya ile oynayacağız. Fransa maçı da dinleyenlerimizle paylaşalım. Kocaeli'de oynanacak.
0: Evet.
1: Böyle bir
0: bu maçta görecek, böyle bir İtalya maçında tribünleri zaten görecekler. Zaten bu sezon maçlar hem Bein Sports hem TRT'de yayınlanacak. Evet. Bursa Spor'un maçları. Orada tribün şovlar zaten futbol severlerin karşısına gelecek, ekranlarına gelecek. Ayrıca milli maçta da yine dünya Bursa Spor taraftarını bu karşılaşmada görme fırsatını elde edecek.
1: Çok teşekkür ederim Süha abi, değerli yorumların için. Çok çok sağ ol, yayınımıza bağlandın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Saygılar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy'du, kendisiyle Bursa Spor'u konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara var, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce ilk bölümde, ilk yarım saatlik bölümde konuklarımız Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Çingöz ve Bursa Spor'u yakından takip eden gazeteci Süha Gürsoy'du. Birazdan Taner Karaman bizlerle birlikte olacak. Taner Karaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası sahibini buldu. Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya karşılaştı. Arjantin-İspanya maçının 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. İspanya uzatma dakikasında attığı golle kupayı kazandı. Müzesine kupayı götürdü sevgili dinleyenler. İspanya Dünya Kupası'nda sadece bir gol yedi. Bunun da altını çizmiş olalım. Önemli bir performans ortaya koydular. İspanya'yı kutluyorum. Hak ettikleri bir şampiyonluk oldu diyebilirim. Özellikle dünkü maçta da uzatma dakikalarında Arjantin'in sadece atakları vardı. İspanya oynamış olduğu maçlarda da net bir şekilde ön plana çıktı. Yarı finalde Fransa'yı geçtiler. Finalde de Arjantin'i saf dışı bıraktılar. Kupayı müzesine götürdü İspanya takımı sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz gazeteci Taner Karaman. Taner abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Taner abi, katılır mısın? Hak ederek şampiyon olduklarını düşünüyorum.
3: Kesinlikle öyle. Yani Arjantin eğer kupayı bir şekilde almayı başarsaydı, bu oyundan sonra uzatmalar vesaire, penaltı diye, Dünya Kupası tarihinin belki de en adaletsiz de demeyeyim ama en futbol adaletinin yanında olmadığı bir kupa kazanma serüveni ya da kaybetme serüveni İspanya'dan tarafta olurdu. Oyunu bu kadar domine eden tarihteki ilk takım, öyle söyleyeyim. Sadece bir gol yediler turnuva boyunca ve bu Dünya Kupası tarihinde kupa kazanmış bir takım tarafından yapılmış en büyük başarı. Arjantin'in ise 90 dakikalar boyunda sadece değil, hatta hiç şut atamamış olması da tarihte bir ilk. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman ise zaten futbolda hak edenin İspanya olduğunu gösteriyordu. Beklentimiz bu yöndeydi zaten. Öngörülerimiz de biraz daha İspanya'dan yanaydı. Arjantin o ağacın o kadar şatafatlı ve rahat gözüken tarafında olmasaydı

0: muhtemelen diğer taraflardan İngiltere'ye, Fransa'ya, hatta Fas'a, bu tarz bir ülkeye çoktan elenir ve finale doğru gelmez diye düşünüyorum.
1: Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü İspanya milli takımı. Bunun da altını çizmiş olalım. Dün maçtan sonra sevinç görüntüsü vardı. 10 yıl önceki efsane kadroda tüm kadro maç takip edenler arasındaydı. İspanya dünya şampiyonu oldu. İkinci kez kupayı müzesine götürdü. Özellikle de bu dünya kupasından yola çıkarak futbol anlamında belirleyici değişim unsurları olur mu Süper Lig'de görebileceğimiz?
0: Tabii kurallar değişiyor Salim. Yani sevgili Salim, bugün kuralları değişecek. Onunla ilgili özel bir bilgi de paylaşmış olayım. Önümüzdeki günlerde UEFA Hakem Komitesi UEFA ülkelerinin federasyonlardaki hakem komitelerini bir davetle toplayacak. Ve bu toplantı Türkiye'de tabii ki doğal olarak bu toplantıda bulunacak. Ve bu toplantıda önümüzdeki sezon hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı kısmı %100 netlik kazanmış olacak. Ve o toplantıda herkese sorulacak, anketler düzenlenecek. Demokratik bir ortam altında UEFA hakem komitelerine, yani ülkelerin merkez hakem kurullarına sorarak önümüzdeki UEFA ülkelerinde hangi kurallar uygulansını soracaklar ve ona göre bir karar verilecek diyebilirim.
1: Yani burada 3 dakikalık su molası kafalarda soru işaretiydi. Ben o durumun da Amerika'daki iklim durumundan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Şöyle, su molası kısmı biraz yayıncı kuruluş durumu da var tabii sevgili Salim. Yani ben olmaz diyemiyorum UEFA'da. UEFA şu anda buna biraz karşı duruyor. Fakat işin sonunda para birçok anahtarı kilidi açıyor. Evet. Bu yüzden de yayıncı kuruluşların isteği üstünden, yayıncı kuruluşlar bir şekilde bunu talep ederse işin rengi değişebilir Salim'e. Bir anda bir bakmışsınız su molası gelmiş. Ama dediğim gibi henüz net değil nelerin uygulanacağı, ama genelinde bütün kurallar varmışçasına da şu an kulüplere eğitimler veriliyor. Çünkü UEFA geçtiğimiz ay içerisinde bir kitapçık gönderdi federasyonlara. Ve bu federasyonlara gönderilen kitapçıkta kulüplerinizi bu oyun kurallarına göre eğitin, onlara yeni kuralları öğretin. Yarın ben hangisini uygularsam uygulayayım, en azından onlar bütün hepsine hakim olsun derdinde UEFA. Ve Türkiye'ye de bu kitapçık geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na da ve Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda kulüplere bu kitapçık üstünden eğitimler veriliyor sevgili Salih.
1: Peki Taner abi, özellikle de geçtiğimiz sezonda hep gündeme geliyor sezonlar içerisinde. Yerli yabancı hakem konusu. Gelecek sezon bakış açısı nedir Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya?
0: Tamamen yerli hakem üstünden gidecek Salim. Yabancı hakem gündemi şu anda yok, hiç de olmadı. Bunu söyleyebilirim. Federasyon şu anda biliyorsun Yeditepe Üniversitesi ile bir işbirliği çalışması yürütüldü. Yeditepe Üniversitesi'nde hakemlere önemli bir eğitim serisi başlayacak. Evet. Bu eğitim serisinde hakemlerin iletişimleri, davranışları, bir şekilde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ve birçok anlamda kendilerini donanımlı kılacakları ve eğitim serisi başlıyor. 24'ünde bildiğim kadarıyla yakında bu anonslanacaktır federasyon kaynaklarından. 24'ünde, 24 Temmuz'da 40 üst klasman hakemi ilk olarak üst klasmanla 40 hakem ilk etapta eğitim alınacak ve bu eğitimler süreç içerisinde devam edecek. Buna ek olarak yeni hakemler de eklenecek. Alttan hakemler de gelecek. Farklı isimler de gelecek. Yeni sezonda Merkez Hakem Kurulu, ki unutmayalım Paraguay karşılaşmasındaki çıkan kırmızı kart. Evet. Burada Mert Müldür'ün hakemi uyarması kısmında Merkez Hakem Kurulu'nun verdiği Riva'daki eğitimin bir faydası oldu. Bu çok kıymetliydi. Çünkü birçok federasyon FIFA eğitmenleriyle eğitimler alıp hakemler dahi bunu alıp o pozisyonu kaçırırken, hakem de kaçırdı, Paraguaylı oyuncular da kaçırdı. Biz kendi Merkez Hakem Kurulumuz tarafından verdiğimiz eğitimler sayesinde o pozisyonu yakaladık ve kırmızı kart çıktı. O yüzden içeride şu anda federasyon içerisinde hakem kurulu ve yine buna benzer paydaşlar konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki sezon yabancı hakem gündemi yok. Aksine kendini yenileyen, güncelleyen, geliştiren bir Merkez Hakem Kurulu parolası olduğunu söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Savaş Bey yazmış.